0: Diyor mesela spazm olabiliyor, ağrı çekebiliyor hasta. Onun dışında kasık bölgesinde özellikle ciddi kanama, hematomlar olabiliyor veya oradaki damar yırtılmaları sonucunda ciddi kan kaybı olabiliyor. Tüm bu komplikasyonların da önüne geçilmiş oluyor. Yani tüm bu risk faktörleri de dışlanmış oluyor.
1: Ve elde ettiğiniz sonuç açısından baktığınızda aslında her ikisi arasında sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak herhangi bir sonuç
0: O konuda
1: yok.
0: şöyle diyebiliriz. Yani diğer anjiyo dışındaki diğer tetkikler arasında örneğin efor testi, stres eko olsun veya diğer sintigrafi gibi kalp ilaçlı kalp filmi gibi tetkiklerle karşılaştırıldığında hepsinden daha detaylı ve daha net sonuçlar veriyor bize.
1: Bunu aslında bir teşhis yöntemi gibi
0: Tabii tabii tabii
1: düşünmemiz
0: ki.
1: gerek.
0: Yani bu da bir görüntüleme yöntemi, bu da bir teşhis yöntemi diğerleri gibi. Özellikle de damarda bir şey olmamasını yani dışlama amaçlı kullanılması çok çok daha bize pozitif sonuç veriyor. Yok diyorsa damarlar tertemiz diyorsa net görüntü alınmışsa o doğrudur kesinlikle. %100 doğruluk verebilir bize ve de normal anjiyoda biz genelde şey deriz. Damar temizse hiçbir plak dahi yoksa 5 yıl boyunca bir daha hiç görünmenize gerek yok deriz. Bunda da öyle diyebiliriz. Yani damarda herhangi bir sıkıntı saptamamışsak, tertemiz, net bir görüntü almışsak 5 yıl boyunca herhangi bir tekrardan tetkik yapılmaya gerek yok diyebiliriz.
1: Bu net görüntü cihazla mı alakalı, hastanın o anki hareketliliği ya da sabit durmasıyla mı alakalı, kalbin yapısıyla mı alakalı?
0: Yani burada birçok faktör söz konusu. Birinci faktör hastanın kendiyle ilgili olanlar. Bu kendiyle ilgili ne olabilir? Örneğin ileri yaş hastalarda kireçli damarları olabilir. Bu kireçlenmeler damarlardaki darlığın yüzdesinde yanlış okumaya sebep olabiliyor. Örneğin sonuçta %50 darlık çıkabilir ama genellikle %30 çıkar. Yani gerçeği normal anjiyo yaptığımız zaman bu hastaya. Yani biraz daha fazla ciddi darlık varmış gibi gösterebiliyor bize.
1: Ama siz onu yaş sebebiyle herhalde
0: Evet, yani
1: öngörebiliyorsunuz.
0: kireç skoru bizim için önemli. Bu kalsifikasyon skoru dediğimiz kireç skoru yüksek olan hastalarda damarda bir şey olma ihtimalinin yüksek olduğu belli oluyor. Aynı zamanda bu hastalar zaten bizim dediğim gibi görüntümüzü biraz tahmin edebilirliğimizi azaltıyor ve yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Yanlış sonuçlar derken 50 der 30 çıkar. İşte 70 der 50 çıkar gibi düşünün. O derece bir yoksa belli bir miktar darlık mutlaka olduğu zaman gösteriyor zaten. Ama damarlar temizse zaten temiz olduğunu görüyoruz. Hasta ile ilgili onun dışında tabii ki işlem sırasında hastanın oynaması, hareketli olması, sessiz ve özellikle hareketsiz olması gerekiyor. Bunlar etkileyebiliyor sonucu. Onun dışında cihazla ilgili tabii cihazla ilgili daha detaylı kesit alan cihaz farklılıkları oluyor. Bazı cihazlar daha düşük kesitli, bazıları çok daha yüksek kesitli oluyor. Ama görüntü düzgün alınabilmişse, net görüntü alabilmişsek sonuçta çok bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. En az 128 kesit olması lazım ama minimum görüntü kalitesi açısından.
1: Net bir görüntü elde etmek için.
0: Evet.
1: Bizim aslında burada fokuslandığımız daha çok herhalde 45, 55 ya da 60 yaş arasındaki grup. Bu grup daha önce herhangi bir kalp krizi geçirmediyse, anjiyo görmediyse, stent takmadıysa ama şikayetleri varsa ve riski yüksekse, muayenede size geldiyse, onlar için zannediyorum durumu net olarak anlamak adına kullanılabilecek çok iyi bir yöntem.
0: Evet, şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse birkaç gün önce bir hastamın anjiyosunu yaptım. Bu anjiyosunu yaptığım hastanın bir hafta öncesinde de sanal anjiyosunu yapmıştık. Hastanın sanal anjiyo yapma sebebimiz hem babası hem annesi hem kardeşinde daha önceden stent ve bypass öyküsü vardı. Yani ailesi
1: Kaç
0: yaygın
1: yaşındaydı
0: olarak
1: bu hasta?
0: 55 olması lazım. Hiçbir şikayeti yoktu hastanın ama ailesinde bu kadar ciddi bir yaygın problem vardı. Bu hastalarda efor testi yapılabilir ama efor testinin bu damarsal problemi atlama riski de %20-30 oranında en az olabiliyor. Özellikle bu kadar yaygın damar hastalığı olanda. O yüzden biz bu durumlarda işte sanal anjiyoyu kullanabiliyoruz. Bu hastada da sanal anjiyo yapmıştık ve iki damarında ciddi şüphe çıkmıştı. Ciddi darlık saptamıştık. Daha sonrasında normal anjiyomuzu yaptık ve normal anjiyoda hastamıza stent taktık.
1: Yani aslında o belki de sanal anjiyoyu yapmasaydı kalp kriziyle gelebilirdi çok yakın bir
0: Tabii.
1: zamanda.
0: Tabii bu hastalar zaten bu genellikle gittikçe ilerleyen bir süreçtir. Bu damarda saptadığımız mesela %70 darlık saptadık. Bu hep %70 kalmaz. Zaman içerisinde ilerler bu. Ve belli bir ilerleme sonrasında da kalp krizine sebep olur. Tabii bunu bilemeyiz. Bu stresör faktörler beslenmedir, yaşam tarzıdır, genetiktir. Bir sürü faktöre bağlı. O yüzden ne zaman geçireceğini bilemeyiz ama geçirme riski yüksek bir hasta diyebiliriz.
1: Ve onu belki de bir kalp krizinden kurtardık.
0: Evet.
1: Yani acil bir durumda. Çok da enteresan. Yani özellikle hiç benim kalp sağlığımla ilgili bir problem yok diye düşünen etrafımdaki birkaç kişi arka arkaya kalp krizi geçirdiler ve %70-%80 oranında damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Halbuki daha önce belki bazı belirtileri kendi içlerindeki bu belirtileri takip edip bir doktora başvursalardı kalp krizinden belki korunabileceklerdi. Şimdi sanal anjiyonun tekrarında bir sınır var mı diye soralım.
0: Yani eğer normal saptadıysak, az önce söylediğim gibi bizim için dışlama da çok önemli. Normal saptadıysak 5 yıl boyunca yapılmasına gerek bir tekrarlamaya gerek yok. Ama baktık ki %30-40 darlığımız var. Birkaç sene sonra tekrardan yapılabilir.
1: Artabileceğini düşündüğünüz
0: tabii için. Tabii ki. Yani hiçbir şikayet olmasa bile artabilir.
1: Çünkü o kişiler genelde hayat şartlarını değiştirmiyorlar. Ve evet. O damarları bozan ya da onun üstüne plak oluşturan faktörler neyse devam ediyor. Şimdi hazır sizi yakalamışken ve ben de elinden geldiğince sigarayla mücadele eden biri olarak sizin anjiyoda gördüğünüz damar sağlığını en fazla olumsuz etkileyen nedir diye sormak istiyorum. Hazır işte beslenmeden hayat şartlarından konuşmuşken.
0: Yani risk değiştirilebilir risk faktörleri olarak söyleyebileceksek. Çünkü genetik risk faktörleri de tabii çok önemli. En önemli ilk iki sıraya koyacağım şey tabii ki sigara ve diyabet, şeker hastalığı. En fazla bu iki
1: İnsülin
0: hasta grubunda.
1: İnsülin direncinde bunun içinde görüyor musunuz?
0: İnsülin direncinde çok bu kadar yüksek değil. Diyabet hastaları çünkü komplikasyonlar gelişiyor. Daha insülin direnci henüz diyabete dönüşmemiş bir durum. Ön diyabet gibi diyebiliriz. Prediyabet hastaları diyebiliriz. Ama diyabete dönüştükten sonra özellikle şekerin çok yüksek kalmasıyla birlikte artık komplikasyonlar başlıyor. Kalp damar sağlığı açısından da olsun, böbrek damarları açısından da olsun, böbrek yetmezliği açısından da olsun, beyin damar hastalığı açısından da olsun. Yani birçok sistemi etkileyen etkiler başlıyor. O yüzden diyabetik hastaların damarları genellikle çok damar hastalığı vardır. Hı. Yani bütün damarlarında problemler
1: damarları
0: çıkar.
1: Damarları çok tutuyor çünkü evet, diyabet. Evet. Yani bir yakıcı bir şey aslında, öyle evet, düşünmek evet. lazım damar sağlığı açısından. Demek ki bu iki grup yani yönetilebilir tarafta baktığımızda bir diyabeti varsa kontrol altında tutacak, hareketli yaşayacak, sağlıklı beslenecek ve kendisi için sigaradan uzak duracak. Mesela sanal anjiyoda damarlarını tıkalı gördünüz belli bir oranda. Dediniz ki yani hemen değil ama uzun vadede risk taşıyor bu. Onlara da bir takım kısıtlamalar getiriyor musunuz?
0: Tabii, örneğin mesela %30-40 darlık saptadık diyelim hastada. Biz %30'a kadar plak diyoruz zaten buna. Bu hastalara hemen mutlaka kan sulandırıcı başlıyoruz öncelikle bir. İkincisi lipid seviyeleri dediğimiz kolesterol seviyelerine bakıyoruz ve kötü kolesterol düzeylerinin özellikle belli düzeyin üzerindeyse mutlaka onlara da ilaç başlıyoruz ve yaşam tarzı değişikliğine tabii ki beraberinde başlatıyoruz. Yürüyüşler, özellikle beslenmesinde kolesterolden düşük beslenme, yağsız beslenme, kızartmadan uzak durma, beyaz un, ekmek gibi şeyleri azaltma, yaşam tarzında azaltma şeklinde mutlaka uygulaması gereken durumlar başlıyor bu süreçten sonra. Yani normal bir kalp damar hastalığı hastası gibi onlar da artık bir kalp damar hastalığı saptamış olduğumuz için tedavisine geçmiş oluyoruz.
1: Aslında bu anlamda da ortaya çıkabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyorsunuz bir noktada bu görüntüleme yönteminin size sağladığı, verdiği rakamlarla, fikirlerle.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, kolesterol örneğin yüksek olan bir hastanın diyelim ki kötü kolesterolü 200 çıktı hastanın, ailesel de bir kolesterol yüksekliği var. Bu hastanın %30 çıkan bir damarı eğer bu şekilde devam ederse çok hızlı bir şekilde ilerleyip kalp krizi geçirecek bir darlığa ulaşabilir. Ama bu hastayı biz saptayıp bu şekilde damarında da problem saptayıp kolesterolü kontrol altında alırsak bu ilerleyiş süreci yavaşlayacaktır. Çünkü kötü kolesterol bizim bu damarda oluşan o plak dediğimiz tıkanıklığı asıl oluşturan molekülün ana etken maddesidir kötü kolesterol. O yüzden bu hastalarda biz normal hasta gibi düşünmememiz gerekiyor. Yani örneğin kötü kolesterol 150 olan hastaya biz hemen ilaç başlamayız normalde. Normal herhangi bir risk faktörü yoksa veya başka bir ek hastalığı yoksa. Ama 150 olan hasta bizim bu %30 darlık saptadığımız hasta için çok yüksek bir düzey. O yüzden bu hastalara direkt ilaç başlamak gerekiyor.
1: Ne kadar inmesi gerekiyor mesela bu 150'nin?
0: Bizim ilk ön planda 70'in altı, hatta tercih sebebimiz daha da düşük değerler. bu kolesterol plaklarının büyümemesi için.
1: Peki kötü kolesterolü yüksek ama iyi kolesterolü de yüksek hastanın?
0: İyi kolesterolün yüksek olması bizim için tabii ki bir avantaj ama kötü kolesterolü iyi kolesterolün yüksek olmasını ötürlemez.
1: Tamam, biz oraya hani şey bir T cetveli açmıyoruz, siz direkt kötü
0: evet,
1: kolesterol.
0: Artılar kısmı ve eksiler kısmını sadece oluşturuyor bunlar. Tamam. Yoksa artı eksiği götürmüyor yani.
1: Peki. Grupları saydık, aslına bakarsanız şikayetleri olan, riski yüksek olan kişilerin öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gelmesi ve sanal anjiyo için uygun olup olmadığını ya da böyle bir ihtiyacın olup olmadığını öncelikle uzmanıyla konuşması gerekiyor. Ama böyle bir imkanın olduğunu bilmek herhalde gittiğiniz hastane ve doktor açısından da kendinizi daha rahat, daha güvende hissedeceğiniz bir ortam oluşturacaktır.
0: Evet, tabii. Az önce şeyi konuşuyorduk bu arada, bu hangi faktörler görüntüyü bizim sonucumuzu etkiler diye. Diğer faktörlerde okuyan kişinin, yani okuyan radyoloğun, bu görüntülemi temizleyen ve görüntüleri oluşturan radyoloğun tabii bu konuda tecrübeli olması lazım. Her radyoloğun yapacağı bir iş değil çünkü bu konuda özel eğitim alınması gerekiyor. Özellikle bu eğitimi alınmış, özelleşmiş bu konuda radyologların okuduğu sonuçlar tabii ki çok daha kalifiye olacaktır.
1: Doktorun önüne de bu gelecek o zaman.
0: Tabii ki, tabii
1: ona
0: ki. Yani o çok önemli bir faktör. Yani hasta faktörü var, okuyan faktör var, çekim kalitesinin faktörü var. Yani birçok faktör söz konusu bunda.
1: Hepsi iyi olacak ki sonuçta iyi olsun.
0: Hepsi iyi olursa tabii ki bizim görüntü kalitemiz ve sonuçta vereceğimiz doğruluk oranımız yükseliyor.
1: Çok teşekkür ederim bugün için.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşansu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, gadaplanmak, gadap, öfke konusunda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Öfkelenmenin zararları anlatılıyor mesela. Atalarımız da işte öfkeyle kalkan zararlı oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir diye atasözlerimiz var mesela. İnsanın kendisine de zarar veriyor. Ben daha uç bir noktayı sormak istiyorum. Yani bir insanın öfkelenince biliyorsunuz ne yaptığını, ne söylediğini falan bilmiyor artık yani. Bu onun öfkelenmek, aşırı öfkelenmek insanın imanını da tehlikeye sokabilir mi? Ya da imanını götürebilir mi, öyle diyelim?
1: Götürür. Öyle yazıyor kitaplar. Ehl-i Sünnet alimleri uzun uzun bildirmişler. Hatta bir ifade geçiyor. Buyuruyorlar ki şimdi gadabı, öfkelenmeye sebep olan insana karşı yani adam zıvanadan çıkmış. Eğer ona yumuşak davranamayacaksan, onu sakinleştirecek durumu yoksa hemen oradan ayrılıyorlar. Hemen oradan ayrıl. Çünkü bazen de neyi nerede söyleyeceğini bilemezsin. Bir şey söylesin. Adam diyelim ki 100 kilometre süratle gidiyor. Senin söylediğinde 200 kilometreye çıkacak. Daha da berbat olacak. Hemen oradan uzaklaş. Hatta kitaplarda buyuruyor ki hastalar sağlam olanlardan, kadınlar erkeklerden, yaşlılar da gençlerden daha çabuk kızmakta, öfkelenmektedirler. Yani onu bile yazmışlar. Hastalar sağlam olanlardan. Çünkü ağrısız var. Bir şey söylesin tersanlar. Bağırır çağırır. Bağırır çağırır. Kadınlar da zayıf yaratıldığı için erkeklerden aynı çabucak öfkelenirler, şey yaparlar. Yaşlılar da gençlerden daha çabuk aynı şekilde kısarlar. Yaşın getirmiş olduğu handikaplar var. Bir sürü şeylerden. Dolayısıyla çabucak öfkelenebilirler. Bunun için de yani bunlarla, hastalarla görüşürken, ondan sonra yaşlılarla görüşürken, kadınlarla şey yaparken falan. Eğer kendini zapt edemeyeceksen, onlara fren basabilecek durumu söz konusu değilse, arkadaş hiç konuşma, hiç oraya girme. Girme. Efendim benim niyetim. Burada niyet niyet kurtarmaz arkadaş. Öyle olur ki anamın elinde bıçak vardı, küt diye sana saplar geçer gider. Ama kitapları okumak suretiyle insan aklı artar. Aklı artınca imanı da kuvvetlenir, cilalanır. Dolayısıyla her zaman böyle paldır küldür hareket etmez. Paldır küldür de söz söylemez. Kendini de kontrol edebilir. Ha, önemli olan efendim biz öfkelenmeyecek miyiz? O zaman niye var insanda bu öfke dediğimiz?
0: Öfke niye var?
1: Niye var? Şimdi onu çok güzel izah etmiş Ehl-i Sünnet alimleri. Bıçak ne işe yarar Mustafa abi?
0: Ekmek falan kesmek için yarar.
1: Tabii. Adam da keser.
0: Elma soymak için.
1: Adam da keser değil mi?
0: Keser tabii.
1: Tabii. Adam da keser.
0: Adam da bıçaklar.
1: Tabii. Dolayısıyla yani çeşitli misaller vermişler. Bıçak gibidir. İki tarafı keskin bıçak gibidir. Misalini vermişler. İki tarafı keskin bıçak gibidir. Yerinde kullanmak gerekir. Çünkü vatanını, bayrağını, namusunu, dinini, imanını korumak için gadap lazım. Öfke lazım. Bu olmazsa nasıl aynı şekilde şey yapacaksın? Aa, düşmanlar gelir. Buyursunlar gelsinler. Hatta bizim eve gelsinler. Ben onlara yemek atayım. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey olmaz aynı şekilde. Çok özür dilerim biraz da. Yani sen işte karını kızını bir geceliğine bana ver. Ha tabii ya, olur. Yok öyle bir şey ya. Yani iffetin, namusunu koruman için gadap lazım. Ama bu sınırı geçerse tehlikeli olur. Şimdi şeyde İmam Rabbani Kutlusu Sözleri Mektubat isimli kitabında Enasır-ı Erba diye bir şeyden bahseder.
0: Nedir o?
1: Enasır-ı Erba. Şu vücut gördüğümüz etmek gibi dört maddeden yaratılmış buyuruyor. Toprak, su, hava, ateş. Dört madde. Her vücut standart değil. Mizaç ilmi dedikleri şey bunlara göre. Bazılarında toprak ağırlıklıdır. Toprak ağırlıklı tembel olur bu insanlar. Bazılarında su ağırlıklıdır. Hani su ise şişmanlaşır falan. Onlar öyle bir durumu var. Ağırdan alır onlar da. Hava mizacı en ideal olanıdır deniyor. Ateş mizacı var. ağırlıklıysa o artık böyle tetikte duruyor. Kim yaptı bunu? Ya bir dakika ya, düştü işte.
0: Bir düştü yani. Tamam. Bir nefes al yani.
1: Hemen başlar, hemen başlar. Dolayısıyla insan kitapları okumak suretiyle kendini tanır. Kendini tanıyınca buna frene basar. Ben efendim, ne yapayım beni böyle kapıyor? Hayır. Ben seni kabul ederim de melekler kabul etmez arkadaş. Madem sen dünyada kendini düzeltmedin, düzelmek için pat atarlar ateşin içerisine. Cehenneme atarlar. Yani dünyada aynı şekilde kendini toparlayacaksın, düzelmen lazım. Yani herkesin bir zaaf tarafı vardır. Mesela şeyde o bazı programlarda söylüyoruz. İşte Huzura Doğru da İslam Ahlak kitabından nakiller yapılıyor. İşte o kitapta anlatırken buyuruyor ki güzel huylar, kötü huylar, iyi huylar anlatırken orada buyuruyor ki her güzel huyun iki tarafı beğenilmeyen, yasak edilmiş huylardır. O ne demektir? Mesela tevazu. Ortada.
0: Ortada.
1: Burası kibir. Burası da tezellül, zillet.
0: Zillet.
1: İslamiyet zilleti kabul etmiyor.
0: Kibri de kabul etmiyor.
1: Kibri de kabul etmiyor. Zillet efendim toprağımı işgal etmiş peki peki efendim falan. Ah, namusuna tecavüz et peki peki. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Onunla mücadele etmen lazım. E peki efendim tevazu. Tevazu o değil ki. Tevazu karşısındakine tepeden bakmamak. Onları hakir görmemek. Ama kendini de ezdirmemektir.
0: Kendini de büyük görmemektir.
1: Kendini de büyük görmemek. Şey de anlatmış mesela orada anlatırken. Cömertlik. Güzel huydur. Ama bunun bir tarafı cimri. Öbür tarafta israf. Bunun ikisi de caiz değil. İkisi de haramdır. İkisi de aynı şekilde kötü huydur. Hani çok kimse böyle harama harcayanlar falan. Oo çok cömert adam. Ne cömert adam ya? Müsrifin tekidir. Tamam. Cömert öyle olmaz. Cömert Allah Teala'nın emrine göre hareket eder. Kazandığı malı da Allah Teala'nın razı ve beğendiği onlara erir. Görüntü meyhanede aynı şekilde insanlara içki ısmarlayarak bana cömert desinler diye yapmaz. Öyle değildir o. Şimdi bir şey anlatılıyor da peygamberden İbrahim Aleyhisselam 200 mecusiye ziyafet vermiş. Bunlar İbrahim Aleyhisselam bu hizmetleri, ikramları sebebiyle kendisine şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın yarım milyondan fazla sığırı vardı. İşte bu bir tabirle söyleyeyim de aşev varmış mübareğin. Her gün yemek şey yaparlar. Ama Müslüman gayrimüslim kim gelirse şey yapıyorlar. Bir günde böyle 200 tane mecusi işte ziyafete iştirak ediyorlar. Mecusiler demişler ki bu zat demiş böyle ikramlarda bulunuyor. Demiş bunun bir dediğini yapıverelim biz de. Geliyorlar diyorlar ki bize ne emredersen onu yapmak yerine getirmek istiyoruz dediler. Bunların bu teklifine karşı İbrahim Aleyhisselam sizden bir dileğim var buyurunca 200 mecusu o nedir diye sordular. İbrahim Aleyhisselam da benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Mecusuyla kendi aralarında İbrahim Aleyhisselam bu sözünü görüştüler. Bu ihtiyarın ihsanları ziyafetleri meşhurdur. Bunu kırmayıp bir defa onun Rabbine secde eder ve sonra gidip yine tanrılarımıza taparız. Bizim için bir zararı olmaz dediler ve secde ettiler. Bunlar secdedeyken İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara iman etmeyi nasip et diye dua etti. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam bu duasını kabul edip 200 mecusinin hepsi de iman şerefine nail oldu. Çok hoş bir şey benim çok hoşuma gidiyor. Diyor bu kadar yaptırabildim diyor. Bana verdiğin nimetlerle yedirdim içirdim bunlar. Ne yapalım? Geldi ama diyor kalplerine giremem ben diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam yaratılmışların ikincisi. Muhammed Aleyhisselam'ın da atası. Halilullah'tır. Halilullah'tır. Ama buna rağmen Rab değildir. Tanrı değildir.
0: Kalplere müdahale edemez.
1: Kalplere müdahale edemez. Yaratılmışların birincisi, birinci sırada olan Muhammed Aleyhisselam'a verilmedi ki o yetki.
0: Evet.
1: İkinci sıradakine aynı şekilde verilmiş olsun. Dolayısıyla insan, efendim ben işte öfkeliyim, şöyleyim, böyleyim falan. Şimdi İmam Rabbani Kutuz Hazretleri'nin bir mektubat kitabında bir ifadesi var. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Nerede bulacağız biz onları? Onların kitapları var. Mesela demin beri kitabı söylediğimiz o İslam Ahlak kitabını. O 40 tane kötü huy. Her gün aynı şekilde azar azar azar oku. Veya 40'ını birden oku. Ertesi gün bir daha oku.
0: Orada sadece kötü huylar anlatılmıyor. Çareler de anlatılıyor.
1: Çareler de anlatılıyor tabii. Anlatılıyor falan. İşte orada kurtulanlar anlatılıyor. Nasıl kurtulacağı anlatılıyor. Onu okudukça sen de aynı şekilde kurtulanlardan olursun. Yani kurtulabilir misin? Tabii kurtulabilirsin. Dolayısıyla hatta mesela çocuğun ağlaması, bir işte meşgul olan, düşünceli olana falan bağırması, hayvana bağırması, böyle öfke problemi yaşayanlar var. Kendi yaptığı bir işe kızan, bunun için kendine söven, kendine vuran da yok değil. Bu şekilde yapmak, davranmak da uygun değil. Ancak bir kimsenin yaptığı ibadette de kusur, hata ettiği için kendisine kızması, o iyiymiş. Böyle yapmak dinde gayret olur. Gadab imanı bozar hadis-i şerifini Allah-u Teala'ya, Resulullah'a karşı gadabın küfür olduğunu, yani imanın gitmesine sebep olduğunu göstermektedir buyuruyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Musa aleyhisselam, ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Allahü Teala merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez. Affedin ki affa kavuşasınız.
3: Eshab-ı Kiram aleyhimür ridvan. Enes bin Malik Hazretleri radiyallahu an. İşte Enes bin Malik Hazretlerinin bizzat naklettiği ashab-ı kiramın üstünlüğü ve hepsini de sevmek gerektiği hususunda Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır bir hadisi şerifte. Allahü Teala bütün insanlar arasında beni seçti, ayırdı. İnsanların en iyisini bana ashab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için bunlara hürmet ederse Allahü Teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de incitir. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi de buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ey Adem oğlu, sen bana dua edip benden istediğin müddetçe sende bulunan günahları bağışlarım. Onların çokluğuna ve ağırlığına bakmam. Ey Adem oğlu, günahların yerle gök arasını dolduracak kadar bile olsa, fakat benden günahlarının bağışlanmasını istesen, istiğfar etsen, senin bu günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzünü dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, şirk koşmadan bana kavuşsan, yeryüzünü dolduracak bir mağfiret ve af ile seni bağışlarım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini.
2: Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyr'in radıyallahu anh yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu anh İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca La ilahe illallah vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye söylüyordu. Ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi, diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, beni Allahü Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını vermeyi unuttunuz. O yolda la ilahe illallahü vallahu ekber subhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya Rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshaptan birini çağırıp Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana Cibril'i göndererek bu durumu haber verdi, buyurdu. O sahabi azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu anh yetişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu anh, ya Rabbi, sana hamdolsun. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle, diye dua etti. Azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye, eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın, Cüdeyr'in sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün, buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu teâlâ anh şöyle nakletmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk. Kim sabah namazı vaktini bekler, buyurdu. Ya Resulallah, ben bekleyip uyandırırım, dedim. Sen uyursun, buyurdu. Tekrar, kim sabah namazı vaktini bekler, buyurdu. Yine ben bekleyeyim, dedim. Sonra Resulullah'ın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup, gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi uyuyakalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah

namazına uyandırırdı. Fakat sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak sabah namazını geçirdiklerinde sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi.

Müslüman ana babanın çocuğu akil bali olduğu zaman yalnız la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle Müslüman olmaz. İmanı ve İslam'ı bilmesi, anlatması da lazımdır. İmanı anlatmak demek, inanılacak 6 şeyi anlamak ve sorunca söylemek demektir. İslam'ı bilmek demek, Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının hepsini kabul etmektir. Her Müslümanın çocuğuna Amentü'yü ezberletmesi ve manasını öğretmesi lazımdır. Akil bali olunca imanı, İslam'ı bilmeyen kimse Müslüman olmaz. Ben Müslümanım demekle Müslüman olmaz. Evlenecek kadın veya erkek alacağı kimseye imanı, İslam'ı sormalı, söyletmeli veya İslam nikahı yapan kimse evlenecek kıza ve erkeğe Amentü'yü ve manalarını ve İslam'ı söyletmeli. Bundan sonra nikahlarını kıymalıdır. İmanı, İslam'ı bilmeyenin İslam nikahı kıyılamaz. Yani nikah sahih olmaz. Çocuklarına imanı, İslam'ı öğret

0: etmeyen analar, babalar, çocuklarını Müslüman olmaktan mahrum etmiş, kâfir olmalarına sebep olmuş olurlar. Çocuklarıyla birlikte, kendileri de cehennemde bunun cezasını, azabını çekerler. Namazları, oruçları ve hacca gitmeleri, kendilerini bu azaptan kurtaramaz. Çünkü başkasının ve hele kendi yavrularının kâfir olmasına sebep olan kimse de kâfir olur. Evladın, valideyni üzerinde üç hakkı vardır. Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilim ve İslamiyeti öğretmek, bali oldukta dini ve ahlakı güzel bir Müslüman ile evlendirmektir. Kızlarını böyle evlendiren ana baba ve akrabası, hatta ahbabı ve hatta komşuları böyle evlendirince çok sevap kazanırlar. Gençler böyle bir saadet yuvası kurmak için İslam bilgilerini ve İslam'ın güzel ahlakını öğrenmek için çalışırlar. Müslümanların miktarı artar. İslam nimeti her yere yayılır.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda her zaman olduğu gibi. Hocam birkaç tane sorumuz var. Bunları da yine birkaç dakika içinde cevaplayabilirseniz. Şimdi adalet konusunu sormak istiyorum öncelikle. Adalet deyince tabii insanların kafasında bir şey canlanıyor. Yani insanlar arasındaki görüşmelerde, ne bileyim alışverişte, birbirleriyle olan muamelelerindeki demiş söz konusu olabilir adalet. Başka şeylerde de geçerli midir?
2: Şimdi Usta Bey, adaletin birçok tanımı yapılmıştır. Zamanımızda da var işte. İşte adalet gitti falan bile. Adalet haddini bilmek, sınırı korumak. Bunun için de İslam alimleri, mesela Ahlak-ı Aliye kitabında, adalet üç kısımdır buyuruyor. Birincisi, Allah-u Teala'ya kulluk etmektir. Mesela bizi izleyen ve dinleyenler, bu nereden çıktı diyecek ya? Allah-u Teala'ya kulluk etmenin adalette ne alakası var? Şimdi adaletin tarifinde sınırı bilmek, haddini bilmek. Seni kim yarattı? Allah-u Teala. Bu nimetleri kim verdi sana? Allah-u Teala. Dolayısıyla senin bütün bu nimetleri verene şükretmen lazım. Ona itaat etmen ve iman etmen lazım. Bu adalettir vuruluyor. Peki sınırı geçersen, isyan edersen zulmetmiş olursun. Cezasını da görürsün. İkinci kısmı, insanların hakkını eda etmek, yerine getirmek. Hayvanlarını da buna dahil etmişler. İnsanların da benim hakkım var, onun da var. Sınırsız bir hürriyet yok. Benim hürriyetim, karşı tarafın hürriyetiyle sınırlıdır. Haddini bilmek, sınırı geçmemek diye tarif edilmiş ya. Şeyde de öyle. Mesela devletler, işte hukuk sistemleri. Neye göredir? Kanun koymuştur o devlet. Sınırı geçiyorsun diyor.
1: Sınırlarını ilan etmiştir. Sınır. Geçene ceza veririm diyor.
2: Kırmızıyı geçersen diyor, cezanı alırsın.
1: Savaş çıkar ya.
2: Savaş çıkar. Üçüncüsü de geçmişlerin haklarını eda etmek, yerine getirmek. Bu da onların borçlarını ödemek, vasiyetlerini yerine getirmek, vakıflarını muhafaza etmek, korumak ve bıraktığı hayır ve hasenatı devam ettirmektir. Bu da adalettir buyuruyor. Bu da adalettir. Yani evet, alışverişte de sınırı geçmeyeceksin, aldatmayacaksın, aldatılmayacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Hileli mal vermeyeceksin, çürük mal vermeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. Bunların hepsi aynı şekilde kitaplarda uzun uzun.
1: Sadece hakimin, savcının yapacağı bir iş değil. Herkese lazım.
2: Herkese lazım.
1: Peki efendim, cemaatle namaz kıldıktan sonra bir başka soruya geçiyorum. Selam verdik. İmam ve cemaat ne yapar? Nasıl hareket eder? En son selamdan sonra.
2: Hindiye de bu konuda deniyor ki, son sünneti olan namazlarda selam verince imamın oturması mekruhtur. Sağa sola veya biraz geriye çekilip hemen son sünneti kılması lazımdır. Son sünneti olan namazlarda. Yahut hemen gidip evinde kılar. Cemaat ve yalnız kılan oturduğu yerde kalıp dualarını okuyabilir. Yahut oturduğu yerde sağda solda veya geriye çekilerek son sünneti kılması da caizdir. İmamın cemaat birden fazlaysa, mesela diyelim ki sabah namazı, ikindi namazı. Çünkü farzından sonra başka namaz bir söz konusu değil. Dolayısıyla selam verir vermez yüzünü cemaate dönmesi lazım. Peki cemaat bir tane ise, işte üçe kadarsa dönmeyebiliyor. Orada o şekilde oturur, tesbihini çeker, elini kaldırır, dua edecek. O bir kişiye dönmeyebilir. Veya sağ tarafına biraz döner, sol tarafına biraz döner. Hani arkadakilerin ne yaptığını bilmesi bakımından. Veyahut da işi var. Mesela son sünneti olan bir namazı, öğle namazı. Gitti evinde kıldı, orada dua etti. Olur mu? Olur. Caizdir. Buraya kitaplarda bu şekilde böyle bildirilmiştir.
1: Hocam bir soru daha müsaade ederseniz. Şimdi insanlar çok duyuyoruz bu sözü çünkü. Sözünü kuvvetlendirmek için ne bileyim işte böyle bir itimat telkin etmek için gökte Allah şahidimdir diyor yani. Sen inanmasan da gökte Allah şahidimdir veya yukarıda Allah görüyor, Allah şahidimdir falan diyor.
2: Mustafa Bey, bu uygun konuda mu? Dedelerimizin el kitabı olan o Mızrak değil mi? Miftahül Cennet kitabında elfaz-ı küfür diye bir bahis var. Elfaz sözler, lafızlar demektir. Küfür imanı gideren sözlerdir. Orada açıkça yazılı. Allah gökte şahidimdir demek veyahut da parmağıyla eliyle gökyüzünü göstererek Allah benim şahidimdir demek imanı götürür. Niye? Çünkü Allah-u Teala mekan istihdam ediyor. Allah-u Teala zaman ve mekandan münezzehtir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Hevâ-i nefs. Nefsin arzularının insana Allah yolundan saptırıcı oldukları Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefs daima Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Her işte nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan, küfre veya bid'at sahibi olmaya yahut fıska yani haram işlemeye başlar. Hadis-i şerifte, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasında koşmaktır, buyuruldu. Nefse uymak, İslamiyet'e uymaya mani olur. Ölümü unutmak, nefse uymaya sebep olur. Hadis-i şerifte, aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir, buyuruldu. Nefse uyup da tövbe ve istiğfar etmeden af ve cennet beklemek, ahmaklık olmaktadır. Nefs, yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. Nefsin, insanı haramlara ve mekruhlara sürüklemesinin zararları meydandadır. İstekleri hep hayvani arzulardır. Hayvani arzularsa hep dünyadaki ihtiyaçlardır. İnsan bu arzuları peşinde olduğu kadar ahiret ihtiyaçlarını hazırlamakta geri kalır. Çok mühim olan bir şey de nefs mübahlarla doymaz. Mübahları kullanmayı arttırdıkça isteklerini arttırır. Yine de doymaz. İnsanı haramlara sürükler. Bundan başka mübahları aşırı kullanmak, elemlere, dertlere, hastalıklara sebep olur. Böyle insan hep midesini, zevkini düşünür. Hasis ve rezil olur. İslam dini, rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeylerden ve dünya lezzetlerinden faydalı olanları yasak etmiyor. Bunların elde edilmesinde ve kullanılmasında akla ve dine uymayı emrediyor. İslam dini, insanların dünyada da, ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Bunun için akla uymayı emrediyor. Nefse uymayı yasak ediyor. Akıl yaratılmasaydı, insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefs olmasaydı, insan yaşaması ve üremesi için ve medeni hayat için lazım olan şeyleri kazanmak için çalışmasında kusur ederdi ve nefs ile cihat sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı. İnsanların yaşayabilmeleri, nefslerinin gafleti ve dünya lezzetlerine düşkün olmasıyladır. Nefs, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem de zehirli ilaç gibidir. Tabibin tavsiyesine göre kullanan, bundan faide kazanır. Aşırı kullanan helak olur. İslamiyet, nefsin helak edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini, ondan istifade edilmesini emretmektedir. Nefsin, İslamiyet'in dışına taşmasını önlemek için onunla iki cihat vardır. Birincisi, ona uymamak, onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet, vera ve takva ile olur. Takva, haramlardan sakınmaktır. Vera, haramlardan ve mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. Cihadın ikincisi, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat, nefsi terbiye eder, insanı olgunlaştırır, ruhları kuvvetlendirir. Sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna kavuşturur.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın tarihi ilçesi, yine Yeşillikler Diyarı İznik'ten sesleniyorum. İznik dendiği zaman aklımıza, evet, Osmanlı'nın ilklerin olduğu yer gelir. Bir de Anadolu coğrafyasındaki, belki ta Balkanlar'da, Bosna'da, Hersek'te, Kosova'daki tarihi eserlerde rastlayacağımız Çinilerin üretim mekanı aklımıza gelir. İstanbul'da ne kadar tarihi cami varsa bunların Çinlilerinin belki yarıdan fazlası İznik Çinileridir. Başka Çinliler de var mı? Var tabii. İstanbul'da da Tekfur Sarayı'nda, Edirne Kapı bölgesindeki Tekfur Sarayı'nda da bir müddet Çini yapıldı. Sonra Kütahya'nın porselen üzerine, daha ziyade seramik üzerine çalışmaları var. Şimdi Kütahya Çiniciliğinin de tekrar eski canlılığına kavuştuğu hususunda duyumlar alıyoruz, bilgilerimiz var. İnşallah nasip olursa onları da çekeriz. Şimdi İznik başkente en yakın taşra sayılır. İznik. Deniz yoluyla da ulaşmak mümkün. Ve deniz yolu da o günün en süratli vasıtaları, karayolundaki vasıtalara nazaran. Onun için de İstanbul'da mimari düzen şöyle kuruluydu. Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda mimarlar ocağı vardı. Bu mimarlar ocağında devletin toprakları üzerinde nerede olursa olsun yapılacak olan bir yapının mimari planı orada tasdik edilirdi. İznik'te bir cami yapılacak, orada tasdik edilirdi. Mimarlar Ocağı sadece sarayda padişahın yaptıracağı camilerin yapıcısı değildi. Burada %10 civarında gayrimüslim sanatkar çalışırdı, mimar çalışırdı. %90'ı ise Türk ve Müslüman olan kimselerdi. 200'e yakın personeli olduğu söylenir, zaman zaman yükselirdi bu personel. Osmanlı'nın son döneminde, yıkılış dönemleri, Abdülaziz Han'dan sonraki dönemlerde mimarlar ocağında %25'e kadar gayrimüslim sayısı da çıkmıştır. O dönemde çıkan birkaç tane Ermeni müteahhit Avrupa'yı tarzda bina yapmaya başladık, bina eminliğini terk ettik. Müteahhidin adı da mimarlar ocağında hasta mimar başı gibi anılmaya başladı. Ne zaman? Daha sonraları. Böyle bir hasta mimar başı olan gayrimüslim yok Osmanlı'da. Ama ne hikmetse bizim kitaplarımız işte Balyan ailesini alıp alıp öne sürerler, alıp öne sürerler. Neyse, bunlar mimarlar ocağında Çinilerin de üzerine yapılacak olan motifler sır altı tekniği denilen teknikle, yani sırdan önce bisküvi haline gelmiş olan Çini plakalarının üzerine motifler müsvedde olarak yapılacak. Ama hangi motifler yapılacak? Müsveddesi atölyede yapılıyor. Fakat mimarlar ocağında bunun kağıt üzerine dökülmüş modelleri padişahın da tasvip ve tasdik etmesiyle, onaylamasıyla buradaki İznik kadısına gönderilirdi. İdari işlere kadı bakardı. Kadı deyince illa mahkemeye intikal eden iş değil. Kadılar aynı zamanda idari bazı yüksek görevler de yüklenirlerdi. Mesela ordu sefere giderken halkın, ordunun ihtiyacı için satılık mallarını yol boylarına çıkarmasını kadı efendiler emrederdi. Halbuki bugün olsa bu sistem valiler, kaymakamlar emretmesi lazım. O günün düzeninde yargının önü daha açık, daha idareye girift vaziyette idi. Şimdi Kadı Efendi'ye gelen modeller, saraydan gelen modeller Burada kaşici başı denilen kimseye kadı efendi çağırır huzuruna teslim edilir. Bak şu şu modellerde, şu şu motiflerde çinilerin yapılması lazım. Şu kadar adet işte caminin nerelerinde kullanılacaksa onların adetleri orada tespit edilir ve kağıt üzerinde buraya gelirdi. Kaşici başı, tabii bugünkü gibi bugün İzmit'in birçok yerinde çiniyle uğraşan kardeşlerimiz var. Ondan ekmek yiyorlar. Satıcısı var, yapıcısı var, pişiricisi var, modelcisi var, var. O zamanlar biraz daha derli topluydu. Niye derli topluydu? Çünkü ahilik teşkilatı vardı. Yani bir sanat dalının bir emir kumanda zinciri, bir piramidi vardı. Bu piramidin en öndeki ahi başı bütün işlerin kalitesinden ve yapılış süresinden sorumluydu. Ahilik de İzmit'te Çandarlı oğullarıyla beraber başlayan Osmanlı idaresinde ahilikten gelme olan ilk Çandarlı Hayrettin Halil Paşa ile beraber İzlik'te daha çok kendisine esnaf bulabilmiştir. Kalite kontrolü çok yüksek seviyedeydi. Burada sadece çinilerin fırınları ve bazı atölyeleri var idi. Yani toprak çini yapmaya hazır hale getirilince artık burada o pişirilecekler kara fırın denilen bugünkü elektrikli fırınlardan önceki hani taş fırın diyorlar ya ekmekler içinde pastane içinde pastaneler ne yaptılar fırınlar akaryakıtla yahut doğalgazla ısıtılan fırınlar haline nasıl geldilerse veya elektrikle ısıtılan halk ekmek gibi burada da efendim kara fırında yapılanlar bugün artık modern fırınlarda yapılır hale gelmiş. Burada kara fırınların olduğu yerde kazılar başlamış. Kazıların tarihinin çok eski olduğu söyleniyor. Yani birçok insan hatırlayamıyor. Vallahi diyor ben çocukluğumdan beri bu kazılar devam eder diyor. Niye devam eder? Bu işe boş vermekten değil tabii. Öyle anlamamalı niye gevşek tutuyorlar diye. Kazının kanunlarımıza göre belli bir mevsimi var. O mevsimin dışındaki o da yağmurların kesildiği, topraktaki suyun diplere doğru çekildiği. Dolayısıyla kazı yaparken siz o sulu yere değil de kuru toprağa yavaş yavaş kazmak suretiyle onları eleyerek içerisinden çıkan parçacıklar değerlendirilir. Burada da tahminim 20-30 senede devam eden bu kazılarda bugün gelinen nokta epey bir fırınlar ortaya çıkmış. Bundan sonrası artık sene be sene tatillerde hem arkeoloji öğrencileri hem güzel sanatlar öğrencileri tatillerini böyle kazı yerlerinde geçerek memleket hizmetinde görev almaya başlıyorlar. Biz programlarımızda bugünkü programda değil tabii vaktimiz olursa bir çini imalatı çekmeyi düşünüyoruz. Ama olamayacak gibi geliyor. Onun için de sitemlerinizi şimdiden duyar gibiyim. Tabii zamana karşı yarışıyoruz. Ben de isterdim size buradaki imalatı göstereyim ama siz tarihi yerleri görün de İznik'e geldiğinizde çinici dükkanlarını zaten bol bol göreceksiniz. Onlardan birisiyle de alışverişinizi inşallah yaparsınız. Buranın hemen yanında bu tarihi kazının hudutları şimdi böyle belli edilmiş ama belki şu hamama kadar da gidecek veya daha bu tarafa gidecek. Onu bilmiyoruz. Şimdilik bunu bir dibe indirecekler. Son noktayı, zemindeki son kodu bulduktan sonra belki yanlara doğru gitme ihtimali de var. Onun için etrafa da zaten imar vermiyorlar. Hemen bunun yanında 2. Murat Han'ın yaptırdığı bir çifte hamam var. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelinde olduğu gibi burada da güzel bir şantiye kurdurmuş, bir müteahhide ihalesini yapmış. Bitmek üzere bu sene 2011 yılında da bitirmek üzere zaten şartnameye koymuşlar o tarihi. Sözleşme yapılmış. Biz şimdi hamamın biten taraflarını inşaat olduğu için tabii oraya giremeyeceğiz ama o hamam dolayısıyla 2. Murat Han'ı da birazcık analım istedik. Şimdi gidelim hamam restorasyonu olduğu yere hamam hakkında bilgi vermeye çalışalım efendim. Şimdi restorede olan 2. Murat Han hamamının erkekler kısmının önündeyiz. Bu hamam çifte hamamdı. Hanımlara giriş kapısı farklı, erkeklere farklı. Tabii belki bugün yapılsaydı bu hamam ne olacak canım, buradan kadına gire, buradan erkekler de girer diye bazı umumi tuvaletlerde bile kadın erkek kapısını müşterek bile yapanlara rastlıyoruz. Ama o günün kültürüne, o günün inancına, o günün ahlak anlayışına göre hanımefendilerin giriş kısmıyla erkeklerin giriş kısmı çok farklıdır. Mesela Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya Müzesi'nin önündeki meydanda Hürrem Sultan'ın rahmetlinin yaptırdığı bir çifte hamam var. Bu çifte hamamın erkekler taraf girişi çok güzel, sütunlu, revaklı, hoş bir yer. Efendim, ve Türkiye coğrafyasındaki en uzun, en büyük çifte hamamdır. Mimar Sinan yapısıdır. Allah rahmet eylesin. Yaptırana da, mimarına da, ustasına da, amelesine de. Burada da tabii şimdi restore edenlerin de yedi sülalesi, biz burada dua ediyoruz. Onlar olmasa, bu restoreyi yapan kimse olmasa kalacaktı harabe vaziyette. Efendim, bir yerden usta bulunurdu işte. O ustalara da dua ediyoruz. Yani şansı varmış ki burada kardeşlerimiz çalışıyorlar. Ecdat yadigarını hayata kazandırmaya gayret ediyorlar. Ayasofya'daki o büyük hamamın dahi girişi hiçbir zaman kadınlar kısmının girişi veya sokağa çıkışı direkt olmaz. İlla bir L yapardı efendim. O da ecdadımızın çok dikkat ettiği bir husus. Ben bunu hep çifte hamamlarda görüyorum. Efendim, kubbeli soyunmalık yerleri, fenerli kubbeli, yani içerinin aydınlığını fener denilen yukarısına konmuş olan böyle birazcık yüksekçe, bazen de biraz daha mübalağalı adam boyu yükseklik oluyor, bazen de daha kısa oluyor. Bir imaretlerde, bir hamamlarda mutlaka fenerli kubbe ecdadımız yapmaya çalışmış. Fenerli kubbenin altında bir fıskiyeli havuz olur. Burada da o havuzu koyacaklar öyle zannediyorum. Ama fıskiyesi gitmiş, havuzun taşı gitmiş, mecburen bugünün makinalarla kesilen mermerlerini koyacaklar. Ne yapalım? Zaman böyle getirmiş. Gönül isterdi ki orijinali muhafaza edilseydi. Bu 4. Murat Han zamanında yapıldığına göre herhalde 1440'lara falan bunu tarihleyebiliriz. Tarihi tam belli değil. Bahanesi de belli değil diyorlar. Adana'da 2. Murat Han mı diyorlar? Mutlaka 2. Murat Han yaptırmıştır bunu. Kimdir 2. Murat Han? Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Balkanlardaki işlerin ters gitmesinden dolayı suçun padişah olarak kendisinde olduğuna hükmetmiş ve daha oğlu 11 yaşındayken Şehzade Mehmet'e, gel oğlum otur şu tahtı emanetini al da ben çekileyim kenara, benim yüzümden devletin başı derde giriyor, Balkanlarda sıkıntıra oldu diye mütevazilik göstermiş, feragat örneği vermiştir. Oğlunun lehine tahttan çekilmiş, Manisa'ya gitmiştir. 11 yaşında oğlan geçtiğini duyan papalık, aman Türkleri Avrupa'dan atmanın zamanı geldi, çabuk. Macar kralına haber gönderir, saldır Osmanlı'ya, şunları atalım gitsin. Orta Asya'ya kadar gitsinler. Ne kötülük gördülerse efendim. Osmanlı onların çoluk çocuğunu mu kesti öldürdü efendim. Soyunu mu kuruttu? Kurutsaydı bugün Avrupa'da insan mı kalırdı efendim? Kim ne diyebilirdi kurutsaydı? Hiç kimse bir şey diyemezdi. Evet. Onları hiçbir zaman kendi toplumu arasında eritmedi. Kişiliklerin, kimliklerini onlara muhafaza ettirdi. İslam'ı seven İslam'a geldi. Ahiretinde kurtardı, dünyasında kurtardı. İşte 2. Murat Han oğluna tahtı terk edip gittikten sonra papalığın saldırttığı Macarlarla yapılan bir savaşta Murat Han baktı ki memleket tehlikede. Gene koşarak geldi ve 1444'teki Varna Savaşı'nı kazandı. Ondan sonra 2. Kosova'yı kazandı ve memleketine 2 tane zaferi. O fedakarlığın hediyesidir efendim. Allah Teala ona o hediyeyi verdi. Evet. O fedakarlık etti. Bende herhalde sıkıntı diye Allah Teala da ona 2 zafer nasip etti. 1451 senesinde bir gün Edirne'de kırlarda dolaşırken karşısına hiç tanımadığı meczup kıyafetli bir şeyh çıktı efendim. Şeyh ne dedi Murat Han'a? Buradan metinden sizler onu söylemek istiyorum. Çok nurani yüzlü bir zattı bu. Şöyle durdu. Murat Han'ın yüzüne derin derin baktı efendim. Ürperdi tabii Murat Han. Allah Allah. Yani padişahın karşısında bir adam bakıyor ve delercesine bakıyor yani. Mümkün mü padişahın yüzüne bakmak efendim? Dedi ki, ey sultanım, senin dünya maslahatın tamam oldu. Evet, yüzüne söyledi. Dünya maslahatın tamam oldu. Bu dünyada yapacakların bitti. Şimdiden sonra, bundan sonra senin ahiret maslahatını görüp tövbe istiğfar edip öylece yaşaman daha münasip olur. Yani gidişin yakındır dedi. Padişahın kalbine işledi bu. Çok tesir etti. Bir tuhaf oldu efendim. Sanki ayakları yerden kesildi. Ve bütün günahlarına geldi sarayda tövbe etti. Gözyaşlarıyla hayatın bitici olduğunu orada belki daha çabuk anladı. Saraya ulaştı. Tövbesini yaptı. Çok şiddetli bir baş ağrısı geldi efendim. Ve o baş ağrısıyla padişah 1451 senesinde ağrı iyileşmeden vefat etti. Hani ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Adam uçaktan düşer ölmez, bomba patlar ölmez, bir baş ağrısı gelir, hadar asmadık, hadi güle güle. Hayat bu efendim. İşte Türklerin temizlik kültüründe, su medeniyetindeki en dikkat ettikleri şey önce hamam, sonra ibadethane. Bazı yerlerde diyorlar efendim işte şu cami yapılıyormuş. Birisi almış taşı sırtından gidiyormuş, bırakmadan geliyormuş. Sormuş mimarbaşı veya padişah, ya niye böyle sen bırakmıyorsun? Valla efendim demiş, ben bugün gusül almam lazımdı, alamadım, onun için camiye bu taş değmesin. Peki o şantiyede hiçbir böyle bir duş yoktu efendim, bir temizlik yoktu, abdesti nasıl alıyorlar orada o insanlar? Akşamları hiç yıkanmıyorlar mıydı yani? Burada sanki bir iyilik anlatır gibi ecdadımıza töhmette bulunuyorlar. Halbuki evvela hamam yapılırdı efendim. Bu hamam İznik'te bulunan örneklerinin en güzellerindendir, Osmanlı hamamlarından. Tabii ecdadımız böyle Çin'i memleketinde, Çin'i kazı yerlerinin hemen yanındaki hamamı herhalde Çinilerle de kaplamış olabilirler. Ama Murat Han'ın yaptırdığı dönemde elbette ki İznik'in Çinileri bu kadar ileride değildi 15. yüzyılda. Esas 16. yüzyılda parladı. Sonra gelen birisi de bu Çinilerle burayı zenginleştirmiş olabilir. Nasıl Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin camini yaptıran kişi başka, Çinlilerin döşeten de 4. Murat Han. İznik Müzesi'nde de onun örneklerini gördük. Burada da sonradan bir kaplatan hayır sahibi çıkmıştır. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günü ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz sabır. Sevgili dinleyiciler, İslam büyükleri sabrı çeşitli şekilde tarif etmişlerdir. Bazıları şöyledir. Sabır, acı şeyi yüzünü ekşitmeden içmektir. Yani şikayet ve feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmaktır. Sabır, muhalefetten sakınmak, belaların acılığını yudum yudum tadarken sakin olmak, geçimde fakirlik baş gösterince zengin görünmektir. Sabır, bela gelince güzel edeple durmak, şikayetsiz olmak, belada fani yok olmaktır. Sabır, afiyet gibi bela ile de arkadaş ve ahbap olmak, onunla bulunmaktır. Sabır, peygamberlerin hasletlerindendir. Allahü Teala Habibine sabrı buyuruyor ve Ahkaf suresi 15. ayetinde, "O halde ey Resulüm, kafirlerin eziyetlerine karşı ülül azm peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret ve onlar hakkında azap için acele etme" buyuruyor. Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü Peygamber aleyhisselama iman nedir diye sorulduğunda sabırdır buyurdu. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de 70'ten fazla yerde sabır ve sabredenlerin sevaplarının hesapsız verileceği bildiriliyor. Allahü Teala buyuruyor ki, "Elbette sabredenlerle beraberim. Muhakkak biz sabredenlerin mükafatını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz." Ey müminler, sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin. Muhakkak ki Allahü Teala sabredicilerle beraberdir. Fakr ve meşakkat külfetlerine ve kafirlerin eziyetlerine sabredenlerin elbette ecir ve mükafatını amellerinden güzel ve çok ederiz. Ey Habibim, daima sabredici ol. Senin sabrın ancak Allahü Teala'nın tevfik ve yardımıyladır. Sabrın fazileti o kadar büyüktür ki Allahü Teala sabrı çok aziz eyledi. Herkes sabır nimetine kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Eğer sabır insan olsaydı çok kerim ve cömert olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever. Mümine gelen her dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı günahlarına kefarettir. Sabır, imanın yarısıdır. Peygamber Efendimiz taş kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı. Onlara sordu, "Bu taşı kaldırmaktan daha zorunu bilir misiniz? Bundan daha zorunu size bildireyim mi?" "Bildir ya Resulallah" dediler. Öfkeli bir kimse öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa sizin en ağır taş kaldırmanızdan daha kuvvetlidir. Hazreti Ali buyurdu ki, sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Dünya mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Üç sabır çok sevgilidir. Taate sabır, günah işlememeye sabır, bela ve mihnete sabır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sabır üçtür. Musibete sabır, taate sabır ve günah işlememeye sabır. Musibete sabredene Allahü Teala 300 derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taate sabredene Allahü Teala 600 derece ihsan eder. her derece arası yerin dibinden arşa kadardır. Günah işlememeye sabredene Allahü Teala 900 derece verir, her derece arası yerin dibinden arşın üstüne kadardır. Çocuğun ölmesi, malının elden çıkması ve göz kulak gibi uzuvların görmemesi ve işitmemesi gibi insanın isteğiyle ilgisi olmayan musibetlere sabretmekten faziletli sabır yoktur. Belalara sabır, sıddıkların derecesidir. Bunun için Peygamber aleyhisselam dua ederken, "Ya Rabbi, bana o kadar yakin ver ki musibetler bana kolay ve hafif gelsin." buyurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, "Bela gönderdiğim kimseler sabredip insanlara şikayet etmezse, onlara imanla ölmeyi nasip ederim." Allahü Teala buyurdu ki, "Ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim." Bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, "Ey Allah'ın Resulü, malım gitti, param gitti, vücudum hasta oldu," dediği zaman buyurdu ki, "Malı gitmeyen, parası bitmeyen ve hasta olmayan kimsede hayır yoktur. Zira Allahü Teala bir kulunu severse onu belaya müptela kılar. Ona bela verdiğinde ona sabır ihsan eder." Kul her an nefsinin hoşuna giden veya gitmeyen bir işten ayrı değildir. Her iki halde de sabra muhtaçtır. Mal, nimet, makam, sıhhat ve buna benzer şeylerde kendini tutmayıp bu nimetlere dalar ve kalbini bunlara bağlarsa ve bu halde durursa, onda nimetlere aşırı derecede dalmak ve haddi aşmak meydana gelir. İyi ameller işlemek gibi kendi isteğiyle olan şeylerde de sabra ihtiyaç vardır. Çünkü ibadetlerin, namaz gibi bir kısmı tembellikten, zekat gibi bazısı cimrilikten, hac gibi bazısı da her ikisinden dolayı zor gelir ve sabırsız yapılamaz. Her iyi amelin başında, ortasında ve sonunda sabra ihtiyaç vardır. Başında olan niyeti ihlasla yapmak, riyayı kalbinden çıkarmaktır. Bunlarsa zordur. Taat esnasında sabretmekse şart ve edeplerini hiçbir şeyle karıştırmamaktır. Mesela namazdaysa hiçbir tarafına bakmamalı, hiçbir şey düşünmemelidir. İbadetten sonraki sabır da yaptığını isar etmekten, söylemekten kaçınmak ve bununla ucuptan sabredemektir. Günahlara gelince sabretmeksizin el çekmek imkansızdır. Şehvet ne kadar kuvvetli ve günah işlemek ne kadar kolay olursa, o günahı işlememeye sabretmek o kadar zor olur. Bunun için dille işlenen günahlara sabretmek daha zordur. Çünkü dilin hareketi kolaydır. Hele çok konuşursa adet haline gelir. Dil ucuna gelip kendisini başkalarına beğendirecek bir kelimeye sabretmek büyük eziyet olur. İnsanların eliyle veya diliyle eziyet etmeleri gibi, kendi isteğiyle olmayan fakat karşılık vermesi isteğiyle olan şeylerde karşılık vermemek için veya karşılık verirken haddi aşmamakta da sabretmeye ihtiyaç vardır. Bu dünya zahmet ve bela yeridir. Bu dünyaya gelen bu musibetlere maruz kalacaktır. Bir kimsenin ana, baba, kardeş, evlat veya dostlarından biri ölür, çeşitli hastalıklara maruz kalır, iftiraya uğrayabilir, malını mülkünü kaybedip iflas edebilir. Bu felaketlere sabretmezse devamlı huzursuz olur. Doğru dürüst ibadet edemez. Dünya ve ahiret hayatını kazanmak isteyenin açlığa, insanların kötülemesine ve çeşitli musibetlere sabretmesi lazımdır. Kim Allah'tan korkarak sabrederse sıkıntılardan kurtulur. Sabreden muradına erer. Eyüp aleyhisselamın sabrı dillere destan olmuş ve Allahü Teala onu sabrından dolayı övmüştür. Allahü Teala sabredenleri sevdiğini ve ecirlerinin hesapsız ödeneceğini bildirmiştir. sabır erişmek istenen şeylerin anahtarıdır. Her hayra sabırla ulaşılır. Ne mutlu sabredenlere. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, her gün insanın karşılaştığı her şey, Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi O'nun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kulsak böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Saman çöpü olsaydım. Bir gün Hazreti Ömer yarani ile bir yere giderken ağlamaya başladı birdenbire. Eshab bunu görünce taaccüp eylediler. Dediler, sebep ne ki ağlıyorsun ya Ömer? Buyurdu ki, bir çocuk girse Fırat nehrine, çocuğun bu halinden Ömer'in haberine ve boğulsa o suda yüzme bilmediğinden, yarın kıyamet günü sorulur yine benden. Bir gün bir saman çöpü ilişmişti gözüne. Derhal şu temennide bulunmuştu o yine. Ne olaydı keşke bir saman çöpü olsaydım. Bilinen, hatırlanan bir kimse olmasaydım. Keşke doğurmasaydı annesi şu Ömer'i. Keşke hiç olmasaydı tanıyan, bilen biri. Keşke ücra bir köyde bir Kureyşi olsaydım. Yarın zor olmasaydı mahşerdeki hesabım. Abdurrahman bin Avf da anlatır ki şöylece, bir köye gidiyorduk Ömer ile bir gece. Sırtında su tulumu var idi kendisinin. Bir ara koydu yere, biraz dinlenmek için. Ben hemen kendisine eyledim ki şöyle arz, İzin ver, taşıyayım tulumu ben de biraz. Dedi, bugün taşırsan sen Ömer'in yükünü, kim taşır günahını yarın kıyamet günü? Dedim ki, hafif olur o gün sizin yükünüz. Zira Resulullah'ın yolundan yürüdünüz. Buyurdu, kurtulursa mahşerin şiddetinden, anla ki gitmiş Ömer peygamberin izinden. Vakta ki Ömer Faruk değişti dünyasını, bir gece oğlu görüp anlattı rüyasını. Dedi ki, ben babamı rüyada gördüm gece. Yüz rengi değişmiş ve solmuş idi bir nice. Dedim ki, babacığım, niçin çok üzgünsünüz? Niçin böyle sararıp solmuş güzel yüzünüz? Buyurdu ki, evladım, öldüğümden beri hep hesap ile meşguldüm. Yorgunum bundan sebep. Her şeyi ince ince soruyorlar şöyle ki, hesabın biri bitip başlıyordu öteki. Mesela bir tanesi sorulan suallerin eski bir yularıydı zekat develerinin. O yular çok eski kopmuştu da yine ben bağlayıp kullanmıştım onu birkaç yerinden. Başka gün o yuları görmüştüm de bir ara, kullanılmaz diyerek atmıştım bir kenara. Sordular ki, ne için o deve yularını atıp da ziyan ettin müminlerin malını. Onda yetimlerin de hakkı vardı ya Ömer. Ne hakla attın onu? Haydi bize cevap ver. Bu gibi suallere cevap vermek pek çetin. Zira benden soruldu her şeyi bu milletin. Dedim ki, babacığım, çok zordu durumunuz. Ne imdat erişti de sonunda kurtuldunuz. Buyurdu, yetişince Rabbimin merhameti, kurtuldum. Yoksa zordu babanın var.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdu ki, musibet birdir. Musibetin geldiği kişi feryat eder, ağlar, sızlarsa iki olur. Biri musibet, diğeri sevabın gitmesi. Bu musibet öncekinden daha büyüktür. Sabredenlerin karşılığıysa hesapsızdır.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsınız, yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Ekim Salı. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Terörsüz Türkiye Süreci İlerliyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Elim trafik kazalarından tutunuz da fon rezaletine kadar moral bozucu pek çok şeye rağmen ülkemiz için huzur dolu yarınları müşahede etmek sevindirici. Türkiye 50 yıllık büyük bir beladan kurtuluyor. Terörsüz Türkiye sürecinin telaffuz edilmesinin üzerinden yaklaşık 2 sene 2 ay geçti. 30 Ağustos 2024 günü Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şu cümleyi kurdu. Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Erdoğan, 26 Eylül 2024 tarihinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta iç cepheyi tahkim etme hedefini hatırlattı ve bunu kızıl elma olarak niteledi. Devamında 5 gün sonra yani 1 Ekim 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında iç cephenin güçlendirilmesi çağrısını tekrarladı. Aynı gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet Meclisi'nde DEM Parti sıralarına giderek parti yöneticileriyle tokalaştı. Bu gelişmeler sürecin başlangıcı olarak tarihe geçmiş oldu. 22 Ekim 2024'te de Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle Abdullah Öcalan gelsin, DEM Parti grubunda konuşsun ve terörün bittiğini ilan etsin çağrısında bulundu. Daha önce yaşanan acı tecrübelerin gölgesinde insanlar bu çağrıyı biraz tereddüt ve endişeyle karşıladı. Zira daha önce 4-5 defa gerek yalnızca PKK örgütünün ilan ettiği sözde ateşkes ve silah bırakma ve akabinde de başlayan Oslo görüşmelerinin sızdırılarak akamete uğratılması, nihayet 2013'te büyük ümitlerle başlatılan çözüm sürecinin sonuçsuz kalması ister istemez zihinleri bulandırıyordu. Bunun devamı gelecek mi yoksa önceki teşebbüsler gibi bunda da hayal kırıklığı yaşanacak mı yolunda endişeler isar ediliyordu. Kimileri de çözümün bizatihi aleyhtarı olduğu için olumsuz bir dille ortamı zehirlemeye çalışıyordu. Ama onların beklediği gibi olmadı. Bu defa işler daha iyi planlanmıştı ve adımlar da ona göre dikkatli atılıyordu. Terör örgütüne herhangi bir taviz verilmeden kayıtsız şartsız biçimde silah bırakılması, PKK-KCK'nın kendini feshetmesi üzerinden başlayan görüşmeler şu ana kadar beklendiği gibi tahakkuk etti. Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK'ya çağrıda bulunarak silah bırakılmasını ve terörsüz dönem sürecinin şartlarına göre hareket edilmesini istedi. İki gün sonra 1 Mart'ta PKK yapılan çağrıya uyacağını açıkladı. 11 Temmuz 2025 günü Irak'ın Süleymaniye şehrinin Dukan ilçesinde 30 kişilik bir militan grubu KCK elebaşı Bese Hozat Kod adlı Hülya Oran'ın öncülüğünde Yasana mağarasının girişinde sembolik olarak silahlarını yaktı. Bu hareket teröristli Türkiye sürecinin dikkat çekici bir gelişmesiydi. Ama daha alınacak çok mesafe vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar ve hazırladığı kapsamlı rapor önemli bir kilometre taşı oldu. Geçen zaman içinde sürecin yavaş ilerlediğine dair bazı görüşler periyodik denilebilecek şekilde tekrar etse de sahadaki gelişmeler durumun böyle olmadığını ortaya koydu. Burada devletin her yönüyle meselenin çözümü için ortaya koyduğu strateji ve uygulamalar etkili oldu diyebiliriz. Hali hazırda dağda bulunan militanların gelecekte neyle karşılaşacağı ve toplumla yeniden kaynaşma ve uyum sağlama noktasında nasıl bir ortam hazırlanacağına dair kanunun öncelikle çıkarılması görüşü ağır bastı. Nitekim 10 Ağustos 2026 tarihinde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun 467 gibi çok yüksek bir oyla kabul edildi ve 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde en yüksek oyla kabul edilmiş olan bu düzenleme

Bu bölgedeki Kandil, Hakur, Zap, Metina, Avaşin Basyan, Haftanin, Gare ve Lolan gibi çok bilinen barınma alanlarıyla bu yerlerle irtibatlı yüzlerce mağara ve barınağın tamamen tahliyesi konusunda devletin teyit raporları gerçekleştikten sonra yukarıda bahsi geçen kanunun uygulanmasına geçilecek. Gelen bu son bilgi ışığında şunu söylemek mümkün. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci ilerlemeye devam ediyor. Suriye'de gerçekleşen entegrasyon, SDG-PYD'nin Suriye devlet mekanizmalarıyla entegre olması çok önemli. Doğrusu entegrasyon önceki gerilim ortamında bunun pek kolay olmayacağı düşünülüyordu ama tahminler tutmadı. Süreç hayli kolay geçti denilebilir. Şimdi benzer bir entegrasyonun Irak'ta olması bekleniyor. Irak'ta da PKK unsurlarının silahlarını Irak devletine teslim etmesi ve devletin resmi organlarından başka hiçbir silahlı unsurun kalmaması bölgenin geleceği ve huzuru bakımından çok çok önemli. Bu çerçevede Türkiye, Suriye, Irak ve hatta İran'ın da katılacağı ortak bir zeminde terörle mücadelenin tamamlanması Orta Doğu için yepyeni bir devir olacak. Bölge ülkeleri bu meselenin altından başarıyla kalkabilmeli. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın Terörsüz Türkiye Süreci İlerliyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın İki Çuval İnciri Berbat Eden Adam Ümit Özlale başlıklı makalesini sunuyorum. Fon olayında gidişat şöyleydi. Muhalefetin elinde acayip bilgiler olduğuna inanılıyordu. Acaba bugün hangi bombayı patlatacaklar diye bekleniyordu. Muhalefetin süper bir strateji izlediği düşünülüyordu. Yani gidişat tam da muhalefetin arzu ettiği türdeydi. Ancak bu gidişatı yeni partiden Ümit Özlale paramparça etti. Ömer Bolat ve Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiası resmen yalan çıkınca muhalefet açısından bir nevi yalancı çoban sendromu baş gösterdi. Ümit Özlale'nin dolayısıyla muhalefetin inandırıcılığı fena halde hırpalandı, muazzam biçimde örselendi, müthiş derecede yıprandı. Bu arada AK Parti'de fon sürecinde ilk kez karşı tarafı sıkıştırma, ortaya atılan tüm iddiaları şaibeli hale getirme imkanı buldu. AK Partililer Ümit Özlale'ye çok kızıyorlar ama kızmasınlar bence. Ümit Özlale'nin AK Parti'ye yaptığı şu kıyak gerçekten eşsiz bir kıyaktır. Bugün fonla ilgili sansasyonel bir liste açıklayacaktı muhalefet cephesi. Ümit Özlale açıklayacaktı, açıklamadı. Muhtemelen partisi tarafından sen bir çuval inciri berbat ediyorsun denilerek açıklama yapması engellendi. Parti sözcüsü Zeynel Emre açıklayabilir denildi. O da dün yaptığı uzun basın toplantısında sansasyonel şeyler söylemekten kaçındı, liste falan açıklamadı. Yani Ümit Özlale partisinin hızını kesti, partisinde trolleniyor olabiliriz endişesine yol açtı, partisinin cesaretini kırdı, partisini bocalattı. Sonuçta Ümit Özlale'nin neden olduğu şey şu oldu, AK Parti'ye sonsuz kıyak, kendi partisine sonsuz mahcubiyet. Esenyurt ve Yahşihan'a her açıdan bakalım. Esenyurt Belediyesi kayyum yönetiminde. Yahşihan Belediyesi AK Parti yönetiminde. İkisinde de yolsuzluk iddiası var. İkisinde de malı götürme, ikisinde de korkunç bir ranta çökme var. Ne yapıldı bu iki ilçede? Bunlar CHP'li değil, bunlara operasyon yapmayalım mı denildi? Bunlar AK Partili, bunları pamuklara saralım mı denildi? Bunlar iktidar tarafında aman dokunmayalım mı denildi? Hayır hayır. İkisine de operasyonlar yapıldı. İkisinde de gözaltılar var. İkisinde de kelepçeler çıktı. İkisinde de hesap sorma süreci başladı. İkisinde de klasik belediye operasyonu başlatıldı çatır çatır. İkisini de savunan tek bir AK Partili bile yok. Esenyurt ve Yahşihan. AK Parti açısından iyi verilmiş iki sınavdan ibarettir. Bu iki ilçeden iktidara yüklenmeye kalkanların sonu zararla oturmak olur. Kulübe hoş geldin Cemil Tugay. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin indirgendiği yer şurası. İçkili mekanlar kapanacak mı, kapanmayacak mı? Çeyrek asırdır bu muhabbet.

Bitmedi, bitmeyecek. Cemil Tugay da AK Partili kimliğini edindikten hemen sonra bu muhabbetin muhatabı olmuş. Peki ne diyor Cemil Tugay? Yok, kapanmayacak. Bu çok mantıksız. İnsanları korkutmayı amaçlayan kutuplaşma siyasetinin ürünü bunlar. İzmirliler bu gerçekle yüzleşsinler falan diyerek İzmir ahalisini ikna etmeye çalışıyor. Kulübe hoş geldin Cemil Tugay. İçkili mekanları kapatmayacağız, kimsenin hayat tarzına karışmayacağız falan deme sırası artık sende. Kan, kin, kılıç ve teğmenler. Yemin krizinin olay teğmenleri yeniden gündemde. Olay TV'ye çıkmışlar. İstek üzerine yemini tekrar okuyan biri yine kılıçlarının daima keskin olacağından söz ediyor. Öbürü şiirsel bir metin üzerinden kan diyor, kin diyor, ölüm diyor. Yine tehdit, yine kılıç sallama, yine silah gösterme, yine otomatiğe bağlanmış cümleler, yine keskin inançlı yaklaşımlar, yine ferasetten uzak yüksekten atmalar falan. Bu teğmenlerimiz ordudan ihraç edilmelerine üzülen kim varsa maalesef hepsini pişman etmeye and içmiş gibiler. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "İki çuval inciri berbat eden adam Ümit Özlale" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun "Erdoğan'dan yük almayı bilmek" başlıklı makalesini sunuyorum. "Başın düşerse dara, Recep Tayyip Erdoğan'ı ara" misali. AK Parti ne zaman büyük sınamalarla karşı karşıya gelse gözler hemen ve sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevrilir. "O bir çaresini bulur" veya "reisin bir bildiği vardır" denilir. Son çeyrek asırda olduğu gibi. Deneyimli siyasetçi ve büyük devlet adamı olarak Erdoğan bir şekilde her badirenin üstesinden gelir. Derken yaşananlardan belli ve süreli dersler çıkarılarak yola devam edilir. Ne zamana kadar? Ta ki yeni bir şokla karşılaşıncaya kadar. Nitekim şu anda hal yoluna konulmakta olan fon hadisesinde gözlendiği gibi. AK Parti kadroları ilk günlerde paralize olduğu bu tablo karşısında nasıl tavır geliştireceğini düşünürken Erdoğan duruma süratle vaziyet etti, birbiri ardına idari ve siyasi hamleleri yaparken hukuki sürecin doğal akışında ilerlemesi için beklenen duruşu da sergiledi. Fon Koordinasyon Kurulu kurulması, fon tasfiyesi yasa teklifinin hazırlanması, ara ödemeler gerçekleştirilmesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesi, yönetsel ve bürokratik manada atılması gereken adımlardı. Böylece gerek yatırımcıda gerekse piyasalarda gözlenebilecek spekülatif ataklar bir dalga kıran etkisiyle kesildi. Siyasi açıdan bakıldığında ise Erdoğan hem kamuoyunun hem de parti tabanının nabzını tutarak ilerledi. "Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" dedi. "İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Türk sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak" mesajı verdi. Sonra CHP'li belediyelerde bitmek bilmeyen itiraflarla, etkin pişmanlıklarla, somut belgelerle tescil edilen yolsuzluk ve rüşvet skandalının gölgede bırakılmaması adına keskin açıklamalarla gündemin inisiyatifini elde tutmayı başardı. Fon probleminin adli soruşturma yönü de gözaltı ve tutuklamaların yanı sıra isim bazında ve haksız kazançların iadesi ekseninde seyrini sürdürdü. Tabii muhalefet de kripto unsurlar başta olmak üzere farklı kanallardan edindiği teyide muhtaç bir takım iddiaları ileri sürerek gündemi belirleme gücünü lehine çevirmeyi denedi. Bir doğru, dört yanlıştan ibaret olan bu siyasi strateji an itibariyle tersine dönmeye başladı. Muhalefet açısından güvensizliğe yol açtı. Önümüz bütçe dönemi. 2027 yılı bütçesi 17 Ekim'de anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Ekim ayının 3. haftasından Aralık ayının 3. haftasına kadar geçecek 2 ay boyunca muhalefetin fon konusunu komisyonda ve genel kurulda malzemeye dönüştüreceğine kuşku yok. Yeni gerçeklik tezini referans alan ve provokatif stiliyle bilinen kimi milletvekilleri her türden iddiayı ortaya atıp kenara çekilecek ve taraflar bulması bekleyecek.
neyin ne olduğunun anlaşılmasına fırsat bulunmadan muhalif söylemler, muhtelif söylemler kendi gerçekliğini üretecek. Bunları satın almaya hazır müzmin muhalif kesimlerse itibar suikastı içerikli iddiaları hızla yayacak. At izi it izine karışacak. Partinin önde gelen isimleri bizzat hedef alınırken kurumsal sahiplenme derecesi de teste tabi tutulacak. İcraat yerine ister istemez meşru müdafaya vakit ayrılması gerekecek. Hatta AK Parti'nin temsil ettiği değerler bütününe de siyaseten taarruz edilerek surda geri kaçma faaliyetleri yürütülecek. Bütün bu saydıklarımın birer öngörü olmasının ötesinde, yakın siyasi tarihimizde örneklerine tanık olduğumuz muhalefet-iktidar hesaplaşmasının yeni versiyonu olarak karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel. Bu da demek oluyor ki muhtelif muhalif merkezlerin siyasi pandemi gibi AK Parti'ye bulaşmasını ve millet nezdindeki bağışıklığını esir almasını amaçladığı kampanyanın en azından bu iki aylık süredeki yönetimi kritik önem kazanacak. İşin siyasi erbapları en geniş pencereden olaya yaklaşıyor, halkın zihnini bulandıracak teşebbüsleri gidermeye, ikna edici olmaya çalışıyorlar. Benim bu aşamada altını çizmek istediğim husus çok açık. Süreç yönetimine eyvallah, yetmez ama evet, olması gereken makul şekilde, uygun takvimde sessizce kenara çekilmesini de bilmek. Cumhurbaşkanına yük olduğunu gören, bilen kim varsa artık yük almayı da bilmeli. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun Erdoğan'dan yük almayı bilmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün Medeniyetler Çatışması Dolaşımda başlıklı makalesini sunuyorum. Sırası mı? Nereden çıktı bu medeniyetler çatışması diyebilirsiniz. Batı'da gündem hiç değişmedi ki. Yalnızca eski hesap yeni başlıklarla önümüze konuyor. Baksanıza ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'da söylediklerini. Ulusal çıkarlar uluslararası kurumlar karşısında yok olmadı. Dedi ve korkuyu üfledi. Diğer devletler silahlanmaya, nüfuz aramaya, toprak, teknoloji, kaynak, pazar, enerji ve güç için rekabet etmeye devam etti. Rubio bu sözlerin ardından Avrupa'yı yeniden silahlanmaya ve ortak bir medeniyet mücadelesi uğruna fedakarlığa çağırdı. Antik Yunan'dan kahramanlık hikayeleri çıkarıp bugünkü seferberliğe tarihi bir zemin kurdu. Biz içeride fon krizine kilitlenmişken Rubio Atina'da sanayisi gerilemiş, enerji maliyetleri üretimi vurmuş, sosyal harcamaları budanmış ve yaşam standardı düşmüş Avrupa'ya yeniden silahlanma ve fedakarlık çağrısı yapıyordu. Bu çağrının ekonomik karşılığı askeri Keynesyenizm. Kamu kaynaklarını silahlanmaya arttırarak üretimi savunma sanayi üzerinden canlandırmak. Rubio Avrupa'nın zayıflamasını, tarihinden utanmasına, milliyetçiliği terk etmesini ve ordularını ihmal etmesine bağlıyor. Sanayinin neden kıta dışına taşındığı, Avrupa'nın neden pahalı enerjiye ve Amerikan silahlarına bağımlı hale geldiği bu anlatıda yok. Onun yerine tanıdık sahne kuruldu. Batı tehdit altında, düşmanlar güçleniyor, Avrupa uyanmalı, halk bedel ödemeli. Avrupa'dan istenen yalnızca daha fazla silahlanması değil, ABD'nin kurduğu askeri düzenin masrafını da üstlenmesi. Washington müttefiklerinden güvenlik şemsiyesinin maliyetini karşılamalarını isterken Avrupa'ya yeniden silahlanma çağrısı yapıyor. Avrupa bütçesinden çıkan para savunma sanayine, enerji faturası Amerikan tedarikçilerine akıyor, bütün bunlar Batı'nın dirilişi diye sunuluyor. Avrupa sanayisini ve ucuz enerji kaynaklarını kaybederken ABD savunma üretimini büyütüyor, Avrupa silah ve enerji alırken Amerikan şirketleri yeni pazar kazanıyor. Rubio'nun Avrupa'ya verdiği milliyetçilik dersi şu: egemenliğinizi ayağa kaldırın, silahınızı bizden alın, stratejinizi de bizimle belirleyin. Avrupa'daki milliyetçi partiler bu çelişkinin içinde büyüdü. Halkın geçim sıkıntısı ve sanayisizleşme karşısındaki öfkesi göçmenlere ve dış düşmanlara yöneltildi. Brüksel'e ve eski düzene karşı çıktıklarını söyleyenler, iktidara geldiklerinde silahlanma programlarına ve ABD ile yakınlaşmaya katıldı.
İtalya'daki Giorgia Meloni örneği bu dönüşümü gösteriyor. Avrupa Birliği ve NATO karşıtı söylemle yükselen Meloni, iktidarında Avrupa'nın mali kısıtlamalarını ve Atlantik çizgisini terk etmedi. Göçmen karşıtı söylemini sürdürürken, göçün sermayeye sağladığı iş gücü imkanına da dokunmadı. Milliyetçilik ekonomik düzeni değiştirmedi, halkın öfkesini hedef gösterdi. Almanya'da AfD, Brüksel karşıtı tutumunu yumuşatsa da Rusya ile barışı ve enerji anlaşmalarını savunmayı sürdürüyor. Bu çıkış, sanayisizleşme ve pahalı enerji tartışmasının Alman siyasetindeki karşılığını gösteriyor. Fransa'da ekonomik kesintilere ve düşen yaşam standardına karşı yükselen protestolar, hükümet çevrelerince aşırı sorun kışkırtması ve kamu düzeni meselesi olarak sunuldu. Halkın itirazı bütçe tercihlerine yönelmişken tartışma güvenlik başlığına çekildi. Böylece kemer sıkma politikasına duyulan öfke politikanın kendisinden uzaklaştırıldı. Medeniyetler çatışması söylemi bu hesabı örtüyor. Avrupa'nın kaybettiği sanayiyi, ödediği enerji faturasını ve büyüyen askeri harcamalarını konuşmak yerine Avrupa'dan fedakarlık isteniyor. Üstelik kıtada askeri personel alımı düşük. Rusya'ya karşı savaşa ve yeni Amerikan müdahalelerine halk desteği zayıf. Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün Medeniyetler Çatışması Dolaşımda başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Murat Özer'in Yemen'deki Siyonist Kim başlıklı makalesini sunuyorum. Bangladeşli Mevlana Nasrullah yerde cansız yatıyor. 35 yaşında bir Kur'an öğretmeniydi o. Tüm arzusu Kabe'yi görmek, umre ibadetini yerine getirmekti. Ondan geriye sadece kanla yıkanmış bir ihram kaldı. Suriyeli Buseyne'nin parçalanmış bedeni salonun diğer ucuna savrulmuş. 4 çocuk annesiydi Buseyne. Esad'ın zulmünden kaçıp sığındığı Mekke yolunda buldu ölüm onu. Üstelik Esad'ın bir başka yoldaşının bombasıyla. Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısında aralarında bir Filistinli ve bir Mısırlı'nın da olduğu 13 Müslüman feci şekilde can verdi. 300'den fazla yaralı var, giydikleri ihram kefenleri oldu. İran'ın askeri ve siyasi desteğini arkasına alıp Yemen'de darbe yaparak başkenti ele geçiren Husilere göre savaştıkları kimseler Siyonistler. Birisi size Mısır'da zindanda vefat eden Muhammed Mursi'nin Siyonist olduğunu söylese ona ne dersiniz? Ya da İsmail Haniye'nin İsrail için çalıştığını iddia etse birisi. Hani Tahran'da İran devrim muhafızlarının kendisine gösterdiği odasında vurularak şehit olan Haniye'nin. Ya da Halit Meşal'in, Yahya Sinvar'ın, tekerlekli sandalyesinde sabah namazına giderken füzeyle vurulan Ahmet Yasin'in İsrail adına çalıştığını söylese birisi ne yapardınız? Öfkenizin kabardığını duyar gibiyim. İşte Husilerin savaştıkları herkesi Siyonist olmakla itham etmesi böyle bir şeydir. İran'ın aparatı bu örgüt kime karşı darbe yaptı biliyor musunuz? Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Yemen'deki kolu olan Islah Partisi'ne. Silahla devirdikleri Islah Partisi devrimden sonra kurulan meşru hükümetin en önemli bileşeniydi. Zaten şimdi de onlara karşı savaşıyorlar. Yani güya Müslüman kardeşlerin Filistin'deki temsilcisi Hamas'ı korumak için Müslüman kardeşlerin Yemen'deki koluyla savaşıyorlar. Dünyada bundan büyük yalan var mıdır? Gerçek şu ki Yemen'in tarihinde ne iktidarda bulunanlar ne de muhalefette olanlar asla İsrail'e düşmanlık çizgisinden ayrılmadılar. Halk ayaklanmasıyla devrilen Abdullah Salih dahi İsrail'le normalleşmeyi kabul etmedi. Yemen 1991'deki Körfez Savaşı'nda Irak'a askeri müdahaleye karşı çıkarak Körfez ülkelerinin tepkisini çekmişti. Yani Yemen bırakın İsrail'i ABD'yi bile karşısına almaktan çekinmemişti. Bu kararının bedelini ise ağır ödedi. Körfez ülkelerinde çalışan on binlerce Yemenli sınır dışı edildi. Yemen'deki iç savaşın temelinde İsrail karşıtlığı ya da yandaşlığı değil, iktidar mücadelesi ve Yemen'in tarihinden devraldığı siyasi çatışmalar var.
Husi darbesiyle yakılan ve bir uzlaşma koalisyonu olan Yemen hükümetinin Islah Partisi'nden Abdullah Salih'in partisi, Genel Halk Kongresi'ne kadar tüm bileşenleri daima İsrail karşıtı bir çizgide oldular. İsrail'in gıdası, çevresindeki Müslüman ülkelerin yaşadığı iç çatışma, kaos ve darbelerdir. Kim İslam dünyasında çatışmaları körüklüyorsa Siyonizme o hizmet ediyordur. Yemen'de Siyonist yok. Fakat İran'ın tıpkı Suriye'de yüz binlerce insanın kanı pahasına katil Esad rejimini himaye ederken söylediği gibi Siyonizmle mücadele masalına ihtiyacı var. İran'ın Filistin'i koruma kılıfıyla pazarladığı direniş ekseni Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan'da başta Filistinliler olmak üzere yüz binlerce Müslümanın canını alırken hep aynı yalanı tekrarladı. Bu çirkin yalanın son kurbanları üzerlerindeki ihramlarıyla Kabe yolcuları oldu. Akşam gazetesinde Murat Özer'in "Yemen'deki Siyonist kim?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın "Suudi Arabistan'ın Bağımsızlık Savaşı" başlıklı makalesini sunuyorum. Bu cümleyi kurmak bağımsız ve büyük bir devlet için anlaşılması güç gelebilir. Fakat bugün Suudi Arabistan'ın içine düştüğü güvenlik krizi çok önemli değerlendirmelere ihtiyaç duyuyor. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Orta Doğu'nun tamamı İngilizler tarafından işgal edilmişti. 1932 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı'nın uzun süre bölgede sistem kuran İngiltere ve Amerika ile ilişkileri etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir şekilde bugüne kadar geldi. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Suudi Arabistan dünyada petrol üretiminde büyük pay sahibi olduğu için petrol ambargosu dünya ekonomisinde büyük bir sarsıntı oluşturdu. Fakat dünyada petrol fiyatlarının yükselmesiyle Suudi Arabistan'da büyük oranda sermaye birikmeye başlamıştı. Kral Abdülaziz petrol ambargosunun bedelini hayatıyla ödedi. Ambargo sonrasında dünyada petrol ticareti dolara endekslendi ve petrodolar sistemi kuruldu. Doların dışında herhangi bir para birimiyle petrol satışının imkanı kalmadı. Suudi Arabistan'da biriken servet Amerika için dert olmaya başladı. Bu dönemde Suudi Arabistan kadar zenginleşen bir ülke daha vardı, İran. Bugünkü Körfez ülkelerinin henüz bu düzeyde bir zenginliği yoktu. Suudi Arabistan, İran, Irak ve Kuveyt petrolden zenginleşen ülkelerdi. İran-Irak savaşı boyunca Suudi Arabistan'ın Irak için Amerika ve batılı ülkelere ödediği miktar bugünkü değerle 600 milyar dolar. İki devletin savaşı ve Suudi Arabistan'la Körfez ülkelerinin 900 milyar dolarlık serveti İran ve Irak ekonomilerinin çökmesi sorununu çözmeye yetmedi. Aynı zamanda Saddam'ın elinde olağanüstü derecede büyük bir silah deposu kaldı. O dönemde Irak için kullanılan kavram koca bir ülke silah deposuna döndü şeklindeydi. Irak'ın elindeki silahlar İsrail için tehdit görülmeye başlandı. Irak o dönemde nükleer çalışmalara da başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir oyun kurgulayarak Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesini sağladı. Aynı zamanda Saddam'ın Suudi Arabistan'ı işgal edeceğine dair korku sağladı. Bilgisayar simülasyonlarının yok denecek kadar az olduğu dönemde Kral Fahd'ın yardımcısı olan Kral Abdullah bu gelişmeler sayesinde savaşa ikna edilmişti. Birinci Körfez Savaşı başlayıp bittiğinde Irak ve Kuveyt'in 50 yıllık petrol gelirlerine ipotek kondu. İkinci Körfez Savaşı bittiğinde Irak'ın devlet kapasitesi çökertildi. Irak hala kendine gelemedi. Ancak bugünlerde yavaş yavaş toparlanıyor. İsrail-Amerika-İran Savaşı başladığında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri yeni bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı. İran, geliştirmiş olduğu füze teknolojileriyle Körfez'deki Amerikan üslerinin tamamını kullanılamaz hale getirdi. İsrail bu dönemde Katar'ın saray yerleşimine saldırdı. Körfez'in geleceği açısından bu durum oldukça derin bir krize dönüştü. Mekke Savunma Anlaşması tam da bu dönemde gündeme geldi. İsrail bölgedeki bütün ülkeler için bir tehdit olduğunu ortaya koydu ve bu tehdidi açıkça dile getiriyor, saklama gereği duymuyor.
Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sorumlu bir şekilde de olsa elinde tutan İran, ambargonun derinleşmesi karşısında Babülmendeb Boğazı'nı Husiler eliyle kontrol edilebilir hale getirdi. Husiler durduk yere arka arkaya Suudi Arabistan'a saldırmaya başladı. Suudi Arabistan da Yemen'deki meşru hükümeti olan desteğini artırdı. Amerika, Suudi Arabistan'ı koruyamadığı gibi Suudi yönetiminin İsrail'e karşı tutumu nedeniyle güvenlik üzerinden Arabistan'ı dövmek istiyor. Suudi Arabistan bu şartlarda köklü bir bağımsızlık savaşıyla karşı karşıya. Mekke ittifakını oluşturan 3 kurumsal devlet bu bağımsızlığı güçlendirirse Orta Doğu'da güç dengeleri kökten değişmiş olur. Suudi Arabistan'ın nüfusu ve elindeki askeri teçhizat bunun için müsait bir zemin sunuyor. Devlet kapasitesinin geliştirilmesi, sofistiki alanlardaki derinleşme, yeni bir güvenlik paradigması bu zor sınavdan gücünü artırarak çıkarabilir. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Suudi Arabistan'ın Bağımsızlık Savaşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Suriye'ye bir de buradan bakın başlıklı makalesini sunuyorum. Toplumsal hafızamızda hem derin bir hüznü hem de ince bir yabancılaşmayı barındıran buruk bir kavram vardır. Almancı. Almanya yollarına düşen kuşaklar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, sokaktaki Alman için hep birer yabancı olarak kaldılar. Memlekete adım attıkları her tatilde değişen hayat tarzları yüzünden bu kez öz insanları tarafından Almancı diye anıldılar. Ne oraya tam anlamıyla kabul edildiler ne de buraya sığabildiler. Göç sosyolojisinin kuşaklar arası kültürel arafta kalma ya da aidiyet travması dediği o sarsıcı ruh hali bugün yanı başımızda bir kez daha tekerrür ediyor. Nerede mi? Suriye'de. Hafta sonu her anı hafızama mıhlanan bir Suriye seyahatinden döndüm. Karşılaştığım tablo yalnızca varil bombalarıyla enkaza çevrilen ve küllerinden doğmaya çalışan yaralı şehirlerinden ibaret değil elbette. Asıl sarsıcı hakikatle Türkiye'de doğup büyüyen, bizim okullarımızda yetişen ve şimdi Suriye'ye dönen gençlerin ruh dünyasında patlak veren o kimlik depremiyle yüzleştim. İnsan salt biyolojik köklerin değil, doğduğu, ilk hayallerini kurduğu ve dilini soluduğu iklimin evladı oluyor. Türkiye'de dünyaya gözlerini açan, milli eğitim müfredatıyla Türkçeyi ana dili belleyen, İlk dostlarını bu sokaklarda edinen çocuklar kökenleri Suriyeli olsa da zihnen ve kalben birer Türkiye yerlisi oldular. Şimdilerde baba ocağına dönen bir gençler, öz memleketlerinde Türk gibi davranan, Arapçayı aksanlı konuşan yabancı muamelesi görüyor. Suriye onlar için anılarla tüten sıcak bir sıla değil artık. Elektriğin ve suyun yüzler günlerce kesildiği, internetin olmadığı, okulların işlemediği koca bir mahrumiyet havzası. Çaresizce ailelerine dönüp bizim düzenimiz, okulumuz, arkadaşlarımız Türkiye'deydi. Bizi neden buraya getirdiniz diye sitem ediyorlar. Tıpkı yaz tatili bittiğinde köyünden çıkıp Almanya'ya dönmek isteyen gurbetçi çocukları gibi. Yolculuğumuzun ilk durağı Halife Ömer bin Abdülaziz'in türbesiydi. İç savaş sırasında rejim tarafından yakılıp yıkılan o adalet timsali makam, Kalem Vakfı'nın öncülüğündeki hayırseverlerin gayretleriyle aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmış, yanına inşa edilen muazzam külliye ve camiyle yeniden hayat bulmuş. Keza Halep'te yine vakfın elinde dirilen kadim bir konak, Türkiye'den gelen gençlere bir irfan yuvası olarak kapılarını açmış vaziyette. Yıllarca süren vahşetin ardından geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Halep Emevi Camii'nin yaralı duvarları arasında yankılanan ezanlarsa bu toprakların ruhunun asla teslim alınamayacağına haykırıyor. 170'i aşan Osmanlı eserinin bulunduğu Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna vardığımızda karşılaştığımız manzaraysa bu vefa zincirinin bir başka halkasıydı.
Vaktiyle dedesi vatani görev için Van'dan çıkıp Şam'a giden ve bir daha dönemeyen bir Osmanlı neferinin torunu olan Zekeriya Vanlı amca bekliyor türbenin kapısını. Babası Suriye'de jandarma olmuş, üçüncü kuşak Zekeriya amca ise aradan geçen koca bir asra rağmen Türkiye muhabbetini iliklerinde saklamayı başarmış. Türkçeyi unutmuş belki ama gönül lisanını asla yitirmemiş. Buraya en çok kimler geliyor diye sorduğumda hep Türkiye'den geliyorlar. Türkler sahip çıkıyor. Maneviyata hizmeti hep Türkler yapıyor diye cevap verdi. Peki sokaklarında canlılığın kıpırdandığı, kapalı dükkanların birer birer açıldığı Suriye'de siyasi zemin ne söylüyor? Ahmet Eşar'a son derece kaygan bir dengede yol almaya çalışıyor. Ankara ile ilişkilerde samimi görülüyor, lakin madalyonun diğer yüzü derin bir açmaza işaret ediyor. Zira Esad devrildi ama yarım asırlık sivil bürokrasi yerinde. Eski reflekslerin esiri olan bu hantal yapı, rasyonel ilişkilere adaptasyon sorunu yaşıyor. Yermuk gibi bölgeleri tamamen yerle bir ederek Orta Doğu'nun yerli Netanyahu'su unvanını hak eden Esed'in bıraktığı enkaz yalnızca yıkık binalardan ibaret değil, asıl tahribat paslanmış mevzuatta ve zihniyette. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Suriye'ye bir de buradan bakın başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 6, Sure Maide Suresi 51-82. Ayetler, sayfa 116-120.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin üstünlüğü. Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an Hak Teala'dan şöyle bir nida gelir: "Ey Habib, ümmetini al ve hesaba getir." O zaman ashabiyle alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri. Rabbimizden bir nida gelir ki, "Ya Muhammed, ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret? Mutileri getirdin, hani nerede asiler? Alimleri getirdin, peki nerede zalimler? Sen namaz kılanları getirdin buraya hep. Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep?" Arz eder ki, "Ya Rabbi, buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzere olup küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına. Layık görme onları cehennem azabına." Rabbimiz buyurur ki, "Ey benim peygamberim, ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim. Ümmetini kendime eylemişim muhatap. Onun için sorarım onlara bugün hesap. Onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben, hep cennete koyardım hiç hesaba çekmeden." Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril Resul'ün sarılıp örtüsüne, sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den, Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen: "Cebrail gelmek için huzurunuza sizin Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual eylediler ki, çok izin istemenin sebebi nedir peki?" Dedi ki, "Ben aşıkım ona canı gönülden ve hiç duramıyorum kendisini görmeden." Yine Resul-i Ekrem dünya ve ahirette herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi, hatta kafirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki azapları verilmez dünyada pek, yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala da açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da. Buyurdu, "Bulundukça onların içinde sen, hürmetine onlara hiç azap eylemem ben." Bir günde bir Arabi gelip Efendimiz'e dedi, "Ya Resulallah, bir sualim var size. Öteki ümmetlere nispeten bu ümmetin üstünlüğü acaba nasıldır? Bir lütfedin." Buyurdular ki, "Benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa öyledir bu da aynen."

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Zenun-u Mısri Hazretleri buyuruyorlar ki, şu üç şey ihlas alametidir. Birincisi, övünmeyi ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Hak Teala'dan gayrısını gönlünden çıkar, buyuruyor Zenun-u Mısri Hazretleri. Okumak, anlatmak kolay ama tabii ki kolay. Zor şeyler. Evet.
0: Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam efendim, buyurun.
2: Osman hocam, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Öncelikle İslam alemi için, sizler için, ailem için dua istiyorum hocam.
1: Allah-u Teala din ve dünya saadeti versin, yüzümüzü ahirete çevirmeyi nasip etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de Rabbim hepimize iman selameti versin inşallah.
2: Amin, amin hocam, Allah razı olsun. Hocam birkaç tane sorum var. Birinci sorum, kabristana gittik biz geçen gün. Ormanlık var, bitişik hemen şeyde, onun meyvesinden yenilebilir mi, oradaki ağaçların meyvesinden? Bir. İkinci sorum, şimdi mesela bir yerde oturuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, birisi tabi sessiz okunuyor, herkes kendisi okuduğu için sessiz, birisi secde ayeti okuyunca o okudu diye secde ayetini biz duymuyoruz tabi, secde yapmamız gerekir mi?
1: Tamam efendim.
2: Bir de kabirler eşil diyor ya, iki kat oluyor. Bunun üzerine tekrar şey konu alabiliyor mu?
3: Tahta yerine
2: beton koyuyorlar. Uygun mu?
3: Kenarları beton.
1: Sarpma için. Beton. Tamam efendim.
3: Mezarlık.
0: Tamam, başka var mı?
3: Hocam Allah-u Teala sizden razı olsun. Amin. Şimdi kabristana gittik. Kabirler hep hazır, kenarları betonlanmış. Üstüne de bu tahtalar konuyor, mertek tahtalar. Onların yerine betondan hazırlamışlar, duruyor. Hemen gelen oraya koyularmış. Üstüne de o betonları, yani tahta yerine betonları. Bunlar, bu uygun mu? Hakkınızı helal edin.
1: Peki,
3: bir de hocam, bir dakika, özür dilerim. Bir de bu yani namaz, estağfurullah, el azim, el kerim. Ben el kerime, el lezi diye diyorum. Ben kerimi öğrenmiştim, nereden öğrendiysem. Bu uygun mu?
1: Uygun. Tamam.
3: Uygun.
0: Peki, hadi, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, sağolunuz. Bir dinleyicimiz daha var. Bunu da alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler hocam. Önce bir dua istiyorum çocuklarım için.
1: Rabbim sıhhat afiyet versin, hidayet versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin, Allah razı olsun hocam. Hocam ben sabah namazına son 5 dakika kala uyandım. Namazı kıldığımda 5 gece güneş doğuyor, 6 gece bitirdim. Acaba sadece farzını mı kılsaydım, sünneti de kıldım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hocam, dün ikinci namazında farzında ikinci rekatte selam verdim. Selam veresi aklıma geldi, hemen kalktım, dörde tamamladım, secde-i sehir yaptım. Bunu da doğru mu yaptım hocam?
1: Peki efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Bugün iki cemaziyel evvel olmuş hocam. Yani 3 aylara 2 ay kaldı.
1: Evet.
0: Cemazil evvel var, bir de cemazil ahir var. Arkasından evet. Recep-i Şerif geliyor. Ayın zannedersen, aralığın 10'unda.
1: Aralıkta şey giriyor. Fakat bu sene söyleyiver. Regaib kandili.
0: Hemen Recep girer girmez.
1: 10 Aralık Perşembe'ye girdiği için, ilk Cuma gecesi Regaib kandili olduğu için yani Recep'in birinde aynı zamanda Regaib kandili de giriyor.
0: Evet.
1: Tabii geriye doğru hep geliyor.
0: 4 ay sonra da Ramazan.
1: İnşallah.
5: Mübarek 11 ayın su bir çıktı da böyle Ramazan hemen getiriyoruz.
0: Hatırlatıyorsun hemen. Üç aylarda oruç tutmak isteyenler falan şimdi bir kere söylemiş olalım da.
5: Bunu her sene hatırlatıyoruz. Bilhassa hanımlar. Yani efendim ben diyor Recep-i Şerif'i birinden itibaren başlıyorum. Erkeklerinki belki kurtarabilir. Ama 29-29 çekerse onlarki de kurtarmaz. Hanımların muayyen günleri var. Tamam, ayisi olmuştur, muayyen günü yoktur falan. Onlar da aynı şekilde olabilir de. Ama buna rağmen erkekler bile Recep-i Şerif girmeden en azından bir 10 gün önce. Hele muayyen hali devam eden hanımlar, yani işte 3 ayları öyle diyorlar ya, Recep 5 Şaban ayında tutacak veyahut da kefarete niyetleyecekse. Yani bir 15-20 gün önce cemazil ahir ayının 10'undan itibaren başlaması lazım. Şimdi cemazil evvele gidiyoruz, cemazil ahir.
0: Bir ay daha beklesin mesela, başlasın.
5: Evet.
0: Önümüzde.
5: Aynen öyle. Ve günler de kısarıyor.
0: Tabii.
5: Yani tabii. Tam oruç tutacak zamana giriyor. Problem olmaz. Ha, kazaya kalan oruç borçları olanlar var. Onlar da aynı şekilde bakıyor. Günler habire kısarıyor. Hele Kasım'da ve Aralık'ta daha da kısaracak. Ama Aralık 21'den sonra uzayacak. Onu da haber verelim.
0: Yavaş yavaş uzayacak.
5: Yavaş yavaş yapacak.
0: Ramazan Şerif'te falan biraz uzamaya başlıyor artık.
5: Evet, uzamaya başlıyor. Uzamaya başlıyor ama fazla değil. Fazla değil. Bizim sahur programları o yaz güne denk geldiğinde ucucuna diye, yani eve gidip gelmeye falan diyemiyor, öyle şeydi durumlardı. Şimdi teravihi kırıp yatarsan uykunu alabiliyorsun teravih.
0: Evet.
5: Şeye, sahur programı
0: geceler uzun artık.
5: Geceler uzun. Efendim ilk dinleyicimiz kabristanın yanında değil mi, orman gibi bir şey var falan dedi. Onu sorma.

0: O zaman gene izine tabi. Çünkü ormanlık haline ağaçlar çoksa o otomatik olarak orman idaresi oraya devreye giriyor. Dolayısıyla onların kontrolündedir. Şimdi mesela biz zaman zaman hani İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'un çevresinde belli yerlerde ormanlar var, ormanlık alanlar var. Bu ormanlık alanlarda falan da piknik için gidenler için tabelalar var. Yani ateş yakılmaması. Bir de piknik yaptın, çöpünü burada bırakma. Hani o yazılar bazen ikaz edici eleman da bırakıyorlar. Fakat buna rağmen millet artık hani çöpte yaşamaya alışmış. Çöpünü müpünü falan almıyor, götürmüyor falan. Yasakladılar. Peki girersen ne olur? Adam oraya koymuş, girmek yasak diye tabela koymuş. Sen oraya girdin. Tam o anda da görevli geldi. Cezaya.
1: Cezası var.
0: Peki yani kabirlerin başında veya kabristanın içerisinde böyle meyve ağaçları ekilmişse adam bu meyveleri toplayıp evine götürmek için ekmiyor oraya. Yani burada dedesi yatıyordur, nenesi yatıyordur, anası yatıyordur, babası yatıyordur, neyse. Ya yani bunlardan gelen giden kabir ziyaretine gelenler alsınlar, yesinler, işte sevabı da işte dedeme nineme şeyler olsun falan diye bu şekilde böyle bildirilmiş ve bu da biliniyorsa o zaman alınmasında herhangi bir mahsur yok. Yalnız alma konusunda da dikkatli olmak lazım. Sahibi izin vermiş, kökünden söküp götürün dememiş, dallarını kırın da dememiş.
1: Meyvelerin tamamını toplayıp satın da dememiş.
0: Öyle bir durum söz konusu değil. Herkes kararınca. Şeyde çocukluğumda işte ilkokuldaydım. Böyle baharla beraber biz hayvanları alır otlatmak için meralara giderdik. İşte kendi mahallemizde 3-5 arkadaşla beraber tam yolun üzerinde böyle büyük yollara ulu yol derlerdi. Dereler var mesela, genişse şeyse ulu çay derlerdi falan. O yolun kenarında bahçeler vardı falan. Hiç unutmuyorum, dedem yaşında bir adamcağız. Tam yolun kenarında bir eriği var turfanda. Bu çiçekler açmış, erikleri yeni olurken adam oraya gelir oturur sabah erkenden. Gelen giden çocukların hepsine, çocuklar bu erikten işte dağa giderken, hayvan otlatmaya giderken alabildiğiniz kadar alın. Sizden bir tek istirham var, dalını kırmayın. Söylediği bu. Ya Mustafa Bey, çocuklukta görülen veya şey yapılanlar unutulmuyor. Bunu daha önce de anlatmıştım falan da. Bir sene böyle tam işte erikler böyle çiçek açtığı zaman, bizim orası Konya'dan da yüksek köy. Yüksek olduğu için bir şey geldi, vurdu.
1: Don.
0: Çiçekler gitti. İşin enteresan tarafı, bu erik turfanda veriyor. Daha erken açtı. Bunun da donması lazım. Ya bir baktık, dalı budağı kıracak şekilde. Ta o çocukluğumda işte babaannemlerden, annemlerden evde duyduğum, biz böyle o zaman Sibyan Mekte bir şey vardı, oraya giderdik. Böyle gezici vaizler var, çantada yetişme derler. Hani yer altında bunlar ehl-i sünnet itikadındalardı. Doğru itikadlılardı falan. Kitaplardan anlatırlardı. Öyle geldiği zaman orada bize Kur'an-ı Kerim öğreten hocalar bizi camiye çıkarlardı. Dinlerdik. Böyle onlar da hatırımızda kaldı. Yani Allah için, Allah rızası için verince Allah-u Teala muhafaza eder ve bol da verir. Ya gözümle görüyordum ya. Hatta son senelerde, geçen sene mi, belki sene mi vardı ya, bir tane Bursa'da oldu, bir tane aynı şekilde başka bir yerde oldu. Etraf yanmış, adamın aynı şekilde şeyin meyveli yanmamış. Adama diyorlar, yani ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım diyor, ben uçurunu veriyorum diyor. Ya zekat vermeyi sigorta ediyorsun otomatik olarak. Ya etrafı yanmış. Yani oraya alev niye girmemiş?
1: Girmemesi için bir sebep yok.
0: Girmemek için bir sebep söz konusu değil. Ama diyor ki ben şey yaptım. Yani uçunu veriyorum. Sen uçunu verirsen Allah'tan aynı şekilde muhafaza ediyor mu? Elbette muhafaza eder. Dolayısıyla kabristandaki meyveleri yani sormalı. Yani buradakiler hakkında, bunları ekenler ne niyetle ekmişler falan. Böyle bir izin varsa alınmasına mahsur yok. Öbür türlü toplu orman şeklinde ise o zaman ya muhtarlık ya belediye dahildir, müdahildir oraya. Dolayısıyla onların izin verdiği bir

0: deniyorsa, şimdi zamanımızda var ya, İstanbul'da site çok, büyük şehirlerde çoğaldı ya, sitenin içinde de var. İşte bizim evin önünde bir tane ağaç var, biz onu ıhlamur ağaçtır bilmem nedir. O zannediyor ki kendi binasının önünde olduğu için ona aittir, değil, siteye aittir o. Site yönetimi izin verince mesele kalmıyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Cimriler Cennete Giremez. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri, dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri, Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete, yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatü selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi bahildir, cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun emel ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanır. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümana emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız, çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahilliktir, haset etmektir ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme, zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Büşra Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri de bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri, cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez. Bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunun için yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de diğer kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün
en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, ikincisi bir suali var. Benim hoşuma gitti sorduğu sual. Çünkü yani bugüne kadar bizim de hatırımıza gelip de nakletmedik, anlatmadık. Yani umumi olarak anlattık. Ama dinleyicimiz işi iyice böyle hani seviyeyi indirmek suretiyle herkesin anlayacağı şekilde bir soru sordu. 10 kişi bir odada veya camide veya mescitte, her biri eline mushaf almış, kendi isteyeceği sesle okuyor. O 10 kişiden bir tanesi okuduğu yerde secde ayeti var. O okudu. Şimdi dinleyicimiz diyor ki o 10 kişi, diğer 9 kişi de orada. O okuduğu için biz duymadık ama diyor. Çünkü sessiz okuyorsun. O tilavet secdesi yaptı diye biz de mi yapacağız? Hayır. Tilavet secdesi için, mesela şeyde Saadet-i Ebediye kitabında da açıkça yazılı, tilavet secdesi için bir, okuyan kendi isteyeceği sesle okusa bile okuyan veya yanındakileri isteyecek kadar sesle okuyordu. Yanındaki o okurken secde ayetini orada duyan 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, kaç kişi ise onlar tilavet secdesi yapacak. Peki camide hoca efendi yüksek sesle okuyor ama ikaz ediyorlar zaten. Tilavet secdesi. Topluda da yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Yani birisi imam olarak şey yapabiliyor mu? Hani öğretme babında da. O da caizdir buyuruluyor. Ama onun dışında yani tilavet secdesini kendi isteyeceği sesle okuyan kimse, başka kimse duymadıysa, orada 100 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa, sadece kendisi tilavet secdesi yapacak. Peki hafızlığa çalışanlar var. Mesela İkra, Alak suresi. Onun sonunda secde ayeti var. Ezberliyor. Bir oturdu. 10 defa okudu. Ezberlemek için. 10 defa mı tilavet secdesi yapacak? Hayır. Kitaplarda buyuruyor ki tek oturuşta bir secde ayetini 100 defa da okusa, 1000 defa da okusa bir tane tilavet secdesi yapacak. Ancak şimdi bu zamanda bazı şeyler girdi devreye. Telefonu burada duruyor. Hafıza çalışanım. Doğru değil ama misal olarak söyleyelim.
0: Yanında duruyor yani.
1: Yanında duruyor. Bir okudu, telefon çaldı, kapattı, ona cevap verdi. Bir daha okudu, bir daha telefon çaldı, 10 defa kapattı, açtı, kapattı. Bu sefer 10 tane tilavet secdesi yapacak.
0: Ayrı ayrı okumuş.
1: Ayrı ayrı okumuş oldu. Ama herhangi bir müdahale olmadı, oturdu. 100 defa da okusa bir tane tilavet secdesi yapar buyuruluyor. Peki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Mesela camide veya mescitte, odada adam orada şey yapıyor falan. Onlar da oturdular, kalkmadılar. Onlar da aynı şekilde okuyan gibi o 10 defa okudu, 10 defa duydular. Orada bir yer ayrılmadılar ama. Bir yer oradalar. Onlar da bir defa tilavet secdesi yapar deniyor kitaplardan. Bir şey mi diyecektiniz?
0: Yok hocam.
1: Efendim dinleyicimiz, gerçi hanım da aynı şeyi söyledi de şimdi sadece bunların nereden aradılar bilmiyoruz. Sadece orada değil, Türkiye'nin hemen hemen her tarafında betona çevirdiler işi. Hatta ışıklı kabristan bile yapmaya niyetliler var. Karanlıktan korkuyorlarmış. Işıklar içerisinde uyuyorlar ya. Görürsün ışığı.
0: Kabrin içine.
1: Ha, elektrik tesisatı.
0: LED ışık.
1: Şey de yapacaklar. Kalorifer de yapacaklar. Üşmesin değil mi?
0: Yani evde ne varsa hepsinden yapmak lazım.
1: Artık. Değil mi?
0: Yumuşak altına döşek sermek lazım.
1: Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretine güzel buyurmuş. Dininizi unutursanız yaptıklarınızı, adetlerinizi din zannedersiniz. Evet. Şimdi onlar İslamiyet'i unutmuşlar. İslamiyet'ten uzaklaşmışlar ama ortada bir hadise var. Bir ölü var, koyuyorsun. Orada ne yapıyor bu? O üşümesin. Ondan sonra düşünecek. Tabii üşümesin. O karanlıkta kalmasın. Tabii kalmasın. Tabi vodka içiyordu, vodka da koymak lazım değil mi? Arada kalkar içer falan, kafayı vurur. Tövbe yarabbim. Onları koyacak. Olmamış mı Musa Bey?
0: Olmuş.
1: Ya Mısır'dakiler aynı şekilde yapmışlar ya. Bir sürü şeyler koymuşlar. Hatta para koymuşlar. Ya şeyde Mesela Çinliler öyle diyelim ki evlenir, hanım falan filan var, adam öldü, hanımı cariyesine varsa hepsini diri diri gömüyorlar, orada yardımcı olacak.
0: Tabii, tabii.
1: Diri diri gömüyorlar. Çünkü doğru bilinmezse efendim kalp boş kalmaz, beyin boş kalmaz. Allah-u Teala yarattığı sistemde boşluk yok. Sen imanı koymazsan kalbine, imansız oraya gelir oturur, ondan sonra da uyduruk uyduruk şeyleri yaparlar ve onlar bir şey, doğru zannedersin, Allah-u Teala korusun. Peki bugün bu da yani doğrusu toprağa temas etmesi, tahta kullanılması. Ama mesela Saadet-i Ebedi'de buyuruyor ki, mesela Karadeniz bölgesi sık sık haberlere geliyor, toprak kayması, toprak kayması diyorlar. O sana Marmara bölgesi
0: nemli yani.
1: Karadeniz bölgesi kadar değilse de nemlidir. Hele yamaçlarda falan varsa toprak kayması söz konusu olabiliyor. Nemli de olabiliyor toprak. Bunun için Saadet-i Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh defin konusu anlatırken orada buyuruyor ki çivisiz tabut. Ne demek o çivisiz tabut? Tahtalar birbirlerine geçmeli veya ağaç çivi kullanmalı. Yani hepsi tahta olmalı. Niye bunun üzerinde ısrar ediliyor? Çünkü bildiğin demirden yapılan çiviyle şey yapınca o zinet olur buyuruyor. Süs olur. Orada eziyet edilir kendisine. Hepsi aynı şekilde ağaç olması gerekir. Peki şimdi beton yapıyor. Toprakla irtibatını kesiyor. Zannederim ki azap gelmeyecek veyahut da inecek şey yapmayacak falan. Toprağa temas etmesi ve tahta olması veyahut da kerpiç olması sarpmanın. Ama şimdi bunlar mümkün değil.
0: Betonun içine de toprak koyuyorlar sanki.
1: Şimdi bilenler yapıyor bunu. İstanbul'da da mesela iki katlı mezar yapmıştı ama beton bunlar. Ama mesela bilen birisi o mezarı satın aldıysa toprak koyuyor. Ve tabutla, yani çivisiz tabutla da koyuyor. Onun içine bile toprak atıyor. Evet. Toprak atıyor. Yani bu zamanlarda yapılacak iş bu. Eğer betonla kapatıyorlarsa oraya toprak atmalı. Efendim işte tahta yerine şey kullanıyorlar, beton kullanıyorlar dedim. Gelelim son dinleyicimiz sualine. Sabahleyin dedi uyandım dedi. Güneşin doğmasına 5 dakika kalmış dedi. Ben kıldığımda dedi 6 dakika geçiyordu.
0: 1 dakika geçiyordu.
1: 6 dakika özür dilerim. Saat işte 5 geçeydi 6 geçiyor. Yani 1 dakika geçmiş oldu. Yani 5-10 saniye kurtarır da 1 dakika kurtarmaz. Onu kaza etmesi yolu farzını. Şimdi dinleyicimiz diyor ki böyle durumlarda sadece farzını mı kılmak lazım? Evet. 5 dakika içerisinde hani çok hızlı bir şekilde 2,5 dakikada veya 2 dakikada abdestini alıp hemen aynı şekilde koşup yetedim sabah namazının farzını kılmaya ve hatta rükû ve secde tesbihlerini birer defa yapıp Hanefi mezhebinde tahiyyat okuduktan sonra ihtiyatla hareket etmek için selam verilir. Namaz olur. Kaza kalmamış olur. Şafii mezhebinde olanlar tahiyyattan sonra Allahümme salli aleyhi ve sellem neyse yani salavat-ı şerifi okumada farzdır. İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadı öyledir. Yani salavat okumak da farzdır. Şeyde Kadiye Ahire'de Şafii mezhebinde.
0: Sabah namazı için mi geçerli? Diğer vakitlerde de böyle midir? Yani öğle namazını kılmamıştık da son vakitte ikindi girdi tam biz farzı kılarken.
1: Onlardaki hüküm farklı. Diğer dört vakitte hüküm farklı. Bu sabah namazına ait bir hüküm.
0: Evet.
1: Yani güneş doğmadan yani sabah namazı vakti bitmeden selam verip bitirmen lazım. Ama öğle namazının hatta asr-ı evvelde neredeyse asr-ı sani girmek üzere falan koşarak abdest aldın, koştun, niyet ettin öğle namazın farzını kılmaya, Allahu Ekber dedin, tekbiri aldın, asr-ı sani yani diğer imamlara İmam-ı Azam Efendimiz'in bildirdiği gününe göre artık kesin ikindi girdi. Kesin ikindi girdi. Şimdi Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh buyuruyor ki öbür vakit girmeden iftar tekbiri aldıysan o namazı vaktinde kılmış olursun. Bozmuyorsun, devam ediyorsun. Bozmuyorsun, devam ediyorsun. Fakat İmam-ı Şafii ve İmam Malik rahmetullahi aleyhime bunlar buyuruyorlar ki bir rekat kıldıktan sonra öbür vakit girdiyse vaktinde kılmış olursun. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Peki akşam içinde geçerli mi bu? Tamam, akşam içinde. Yani akşamı da işayı evveli de hesap ettin. İşayı evvelde akşamı kıldın. İşayı sani. Yani bütün imamlara göre kesin yatsı girecek vakte. Az bir zaman kala gittin. Niyet ettim akşam namazın farzını kılmaya. Allahu Ekber dedin. Elini bağladın. Yatsı girdi. İşayı sani geri verdi. Bozmuyorsun namazı, bitiriyorsun, vaktinde kılınmış olur. Peki her zaman böyle yapabilir miyim? Emir abinin tabiriyle kaldırıyoruz, sopa dedi yani. Ya o zaruret halinde olur.
0: Şimdi, kılamadıysan olur.
1: Mesela yani, biz bunu anlatıyoruz ya, çok kimsenin diyorlar ya algı diye, altyapısı göçük ya. Altyapısı göçük. Altyapısı göçük olduğu için sadece orada cımbızda bir şey çekiyor. Bir tanesi mesela şeyde maille bir sormuş. Diyor ki bir tane ben diyor işte kolye buldum. Bunu ben kendim kullanabilir miyim? Veya satıp parasını verip kendim kullanabilir miyim? Yani biz de cevap olarak eğer dinen fakirseniz, yani 96 gram altın ve bunun karşılığı paranız yoksa, dinen fakirsiniz, kendiniz de kullanabilirsiniz. Parasını vermene gerek yok. Yok, dinen zenginseniz o zaman parasını verip kullanabilirsiniz. Parasını
0: bir fakire verip
1: gene kullanabilirsiniz. Neyse bir iki sefer, yani dinen zengin ne demek? Altyapı güç demek. Neyse izah ettik, şey yaptık falan. Dedi ilk cevabında da kullanırsın dedin dedi. Şimdi kullanamazsın dedin dedi. Dedim ilk cevapta biz zaten ilk yazdığımızda cevabı verdik. Onu dedi dikkatli okursan anlarsın. Yani altyapı güç.
0: Allah Teala sabır versin hocam.
1: Amin.
0: Amin. Buralarda durum bu yani.
1: Evet.
0: Bir de şey mesela mekruh vakitte bir sanki yanlış anlaşılan, tam anlaşılmayan veya bir şey var. Sabah güneş doğduktan sonraki kuşluk vaktine kadar olan bir mekruh vakit var ya. Hı-hı. Onunla akşamki mekruh vakit, akşamdan hemen önceki mekruh vakit arasında fark var mı?
1: Yok.
0: Yani şu açıdan soruyorum. Şimdi burada herhangi bir namaz kılamıyor. Hı-hı. Ama orada ikindiyi kılmadıysa kılabiliyor değil mi?
1: Ha, o istisna.
0: Evet.
1: Sadece ikindinin farzına, yani kazaya kalmaması için. Kazaya kalmaması için.
0: Orada namaz kılınmaz diye mesela akşama 45-50 dakika varken namazı ikindiyi kılmamış. Kılmıyor.
1: İkindinin farzını kılar.
0: Evet.
1: İkindinin farzını kılar. Bu sadece sabaha mahsus. Güneş evet. Doğdu ve iş bitti. Ama o, öbürleri için değil. Ve bir de ikindinin sadece o mikrofakinde kılınabiliyor. Efendim bir suali daha vardı dinleyicimizin. Dedi namaz kırıyordum, ikinci rekattaydı dedi. Selam verdim dedi. Hemen birden hatırıma geldi bu ikinci rekat. Hemen kalktım dedi. Devam ettim dedi. Üçüncü ve dördüncü rekatı kıldım dedi. Ondan sonra sonunda da secde-i sehvi yaptım. Tebrik ederiz dinleyeceğiz.
0: Doğru
1: yapmış. Kitapta böyle yazıyor. Çünkü Hanefi mezhebinde, hatta Maliki mezhebinde bile. Şimdi orayı da karıştırıyorlar. Efendim selam verdi mi? Secde-i sehvi yapılmaz. Secde-i sehvi için selam verilmez. Böyle hüküm çıkartıyor. Ya bir istişare et arkadaşa. Okumuşun kendini öyle anlıyorsun. Öyle değil o. Namazdan çıkmak için selam vermek farz. Hadise bundan ibaret. Selam vermek farz. Yani diyelim ki tencereyi koydu, tencere taşıyor, orada yangın var. Selam vererek çıkarsın Maliki mezhebinde çıkmak istersen.
0: Ama, o da Maliki'de.
1: Maliki'de.
0: Hanefi'de
1: ama
0: yok.
1: Ama Hanefi mezhebinde baktın ki aynı şekilde kokular geliyor falan. Selam vermeden bile kalk.
0: Koşmaya başla.
1: Tahiyyatı okuduysan gidersin. Namazın sahih oldu mu? Oldu. Ama tahiyyatı okuyacak kadar oturmuş olman lazım.
0: Orada namazın olabilmesi için.
1: Olabilmesi için. Namazın olabilmesi için. Dolayısıyla burada da selam verdi Hanefi mezhebinde. Hemen hatırladı. Kalkar. Devam eder. Sonunda secde-i sehiv yapar ve iş biter. Ve Maliki mezhebinde de secde-i sehiv için selam verildiği zaman namaz bitmiş olmaz. Sen namazın daha aynı şekilde içindeki hatayı telafi için yapıyorsun bu hareketi.
0: Namazdan çıkmak için yapmıyorsun.
1: Yapmıyorsun.
0: Selam vermiyorsun.
1: Sadece selam vermek aynı şekilde farz, hükmü bu.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam önemli bir konu sormak istiyorum bugün size. Çünkü bu konu değişik yerlerde konuşuluyor. İşte din konusu özellikle açıldığı zaman televizyonlarda filan etiketli etiketsiz birçok insanın ahkam kestiğini görebiliyoruz. Şimdi bunların söylediği bir şey var. O da şu. İşte fıkıh kitaplarına veya fıkıh alimlerinin yazdıklarına bakmayın, buna gerek yok. Açın Kur'an'ı, işte hadisi şerifleri, kendi istediğin şekilde buradan hüküm çıkartabilirsin. Yani okuduğun, anladığın şekilde hüküm çıkartabilirsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim işte herkesin anlaması için gelmiştir gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu böyle midir gerçekten? Hani bana pek öyle değilmiş gibi geliyor ama çünkü az çok edebi eserlerde gördüğümüz için mesela üniversitede bir Shakespeare'i bile anlamak pek mümkün değildir. Yani hakkıyla onu tercüme etmek hele hiç mümkün değildir. Buradan hareketle neler anlatacaksınız?
2: Şimdi Mustafa Bey, daha önceki sohbetlerimizde zaman zaman tekrar ettik. Hatta bir konu olarak da verdik. Kişinin haddini, noksanını bilmek gibi irfan olmaz.
1: Evet.
2: Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Yani o kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Demek bizim bugün anladığımız manada haddini bilmek. Peki haddini bilmek de nedir? Yani kendisinin kabiliyetin, kapasitesini aynı şekilde tanımasıdır. Evet. Sınırı geçmemesidir.
1: Edepli olması.
2: Edepli olmasıdır. Buna edep denmiştir. Ve onun için de daha önceki medreselerde, Osmanlılar döneminde, tekkelerde evliya-i kiram, tasavvuf büyüklerinin insanları irşad için, eğitmek için o çabalarında hemen hemen her dergahta, her medresenin kapısında daha girerken önce onu alıyorlar ve eğitiyorlar, ona bir şey öğretiyorlar. Allah-u Teala sana belli kabiliyetler vermiştir. Sende mevcut olan bu kabiliyete göre burada şekillendirileceksin. Ama unutma ki sen bir mahluksun, yaratılan bir varlıksın, her şey değilsin. Sınırı tanıyasın, sınırı bilesin. Hududu geçmeyesin. Edep haddini aşmamak diye de tarif edilmiş. Tabi şimdi bu yıkılınca, edep yıkılınca ya adam ondan sonra sorumsuzca konuşuyor. Bunu kontrol eden mekanizma da yok. Diyor ki ben mesela üniversiteyi bitirdim, ilahiyatı bitirdim. Yahut da ben işte dışarıda böyle özel bir hocada Arapça öğrendim falan. Arapçayı çok iyi biliyorum artık. Ben Arapça bildiğime göre Kur'an-ı Kerim'i anlayabilirim. Anlıyorum da zaten, ondan sonra tercüme ediyorum. Çala kalem gidiyor. Çala kalem aynı şekilde bunları yapabilir miyim? Yapabilirim diyor. Öyle zannediyor. İşte insanlardaki idrak farklı olduğu için, akılda farklı olduğu için, eşit yaratılmadığı için bu böyle düşünen kimse kendi kendine nefse diyor ki tabii senin gibi yiğit zor bulunur diyor. Senin gibi alim nerede? Senin kıymetini bilmiyorlar. Bir de mikrofon uzatıldıysa kasıtlı ve maksatlı kimseler tarafından.
1: Bir de şişirildiyse.
2: Evet. Ondan sonra bu habire aynı şekilde başlayacak zırvalar yumurtlamaya. Zırvalayacak mı? Zırvalayacaktır. Şimdi kitaplarda anlatılırken Kur'an-ı Kerim dinin temel kaynaklarından birisidir. Peki İslamiyet'in temel kaynakları sadece Kur'an-ı Kerim midir? Hayır. Buna edille-i şer'iye denmiştir. Kitaplarda yazar. 4 kaynağı vardır. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma, eshab-ı kiramın yani ilk Müslümanların, onların hepsi içtihat derecesinde bir konudaki ittifakıdır ve kıyas. Müştehit alimlerin Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde ve icmada açıkça bildirilmeyenleri onlara benzeterek açığa çıkarması. O hükmü açığa çıkarması. 4 kaynak. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas, fukaha diye anlatılır. 4 tane delil. Bu 4 delilden ilki Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, Kur'an-ı Kerim'i anlayan Peygamber Efendimiz, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman peki Kur'an-ı Kerim'i anlamak nedir? Önce ona geçelim. Kur'an-ı Kerim'i anlamak murad-ı ilahiyi anlamak. O ne demek denirse Allah-u Teala bu ifadeden, bu sözlerden, bu kelimelerden neyi murad ediyor? Neyi emrediyor? Neyi yasaklıyor? Buradaki murad hüküm olarak bildirmek istediği nedir? Murad-ı ilahi budur. Bunu en iyi kim anlar? Peygamber anlar Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam ayet-i kerimeler getirdiği zaman sorduğu olmuştur. Ya Cebrail, ben buradaki ayet-i kerimedeki muradı anlayamadım. Ben de bilmiyorum ya Resulallah. Allah-u Teala arz edeyim demiştir. Allah-u Teala arz ediyor. Ondan sonra oradaki murat budur diye kitaplarda, tefsir evet. kitaplarında da uzun uzun bildirilmiş. Evet. Mesela tefsir kitapları uzun uzun anlatılmış. Niye anlatılmış o kadar? Niye meal, yani tercüme yapılmamış da tefsir? Mesela Osmanlılar döneminde tefsiri Tıbyan, tefsiri Mevakit var. İsmi tefsir ama mealdir bunlar. Şimdi piyasadakiler meal değil. Motomot tercümedir. Kelime kelime adam işte ben biliyorum demiş, tercüme etmiştir. Peki buradan hüküm çıkartabilir misin? Hayır. Buradan hüküm çıkartamazsın. Bu mümkün değil. Şimdi bu ayet kelimelerin evveli var, sonrası var. Mekke-i Mükerreme'de nazil olanlar var. Medine-i Münevvere'de nazil olanlar var. Onun için ayet-i kerimelerde Medeni Mekki diye tasnifi var. Usulü tefsir ilmi var. O usulü tefsirde bu ayet-i kerimelerin, bu ayet-i kerimeler nazil oluşları ve nazil olurken esbab-ı nüzul diye geçer. Esbab sebepler demektir. Yani nüzul sebepleri hangi hadiseden dolayı nüzul etmiştir? Yani inmiştir. Bunlar aynı şekilde bildirilir. Bütün bunların hepsi, bütün bunların hepsi çok affedersin de hemen Arapça bilmekle olmaz. Ve Arapça da bugünkü Arapça değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için Kureyş lehçesini bilmek gerekir. Türkçenin bile bir sürü lehçeleri var. Arapçanın da belli lehçeleri var. Kureyş lehçesini bilmek gerekir. Kureyş lehçesi üzerine inmiştir buyuruluyor Kur'an-ı Kerim. Bunun için de rehber olan insanlara ihtiyaç var. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rehberdi. Eshab-ı kiramı Peygamber Efendimiz yetiştirdi. Onun sohbetini yetiştirdiler onlar aleyhim rıdvan. Ve hepsi yüksek derecede alim oldular. İçtihat kapısına dayandılar. Yani müştehid oldular. Ve her biri kalpleri temizlenerek ve şimdi kitaplarda Vilayet-i Hassa-i Muhammedi dedikleri, yani mürşidi kamil, olgun, insanları da aynı şekilde olgunlaştırabilecek kemale, ruh temizliğine ulaştılar. Ve ondan sonra bunların Kur'an-ı Kerim'de bir şeyler hissetmeye, hadis-i şerifleri anlamaya başladılar. Murad-ı ilahi ve murad-ı peygamberi, Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam anlamaya başladılar. Onun için de buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarabilmek, hadis-i şeriften hüküm çıkarabilmek için müştehit olmak lazım. Ben de oldum. Şimdi ben de oldum deyince bize talebelik yıllarımızda bir şey anlatırlar da. Şimdi bir yerde, işte Türkiye'de var ya böyle Arapça konuşan yerler falan. Bunlar böyle bir leğenin içerisine su koymuşlar. Suda bulanık. İçerisinde yüzük var. Yüzüğü bulan vecettü diyor. Vecede kelimesi fiildir Arapçada. Vecettü ben buldum demektir. Bu şimdi Arapça bilmediği için o da oturmuş. Gel sen de otur. Buraya. Şimdi bulan vecettü diyor. Bulan vecettü diyor. Bu sefer de bu bulmuş. Ben de demiş buldum bir vecettü. Şimdi bunların Arapçası bu kadar. İlmi de bu kadar. Çıkaracağı hüküm de o kadar. Dolayısıyla mesela Kur'an-ı Kerim'de içkiyle alakalı 3 tane ayrı ayrı zamanda gelen ayet-i kerime var. Ve üçü de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Önce birincisi, sonra ikincisi, ikincisi gelince birincisinin hükmünü yürürlükten kaldırdı. Metni var. Üçüncüsü gelince diğer ikisinin de yürürlükten kaldırdı. Onun için nasih, mensuh. Ne demektir nasih? Yürürlükten kaldırma. Yürürlükten kaldırılan da mensuh denmektedir. Dolayısıyla bunları bilmesi gerekir. Bilebilmesi için bir alime tabi olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki alimlerden sorun. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimler kurtuluş yolunu gösteren birer kılavuzdur buyuruyorlar. Birer kılavuzdur. Dolayısıyla alimlere mi tabi olmak? Elbette. Ben alimim diyene değil. Hakiki mahlata alimlere. İmam Hasan bin Hanif Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve onların yolunda olan, onların yetiştirdikleri. O şekilde olan. Ehl-i Sünnet alimleri de burada tabi olan. Peki Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriften hüküm çıkartın diyenlerin maksadı nedir? Maksadı dini yıkmaktır. Kur'an'dan öğrenin diyenlerin esas maksadı bunu cahil bir kimse söylüyorsa cehaleti sebebiyle söylüyor, bilgisizliği sebebiyle söylüyor ama yine dini yıkıyor. Peki bunu bilerek yapan o da hainliğine yapıyor. kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri bunlara uzun uzun aynı şekilde cevap vermişler. Mesela asırlardır din düşmanları, İslamiyet'in düşmanları bakmışlar ki İslamiyet'i cepheden yıkamayacaklar. O zaman diyorlar biz bunu içeriden yıkayalım. İçeriden nasıl yıkacak? Saf, idraki kıt, anlayışı kıt olanları, işte dil öğrenme kabiliyeti varsa bunlara biraz Arapça öğretiyorlar. Sen oldun, kemale geldin, bravo, gazetede reklamı, televizyonda reklamı yapılıyor. Hadi bakalım sen hoca oldun. Bu asrın müceddidisin, müştehidisin, hadi bakalım falan. Adam o gaza geliyor, başlıyor insan ahkam kesmeye. Ha, kullanıldığını farkına vardı veya varmadı. Bazıları bu şekilde satın alınmıştır. Veyahut da bazıları aynı şekilde cehaleti sebebiyle şöhretin esiri olmuştur. Bu şekilde bundan konuşmaktadır. Maksatları nedir? Maksatları dini yıkmaktır. Bu dini yıkma faaliyeti midir? Evet. Dininizi Kur'an'dan, Kur'an tercümesinden, hadisten öğrenin diyenler dini yıkmak için bu yol tutmuşlardır. Hatta bu şekildeki olanlara Ehl-i Sünnet alimleri mesela mezhepsiz tabirini kullanmışlar. Sapık tabirini kullanmışlar ve zındık tabirini kullanmışlardır. Bunları da tarif etmişler. Mezhepsiz. Ben diyor İmam-ı Azam'ım, İmam-ı Mali'm, onları tanımıyorum. Hani mezhepleri kabul etmiyorum diyor. Kitap bir, peygamber bir. Mezheben önüzüm var. Bu dini yıkma faaliyetidir aslında. Bu dini yıkma faaliyetidir. Mezhepsizliktir. Peki zındık nedir? Kendisi bir din mektebi bitirmiştir. İlahiyatı bitirmiştir mesela bugünkü var. Akademik kariyer de yapmıştır. Ama dine hücum etmektedir. Mesela bunlar ortak özelliklerden bir tanesi. Bu bir taktiktir. Din düşmanlarının taktiğidir. Hadis önce kıyası ve icmayı kaldırdılar. İslam alimlerini. Geriye kaldı hadis. Hadis-i şerifler ve ayet-i kerime. Hadis-i şerifleri de ortadan kaldırınca Kur'an-ı Kerim'de herkes kendi kafasına göre anlasın deyince din diye bir şey kalmayacak ortada. Tam dinsizlik olacak. Hristiyanların bugünkü haline düşürmek. Hedef bu. Niyet bu. Şimdi bunu nasıl başaracak? Adam hadisleri bu sefer tasfiye etmesi lazım. Yok etmesi lazım. Diyor ki hadis-i şerifler diyor Kur'an'a aykırı olamaz. Adam Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimesini kendi kafasına göre mana veriyor. Gördün mü diyor bu hadis diyor bu ayeti ters. Dolayısıyla bu uydurma. Hadis-i şerifler de bu şekilde. Ne kaldı kala kala? Hani Nasrettin Hoca merhum ayaklarını kesmiş, kakasını kesmiş, şimdi kuşa benzetin falan diyor. Ortada kala kala Allah-u Teala korusun dinsizlik kalır. Onun için de kitabımız olan Kur'an'da ne yazıyor bunu öğrenmeden Müslümanlık olur mu diyor bu cahiller. Kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de ne emredildiği hadis-i şeriflerde bildirilmiş, kitaplara yazılmış. Kur'an-ı Kerim'deki hadis-i şeriflerdeki bu bilgiler de fıkıh kitaplarına yazılmış. Dolayısıyla fıkıh kitaplarındaki hükümler Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkartılan hükümlerdir. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak, hadis-i şerifleri anlamak istiyorsak bu fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını okumamız lazım. Aksi halde onların tuzaklarına düşer ve dinsiz oluruz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün de İslamiyet'i bozma faaliyetleriyle ilgili bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Cebrail aleyhisselam her sene bir kere gelip o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i Levh-i Mahfuz'daki sırasına göre okur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene iki kere gelip tamamını okudular. Muhammed aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan çoğu Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Bazıları da bazı kısımları ezberlemiş, birçok kısımlarını yazmışlardı. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene Halife Ebu Bekr radıyallahu anh ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mushaf veya Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi radıyallahu teâlâ anhum ecmain bu Mushaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6236 ayet vardır. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de, bu ayrılıklar büyük bir ayetin birkaç küçük ayet sayılmasından veya birkaç kısa ayetin bir büyük ayet yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri. İkinci bölüm. Allahü Teala'ya ve ahirete ait ilimler, yani marifetler sahibi büyük alim. Künyesi Ebu'l-Hasan olup ismi Ali bin Cafer'dir. 352 miladi 963'te Bistam'ın bir kasabası olan Harkan'da dünyaya geldi. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin altıncısıdır. Büyük İslam alimi Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden istifade ederek kemale gelmiş, yükselmişti. Zamanının kutbu idi. 425 miladi 1034 senesinde Harkan'da vefat etti. Kabri Harkan'dadır. Gençliğinde ailesine yardım etmek için çiftçilik yapmış, merkeplerle yük taşımıştır. Uzun boylu, güzel yüzlü, geniş alınlı, iri gözlü ve kumral tenliydi. Sureti itibariyle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a benzerdi. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri, 12 sene Harkan'dan Bistam'a hocasının kabrini ziyaret için gitti. Bu ziyaretlerine giderken yolda Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Her gittiğinde ziyaretle ilgili vazifelerini yaptıktan sonra, "Ya Rabbi, Bayezid Hazretlerine ihsan ettiğin sana ait ilimlerden büyüklüğünün hakkı için Ebu'l-Hasan kuluna da ihsan eyle," diye yalvarırdı. Geri dönerken hiçbir zaman Bayezid Hazretlerinin türbesine arkasını dönmezdi. Yatsı ve sabah namazlarını türbede kılardı. 12 sene sonra Allahü Teala'nın lütfu ile Bayezid-i Bistami Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade edip olgunlaştı. Bu arada Ebu'l-Ambas Kassab'ın sohbetlerinde de bulunmuştur. Ebu'l-Ambas, "Benden sonra ziyaretçilerim ona yöneleceklerdir," demiştir. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri, Allahü Teala'yı tanıtan kalp ilimlerinde ve diğer ilimlerde talebe yetiştirmeye başladı. Pek çok talebesi vardı. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir: "Bid'at demek, dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir özü, bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bid'at sahibi demek ise, bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur," buyuruyor. Tavus bin Kaysan Hazretleri, oğlu ile bir yerde oturuyorken, oraya bid'at ehlinden biri gelip bazı şeyler söyledi. Tavus Hazretleri parmaklarını kulaklarına götürdü ve oğluna da, "Oğlum, bunun sözlerini işitmemen için kulaklarını tıka. Çünkü bu kalp zayıftır. İşitilenler ona zarar verir, itikadını bozar," buyurdu. O kişi de kalkıp gitti. Bid'at ehlinden biri gelip Eyyub-i Sahtiyani Hazretlerine, "Size bir kelime söylemek istiyorum," deyince, o da, "Hayır, yarım kelime olsa da senden dinlemek istemiyorum," buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, "Şeytana bid'at işlenmesi günahtan daha sevgili gelir. Günahtan dönülür, bid'at işlemekten dönmek çok zordur. Bid'at sahibiyle konuşup ondan bir şey işiten kimseye, onun sözlerinden Allahü Teala bir fayda vermez. onunla musafaha eden, İslamiyete olan bağını kesmiş olur. Bid'at sahibini seven kimsenin ibadetlerini Allahü Teala yok eder ve kalbinden iman nurunu çıkarır. Yolda bid'at sahibiyle karşılaştığın zaman yolunu değiştir. Bid'at sahibinin ibadeti Allahü Teala katında kabul olmaz. Kim ona yardım ederse İslam dinini yıkmaya çalışmış olur. Ehli bid'ate kız verilmez. Bid'at sahibiyle düşüp kalkan kimse hikmetli konuşamaz. Bid'at sahibini sevmeyen, ona buğz eden kimsenin günahlarını Allahü Teala'nın mağfiret etmesi umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bid'at sahibini güler yüzle karşılayan veya ona iyilik eden Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama göndermiş olduğu İslamiyeti beğenmemiş olur buyurdu. Bid'at sahibine kulak veren, onu dinleyen kimseden doğruluk gider ve nefsine tabi olur. Ehl-i sünnet, Peygamber Efendimizin ve onun ashab-ı kiramına uyan, onların gösterdikleri yolda gidenlerdir. Ehl-i bid'at ise, dinde önceden olmayan bir şeyi ortaya çıkarıp, ibadet olarak yapanlardır. Kendilerinin bir dayanağı da, delili de yoktur. Ehl-i sünnetin ise, mezhebi belli ve sözleri, delilleri açıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yeryüzünde ümmetimden hak üzere olan bir topluluk kıyamete kadar bulunup onlara kimse zarar veremez. İnsan yaratılmasıyla birlikte kendisine faydalı olan şeyleri elde etmesi için arzu ve şehvet ve kendisine zarar veren şeylerden korunması için de gazap verildi. Zarar ve faydayı ayırıp adalet gösteren akıl nimeti de ihsan edildi. Böyle olmakla birlikte şeytan denilen bir varlık da yaratıldı. O insanı durmadan israfa, doğru yoldan ayrılmaya teşvik eder. Akıllı olanın bu düşmandan sakınması lazımdır. Onun düşmanlığı Adem aleyhisselam zamanından beri devam etmektedir. Şeytan her şeyini, Adem oğlunun dinini, imanını, ahlakını çalmak için ortaya koymuştur. Allahü Teala ondan sakınmayı Kur'an-ı Kerim'de mealen şu ayeti kerimelerde bildirdi. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o, hakikaten size apaçık bir düşmandır. Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik ve sadaka vermemeyi emreder. Allah ise sadaka ve zekat vermekle size mağfiret vaat ediyor. Allah'ın kudreti geniştir. Her şeyi kemaliyle bilendir. Muhakkak şeytan, şarapta ve kumarda aranıza kin ve düşmanlık düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız? Şeytan, insanı kötü bir işe teşvik ettiği zaman, ondan şiddetle kaçınmalıdır ve o iş kötüdür demelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Eûz'u okumayı emretti. Nahl suresi 98. ayetinde mealen peygamberine Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman Eûz'u söyle buyurmuştur. Yani Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım. Korunurum, yardım beklerim, ona haykırır, feryat ederim. Gecenin sonunda da seher vaktinde Felak suresini okumayı emretti. Alim bir zat talebesine, "Şeytan seni kötülüğe düşürmek istediği zaman ne yaparsın?" diye sordu. O da, "Onunla mücadele eder, ona karşı dururum," dedi. Hocası tekrar, "Şeytan tekrar dönüp gelir, seni günaha sokmak isterse ne yaparsın?" diye sorunca talebe, "Ona karşı durur, dediğini yapmamaya çalışırım," dedi. Hocası birkaç defa aynı soruyu tekrarlayınca, talebe hep mücadele ederim dedi. Bunun üzerine hocası, "Senin bu işin çok uzun sürer. Sen bir koyun sürüsünün yanından geçerken, o sürünün köpeği sana havlasa veya oradan geçmene mani olsa, bu durumda ne yaparsın?" diye sorunca, talebe "Onu taşlar ve kendi gayretimle def etmeye çalışırım," dedi. O zaman o zat buyurdu ki, "Bu işin uzun sürer. Lakin sen o sürünün sahibine seslenip yardım istesen, o köpeğin zararından kolayca kurtulmuş olurdun." Yani Allah-u Teala'dan şeytana karşı yardım ister, ona iltica edersen, onun aldatmasından korunursun. Şeytan, insana durmadan vesvese verir. Namaza başlarken, niyet etmede vesvese eden çoktur. Ağzıyla tekrar tekrar niyet söyler. Bu olmaz. Namaza kalkan, farz-ı eda için kalkmıştır. Niyetin yeri kalptir. Sözle söylemek niyet olmaz. Vesveseli kişi, sözü doğru söyleyeyim diye niyet etmeye çalışır. Böylece niyet olmaz, niyeti kalb ile yapmalıdır. Tasavvuf, son nefeste imanla gidebilmek, yani Allah diyebilmek ilmidir. Sabrın alameti, şikayeti terk, sıkıntıları ve musibeti gizlemektir. Ölümü hatırlamak, Allah-u Teala'nın sevgisinin işaretidir. Edep, söz dinlemek, itiraz etmeden, yorum getirmeden peki demektir. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. Başarılı olmak için 4 şart vardır. İman, adalet, doğruluk, fedakarlık. İman, mümin ile ateş arasında büyük bir perde gibidir. Mümini ateşten korur. İmanı olmayan kurumuş demektir. Kurumuş ağaç ne yapılır? Kesilip yakılır. Dünyada bile yakıyorlar. Ahireti siz düşünün. Kadı, hakim karşısında sultan ve çoban aynı saftadır. Aynı muameleyi görür. Bu adaletin gereğidir. Sabır acıdır. Fakat mutlak şifadır. İyilik görmenin yolu, iyilik yapmaktan geçer. Bedbahtlığın alametleri, halinden şikayetçi olmak, ilmiyle amel etmemek, yaptığı amelin ihlastan mahrum olması. Çok sayıda iyi vardır. Ama bunların en iyisi 2 şeydir. 1- Doğru iman, 2- İnsanlara hizmet, yardım ve şefkat. Çok sayıda kötü vardır. Ama en kötüsü 2 şeydir. 1- Kâfirlik, 2- insanlara eziyet etmek. Peygamber Efendimizin yoluna uygun olmayan her şey seraptır. İslam alimlerine her gün bir Fatiha oku, hediye et. Onlar da hediyene karşılık verirler. Bu karşılık seni dünyada ve ahirette saadete kavuşanlardan edebilir. Büyüklere dua eden onların şahsında kendisine dua etmektedir. Öfkenin başı geçici cinnet, sonu ise ebedi pişmanlıktır. Firavunlar ben ben diye ömür sürmüşlerdir. Her kim sıkılıyorsa, dünya işleri içindir. o kişinin dünyayı sevdiğini gösterir. İhlas, Allah-u Teâlâ'yı çok sevmektir ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir. Ehl-i sünnet âlimlerinin hayatının esası üçtür. Öğrenmek, öğrendiğini öğretmek, birlik ve beraberliği sağlamak. İlim, müminin dünyadaki feneridir. İlim için iki tane ölçü var. Öğrenmek ve öğrendiğini öğretmek. Nereden öğrenecek? Ehl-i sünnet âlimlerinin kıymetli kitaplarından. Öğrendiğini öğretmek önemlidir. Kendi kafasından, kaynaksız konuşandan kaç. İslamiyet, öğrenmek ve öğrendiğini öğretmektir. Öğretmek değil, öğrendiğini öğretmektir. Öğrenmek ve öğretmek değildir. Çünkü kendinden söyleyen mutlaka hüsrana uğrar ve kendisiyle beraber dinleyenleri de helak eder. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Şöyle anlatılır. Talebelerinden biri, Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretlerinden, Lübnan dağına gidip kutb-i âlemi görmek için bana izin ver diye ricada bulundu. Ebu'l-Hasan Hazretleri izin verince, o talebe Lübnan dağına vardı. Orada yüzleri kıbleye dönmüş halde oturan bir cemaat gördü. Önlerinde bir cenaze duruyordu. Fakat cenaze namazını kılmıyorlardı. Talebe dayanamayarak sordu. Niçin cenazenin namazını kılmıyorsunuz? Oradakiler onun sorusuna, kutb-i âlemin gelmesi lazımdır. Kutb-i âlem buraya her gün 5 kere gelir ve imamlık yapar, diye cevap verdiler. Talebe bunu duyunca çok sevindi ve beklemeye başladı. Bir süre sonra herkes ayağa kalktı. Kendi hocası, Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretlerinin kutb-i âlem olduğunu gördü. Bu durum onu dehşete düşürdü ve kendinden geçti. Tekrar kendine geldiğinde namaz kılınmış ve cenaze defnedilmiş idi. Kutb-i âlem de gitmişti. Talebe orada bulunanlara, kutb-i âlem tekrar ne zaman gelir diye sorunca, önümüzdeki namaz vakti diye cevap verdiler. Talebe onlara, ben onun talebesiyim. Ona karşı şöyle şöyle demiştim. Uzun süreden beri yollardayım. Ona durumumu arz edin de, beni beraberinde Harkan'a geri götürsün diye yalvardı. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri, tekrar namaz kıldırmak için oraya geldiklerinde, talebe elini ona doğru uzattı ve tekrar bayıldı. Ayıldığı vakit, Rey şehrinin çarşısındaydı. Harkan'a hocasının yanına gidince, Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri ona, görmüş olduğun şeyi hiç kimseye anlatma. Çünkü Allah-u Teâlâ'dan bu dünyada beni halktan gizlemesini ve bir tane arif ve büyük zat hariç hiçbir kimsenin görmemesini istedim. Öyle de oldu.''

0: olarak iman etmiş olamaz. Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse halis münafık olur. Kimde bunlardan bir nesne bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet var demektir. Konuştu mu, yalan söyler. Söz verir, sözünde durmaz. Vaat ederse, vaadinden döner. Kavga ederse, haktan ayrılır. Abdullah bin Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey, iyiliğin hazinesidir. Hastalığı gizlemek, musibeti gizlemek, sadakayı gizlemek. Allahü Teala buyurur ki, kulumu bir bela ve hastalığa düçar ettiğimde sabreder ve ziyaretçilerine şikayet etmezse, ona iyileştiğinde etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. Böylece ya onu hastalık kaydından azat eder, günahsız kılarım veya ölürse rahmetime sahip ederim. Allahü Teala kullarını cennetine davet ediyor. İslamiyet cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman bu davete icabet edene, kafir de reddedene denir. Asırlardır başta Peygamber Efendimiz aleyhisselam olmak üzere bütün eshab-ı kiram, bütün ehli sünnet alimleri, bütün evliyalar hep aynı şeyi söylemişler. Kendinize inanmayın, aklınıza güvenmeyin. Eşinize, dostunuza, paranıza, malınıza, mülkünüze güvenmeyin. Allah'tan başkasına itimat etmeyin. Hepsi sonunda size sıkıntı verir diye bildirmişler. Nefs öyle yaratılmıştır ki, kat'iyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır. Nefsin gıdası da günahlardır, haramlardır. Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız, siz de onun kullarına öyle muamele edin. Eğer siz onun kullarına iyilik yaparsanız, Cenab-ı Hak'tan iyilik bulursunuz. Eğer siz onun kullarını kırar dökerseniz, Allahü Teala da sizi kırar döker. Affederseniz, affedici bulursunuz. Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur, onun tehlikesine düşmez. Müslümanda üç haslet bulunur. İhlaslı olur, akıllı olur, ilmi siyaseti bilir. Allahü Teala sonumuza hayır.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

Bugünkü konumuz peygamberlik ve akıl. Kıymetli dinleyicilerimiz, tarih incelenirse insanların kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yollara saptıkları görülür. İnsan kendini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde düşündü fakat ona giden yolu bulamadı. Bunu önce etrafında aradı, kendine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona tapmaya başladı. Sonra büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, denizi, yanardağları gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları sandı. Her biri için bir suret, bir simge yapmaya kalktı. Bundan da putlar doğdu. Bunların gazabından korkarak kurbanlar kesti. Her yeni olayla o olayı simgeleyen putların miktarı da arttı. İslamiyet başladığı zaman Kabe'de 360 put vardı. Bugün bile güneşe, ateşe tapanlar vardır. Rehbersiz karanlıkta

doğru yol bulunamaz. Allahü Teala insanı yaratınca ona hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için aklı verdi. Akıl hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, insanların yaptıkları hayırların mükafatı akılları nispetinde verilir. Kişi ilmi ve aklı sayesinde kurtulur. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü Teala'ya ait bilgilerde ölçü olmaz. Din işleri akıl üzerine kurulamaz. Çünkü akıl bir kararda kalmaz. En akıllı denilen kimse din işlerinde değil, uzman olduğu dünya işlerinde bile çok hata eder. Çok yanılan bir akla nasıl güvenilebilir? Devamlı sonsuz olan ahiret işlerinde nasıl olur da akla uyulur? Aklın anlayamadığı veya yanlış anladığı çok şey vardır ki bunları peygamber bildirir. Peygamber uzman bir tabip gibidir. İlaçların tesirlerini iyi bilir. Halk arasında akla dayanarak uzun tecrübelerle bazı ilaçların tesiri bilinirse de akıl sahibi kimseler bunu bilinceye kadar tehlike ve zararlara düşer. Bunları bilmeleri için yorucu, uzun zaman gerekir. Aklını başka lüzumlu işleri yapmak için kullanmaya vakit kalmaz. Tabibe az bir şey vermekle ilaçların faydalarına kavuşurlar. Hastalıktan kurtulurlar. Peygambere lüzum yoktur demek, tabibe lüzum yok demekten daha yanlıştır. Peygamberin bildirdikleri teklifler, Allahü Teala'dan vahiy olduğu için hepsi doğrudur. Hepsi faydalıdır. Tabibin bilgileri tecrübe ve düşünceyle olduğu için hepsinin doğru olduğu da söylenilemez. Akıl göz gibidir. İslamiyet bilgileri de ışık gibidir. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremez. Allahü Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Değerli dinleyenler, şöyle bir soru akla gelebilir. Peygamberler gönderilmeseydi akılla Allah'ın varlığı, helal ve haram bilinebilir miydi? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın peygamberler göndermesi bütün mahluklara rahmet ve ihsandır. Allahü Teala kendi varlığını ve sıfatlarını bizim gibi aciz insanlara bu büyük peygamberleriyle haber verdi. Beğendiği şeyleri beğenmediklerinden bunlar vasıtasıyla ayırdı. İnsanlara dünya ve ahirette faydalı şeyleri zararlılarından bunların aracılığıyla ayırt etti. Eğer peygamberler gönderilmeseydi, akıl Allah'ın varlığını anlayamaz, onun büyüklüğünü kavrayamazdı. Nitekim kendilerini akıllı sanan eski Yunan filozofları Allahü Teala'nın varlığını anlayamadılar. Yaratanı inkar ettiler. Kısa akılları her şeyi zaman yapıyor sandı. Nemrud'un Hazreti İbrahim'le çekişmesi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Firavun da benden başka tanrınız yoktur demiş ve Hazreti Musa'yı benden başka tanrıya inanırsan seni hapsederim diye korkutmak istemiştir. Demek ki insanların kısa akılları bu en büyük nimeti anlayamaz. Bir peygamber olmadıkça bu sonsuz saadete kavuşamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dini aklıyla ölçen kadar zararlı kimse yoktur. Eski Yunan felsefecileri, akıl hiç şaşmaz, her şeyin doğrusunu anlar diyor, aklın her şeye erdiğini sanıyorlar. Aklın eremediği şeyleri de akılla çözmeye kalkışıyorlar. Halbuki akıl dünya bilgilerinde bile yanılıyor. Ahiret bilgilerini ise hiç anlayamıyor. Akıl duygu organlarıyla anlaşılamayan şeyleri bulabildiği gibi aklın eremediği şeyler de peygamberlerin bildirmeleriyle anlaşılır. Akıl his organlarının üstünde olduğu gibi peygamberlik de akıl kuvvetinin üstündedir.
akıl kuvvetlerinin varamadığı şeyler peygamberlerin bildirmeleriyle öğrenilir. Peygamberlerin haber verdikleri, Allahü Teala'nın üstün sıfatlarının var olduğu, peygamber gönderdiği, meleklerin günahsız olduğu, öldükten sonra herkesin dirileceği, cennette sonsuz nimetler ve cehennemde azaplar bulunduğu ve İslamiyet'in bildirdiği daha nice şeyler akılla anlaşılamaz. Bunlar peygamberlerden işitilmedikçe insanların kısa akıllarıyla bulunamaz. Fen bilgilerinden dünya işlerinde faydalanıp da ahiret bilgilerini anlamakta bunlardan faydalanamamak, hatta bunları öğrenince kendini beğenip aklına uyup ahiret bilgilerini de akılla çözmeye kalkışarak dinden çıkmak insanlar için yüz karasıdır. Bütün fen bilgileri aklın erdiği şeylerde işe yaramaktadır. Ebedi saadete ve felakete sebep olacak işleri bu bilgilere dayamak ve ahiret işlerini bu bilgilerle çözmeye kalkışmak doğru olmaz. Bu en mühim işler aklın ve fen bilgilerinin sınırı dışındadır. Bu en lüzumlu bilgileri peygamberlerden öğrenmeyip yalnız dünya bilgileriyle çözmeye uğraşmak lüzumsuz vakit geçirmek olur. Çünkü o bilgiler aklın ermediği işlerde faydalı olamaz. Bunlar ancak peygamberlerin bildirmeleriyle anlaşılabilir. İnsanları var eden ve varlıkta kalabilmeleri için gereken her nimeti gönderen Allahü Teala'dır. İyilik edene şükretmek gerektiğini herkes bilir. Allahü Teala'nın nimetlerine nasıl şükredileceğini bilmek için de yine peygamberler gerekir. Onların bildirmediği şükür ve saygı ona layık olmaz. Ona nasıl şükür olunacağını insan bilemez. Ona karşı saygısızlık olan bir şeyi şükretmek ve saygı sanabilir. Şükredeyim derken saygısızlık yapabilir. Allahü Teala'ya nasıl şükredileceği ancak peygamberlerin bildirmeleriyle anlaşılır. Kalbi parlatmak, temizlemek gerekir. Kalp temizlendikten sonra nefs temizlenmeye başlar. Nurlar önce temiz kalbe girer. Kalp temizlenmeden nefsi parlatmak, gece düşmanın yağma yapması için ona ışık yakmaya benzer. Nefsin yardım ettiği düşman iblistir. Evet, açlıkla, nefsin istediklerini yapmamakla, ona sıkıntı vermekle ve akılla aramakla da doğruya ve saadete kavuşulabilir. Fakat bu ancak peygamberlere ve bunların Allahü Teala'dan getirdiklerine inandıktan sonra mümkün olabilir. Çünkü peygamberlerin her sözü yanılmayan meleklerle bildirilmiştir. Bu bilgilere şeytan düşmanı karışamaz. İslam alimlerine, Allahü Teala'nın veli kullarına uymayanlarsa şeytanın aldatmasından kurtulamazlar. Felsefecilerin büyüklerinden olan Eflatun, İsa aleyhisselamın zamanında bulunmak şerefine kavuşmuştu. Fakat kaba cahillik yaparak kendisinin kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacı olmadığını sandı. O yüce peygamberin bereketlerinden mahrum kaldı.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. Karşı çıkılınca hemen kötü ahlaklı kesiliverirler.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. En büyük ibadet. Bu zat buyuruyor ki, çok şükür Rabbimize. Çok maddi ve manevi nimetler verdi bize. Bir keşmekeş içinde inlerken bütün alem, bizler rahat ve huzur içindeyiz tamamen. Çünkü iman, ibadet, huzurun kaynağıdır. En büyük ibadet de elbet namaz kılmaktır. Çünkü namaz Allah'ı hatırlatıyor bize. Günde en az 5 kere geliyor kalbimize. Onu hatırlamak da zikir ve ibadettir. Namaz kılan Allah'ı zikrediyor demektir. Hatta 5 defa değil, anılır daha fazla. Zira her şey zikirdir, ilgiliyse namazla. Ezan kaçta oluyor, vakite ne kadar var, kalkıp abdest alayım şeklinde konuşmalar, namazla alakalı olduğundan dolayı hatırlatır bizlere Allahü Teala'yı. Çünkü zikir Allah'ı kalben hatırlamaktır. Bu da namaz kılmakla müyesser olmaktadır. Kim 5 vakit namazı her gün eda ederse ve bir vakti kılınca ötekini beklerse, yani hep düşünürse her kim namaz kılmayı, o zikretmiş sayılır her an Hak Teâlâ'yı. Kalp hastalıklarının ilacı bu zikirdir. Allah'ı hatırlamak kalbin temizliğidir. Kimin kalbi Allah'ı zikrederse eğer ki, yerleşir o kalplere Allah'ın muhabbeti. İşte namaz kılmakla bu zikir hasıl olur. Allah'ın sevgisi de bu kalplerde bulunur. Muhabbeti ilahi bir kalbe girse eğer, bu dünyanın sevgisi o kalpten çıkar gider. İşte bu yüzdendir ki en kıymetli ibadet, ihlas ile 5 vakit namaz kılmaktır elbet. Bir günde buyurdu ki, namaz büyük ibadet. Namazla hasıl olur Rabbe sevgi, muhabbet. Nefis de güçsüz kalır kılındıkça her namaz. Gitgide zayıflayıp insanı aldatamaz. Sevdiği içindir ki Allah Müslümanları hep mükellef kılmıştır namaz ile onları. Bir lütfu ilahi ki namaz bize aslında, nefis kahrolmaktadır namaz kılındığında. Bir de yapıldığında bir amel ve ibadet, emredildiği gibi yapmalı onu elbet. Mesela bir namazın sahih olması için, abdestin doğru sahih olması lazım ilkin. Doğru dürüst bir abdest alınmamışsa eğer, buna bağlı olarak namaz da olur heder. Şartlarına uyarak emredildiği gibi yapılan bir ibadet, sahih olur tabii.

0: Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak cahillik ve tembelliktir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Eylesin. Amin.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM Haber.
5: Alakalı bir haber. Hasan İmamoğlu nasıl mağdur gibi göstermeye çalıştığına dair bir haber. Bunun da detaylarını anlatacağız. Neler yaşanıyor orada? Hasan'a değil Kasan'a anlat derken ne denmek istiyor? Birazdan ekranlarda olacak. Türk dizileri krize girdi. Neden? Maddi manevi izlenme oranları, harcanan paralar Türk dizilerini zora soktu. Anlatacağız. Yeni Şafak. Savaş her yerde. Efendim bitmiyor ki. Yeni Şafak da manşetini aldı bu haberi ve savaşın farklı yönlerde verdiği zararı gösterdi. Rusya, Ukrayna'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'ya etki eden silahlar olmasa da siber saldırılar. Bunları da anlatacağız birazdan. Yeni Şafak gazetesinin manşetindeydi. Bu farklı gazetelerde de benzer haberler var. Yeni nesil savaşın bilançosu mesela aynı haberin bir başka bakış açısı. Efendim marketlere saldırıyorlar. Ama öyle düşündüğünüz gibi taşlı sopalı saldırı değil. Siber saldırı ve o siber saldırılarla marketlerdeki ürünleri bozuyorlar. Nasıl oluyor bu diyorsunuz değil mi? Birazdan anlatacağız efendim. Milliyet gazetesinde de manşette bu vardı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yanındayız mesajını verdiği haberde Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Akit'in manşetinde üst akıl Siyonist çıktı yazıyor. Gelelim sabaha. Sabah gazetesinde tek bildiği iftira siyaseti manşeti var. Özgür Özel için atılmış bu başlık ve yine Devlet Bahçeli'nin belediye suçlarınızı fonla örtemezsiniz sözleri de Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Gelelim Hürriyet'e. Sosyal medyada çocuklara kısıtlama geliyor. Bunun için manşete çıkmış Hürriyet. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. Ne zaman başlayacak bu kısıtlama? Hangi çocukları kapsayacak ve neler var içeriğinde? Birazdan anlatacağız efendim. Akşam İsrail'in kanatlı truvatı dedik ya. Sadece savaş bombalarla, silahlarla, taşla, sopayla olmuyor. Şu anda inanılmaz bir siber savaş var dünyada ve İsrail'de bu işi yine Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerle birlikte yapan ne yazık ki en iyi ülkelerden biri ve Truva atı programıyla neler yaptığını birazdan konuşacağız efendim. Devam edelim. Ekonomi gazetesinde de Avrupa Birliği sınırda karbon alanını genişletiyor manşetini gördük. Şimdi bunlar da gazete başlıklarımızdı ama tabii ki böyle bırakmayacağız. Hepsinin detaylarına da bakacağız efendim. Konuşacak çok şey var. Gündemden, hayatın içinden neler yaşanıyor? Hepsini anlatacağız. Sizlerin derdine ses olmaya çalışacağız. Etiketimiz harekete geç. Bugün bu etiketi belirledik. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
6: Ağustos ayında tavuk üretimi azaldı, yumurta çoğaldı, üreticiyi en çok güldürense süt oldu. Kümes hayvancılığı verilerine bakılırsa yumurtaya doyamıyoruz. Az sonra. Gıda yüzsüzlerinin yeni listesi çıktı. Kimi pide ve kebap diye millete kanatlı eti yedirdi, kimi takviye gıdaya ilaç etken maddesi ekledi. İstanbul'da bir firma ise baklavaya fıstık diye ay çekirdeği kattı. Az sonra.
5: Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ankara, Riyad'ın yanında mesajı verdi. Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri diplomasinin gündemi de Riyad'a yönelik Husi saldırılarıydı.
7: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz.
8: Yemen'deki çatışmalar sınır ötesine taşındı. Husiler Suudi Arabistan'ı peş peşe füzelerle vurdu. Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Gerilim artarken Ankara-Riyad hattında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin saldırıları en güçlü şekilde kınadığını vurguladı. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavının aşılacağına yönelik inancını da dile getirdi. Öte yandan Mekke İttifakı paydaşı Pakistan ve Türkiye arasında askeri diplomasi hız kazandı.
9: Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil, tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapı.
8: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Said Asim Munir ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Husilerin Riyad'a yönelik saldırıları da masadaydı.
9: Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
8: Bayraktaroğlu ve Munir, Suudi Arabistan'a verilecek desteğin içeriğini ele aldı.
9: Pakistan malum nükleer bir güç, ciddi bir nüfusu var ve çok önemli bir coğrafyada bulunuyor. Suudi Arabistan hem enerjide hem finansta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti ise sanayisi ve özellikle savunma sanayisiyle, yine konumuyla, tarihi birikimiyle, kurumsal birikimiyle çok önemli bir noktada.
8: Mekke Savunma Anlaşması kısa sürede mecliste gündeme gelecek.
5: Mekke İttifakı tüm dünya için oldukça önemli bir hal almaya başladı. Bundan sonra da büyük ihtimalle yeni katılımlarla daha da genişleyecek ve özellikle Orta Doğu'daki etkinliğiyle karar verici güç olacak. Mısır'dan Mekke için yeşil ışık. İşte bir başka örnek. Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Savunma Paktı'na katılmayı düşündüklerini söyledi. Az önce bahsettiğimiz konu efendim. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrası Riyad'ın güvenlik taleplerine olumlu yaklaşacaklarını belirten Abdülhati, Suudilerin talep ettiği her ne olursa olsun elbette karşılık vereceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan da Mısır doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur demişti. Yani Mısır'ın da artık Mekke İttifakı'na katılması an meselesi. Zaten sıradaki en büyük aday. Ondan sonra yeni katılımcılar da mutlaka olacaktır. İkinci bir küçük NATO, Orta Doğu'nun NATO'su haline geldi Mekke İttifakı. Dediğim gibi bu daha da büyüyecektir. Geçelim efendim yine Ankara siyasetiyle bir devam edelim. Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez görüştü MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kahve içmeye gitti Kılıçdaroğlu ve görüşme sonrası Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecindeki çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Bakalım ikili neler konuştu, sonrasında ne açıklamalar geldi izleyelim.
10: Üniversitede sınıf arkadaşı oldular. İkisi de politikaya girdi ama farklı siyasi çizgileri seçti. Biri MHP, diğeri CHP genel başkanlığına kadar yükseldi. Yarım asırlık hukukları bu kez mecliste bir kahveyle devam etti. Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İki genel başkan, Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uğurladığı sırada koridorda karşılaştı. Devlet Bahçeli, okul arkadaşını kahve içmeye davet etti. Kılıçdaroğlu daveti geri çevirmedi. MHP liderinin makamında kahve içtiler, 15 dakika baş başa görüştüler. Bahçeli konuğunu kapıya kadar uğurladı. Vedalaşmaları da bir hayli samimiydi. Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. Terörsüz Türkiye sürecindeki çabaları dolayısıyla teşekkür ettiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında da terörsüz Türkiye sürecine desteklerini dile getirdi.
11: İnşallah çözüm süreci başarıya ulaşır. Bir an önce bu sorun çözülsün ve Türkiye huzura kavuşsun. Bölge huzura kavuşsun. Biz bugün de, gelecekte de bu ülkenin hayrı için, bu ülkenin barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
10: Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başka konukları da vardı. İki bakanı peş peşe ağırladı. İlk konuğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir araya geldi.
5: Yine Bahçeli'nin fon krizi ve belediye soruşturmaları ile ilgili bir açıklaması vardı ki o da şöyle, Sabah gazetesinde yer alıyordu bu haber. Belediye suçlarınızı fonla örtemezsiniz. MHP lideri Bahçeli muhalefetin fon soruşturması sürecindeki 200'lü yaklaşımına dikkat çekti diye yazmış Sabah gazetesi. Bu süreçte özellikle muhalefet çevresince elma ile armut aynı kefede tartılıyor. Milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. Muhalefet yönetimindeki belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk karşısında fon krizini kaçış rampası olarak görüyor diye belirtmiş Devlet Bahçeli. Elma ile armudu karıştırmayın diye söylemiş. Tabii elma da olsa armut da olsa herhangi bir yerde vatandaşın da hakkı yeniyorsa bunu da atlamamak gerekir efendim. Devam edelim şimdi bir diğer haberimizle. Az sonra başka konular da var daha konuşacağımız ama... Şimdi bir haber daha var Türkiye Gazetesi'nden. Onu da bir ekranlara getirelim. Yine benzer bir konu. Hemen o da gelsin. Hasan'ı değil Kasan'ı anlat. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyordu bu. Ne demek efendim? Hasan Özdemir'i iftirayla mağdur eden Özgür Özel, kasası Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nuysa mağdur göstermeye kalkıştı diye yazılmış efendim. Hemen bakalım detaylarına. Ne diyor haberde? Rüşvet paralarıyla hileli kurultayda koltuk kapan Özgür Özel, Aile Bakanı'nın babası Hasan Özdemir'e attıkları iftira üzerinden kasası Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı. Yalanlarını kabul etti ancak masum babayla rüşvet itiraflarının da adı geçen babayı bir tutmaya yeltendi. Oysa mahkemede şirket kasasına giren milyonları izah edemeyen Hasan İmamoğlu Edremit'te çöktüğü vakıf malına da cevap veremedi demiş efendim ve İBB sanığı bizden haraç aldılar diye söylüyor. Boş kağıda imza atıp soymuşlar. Etimesgut'ta ikinci dalga operasyon. Bunların hepsi zaten bu haberle alakalı yapılan soruşturmalar. İşte başlıkta oldukça dikkat çekici. Hasan'ı değil Kasan'ı anlat. Efendim işte bu şekilde böyle biz takip ediyoruz. Sadece izliyoruz. Vatandaş ay sonunu getirmeye çalışırken bir anda milyonlarla oynayanlar vatandaşa hizmet vermesi gerekirken operasyonlarda, soruşturmalarda gördüğümüz milyonlar, milyarlar birilerinin cebine gidiyor. Hasan'a habana derken bize de bir şey kalmıyor. Özgür Özel yönetiminin yeni parti kurulmadan bir gün önce CHP'nin banka hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne başvurular için toplanan imzaların CHP'nin aidat hesabındaki paraların çekilmesi için kullanıldığı belirlendi. Bu yolla 5 milyon 100 bin lira yeni partiye aktarıldı. O skandalın belgesine de TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ulaştı.
12: Milyon 100 bin TL'si CHP'nin parası hülle yöntemiyle iç edilmiş, paraya çökmüşler, parayı olduğu gibi yeni partiye götürmüşler. İddianın açık hali bu.
8: Yeni parti kurulmadan bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankadaki hesaplarını boşalttılar. Giderken o paraları yeni partiye taşıdılar. O skandalın belgesine TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ulaştı.
12: CHP milletvekillerinin maaşlarından kesilen bazı paralar var. Bu parayı sahte belgelerle, evrakta sahtecilik yaparak kendi zimmetlerine geçirmişler.
8: CHP milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne olası başvurular için boş kağıda imzalar toplandı. Ancak Özgür Özel o dönem CHP Grup Başkanı sıfatıyla o imzaları amacı dışında kullandı. CHP'li vekillerden toplanan aidatları gider ayak yeni partiye aktardı.
13: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
8: Özel bizzat kendi imzasıyla paraların bulunduğu bankaya talimat yazısı gönderdi. CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerinin her birine 57 bin lira yatırılmasını istedi. Bu vekiller arasında yeni partiye gitmeyip CHP'de kalan isimler de var. Böylece toplamda 5 milyon 100 bin lira yeni partiye taşındı.
12: Vekillerden topladıkları imzanın üzerine işte paraları iade edilsin diye bir üst kapak yazısı yazmışlar. Birincisi, bu imzalar o imzalar burada kullanılamaz. Burada net bir şekilde evrakta sahtecilik suçu işlenmiş.
14: Peki bir diyorlar. Özgür Özel'in CHP'nin parasını yeni parti kurulmadan bir gün önce oldu bitti yaparak götürmesine CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da tepki gösterdi.
13: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
5: Efendim sıcak bir gelişme var. Halk TV'ye kayyum atandı. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri şu anda televizyon binasında arama yapıyor. Canlı yayın kesildi. Hanefi Bayar muhabirimiz telefon attığımızda. Hanefi, nedir detaylar?
15: Evet, şu dakika itibariyle polis ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasındalar ve şu an itibariyle Halk TV'de yayın kesilmiş durumda ve kanala kayyum atandığını bir kez daha söyleyelim. Sıcak gelişme sabahın erken saatlerinde yaşandı. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın çok erken saatlerinde ilk ışıklarında polis ekipleri bir baskın gerçekleştirdi ve kanala kayyum yönetimi atandı. Şunu söyleyelim, kanaldaki kayyum yönetimiyle yayınların devam etmesi için uzun süre uğraş verildi Halk TV yöneticileri tarafınca. Ancak bu çaba sonuçsuz kaldı. Halk TV'nin şu an itibariyle yayını kesilmiş durumda oldu. Gelişmeyi ilk olarak Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise bir açıklama gerçekleştirdi ve burada yaptığı açıklamada kayyum yönetiminin Halk TV'de olduğunu söyledi ve bu uygulamayı eleştirdi. Şunu söyleyelim bir kez daha, Halk TV yayını şu dakikalarda gerçekleştirilemiyor. Yayın kesildi. Polis ekipleri hala Halk TV binasında. Ayrıca çevik kuvvet ekipleri bölgeye sevk edildi ve Halk TV'ye kayıp atanmasının ardından bina önünde çevik kuvvet ekibi yolu kesti. Şu dakika itibariyle Halk TV binasına, bu sıcak gelişmeyi de söyleyelim, Halk TV binasına kanal personeli dahil olmak üzere hiç kimse alınmıyor. Polis ekiplerinin bina içerisindeki şu an kayyum yönetiminin girişini sağlamasını burada gözlemliyoruz. Şunu da söyleyelim, bu da çok önemli. Kanal binasında, yani kanalın merkez binasında herhangi bir gözaltı yok. Bu önemli bir gelişme. Çünkü sosyal medyada bununla ilgili daha gelişme çok sıcak, doğruluğu teyit edilmemiş çok bilgi paylaşılıyor. Bizler şunu söyleyelim, teyitli bilgilerimizi paylaşalım. Doğru bir düşündüğümüz bilgileri paylaşalım. Emin olduğumuz bilgileri paylaşalım. Herhangi bir şekilde kanal binasında bir gözaltı kararı yok. Bir gözaltı işlemi yok. Sadece kayyum heyetine yönetim devrediliyor. Mali şube ekipleri, KOM ve TEM ekiplerinin kanalda arama yaptığı bilgisi de elimize ulaştı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda uzun süre bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını şu dakikalarda gerçekleştirilemiyor. Halk TV'ye kayyum atandı. Bizler bu sıcak gelişmeyi bugün boyunca, gün boyunca takip ediyor olacağız ve gelişmeleri an be an aktaracağız.
5: Hanefi, teşekkürler. Kolay gelsin. Halk TV'ye kayyum atandı. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri şu anda televizyon binasında arama yapıyorlar efendim. Devam edelim. Fon tasfiyesinde 43.643 yatırımcıya toplam 6,5 milyar liraya yakın bir para ödendi. Ve hafta sonuna kadar da 34 milyar lira daha ödenecek. Böylece toplamda 45.745 yatırımcıya ödemeleri de yapılmış olacak.
7: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
10: Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı. Tasfiyenin yol haritasını çıkardı. AK Parti'nin kanun teklifi de 14 Ekim Çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer alınacak. Tasfiye böylece hukuki zemin kazanacak.
7: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Adaletle Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda süreç adli ve mali yönleriyle masaya yatırıldı.
9: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
10: Kurul toplantısı sonrası yeni ödeme takvimi açıklandı.
16: A1 Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
10: Böylece 3 portföy yönetim şirketindeki 66 fona ait 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiye süreci tamamlanacak. Bu hafta sonuna kadar 45.745 yatırımcıya ödemeleri yapılmış olacak.
17: Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
10: Öte yandan Meclis Plan Bütçe Komisyonu AK Parti'nin 9 maddelik kanun teklifini görüşecek. Teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor. Teklife göre fonda 1 milyon liranın altında yatırımı olanlar parasının tamamını geri alabilecek. Yatırımı 1 milyon liraya aşan vatandaşlara ise 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.
5: Sosyal medyada çocuklar için yeni bir dönem başlıyor efendim. 1 Kasım'dan itibaren çocuklar yaş doğrulama sistemiyle E-Devlet üzerinden sosyal medyaya girecek. Canlı yayın açamayacak. Ekran kaydı yapamayacak. Çocuk dostu ekosistemin ayrıntılarını da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.
18: Bizim amacımız burada çocukları her türlü risklerden korumak, onları zararlı içeriklerden korumak.
14: Çocuklar için yeni dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya dönemi bitiyor. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 31 Mart 2027'de uyum süreci tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu ekosistemin ayrıntılarını açıkladı.
19: Kısa videolar izliyorum, sonra kendimi kaptırıyorum.
20: Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı E-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.
21: Günün yarısını kaydırarak geçiriyorum ve her kaydırmada daha mutlu oluyorum.
14: Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre 31 Mart 2027 sonrası çocuklar kendilerine verilecek tokenlarla sisteme girebilecek.
20: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
19: Bağımlılık yaptığını hissedebiliyorum. Bir oturuşta bir saati devirebiliyoruz yani.
14: Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı yönünde şüphe oluşursa platform hesabı askıya alacak. E-Devlet üzerinden tekrar yaş doğrulaması yapılınca hesap açılacak.
22: Peş peşe 30-40 video falan genelde izliyorum yani izliyorum.
5: Çok doğru bir uygulama efendim. Küçücük çocuklar TikTok'ta, Instagram'da ne yazık ki bunu söylemeyi hiç sevmiyorum. Aslında uzun süre buna inanmıyordum da ama artık bunun hayata çok yansıdığını gördüm. Çocuklar özeniyorlar. Ne yazık ki özeniyorlar. Canlı yayın açıp o canlı yayınlarda birbirlerine hakaret etmeye, küfür etmeye, tehdit etmeye. Hatta o canlı yayınlarda birbirlerini dışarıda kavga etmeye çağırıyorlar. Ekran kaydı alıp küçücük çocuklar birbirlerini tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Küçücük çocuklar orada gördükleri yasa dışı işlere, pis şeylere diyelim genel hattıyla özeniyorlar. O yüzden belki daha da sert, daha keskin uygulamalarla bunun önü daha da kesilebilir. Çünkü dediğim gibi önceden aslında bu kadar da gelişmemiş ve bu kadar da ayağa düşmemiş. Yani sosyal medya için bir özentilik, kötü yol sürükleyicisi olarak görmeyebilirdim ama bugün gelinen noktada gerçekten çocukları artık iyice kötü bir yola sürüklüyor bu sosyal medya işleri. O yüzden yapılan uygulama bence kesinlikle doğru. Ha, bu arada küçük çocukları özendiriyor, büyüklere yapmıyor mu? Büyüklere de yapıyor ama koca adamları da artık bu saatten sonra engellemek olmasın. İnsanların kaç yaşına gelmişler, biraz da kafalarını çalışırsınlar yani. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Çatışmalara diplomatik çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi.
0: Barış düğmesine, ateşkes düğmesine basılması gerekiyor.
14: Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Ankara ise barışçıl ve diplomasiyi önceleyen tavrını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diplomasi trafiğine devam ediyor.
0: Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz.
14: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkese yeniden dönülmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
0: Biz hem Amerikalılarla hem İran konuşuyoruz.
14: Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye basına kapalı gerçekleşti.
5: ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a verilecek cevaba Türkiye'nin de katılmasını isteyip istemeyeceği soruldu. Trump da olabilir. Bildiğiniz gibi Erdoğan benim iyi dostum. Kendisine büyük saygım var dedi.
1: ABD Başkanı Trump, Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misin sorusuna bu cevabı verdi.
2: Bunu yapabilirim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yine övgü dolu sözlerle bahsetti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, Putin'e Zelenski'nin savaşı bitirmek istediğini söyledi. Sözlerine devam etti.
2: Ancak aralarında çok fazla nefret var ve bunu nasıl başaracaklarını bilmiyorlar.
1: Trump daha sonra sosyal medya hesabından Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Trump, Husilerin saldırıları İran'ın emriyle yaptığını söyledi. Seçimden sonra orada olacağını ifade etti.
2: Uzun zamandır sessizdiler ama şimdi tekrar ortaya çıktılar. Muhtemelen İran'ın emriyle. Suudi Arabistan'a vurarak ve kasıtlı olarak petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışarak. Muhtemelen ABD seçimleri öncesinde. Bu hiç güzel değil. Birileri onlara seçimlerde aday olmadığımı, zaten muhteşem bir çoğunlukla kazandığımı açıklasın. Ama seçimlerden sonra orada olacağım ve asla unutmayacağım.
5: Zaten hem İsrail'deki seçimler hem de ABD'deki ara seçimler. Bu ay sonu, önümüzdeki ayın başı. Onları bir atlatacağız. Kasım'ın ikinci haftasından sonra dananın kuyruğu kopacak gibi duruyor. Orta Doğu'da özellikle işler bir hayli karışacak efendim. Kasım'ın ikinci haftasını bekleyelim. O zamandan sonra konuşacak çok şeyimiz olacak burada. Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine tam destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çekti Barzani. Bu sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. O kişi de Erdoğan'dır dedi.
14: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Forumunda terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Barzani, başta şüpheleri olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sürecin ciddiyetine kanaat getirdiğini söyledi. Adımların doğru yönde atıldığını vurguladı. Barzani, süreç hem bizim hem de Türkiye'nin yararınadır. Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır ifadesini kullandı. Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini belirtti.
3: Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.
14: Erbil olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını tekrarlayan Barzani, sorunun çözümünün bölge dengelerini değiştireceğini belirtti.
5: İsrail'de 27 Ekim genel seçimlerine 2 hafta kala yayınlanan son anket sandıktaki büyük değişimi gözler önüne serdi. Başbakan soykırımcı Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonu kan kaybederken muhalefet bloku tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakaladı.
14: İsrail'de kritik seçime 2 hafta kala yayımlanan son anket dengeleri alt üst etti. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu köşeye sıkıştıran ankete göre muhalefet bloğu iktidarı açık farkla geride bıraktı. Netanyahu karşıtı muhalefet bloğu 120 sandalyeli mecliste 67 milletvekiline ulaşarak hükümet kurma eşiği olan 61'i rahatça aştı. Netanyahu'nun sağ koalisyonu ise 49 sandalyede kaldı. Tablo parti bazında da değişti. Gadi Eysenkot liderliğindeki Yasar Partisi 23 sandalyeyle birinci sıraya yerleşti. Netanyahu'nun Likud Partisi ise kan kaybederek 20 sandalyeye geriledi.
4: Ama dolim.
14: Başbakanlık koltuğuna en uygun isim kim sorusunda da fark açıldı. Eysenkot Netanyahu'ya 10 puan fark atarak %45 desteğe ulaştı. Aralık 2022'den bu yana ülke tarihinin en sağcı hükümetini yöneten Netanyahu için 27 Ekim seçimi siyasi geleceği adına en zorlu sınav olacak.
5: Dünya gözüyle bir gittiğini de göreydik de biraz daha içimiz rahatlasaydı. Hoş Netanyahu gitse yerine gelen de çok farklı mı davranacak? Onu da göreceğiz. En azından Gazze için, Orta Doğu için bir umuttur yaşamak diyelim. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiliz hava üssüne yönelik saldırı planının arkasında doğrudan İran devrim muhafızlarının olduğunu iddia etti. Burnham'ın sert açıklamalarının ardından Londra yönetimi İran'a hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
14: İngiltere'de terör şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada kriz tırmandı. Londra yönetimi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üsse yönelik saldırı planının arkasındaki gücün İran olduğunu iddia etti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham parlamentoda yaptığı açıklamada planın doğrudan İran devrim muhafızları ordusu tarafından koordine edildiğini duyurdu. To tackle these hybrid threats. Başbakan Burnham, İngiltere topraklarında bu tür tehditlere asla geçit vermeyeceklerini vurguladı. Tahran yönetimine çok sert mesajlar gönderdi. We will not tolerate
6: these threats. Topraklarımızda bu tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. İran'ın suç ağlarını kullanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bu ağları ve finansman kaynaklarını hedef almak için tüm yetkilerimizi kullanacağız. İran ve devrim muhafızlarının bize zarar verme kapasitesini sınırlandırmak için yeni yaptırımlar uygulayacağız.
14: Açıklamanın hemen ardından Londra yönetimi düğmeye bastı. İki İran vatandaşı yaptırım listesine alındı. Mal varlıkları dondurularak ülkeye girişleri yasaklandı. İngiltere'nin bu sert adımı sonrası gözler Tahran yönetiminden gelecek olası bir misilleme açıklamasına çevrildi.
5: Fransa, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla bir petrol tankerine çıkarma yaptı. Moskova, Paris'i korsanlıkla suçladı.
14: Fransız donanması Rus gölge filosuna ait tankere çıkarma yaptı. Kritik operasyonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından duyurdu. DFP katlı tanker Réunion Adası'nın 450 deniz mili güneyinde durduruldu. Tankere el konuldu. Tankerin sahte bayrakla seyrettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı yaptığından şüpheleniliyor. Moskova yönetimi operasyonu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek Paris'i korsanlıkla suçladı. Ancak Fransa hukuk dışı bir eylem yapılmadığını savundu.
4: Uluslararası uyuşturucu şebekesine İstanbul merkezli 13 ilde ağır darbe vuruldu. 42 şüpheli yakalandı. 10 tonu aşan uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen örgütün 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zehir tacirlerine net mesaj verdi. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da dedi.
14: Adresler tek tek basıldı. Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe vuruldu. Milyarlarca liralık finansmana el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada uluslararası suç örgütünün farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu üretimi, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği belirlendi. Şifreli haberleşme kayıtlarının incelenmesiyle örgütün 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Zehir şebekesiyle ilişkili 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıkların yanı sıra 556 taşınmaz, 155 araç ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değeri 7 milyar 657 milyon lira olarak açıklandı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu şebekelerine sert mesaj verdi.
8: Ne kirli paranız size kalkan olur, ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da.
4: Ankara merkezde 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. 6 milyar 656 milyon liraya aşan para trafiği tespit edildi. 215 şüpheliye yönelik operasyonda 159 kişi gözaltına alındı.
10: Yatırım vaadiyle vatandaşları kandırdılar. Daha fazla kazanacaksınız diyerek milletin birikimlerini hedef aldılar. Ankara merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Suç gelirlerinin banka hesapları, kuyumcular ve kripto varlık hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcuya yönelik incelemeler ise devam ediyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Güllek'ten geldi. Güllek, vatandaşların alın terini ve birikimlerine hedef alan suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
4: Artık iyice ağzımız alıştı. 3 milyar, 5 milyar, 6,5 milyar. Efendim 6,5 milyar lira dediğimiz parayla Türkiye'de bir sokağa, İstanbul'da hatta bir sokağa baştan aşağı alabilirsiniz. Öyle bir para. Yani yapılan bu operasyonlarda artık dediğimiz gibi iyice dilimiz alıştı ama konuştuğumuz paralar hiç normal paralar değil. Sayı saymayı unuttuk resmen. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli gücü sahada oyunun kurallarını değiştiriyor. Mühimmatsız sadece lazerle hedefleri vuran MKE üretimi, Tolga sistemi ve Zifiri karanlıkta bile kilometrelerce öteden tehditler tespit eden Aselsan'ın keskin gözü Dragon Eye 2 savunmada aktif rol oynuyor.
14: Fütüristik görüntüsüyle silaha bile benzemiyor. Mühimmat kullanmıyor. Tolga lazer sistemi kara, deniz ve hava tehditlerini önlüyor. Ankara Polatlı'daki ateş serbest tatbikatında sahaya çıktı. Tam 760 metre mesafedeki çok hızlı hareket eden drone'u imha etti. Altında makine kimya endüstrisinin imzası var. 360 derece hareketli kule hedefi yüksek hassasiyet ve hızla takip ediyor. önce kamaştırıyor, yani tehdidin optik elektronik algılayıcılarını körleştiriyor, sonra karartıyor. Bir başka anlatımla düşmanın hedefleme yeteneğini devre dışı bırakıyor, ardından fiber lazerle yok ediyor. Nitekim tatbikatta havadaki hızlı drone'u 760 metrede düşürmeyi başardı. Öte yandan Aselsan Dragon A2 paylaşımı yaptı. Bu sistem birden fazla sensörü tek yapıda birleştiriyor. Termal kamerası zifiri karanlıkta bile net görüntüler sağlıyor. Lazerle 20 kilometre içerisindeki hedefin uzaklığını yüksek hassasiyetle ölçüyor. GPS sinyaliyle nokta atışı konumunu iletiyor. Gelişmiş görüntü işleme algoritmalarıyla donatılan Dragon A2 keşif gözetlemede kara ve deniz platformlarına hedef tespit ve takibi sağlıyor.
5: Şimdi futbol konuşacağız. Hiç de konuşasım yok ama mecbur. Galatasaray dün evinde Barcelona'yı ağırladı efendim. Çok iyi başladı sarı kırmızılılar. İlk golü buldu. İkinciyi buldu, hakem offside verdi. Sonra o ikinci golün dönüşünde bir gol yedik, önünü alamadık efendim. İlk yarı 1-1 bitti ama ikinci yarı başlar başlamaz Barcelona vitesi 5'e takınca maç ne yazık ki 4-1 bitti.
11: İlk yarıyı Aslan önde kapattı, ikinci yarı İspanya ekibi baskıyı arttırdı. Barcelona maçı 4-1 kazandı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı evinde ağırladı. Mücadele İtalyan hakem Marco Guida'nın düdüğüyle başladı. İlk yarı Galatasaray rakibine karşı baş başa bir oyun sergiledi. Sarı kırmızılılar 28. dakikada geçiş hücumu yakaladı. Batrakov'un şutu köşeden ağlarla buluştu, Galatasaray 1-0 öne geçti. Galatasaray 6 dakika sonra tekrar gol buldu. Osimhen'in kafa vuruşunu Barış Alper Yılmaz tamamladı. Ancak VAR kontrolü sonrası gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Gol iptaliyle cimbomluların motivasyonu azaldı. 43. dakikada Barcelona eşitliği sağladı. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi. Taraflar bir birlik eşitlikle soyunma odasına girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Barcelona oldu. Önce 50. dakikada Fermin Lopez, sonra 53. dakikada Gordon'la konuk ekip skoru 3-1 yaptı. 65. dakikada bu kez sahneye Adeyemi çıktı. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı. Galatasaray evinde

0: ama ayağının ucu öndeydi. Offside oldu. O gol iptal oldu. O gol de olsaydı o zaman belki çok başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Olmadı. İlk yarıda 1-1 bulup sonrasında oyunu tuttu Galatasaray ama ikinci yarıda yapamıyorsunuz. Zaten ikinci yarıda ilk yarıda oynadığınız oyunu oynayınca Barcelona oluyorsunuz. Yani öyle bir durumda zaten Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final, yarı final görüyorsunuz ama arada inanılmaz bir fark var ve Pedri. Yani biz Yamal'ı, Rafinha'yı, Rodri'yi olmayı konuşuyoruz ama o takımın bir numarası açık ara Pedri. Yani üzerinde iki Galatasaraylı oyuncu sırtına binmiş. Hala daha inanılmaz sakinlikle o topu çeviriyor, döndürüyor, milleti sağa sola yatırıyor, paslar atıyor. Yani inanılmaz bir futbolcu. Hepsi birbirinden acayip oyuncular. Büyük ihtimalle bu yıl hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu zorlayacak Barcelona. Yani Galatasaraylılar sezon sonu şampiyona yenildik ne yapalım diyebilecekler gibi duruyor. Öyle futbol oynuyorlar. Çünkü bu sezon çıktıkları bütün maçları kazandılar. Ve 10 maçta 43 gol attı Barcelona efendim. Maç başı 4,3 gol. Yani inanılmaz bir sayı. Daha tarihte böyle bir örneği var mı bilmiyorum. Çok çok iyi oynadılar ve kazandılar sonuç olarak. Artık bu maçı Galatasaray geride bırakacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Türkiye olarak önümüzdeki ilk maç ne? Fenerbahçe, Aston Villa maçı. Zaten Fotomaç gazetesinde de yer alıyordu efendim. İlk sayfasında Fenerbahçe bugün Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Deplasmana gidiyor efendim Sarı Lacivertler. Ve bugüne kadar Fenerbahçe Avrupa arenasında tüm organizasyonlarda, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi dahil 307 maça çıktı. Bu maçlarda 122 galibiyet, 117 de yenilgi aldı. 68 maç beraberlikle sonuçlandı. 418 gol attı ve 427 de gol yedi Fenerbahçe. Bugün de galibiyet bekliyoruz Sarı Lacivertlerden. Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetin ardından en azından Fenerbahçe Türkiye'nin yüzünü güldürsün diye bekleyeceğiz. Zor bir maç ama amasını hemen onu da anlatalım. Aston Villa bu sezona çok kötü başladı. Premier Lig'de sadece bir galibiyetleri var. Sadece bir. Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları ilk maçı da kazandılar. Ama dediğim gibi bu sezon geçtiğimiz sezona göre çok daha kötü bir durumdalar. O yüzden kazanılmayacak bir maç değil. Puan alınmayacak bir maç hiç değil. Fenerbahçe elinden geleni yapacaktır. Akşam zaten bütün Türkiye'de Fenerbahçe'yi destekliyor olacak. En azından yarın bir yeni bir 3 puan haberi verebilelim efendim. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun hakem gözlemcisi için UEFA'ya sahte beyan gönderdiği ileri sürüldü. Hakem gözlemcisi tutuklu MHK başkanı hakkında şikayetçi oldu.
1: Seni bitiririm merak etme. Senin gibileri.
2: Merkez Hakem Kurulu'nda bir skandal daha ortaya çıktı. UEFA'ya sahte beyan gönderildiği iddia edildi. UEFA hakem gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan 11-20 Mart 2022 tarihleri arasını kapsayan mazeret kaydı oluşturmuştu. İşcan, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan talimat alan eski hakem işleri müdürü Tayfun Özkan'ın UEFA'ya gerçek dışı e-posta attığını ileri sürdü. Gözlemcinin mazeretli olduğu günlere denk gelmeyen 21 Mart 3 Nisan arasında müsait olmadığı iletildi.
3: Tayfun Özkan'ı arayıp tepki gösterdim. MHK UEFA'ya düzeltme mesajı attı. Bu şekilde bilgim, onayım ve rızam dışında adıma sahte mazeret uydurularak uluslararası görevim engellenmek istenmiştir. Bu durum resmi belgede sahteciliktir. Uluslararası kariyerim ve saygınlığım yok edilmek istenmiştir.
2: UEFA hakem gözlemcisi İşcan Gündoğdu'nun kendisini sistematik şekilde cezalandırdığını belirtti. Son iki yılda psikolojik taciz, dışlama ve mesleki imha süreci olduğunu ifade etti. İşcan, Ferhat Gündoğdu, Tayfur Özkan ve Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Efendim ilk saat dilimimizi noktalıyoruz. Etiketimiz harekete geç. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara az sonra birlikteyiz.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Alışveriş listeniz hazırsa

0: maksimumda kazanmaya hazırsınız. Hayat sana maksimum. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.

0: Bangladeş'te sahile vuran plastik atıklar dev bir canavara dönüştü. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki heykel hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de deniz kirliliğine karşı uyarıyor. Cox Bazar sahilinde sergilenen heykel tam 5 ton plastik atık kullanılarak yapıldı. Heykelin elinde kökünden sökülmüş Hindistan cevizi ağaçları bulunuyor. Dhaka Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçıları eseri 20 günde tamamladı. Kampanyayla plastiklerin deniz canlılarına ve doğal yaşama verdiği zarara dikkat çekiliyor. Bidyananda Vakfı'nın yerel yönetimle yürüttüğü çalışma kapsamında 2022'den bu yana her yıl sahilde farklı atık canavarları sergileniyor. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş çetelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler düğmeye bastı. Fuhuş ve uyuşturucu ağına darbe vuruldu. Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanılmasını kolaylaştırma, madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Nereye gittiğini, kime isabet edeceğini umursamadı. Havaya peş peşe ateş açtı. O magandayı düğün sakinleri engelledi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Düğüne giden bir kişi oyun esnasında silahına davrandı. Havaya doğru bir anda ateş etmeye başladı. Daha önce binlerce kez olduğu gibi o kurşunlar bir masumun canına mal olabilirdi. Ancak umursamadı. Neyse ki düğün sahipleri ondan daha bilinçliydi. Hemen araya girdiler. Öfkelenen şüpheli beline koyduğu silahı tekrar çıkarmaya kalktı. Bu sefer de yakınları araya girdi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Köydeki samanlıklardan bir anda alevler yükseldi. Kabusu yaşayan köyde 6 samanlık ve bir ahır küle döndü. Yangın Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde yaşandı. Samanlıkların bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler yangının köye yayılmaması için büyük çaba sarf etti. Söndürülen yangında 6 samanlıkla bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanlarınsa yangından önce kurtarıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. Endonezya'da feci kaza. Frenleri tutmayan yük kamyonu kontrolden çıktı. Aynı yönde ilerleyen başka bir kamyonu arkadan çarptı. Araçlar hurdaya döndü. Ekipler araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada 28 ve 25 yaşlarındaki evli çift hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatıldı.
1: Aynı aileden 4 kişiyi katleden cani ve babası gözaltındaydı. Tutuklandılar. Kan donduran olay Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde yaşanmıştı. Aralarında husumet olan aileler pancar tarlasında tartışmış, o tartışmada kan akmıştı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu, oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu'yla kardeşi Halit Karasu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Karakola gidip jandarmaya teslim olan zanlı Çetin Aslan'ın işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Aslan ve babası Metin Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Globum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bakalım yine başlıklara ikinci saat diliminde neleri konuşacağız. Gelsin ekranlara efendim. İşte ikinci saat dilimimizin başlıkları: Erdoğan'dan Suudilere yanınızdayız mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü ve Ankara Riyad'ın yanında dedi. Anlatacağız. Husilere caydırıcı güç kullanılmalı. Bu da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri. Hem muhalefete tepki gösterdi, fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar dedi. Hem de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara karşı da sert tepkisi vardı. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalı dedi. Anlatacağız. Riyad semalarında balistik füze korkusu. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir kez daha balistik füzelerle saldırdı. Arap koalisyonu Yemen'den fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Ancak Husiler Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı tam isabetle vurduklarını öne sürdü. Ve Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu. Dün sabah saatlerinde yayındaydık, burada anlatıyorduk. Yeni bir operasyon daha oldu. İki belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı efendim. Aynı zamanda operasyonun ilk ayağında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hatırlarsınız, tutuklanmıştı. Göktaş'tan yeni partiye zor soru. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının fondan haksız kazanç sağladığı iddialarına iftira demiş, suç duyurusunda bulunmuştu. Ben sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosya numaralarına kadar nasıl ulaştılar diye yeni partiye tepki gösterdi efendim. Başlıklar böyle, daha fazlası da var. Etiketimizi yine hatırlayalım efendim. Sosyal medyadan mesajlarınızı bekliyoruz. Harekete geç etiketine lütfen X'ten, yani Twitter'dan yazın, gönderin efendim. Sizlerin düşünceleri bizim için çok önemli. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
3: Amerika Başkanı Donald Trump, mitingindeki kadın protestocunun darbedilmesine kayıtsız kaldı. Trump, kadının salondan çıkarıldığı sırada ise kilosuyla dalga geçti. Az sonra. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyar kişinin ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıkladı. Her yıl 727 bin kişi canına kıyması nedeniyle hayatını kaybederken, krizin küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon doları buluyor. Az sonra.
2: Efendim, Halk TV'ye kayyum atandı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu anda binada, televizyon binasında arama yapıyor. Detayları muhabirimiz Hanifi Bayer bize aktaracak. Hanifi, günaydın. Yaklaşık yarım saat 45 dakika önce geldi bu haber. Yeni gelişmeler var mı? Şu anda neler yaşanıyor binada?
4: Evet, şu dakika itibariyle polis ekiplerinin arama çalışması devam ediyor. Halk TV binasında Halk TV'ye TMSF tarafından kayyum atandı. Bir kez daha söyleyelim. Halk TV'ye TMSF tarafından kayyum heyeti görevlendirildi ve bugün sabahın erken saatlerinde kayyum heyeti kanal binasına giriş yaptılar. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş yayınların devam etmesi konusunda kayyum heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alamadı Suat Toktaş ve yayınlar durduruldu. Şu dakikalarda Halk TV'de bir yayın söz konusu değil. 17 kişi hakkında bir gözaltı kararı bilgisi elimizde var. Ancak hala kimlerin alındığı veya da kaç kişinin alındığıyla ilgili net bir bilgi elimizde yok. Ancak tabii ki bazı söylentiler var, bazı kulis bilgilerimiz var. Şu dakikada operasyon hala devam ediyor. Ama bu bilgiler netleşmediği için, teyitlenmediği için paylaşmayı doğru bulmuyoruz etik anlamında. Ama şunu söyleyelim, Halk TV'ye kayyum atandı. SEM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şu dakikalarda kanal binasında arama gerçekleştiriyorlar ki sabahın çok erken saatlerinde geldiler. Bunu da söyleyelim. Sabahın çok erken saatlerinde geldiler ve şu dakika itibariyle hala arama devam ediyor. Halk TV'ye yönelik bazı suçlamalar var. O suçlamalardan bahsedeyim. İhaleye fesat karıştırma suçlaması var. Yine tabii ki burada kurumsal olarak Halk TV'den bahsediyoruz, ancak yöneticilerinin adı geçiyor bu suçlamalarda. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aktarması suçlaması bulunuyor soruşturma kapsamında. Bizler soruşturmayı takip ediyoruz sabahın erken saatlerinden itibaren. Geçtiğimiz saat diliminde de telefon bağlantımızda yine gelişmeleri duyurmuştuk. Şu dakikada itibariyle önceki yayınımızda anlattığımız gelişmelere ek bir gelişme yaşanmış değil. Kanal çalışanları şu anda binaya giremiyorlar. Ayrıca yine Halk TV'nin bulunduğu merkez binasının olduğu noktada sokak çevik kuvveti tiplerince güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kayyum heyeti binaya giriş yaptılar. Yayın şu an durduruldu. Halk TV'de an itibariyle TMSYT'nin görevlendirmiş olduğu kayyum heyeti bulunuyor. Yayınların durdurulduğunda bir kez daha söyleyelim. Tabii ki sıcak gelişmeler ard arda yaşanıyor. Ben bir yandan gelişmelerden bahsederken diğer taraftan bilgi almaya çalışıyoruz hala. Çünkü olay çok yeni. Sabahın çok erken saatlerinde yaşandı bu. Ve bizler bu soruşturmayı da takip ediyoruz tabii ki. Yine gün boyunca sıcak gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
2: Teşekkürler Hanife, aktardığın bilgiler için. Halk TV kayyum atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu anda televizyonda arama yapıyorlar. Ve televizyon yöneticileri hakkında da gözaltı kararı var efendim. Şimdi Türkiye'de yeni göreve başlayan büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Törenin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni büyükelçilerini külliyede kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Külliyenin ilk konuğu Hindistan Büyükelçisi Rudra Garov Şeresti. Ardından Mali Büyükelçisi Omar Omayiga, Hollanda Büyükelçisi Ale Doro, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso Grande ve Nijerya Büyükelçisi Said Osman Nasamuda Kingar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Mektupları kabul eden Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı büyükelçilerin törende giydikleri yerel kıyafetler dikkat çekti. Erdoğan törenin ardından büyükelçilerle baş başa görüşme de yaptı. Törenle birlikte 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
2: Akşam gazetesinde de yine aynı haber vardı ama tabii şu başlıkla: Türkiye Suudi Arabistan'ın yanındadır. Bu nokta oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını ifade etti. Mekke İttifakı'nın harekete geçeceği ve bu savunma anlaşmasının sahada boy göstereceği ilk sınav oluyor bu. Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı saldırılar. Bu noktada neler yaşanacak? Türkiye nasıl bir destek verecek? Hava savunma sistemleri mi devreye girecek? Askeri olarak hangi araçlarla ya da personelle müdahale olacak? Bunu da göreceğiz efendim. Şu anda Türkiye zaten açık desteğini Suudi Arabistan'a belirtiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli fon tartışmaları üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar dedi. Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da sert tepki gösterdi ve eğer diplomasi yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılsın dedi.
5: Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.
0: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Askeri müdahale seçeneğine dikkat çekti.
5: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Husilerin hedefi olan Suudi Arabistan'a destek verilmesi gerektiğini belirtti. Mekke İttifakı vurgusu yaptı.
5: Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
0: Fon soruşturması da Bahçeli'nin gündemindeydi. Muhalefetin fon krizi üzerinden hükümete yüklenmesine tepki gösterdi.
5: Milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlıklar gürüyonun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
0: Bahçeli yürütülen soruşturmalarla hukuk dışı her türlü işlemden hesap sorulacağını belirtti.
5: Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır.
0: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecinin de kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
5: Peşinen söylemeliyim. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
0: Bahçeli Fransa'daki öğrenci eylemlerine de değindi. Bunun Avrupa'ya yayılma riskine dikkat çekti. Türkiye'deki gençliğe uyarıda bulundu.
5: Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının fondan haksız kazanç sağladığı iddialarına iftira demiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ve şunu sordu. Ben sınırlı bilgiye erişebilirken acaba onlar soruşturma dosya numaralarına kadar nasıl ulaştılar deyip yeni partiye tepki gösterdi.
6: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına.
0: Babası Hasan Özdemir üzerinden fona para yatırıp haksız kazanç sağladığını iddia ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası ile ilgili iddiayı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
0: Göktaş, kabine sonrası gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu cevapladı. Bu kez benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu.
7: Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
6: Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyecek. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum.
2: Sabah gazetesinde de tek bildiği iftira siyaseti manşeti var efendim ilk sayfada. Kocaman puntolarla yazıyor. Yeni partinin kurmayları fon krizi üzerinden başlattığı iftira kampanyasını ellerine yüzlerine bulaştırdı. Özgür Özel ise çamur siyasetine devam edin arkanızdayım mesajı vererek yalan korosuna katıldı demiş Sabah gazetesi efendim. Yalan ve iftira kampanyasını yürütürken elleri ayaklarına dolaşıyor. Bakanlara iftira atıyorlar. Özür bile dilemiyorlar. İyice rezil olunca da yolsuzluktan yargılanan belediye başkanlarının çektiklerine sayın diyerek işi pişkinliğe vuruyorlar demiş Sabah gazetesi efendim. Bu sabahın haberi. Devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki usulsüzlükler anlatıldı. Şirketin eski satın alma müdürü çarpıcı iddia ve itiraflarda bulundu.
1: Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki ihale çarkı deşifre oldu. İBB davasında Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi'nde dönen kirli çark anlatıldı. Mahkemede yargılanan eski satın alma müdürü Ümit Polat, ek savunmasında dönemin genel müdürü Ali Sukas'a yönelik çarpıcı iddia ve itiraflarda bulundu.
8: Genel müdür yapılacak işe yönelik %8 kırım dedikten sonra gerçekte %15 ile yapıp %7'yi de kendi istemektedir. Firmayla anlaşma sağlandıktan sonra oran bize bildirilirdi. Zaten işe alacak firma süreci önceden bildiği için diğer firmalara danışıklı olarak yüksek teklifler verdirilirdi.
1: Polat, onaylı tedarikçi havuzunun menfaat ilişkileriyle şekillendiğini, Ali Sukas'ın göreve gelmesiyle kendisine yakın isimlerin yakınları üzerine şirketler açtırarak Ağaç AŞ'den peş peşe ihale aldığını öne sürdü. Eski müdür, tedarikçilerin çaresiz kalarak kendi odasında dert yandığını ifade etti.
8: Benim bildiğim, tedarikçilerin Ali Sukas'tan randevu beklerken odama gelip anlattıklarına ve ellerinde çanta ya da poşetle Ali Sukas'ın odasına girip oradan boş çıkmalarına dayanmaktadır. Birçok tedarikçi aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık %10'unu Ali Sukas'a vermek zorunda kaldıklarını bana anlattı. 2024 yılı başlarında Ali Sukas önüme bir liste koyarak bu firmalardan para isteneceğini bizzat ifade etti.
2: Başlıklarda da söylemiştik efendim, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, ilk ayağında Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı tutuklanmıştı. İzleyelim efendim.
9: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
10: Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
11: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözeoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin belediye görevlisi olduğu bildirildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında 30 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu daha sonra başkanlık görevinden uzaklaştırılmıştı.
9: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
11: İkinci dalga operasyon ilkinin devamı niteliğinde. Şüphelilere yine ihalelerde usulsüzlük, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat temin etmek gibi suçlamalar yöneltiliyor.
12: Başkanım hoş geldiniz.
13: Akıllı ol lan.
11: Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri dosyaya girdi. Bunun ardından da yeni operasyon için düğmeye basıldı. Fikret Gözeoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı.
2: İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından siyasi gerilim meclise taşındı efendim. CHP ve Yeni Parti gruplarının boykotu nedeniyle belediye meclisi toplanamadı. Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev ulaşım projeleri de yeniden gündeme geldi.
11: İzmir'de siyasi gerilim meclise taşındı.
14: Değerli arkadaşlar,
11: Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti grupları toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca Büyükşehir Belediye Meclisi toplanamadı.
14: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
11: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından ilk meclis krizi yaşandı. CHP ve yeni parti grupları oturumu boykot etti.
14: Adım derken söylediğim şey şu, orada bekleyeceğinize gelin diyorum Allah aşkına.
11: Başkan Vekili Mustafa Özuslu gerekli çoğunluk sağlanamayınca toplantıyı 15 Ekim Perşembe gününe erteledi.
14: 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.
11: Meclis önünde de tansiyon yükseldi. Yeni partililer Tugay'ı istifaya çağırdı. Üzerinde Cemil Tugay istifa yazılı tişörtlerle protesto düzenlendi. CHP boykotu demokratik bir tavır olarak savundu. AK Parti ve MHP ise meclisin çalışamaz hale getirilmesine tepki gösterdi.
15: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
11: Bir yanda siyasi tartışmalar yaşanırken diğer yanda İzmir'in yıllardır beklediği dev projeler yeniden gündeme taşındı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçişinin ardından merkezi hükümetle işbirliği mesajı verdi. Ulaşım yatırımları için düğmeye basılacağını açıkladı. Projelerin başında Körfez Tüp Geçidi var. Karşıyaka'yla Konak denizin altından demir yoluyla birbirine bağlanacak. Projenin 3 yola uzatılmasıyla Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımı hedeflendi. Tugay konuyu ilgili bakanla görüştüğünü ve olumlu yaklaşım gördüğünü söyledi. Bir diğer önemli başlıksa ikinci çevre yolu. Tugay, trafik yükünü hafifletecek projenin kısa sürede başlayacağını açıkladı. Yatırımın geçmiş belediye yönetiminin itirazları nedeniyle geciktiğini öne sürdü.
16: Söz veriyorum size bunun için çalışacağız.
11: Cemil Tugay, projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğinin de altını çizdi.
15: Yanımız şu anda...
2: Devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç edildiğinin altını çizdi. Türkiye sağlık teknolojilerini geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde ediyor dedi.
17: Bugün 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir.
11: Sağlık teknolojileri alanında atılan adımlara bu sözlerle dikkat çekti. Kritik alanlardaki yatırımların bağımsızlık için önem taşıdığını söyledi.
17: Yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.
11: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da düzenlenen Desu Medikal Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu. Yerli tıbbi cihazların üretim rakamlarına değindi.
17: Yerli imal tıbbi cihaz barkodu sayımız 2018'de yaklaşık 762 bin seviyesinden bugün 996 bine ulaşmış durumda.
11: Yılmaz, yerli ilaç üretimine yönelik çalışmalara da ayrı bir parantez açtı.
17: İlaç sektörümüzde de yerli üretim bakımından önemli bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2016 yılında kutu bazında %75 olan yerli üretim payımızı 2025 yılında %92'ye yükselttik.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin rakamları paylaştı. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık dedi efendim. İzleyelim.
18: İstanbul'u deprem karşısında bir kale gibi sapasağlam yapacağız.
11: Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Milyonlarca yapı dönüştü. Yüz binlercesi de dönüşüm sırasında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde ve İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin güncel verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan kurumun paylaştığı verilere göre 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.
19: Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim.
11: İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının boyutu da dikkat çekiyor. Bakan kurumun açıklamasına göre kentte 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunların 1 milyon 7000'inin dönüşümü tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası kapsamında da önemli bir aşamaya gelindi. Bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 117.914 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
2: Efendim haberlerimizle devam edeceğiz. Dış habere geçecektik ama şimdi sıcağı sıcağına bir görüntü var. Hemen onu verelim. İstanbul'da biliyorsunuz artık yağmur iyice etkili olmaya başladı. Bakın burası Halkalı Atakent Mahallesi. Şu anda sıcağı sıcağına 2 dakika önce geldi bu görüntü. Yönetmenimiz İlhan Kandaz gönderdi. Bakın yolları şu anda su götürüyor efendim. İstanbul'da bu hafta boyunca yağmur etkili olacak. Aman dışarı çıkacaklar. Dikkatli olun. Trafiğe çıkacaklar. Özel aracınızla çok önemli bir işiniz yoksa toplu taşıma kullanın efendim. Trafik bugün, yarın, hafta sonuna kadar mahvolacak belli. O yüzden dikkatli olmakta, tedbirli olmakta fayda var. Şu anda İstanbul'da son durum bu şekilde. Ekranın solundaki görüntü Halkalı Atakent Mahallesi'nden 5 dakika önce çekildi. Yollar bu hale geldi daha şimdiden. İlerleyen saatlerde yağmur daha da artar. Akşam saatlerinde bir de iş çıkışına denk gelirse yandık ki ne yandık. O yüzden dikkatli olmakta fayda var efendim. Yeni görüntüler geldikçe anlatacağız. Bir de trafiğe de bakalım. Şu anda tam işe giriş saati de geldi artık. Saat 8.30'a yaklaşıyor. Bakalım İstanbul'da durum ne? Oh. İstanbul'da durum felaket. O3 Kemi E5'e bağlayan, Halic'e doğru bağlayan yol. Efendim kırmızı bile değil. Bordo olmuş artık. O3'te durum sıkıntı. Tabii bu Avcılar yönünden Halic'e gidişte. Haliç'ten Avcılar'a gidişte öyle bir durum söz konusu değil. E5'e baktığımızda Avcılar'dan trafik başlıyor efendim. Küçükçekmece'nin çıkışına hatta Yenibosna'ya kadar devam ediyor. Sonra Bakırköy'ün çıkışından başlıyor, Halic'e kadar devam ediyor. İstanbul'da şu anda Avrupa yakasında Avcılar'dan Mecidiyeköy yönüne inanılmaz bir trafik var. Ters yönde böyle bir durum söz konusu değil. Köprülerde durum iyi gibi görünüyor ama köprülerde de Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişte çok büyük bir sorun var. Bakın Ataşehir'de hatta ne Ataşehir'i Sultanbeyli'de trafik bir başlıyor. E5'te nereye kadar? Köprünün çıkışına kadar devam ediyor. Yine Ataşehir'den ta ikinci köprüye bağlantıya kadar. Bordo efendim trafik. Yani şu anda inanılmaz bir trafik var. %78 yoğunluk İstanbul'da. Yola çıkacak olanlara şimdiden söyleyelim. Özel aracınızla çok önemli bir işiniz yoksa toplu taşıma kullanabiliyorsanız kullanın efendim. Çünkü trafiğin hali ortada. Konuşacağız daha anlatacağız. Yağmur artarsa İstanbul'da yeni gelişmeler olursa da ekranlarınıza getireceğiz. Dönelim dış gündeme. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir kez daha balistik füzelerle saldırdı. Arap koalisyonu Yemen'den fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Ancak Husiler Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı tam isabetle vurduklarını öne sürdü.
1: Erken uyarı sistemleri ve sirenler devreye girdi. Gecenin sessizliğini büyük patlama sesleri deldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad geceyi bir kez daha Husilerin saldırılarının altında geçirdi. Arap koalisyonu Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan balistik füzelerin havada imha edilerek engellendiğini duyurdu. Yetkililer tehlikenin geçtiğini açıkladı, detaylara girmedi. Husilerdense aksi yönde bir açıklama geldi. Askeri sözcü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti. Havayolu şirketlerine ve yolculara Suudiye havalimanlarından uzak durun çağrısında bulundu. Husi kanadı Mekke ve Medine hariç tüm Suudiye hava sahasını hedef ilan etti. Yaşanan son saldırıların ardından bölgede hava trafiği büyük tehdit altında. Son bir haftada ülkedeki 5 farklı havalimanına 10 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. En çok hedef alınan nokta ise 5 kez vurulan Riyad'daki Kral Halid Havalimanı oldu. Tırmanan kriz sonrası ABD'nin Riyad Büyükelçiliği alarm durumuna geçti. Büyükelçilik diplomatların seyahatlerine kısıtlama getirirken vatandaşlarını da uyardı. Açıklamada saldırıları ve hava savunma müdahalelerini görüntüleyen veya sosyal medyada paylaşan bazı ABD vatandaşlarının Suudi makamlarınca gözaltına alındığı bildirildi. Yerel yasalara uyulması konusunda sert bir uyarı yayımlandı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump da Husilerin son saldırılarını eleştirdi.
20: Husiler yanlış işler yapıyorlar. Hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil.
1: Trump, Husilerin son dönemde saldırılarını artırmasıyla ara seçimler arasında bir ilişki görüp görmediği sorusuna bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum cevabını verdi. Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco Genel Merkezi'ne saldırı düzenledi. Arap koalisyonu Husilere ait füzelerin hava savunma sistemiyle engellendiğini duyurdu.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere ortak operasyon için Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. İsrail basınına göre Prens Bin Selman şimdilik buna karşı çıkıyor.
11: İsrail basınının Yemen'le ilgili ortaya attığı iddia tartışma başlattı. Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Netanyahu Husilere karşı ortak operasyon teklif ediyor. Riyad ise kabul etmiyor. İddiaya göre Netanyahu ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan'la ittifak halinde hareket etmek istiyor. İsrail'in amacı ise Husilere yönelik saldırılara katılmak ve Riyad'la ilişkileri normalleştirmek. Ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın İsrail'le kurulacak bir ittifakın Suudi kamuoyunda tepki çekeceğini düşünüyor. Habere göre Selman bu nedenle İsrail'in yardım teklifini reddediyor. Riyad makamlarındansa konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında ilan ettiği enerji ateşkesi sözde kaldı. Ukrayna Moskova'ya yüzlerce İHA gönderdi. Rusya'nın misillemesinde ise 3 kişi hayatını kaybetti.
11: Ateşkes kağıt üstünde kaldı. Savaşın ateşi bir kez daha Moskova'ya sıçradı. Ukrayna Rusya'nın başkentine gece boyunca 417 İHA fırlattı. Rus makamları ülke genelinde toplam 604 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Saldırı savaşın başından bu yana Moskova'yı hedef alan en büyük İHA akınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Misilleme ise gecikmedi. Rus ordusu Harkov'u banderol tipi füzeler ve İHA'larla vurdu. Binalar çöktü. Aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump karşılıklı saldırılara rağmen kendi ilan ettiği ateşkesin sürdüğü iddiasında ısrarcı. Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı savaşın sona ermesi gerektiğini tekrarladı.
19: Pekala, ateşkesi kabul ettiler. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben kabul edeceksiniz dedim. Bu yüzden ben kabul ettiklerini söylediğim için kabul ettiler ve bu işin çözülmesi gerekiyor. Bu mesele artık bir çözüme kavuşmalı.
11: Rusya-Ukrayna savaşında masadaki diplomasi söylemleri sürse de sahada yükselen dumanlar savaşın bitmekten çok uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.
2: Savaş bitmiyor efendim. Savaş her yerde. Yeni Şafak tam olarak böyle bir manşet attı. Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşları uzadıkça dünyadaki gerilimler artıyor ve sürekli yeni cepheler açılıyor. Husilerin Suudi Arabistan hava yollarına yönelik füze saldırıları bölgedeki uçuşlara darbe vurdu. Karadeniz ve Hürmüz Boğazı gemiler için artık güvenli değil ve deniz ticareti gittikçe zorlaşıyor. Avrupa'da ise yüzlerce marketin soğutma sistemlerini devre dışı bırakan siber saldırılar yaşandı. Efendim artık marketlere yayıldı savaş. Geçtik sağın solun bombalanmasını. Fransa'da daha önce hiç benzeri yaşanmayan bir siber saldırı oldu. Bazı büyük perakende marketlere isimlerini şimdi söylemeyelim yayında ama bilseniz yani duysanız çok tanıyacağınız marketler. Soğutma sistemleri hacklendi efendim. Tavuk, et, süt ürünleri bunların saklandığı soğutma sistemleri hacklendi ve sıcaklık 50 dereceye çıkarıldı ki o soğutma sistemleri eksi derecelerde tutuluyor biliyorsunuz. Yüzlerce ton gıda çöpe gitti. Hollanda'da ülkenin en büyük merkezinin otomasyon zincirinde yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle dağıtım durdu. Yani Avrupa'da da büyük bir siber saldırı söz konusu. Savaşın belki ateşli kısmında işin içinde olmasa da Avrupa siber tarafta, elektronik dünyada savaşta büyük yara aldı diyebiliriz. Fransa ve Hollanda'da bu siber saldırılar büyük şirketleri milyonlarca avroluk zarara soktu şimdiden. Hele ki böyle bir kanal bulundu savaş adına, zarar verme adına, orayı birileri daha da deşecektir. ABD Başkanı Trump, oğlunun eski nişanlısı olan Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifasını istedi. Eski gelin adayı rüşvet niyetine pahalı hediyeler almakla suçlanıyor.
3: The best is yet to come.
21: Stand by. The best is yet to come.
1: ABD Başkanı Donald Trump, oğlunun eski nişanlısı Kimberly Guilfoyle'un ipini çekti.
22: Evet, o işe bakıyoruz. Durumdan memnun değiliz.
1: Trump, ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'u rüşvet aldığı yönündeki iddiaların ardından görevden almayı düşündüğünü söyledi. Ardından Beyaz Saray, Atina elçisi Guilfoyle'dan istifasını istedik açıklaması yaptı.
23: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign.
1: Trump'ın oğluyla 4 yıl nişanlı kalan Guilfoyle, Atina'da pahalı hediyeler kabul etmekle ve yönetim yetkililerine erişim karşılığında para istemekle suçlanıyor. Beyaz Saray kaynakları da Guilfoyle hakkındaki iddiaların incelendiğini aktardı. Trump hükümetinin açıklamasının ardından Guilfoyle istifa etti.
2: Trump, mitingdeki kadın protestocunun darp edilmesine kayıtsız kaldı. Kadının salondan çıkarıldığı sırada ise bir de kilosuyla dalga geçti.
24: He's going back home to mom. Look at him. Look at it. Terrible.
11: Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın Ohio mitingine bu anlar damga vurdu. Trump'ın konuştuğu esnada kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen ve 2008'de cinsel suçtan hüküm giyen Jeffrey Epstein'e dair belgelerin yayınlanması için protesto düzenlendi. Protestocu bir kadının Epstein belgelerini yayımla ifadelerinin bulunduğu bir tişörtü giydiği fark edildi. Bunun üzerine önünde bulunan bir adam kadını darp etmeye başladı. Kısa süre sonra güvenlik görevleri kadını alandan yaka paça çıkardı. Trump ise o anlarda protestocunun kilosuyla dalga geçti.
24: He's going back home to mom. Look at him. Look at him. Terrible. Don't we love law enforcement? Oh, he's got to go on a diet. He's a fat guy.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kadın protestocuyu darp eden şahıs hakkında konuşmadı. Güvenlik görevlileri ise şahsa işlem uygulamadı. Trump'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.
24: We will make America great again. Thank you very much. Thank you.
2: Bu adam iyice çığırından çıktı artık. Millete açık açık hakaret ediyor. Yani bir kadına böyle bir laf kullanmak çok ilginç. Yeteri kadar tepki de almıyor bunlarla alakalı. Gerçekten şaşırıyorum. Amerikan halkına da şaşırıyorum. ABD federal ajanlar Kongre üyesi İlhan Omar'ın Washington'daki evini aradı. Somali asıllı Omar uzun süredir Donald Trump'ın hedefindeydi. İzleyelim.
25: They're blocking the removal of these people out of our country and you should be ashamed.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın en sert siyasi rakiplerinden Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar'ın evi arandı. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen operasyonun göçmenlik belgelerine ilişkin federal bir soruşturma kapsamında yapıldığı açıklandı. Yetkililer soruşturmanın olası göçmenlik dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğunu belirtti. İncelemenin Omar'ın çocukken ailesinin ABD'ye göçü sırasında doldurulan belgeleri de kapsadığı bildirildi. Ancak şu ana kadar kamuoyuna açıklanan bilgiler Omar'a yöneltilmiş kesin bir suçlama bulunduğunu ortaya koymuyor. Operasyonun zamanlaması da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlere haftalar kala gerçekleştirilen baskın, federal kurumların siyasi amaçlarla kullanıldığı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Omar operasyonu Trump yönetiminin siyasi rakiplerine hedef almasının yeni bir örneği olarak değerlendirdi. Demokratlar da baskına tepki göstererek yönetimi devlet gücünü siyasi rakiplerine karşı kullanmakla suçladı. Somali doğumlu Omar yıllardır Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştiriyor. Trump ise Omar'ı ve Minnesota'daki Somali kökenli topluluğu hedef alan açıklamalarıyla gündeme geliyor. Soruşturmanın hukuki sonucu henüz netleşmedi. Ancak seçimler öncesindeki bu baskın Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi tarafsızlık tartışmasını yeniden gündemin merkezine taşıdı.
2: Bakalım dünden bugüne neler kaldı efendim. Gece özellikle yaşanan ilginç haberleri bir getirelim ekranlarınıza, hızlı hızlı anlatalım. Ankara'da bir taksici yolcusunu indirdikten sonra arkasından tabancayla ateş etti efendim. Yeni Mahalle'de taksici müşterisini evine bıraktı. Yolcu indikten sonra taksici arabadan indi ve müşterisine ateş açtı. Ve sürücü ağır yaralandı efendim. Hayati tehlikesi sürüyor yolcunun. Belirsiz, kimliği belirsiz taksici de şu anda her yerde aranıyor. Bakın o anları tekrar izleyelim. Adam indi, evine doğru giderken taksici arkasından silahını çekti, ateş etti. Devam edelim. Bir sonraki haber. Kayseri'de unutulan sırt çantası paniğe neden oldu ve şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı efendim. Bir bankın arkasında unutuldu bu sırt çantası. Vatandaşlar hemen polisi aradı. Özel kıyafetle geldi bomba imha uzmanı ve fünyeyle çanta patlatıldı. Daha önce benzerine yüzlerce kez izlemişizdir. Çantadan kıyafetler çıktı efendim. Onlar da emniyete götürüldü. Geçelim bir sonraki habere. Bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı efendim. Burası Bartın. 6 yaşındaki çocuk yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. O sırada o arabanın şoförü acaba ne düşünüyordu? Aklında ne vardı? Yaya geçidinin oradan bu kadar hızlı geçecek ne yaşadı bilmiyoruz ama 6 yaşındaki çocuk kaputun üstünde 7 metre ilerledi. Hastaneye kaldırıldı. Ve Ankara'da da bir kaza vardı efendim. Kontrolden çıkan bir araç takla attı. Sincan'da bir sürücü aracının kontrolünü kaybetti ve takla attı. Hemen ambulans, polis olay yerine gitti. İki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Geceden kalanlar böyleydi. Sigara satışında elektronik kimlik doğrulaması başlayacak. Kimse 18 yaş altındakilere sigara satamayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu kararın uygulamadaki yol haritasını ortaya koydu. Kişisel veri ifşa olmayacak, mahremiyet ihlal edilmeyecek dedi.
0: Sigara satılması normal diye yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Yani bunun kişisel verilerle veya insanları ifşa etmeyle alakası yok.
11: 18 yaş altına sigara satışı yasak. Şimdi bu elektronik sistemle güvence altına alınacak. Elektronik yaş doğrulama sistemi sayesinde kimse çocuklara sigara satamayacak.
0: Birçok ülkede, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız.
11: Yeni yasa teklifi taslağına göre market ve büfelerde dijital kimlik kontrolü zorunlu olacak.
0: Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey. Biz sadece 18 yaşına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz.
11: Sigara alacak kişi telefondan özel bir QR kod okutacak. Yazılım arka planda TC kimlik numarasıyla yaş eşleştirmesi yapacak. Saniyeler içinde alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı ortaya çıkacak.
0: Sigara başlama yaşımız Türkiye'de ortalama maalesef 18'in altı.
11: Yeni sistemde satıcı müşterinin kimlik bilgisini göremeyecek. Ekrana sadece yaşı uygundur ya da uygun değildir uyarısı gelecek. Kişisel veriler tamamen gizli kalacak. Öte yandan hazırlanan yasa teklifiyle sağlık raporlarının yenilenmesi ve raporlu ilaçların alınması kolaylaşacak. 65 yaş üstü vatandaşlara da ilave kolaylık sağlanacak. Hastaneye veya eczaneye gidemeyen yaşlıların ilaçları artık evlerine kadar götürülecek.
4: Gel bebe.
2: Şimdi ekonominin gündemini konuşalım. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
4: Günaydın, hoş bulduk. Yağmurlu bir gün, muhtemelen hafta sonuna kadar da hava böyle olacak. Evet. Zaman zaman yağış, zaman zaman da belki hava sıcaklığı çok düşmeyecek ama artık sonbaharı hissedeceğimiz bir hafta gibi görünüyor.
2: Evet, az önce de görüntüleri verdik. Yani İstanbul'da şu an bazı yollarda durum kötü. Evet. Şimdiden iki damla yağmur yağdı. bütün hafta devam eder, şiddetlenirse neler yaşayacağız artık Allah bilir. Neyse, biz ekonomiyle şimdilik devam edelim. İstersen piyasalarla bir başlayalım, sonra konuşacağımız konu.
4: Bakalım hemen döviz piyasalarıyla başlayacağız. Dolar ekranlara geliyor. Dolarda 49 lira 39 kuruş seviyeleri var. Euro 55 lira 39 kuruşta. Gram altın 6598 lirayı gösteriyor. Endekse baktığımızda 12251 puanı gördük. Dün de %1'e yakın bir yükselişi vardı BIST 100'ün. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle. Çeyrek altın geldi 10.788 lirada, yarım 21.577 lira, tam altın 43.000 liranın biraz üzerinde ve devam ediyoruz kripto paralar.

0: görürüz, bolluk ve bereket vardır. Diğer taraftan bizim bacasız sanayi dediğimiz turizm gelirleri oldukça önemli. Ki turizm gelirlerinin de çok büyük katkısı olduğunu zaten hep söyleriz. Bir de Okan, yani her sabah konuşuyoruz, tekrarlamayacağım. Oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hala savaşlar bitmedi. Birçok noktada devam ediyor. Ve enerjiyi tehdit ediyor biliyorsun. Hep enerji fiyatlarını konuşuyoruz. Yeri gelmişken bu sabahın verilerini de ben paylaşayım. 106 dolar seviyelerindeydi Brent petrol. Ki burada biliyorsun bir takım anlaşmalar yapılıyor Rusya'yla. Diğer taraftan belki birazdan değineceğiz. G7 ülkelerinin almış olduğu kararlar var. Ama maalesef rakamlar istenilen düzeye çekilemedi henüz. Bunların da etkisine rağmen, olumsuz yansımalarına rağmen gayet iyi geldi Ağustos ayı verileri. Cari fazla verildi. Hatta şunu söyleyeyim, altın ve enerjiyi çıkarırsak 8 milyar dolardan fazla bir fazla olduğunu söyleyelim. Diğer taraflardan rezervleri hep konuşuyoruz biliyorsun, Merkez Bankası'nın rezervlerini. Ki bu rezervlerde de durumun iyi olduğunu söyleyelim. Zaman zaman evet rezervlerde düşüşler oluyor, haftalık bazda paylaşılıyor. Biz de zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Ama rezervlerde de 7.1 milyar dolarlık bir fazlanın artışın daha doğrusu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir uyarı var tabii ki, bu yılın geneli için sadece Türkiye değil tüm dünya ülkeleri bu durumdan muzdarip, enerji fiyatları. Yani yılın genelinde sonuna kadar da bir baskı oluşturacak, bir risk unsuru olmaya da devam edecek enerji fiyatları. Burada çünkü bizim bu sene sonu tahminlerimiz yani 89 dolar civarındaydı. Hadi biraz daha yükseltelim, 90 dolar civarındaydı ama şu anda bile bugüne baktığımızda onun hali üzerinde 100 doların üzerinde seyrediyor.
1: Anladım. Peki bir de şu anda bütün dünyanın en büyük problemi aslında yakıt, petrol.
0: Evet.
1: Çünkü hem Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, Rusya-Ukrayna savaşı, bir de şimdi Suudi Arabistan-Husiler arasındaki çatışmalar. Yani bu kriz azalacağına gitgide büyüyor. Şimdi bununla ilgili stratejik bazı hesaplar var. Dünyada bu krizi biraz daha rahatlatabilecek miyiz?
0: Vallahi senin dediğin gibi stratejik hesaplar, stratejik programlar var. Onu söyleyeyim, azaltmaya yönelik. Zaten biliyorsun Rusya ve Amerika arasındaki anlaşma. Yani burada tabii ki ciddi oranda bir dizel arzı gerçekleşecek ama fiyatları çok da fazla düşürmeyecek gibi görünüyor. Onu söyleyelim. Ya bir de diğer taraftan G7 ülkelerinin elindeki stoklar, ki onlar da sunmaya hazırlanıyor. Bu rezervler de piyasaya sunulacak. Yani burada bir arz talep dengesi oluşturulmaya çalışılıyor. İşler yolunda giderse bir öngörü var. 11 dolara kadar geri çekilme yaşanabilir. Ama çok hızlı bir şekilde fiyatlara yansımayacağı da düşünülüyor. Ya buradaki tek çözüm ne? İşte mesela Amerika'nın da baskısına rağmen hala Ukrayna Rusya'nın enerji altyapılarını vurmaya evet. devam ediyor. Sen az önce söyledin, Husilerle Suudi Arabistan, Amerika, İran. Ya burada bir normalleşme olmadığı sürece o bizim beklediğimiz hani 60 dolarlık seviyeler biraz uzak gibi görünüyor açıkçası.
1: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Evet, Yaprak Irkayıldız'la ekonomiyi konuştuk ve ikinci saat dilimimizde noktalıyoruz. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar birlikteyiz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde...

0: indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Reklamlar.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigorta

0: Şişel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Turbo marş.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Kesilmiş limonu üzerine tuz dökerek saklarsanız kuruyup bozulmadan ikinci kez kullanabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sivrisinek sokmasına karşı kesme şekeri hafifçe ıslatın. Sokulan kısmın üzerine hafifçe bastırın. Zehri alıp kaşınmayı ve şişmeyi önleyecektir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye'nin 3. saat diliminde. Hemen bakalım başlıklarımıza ne konuşacağız şimdi kalan süremizde. Gelsin efendim ekranlara. İlk başlığımız Erdoğan'dan Suudilere yanınızdayız mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Ankara Riyad'ın yanında dedi. Husilere caydırıcı güç kullanılmalı. Bu da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri. Hem fon tartışmaları üzerinden muhalefete tepki gösterdi hem de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert çıkıştı. Eğer diplomasi yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılsın dedi. Bahçeli'ye arkadaş ziyareti. Mutlak butlan sonrası ilk kez görüştü. MHP lideri Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu kahveye çağırdı. Ve kahve içtiler efendim. Terörsüz Türkiye sürecindeki çabalarından dolayı da Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye teşekkür ettiğini söyledi. Özel giderken CHP'nin parasını da götürmüş. Az sonra bunu konuşacağız efendim. Özgür Özel yönetimi yeni parti kurulmadan bir gün önce CHP'nin banka hesaplarını nasıl boşalttı? TGRT haber çıkardı ortaya. Gelecek ekranlara. Balıkçılar ucuz palamuttan rahatsız oldu. Aman vatandaş zaten ucuz bir şey yemeye dursun. Aman vatandaş herhangi bir şeyden avantaj sağlamasın. Her an birileri buna tepki gösterebilir. İstanbul Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği palamut arttı, balık fiyatları düştü, para kazanamıyoruz dedi. Tabii tepkiler de gecikmedi. Hepsini konuşacağız efendim. Etiketimizi tekrar hatırlayalım. Harekete geç. Mesajlarınızı bekliyoruz. Devam ediyoruz.
1: ABD yaptırımları nedeniyle beli bükülen Küba, devrimin simgesi olan milli petrol yasalarını rafa kaldırdı. Yeni kararla petrol sektörü yabancı yatırımcılarına kapılarını açtı. Az sonra... Karadeniz'de gemi trafiğinin aksaması Adana'da narenciye üreticisini sıkıntıya sokmuş durumda. Limon bahçede 5 liraya, mandalina ise 7 liraya kadar düştü. Az sonra.
0: Önce Halk TV atanan kayyumla başlayalım. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar karşımızda bize detayları anlatacak. Mali suçlarla mücadele ekipleri şu anda televizyonda arama yapıyorlar. Hanifi, gözaltılar da var. Neler yaşandı bu sabah, anlat bize lütfen.
2: Okan Ateş, hala sıcak bir gelişme var. O sıcak gelişmede Halk TV'ye atanan kayyum. Gün bu haberle başladı. Sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri Halk TV'ye gittiler ve şu dakikalarda da Halk TV'deki aramalar devam ediyor. Yine gözaltılar var. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. O soruşturmada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlaması. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'ye TMSF tarafınca kayyum atandı. TMSF tarafından görevlendirilen kayyum sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin merkez binasına gitti. Polis ekiplerinin bina içerisindeki arama çalışmasının devam ettiğinin altını çizelim. Peki, gün oldukça sıcak gelişmeyle başladı dedik ve gelişmeyi de sabahın ilk saatlerinden itibaren aktarmaya başladık. Tabii ki dakikalar geçtikçe bu sıcak gelişmeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Soruşturma nasıl başladı? Bundan bahsedelim. Soruşturmada Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde bağlantılarını kullanarak bir araç bakım onarım hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı iddia edildi. Belediyenin ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi burada bazı miktarları söyleyeceğiz. Soruşturmaya konu olan para miktarlarından bahsedeceğiz. İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı değerlendirildi. Yine şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildi ve elde edilen bu gelirin Cafer Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere aktarıldığı belirlendi diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olarak ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon TL olduğu belirlendi. Cafer Mahiroğlu'nun banka hesapları da tek tek incelendi. 459 işlemde Cafer Mahiroğlu'nun yapmış olduğu 459 bankacılık işleminde 1 milyar 62 milyon TL para girişi, 564 işlemde ise 1 milyar 118 milyar TL para çıkışı tespit edildi. Yine Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'de olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da devam eden kurultay ceza davasında sanık olarak yargılanıyor. Ancak kendisi İngiltere'de yurda dönmüş değil. Bugün sabahın erken saatlerindeki kayyum atama haberini de ilk kendisi paylaşmıştı sosyal medya hesabı üzerinden. Yine Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü de hatırlatmakta fayda görüyorum. 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. O tarihten itibaren de ülkeye bir daha dönmedi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu. Toplam 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 14'ü 11'i gözaltına alındı. Bir ismin firari olduğu tespit edildi. 4 ismin yurt dışında olduğu, bir ismin de cezaevinde başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenildi. Cezaevindeki kişiden bahsedeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut hakkında bir kez daha gözaltı kararı verildi. Doruk Bulut daha önce Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Doruk Bulut ifadesinde hem savcılıkta hem emniyette Cafer Mahiroğlu ismini birçok kez kullanmıştı. Bugün Cafer Mahiroğlu'nun şirketi olan Halk TV'de sahip olduğu Halk TV'de kayyum atandı. Şu dakikalarda canlı yayın yapılmıyor. Kayyum yönetimi merkez binada yer alıyor. Polis arama çalışmalarına devam ediyor. Bizler soruşturmayı gün boyunca takip ediyor olacağız. Gelişmeleri an be an aktaracağız.
0: Teşekkürler Hanifi. Kolay gelsin. Hanifi Bayar anlattı Halk TV. Efendim İstanbul'da yağmur iyice etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde zaten yağıyordu. Bakın. Burası Esenyurt. Bir kadın sel suları arasında böyle kaydı gitti. Bir kişi onu kurtarmak için hemen koştu. Diğer vatandaşlar da peşinden gitti ve kadını alıp hemen kenara çektiler. Bakın yani koca koca adamlar bile ayakta durmakta zorlanıyor. Gerçekten oldukça şiddetli bir yağış ve bir kişiyi işte böyle sürükledi o sel suları ve vatandaş da onu kurtarmak için adeta seferber oldu. Şu anda insanlar İstanbul'un bazı noktalarında yolda bile yürüyemiyor. O yüzden aman diyelim, dikkat edin. Bugün sokağa çıktığınızda özellikle acil bir işiniz yoksa lütfen dışarı çıkmamaya çalışın. Hele ki şahsi aracınızla hiç çıkmamaya çalışın. Toplu taşımaları tercih etmeniz hem İstanbul trafiği açısından hem sizin sinirleriniz ve zamanınız açısından oldukça önemli. Bir uygunsa arkadaşlarımız için de trafiği de bir ekranlara getirelim. Şu anda trafikte son durum ne? Onu da birazdan anlatalım. Yani görüyorsunuz şu anda bu görüntü az önce haber merkezimize geldi. Bir kadın Esenyurt'ta işte bu şekilde sular arasında sürüklendi. Vatandaşlar da hemen koştu. Biri eşyalarını almaya, iki kişi de kadını kurtarmaya ve bu şekilde kenara getirdiler ve kadını o sel suların arasında bir yere sürüklenmeden, canına bir zarar gelmeden korudular efendim. Şimdi bakalım trafiğe, İstanbul trafiğinde son durum ne? Onu da bir gözetleyelim. Yaklaşık bir saat önce çok çok kötüydü durum. %78'di hayatımızda, hiçbir şey değişmemiş. Hala trafik yoğunluğu %78. Efendim Avrupa yakasında yine O3'te yoğunluk var. TEM otoyolunda Anadolu yakasına gidişte köprü girişine kadar, 5. Levent'e kadar hatta bir yoğunluk var, sonrasında açılıyor. Ama Anadolu yakasında Ümraniye'de gidiş dönüş ana yollarda yoğunluk söz konusu. 1. köprüye Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişte çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasında da Beylikdüzü Küçükçekmece arasında gidiş geliş yine yoğunluk söz konusu. Şu anda %71 trafik yoğunluğu, biraz daha azalmış ama biraz daha. Biz buna güvenip tabii hemen kendimizi sokaklara atmayalım efendim. Yine İstanbul'da neler yaşanıyor ilerleyen dakikalarda, trafikte, yağmurda ne oluyor anlatacağız efendim. Şimdi sırada başkenti gündemi var. Ahmet Sözcan'la Ankara'nın gündemini konuşacağız. Her sabah olduğu gibi Ahmet Sözcan, günaydın, selam olsun buradan hem sana hem de tüm Ankara ekibine.
3: Günaydınlar Okan, ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten Allah da size hem kolaylık versin hem sabır versin. Mega kent diyoruz ancak mega köy görüntüleri yansıyor ekranlara. İşte bir tane vatandaşımız sel sularının arasında, evet, kalmış, zar zor kurtarıldı. İşte trafiğin felç olduğunu söylüyorsun. Yani artık belediyelerin de bu konulara el atması lazım. Her yağmur yağdığında aynı sorunları tartışıyoruz. İşte arabalar sular altında kaldı, insanlar sele kapıldı. Yani bu görüntülerin de artık Türkiye gündeminden çıkması lazım. Yani nerelerde sel olduğu belli, nerelerde yoğunluk olduğu belli. Yani oranın altyapısının güçlendirilmesi lazım. O sel sularının tahliye edilebileceği altyapı oluşturulsun, borular oluşturulsun. İşte rögarlar tıkandıysa temizlensin. Artık şu görüntüleri yaşamayalım. Hem zaman kayboluyor, hem insanımızın bazen canı kayboluyor ya da yaralanıyor. Yani şu görüntüler İstanbul'a yaşanmıyor. Allah bir kez daha size sabır ve kolaylıklar versin. Dileklerimi buradan iletmiş olayım.
0: Çok teşekkürler Ahmet Sözcan. Şimdi bir şekilde altyapı yapılır, boru döşenir, İstanbul'un sorunu bir noktada çözülür ama Ankara'nın sorunu da hiç bitmiyor. Sizin de işiniz zor. Şimdi konuşacak çok şey var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudilere verdiği yanınızdayız mesajıyla başlayalım istersen.
3: Tabii şimdi bütün mekanizmalar burada olduğu için Cumhurbaşkanlığı, meclis, bütün kararlar buradan alınıyor. Dolayısıyla burada alınan kararlar tüm Türkiye'yi etkiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım istersen. Şu an itibariyle resmi duyurulmuş bir program yok ancak Yüksek İstişare Kurulu'na belki başkanlık edebilir. Önümüzdeki saatlerde buna ilişkin bir duyuru olursa yine haber bültenlerinde bunu seyircilerimize paylaşmış oluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şimdi gündemde ne var? Sadece Türkiye'nin gündeminde değil, dünyanın gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar var. Bu saldırıların dozu da her geçen gün artıyor. Evet. Son olarak işte biliyorsun Kral Halid Havalimanı'na bir saldırı gerçekleştirdi, evet. Husiler 12 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi de yaralandı. Bu saldırıların dozu artarken tabii gözler bir yandan da Mekke Anlaşması'nın taraflarına çevrildi. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan nasıl bir işbirliği yapacak? Bu saldırılara karşı nasıl bir kalkan oluşturulacak? Bu merak ediliyor, bu takip ediliyor. İşte bütün bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin saldırıları en güçlü bir şekilde kınadığının altını çizdi ve Suudi Arabistan'a Türkiye'nin desteğini bir kez daha yineledi. Hayatını kaybedenler için de üzüntülerini dile getirdi ve başsağlığı diledi.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 38. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve sürsüz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Villefort'un aileleriyle tanışır. Paris'e gider, sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın Yanya'da tepedelenli Ali Paşa'ya ihanet ettiğini belgeleyerek intihar etmesine sebep olur. Dankler'ın başına André adında bir katili soylu ve zengin biri olarak tanıtarak kızına damat edeceği sırada jandarmayı yakalatarak rezil eder. Sıra kendisini mahkemesi zindana atan savcı Villefort'a gelir. André'nin mahkemesi başlar. André, hakimin babanız kim sorusuna kraliyet savcısı Villefort diye cevap verince hakim bunu ispat etmesini ister.
1: Size gelince André, anlattığınız şeylerle ilgili elinizde delil var mı?
2: Sayın Başkan, hala delil mi istiyorsunuz? Öyleyse işte delil. Ona iyi bakın, kraliyet savcısına iyi bakın. Başka bir delile ihtiyaç var mı? Benden delil istiyorlar baba. Benden delil istiyorlar, vereyim mi?
3: Hayır. Hayır. Başka bir delile ihtiyaç yok.
4: Kabul etti. Kabul etti. Gerçekmiş.
1: Bu da ne demek oluyor Monsieur Villefort? Yani bu serserinin babası olduğunu kabul mü ediyorsunuz?
3: Sayın Başkan, bu bana Allah'ın bir cezasıdır. Ne yazık ki ben yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Şimdi izninizle evime gidiyorum ve ifademin alınması için yerimi alacak kraliyet savcısını bekleyeceğim. İzninizle. Eve gidelim. Nedir bu başımıza gelenler? Her şey üst üste geliyor. Önce karımın zehirleyerek öldürdükleri, ardından yıllar önce ölü diye gömdüğüm ve sonradan bir suç makinesi olarak karşıma çıkan gayrimeşru oğlum. Acaba karım şu anda ne yapıyor? Zehiri içti mi? Oysa asıl suçlu benim. Bu kadın bana dokunduğu için cani oldu. Buna rağmen onun ölümüne karar verdim. Halbuki şu anda beni de giyotinin keskin bıçağı bekliyor. Hayır, karım yaşamalı. Ben de yaşamalıyım. Kaçacağız. Fransa'yı terk edeceğiz. Eve gidince ben de cinayet işledim diyeceğim. Tam benim gibi bir kocaya layık bir kadın o. Oğlumuz Edward da öyle. O da bana çekmiş. Kalbinde en ufak acıma hissi yok.
2: Arabacı! Kamçılı atları! Bir an önce evde olmak istiyorum.

0: Madame Wilford! Madame Wilford! Eloise! Eloise neredesin?
1: İçerideyim monsieur.
0: Kapıyı açın Eloise!
1: Ben yerimden kalkamıyorum.
0: Kahretsin, zehir içmiş galiba. Eloise!
1: Geldiniz mi monsieur?
0: Eloise yoksa...
1: Emriniz yerine getirildi monsieur. Başka bir arzunuz var mı?
0: Ah! Eloise! Eloise! Eloise öldü. Oğlum, o nerede? Edward! Edward! Odasında uyuyor mu yoksa? Edward! Olamaz. O da ölmüş. O da ne? Edward'ın gömleğine bir kağıt iliştirilmiş. Monsieur, ne yaptımsa çocuğum için yaptım. Çocuğumu seven bir anne onu bırakıp bir yere gidemez. Hep Allah'tan. Bana günahlarımın kefaretini ödetiyor. Karım, oğlum ikisi de yok artık. Ben onlarsız ne yaparım? Nasıl yaşarım? Bütün olanlardan babamın haberi var mı acaba? Odasına çıkıp olanları anlatayım bari. Baba! Siz burada mısınız peder?
2: Evet monsieur. Babanıza arkadaşlık yapıyorum.
0: Siz hep ölüm kapımızı çaldığı zaman mı ortaya çıkacaksınız peder?
3: Monsieur, buraya bana olan borcunuzun tamamını ödediğinizi ve artık sizin için dua edeceğimi söylemeye geldim.
0: Allah'ım, bu ses.
3: Evet. Siz bu sesin yabancısı değilsiniz monsieur. Cübbemle peruğumu çıkartırsam belki tanırsınız beni.
0: Siz Monte Cristo'sunuz.
3: O da değil monsieur. Beni tanımak için daha uzaklara gitmelisiniz.
0: Ne kadar uzağa?
3: Marsilya'ya gitmelisiniz. Nikah ziyafetinde olan ve evlenmek üzereyken ellerine kelepçe vurulup önünüze getirilen genç denizciyi hatırlayın. Bonapartçı damgası vurduğunuz genci.
0: Ah sen.
3: Evet.
0: Sen.
3: Ben. If şatosu zindanlarına gömdüğün ve oradan çıkmayacağını sandığın Edmond Dante'yim ben.
0: Ya. Demek Edmond Dante'sin. Gel. Gel de intikamın iyi alınmış mı gör Monsieur Dante. Gel hadi. Şu yerde, yerde yatan kadını tanıyorsun değil mi? O Madame Wilford, benim karım.
3: O kadın katildi monsieur. Ve ölümü hak etmişti.
0: Anlıyorum. Gelin, şu odaya da bakın. Peki ya bu çocuk? Benim oğlum, Edward'ım. Onun suçu neydi, söyler misin? İntikam alıcı, bu çocuğun günahı neydi?
3: Aman Allah'ım, ona ne olmuş? Nasıl ölmüş?
0: Karım kendisiyle birlikte oğlumu da zehirlemiş. Şimdi hayatından memnun musun Monsieur Dante? Vicdanın rahat mı? He? Söyle, rahat mı?
3: Oğlunuz intikam listemde yoktu Monsieur Wilford. Onun ölümü sizin işlediğiniz günahların kefaretidir. Ne yazık ki kimi zaman babaların günahını çocuklar da çekebiliyor. Çok üzgünüm. Hoşça kalın Monsieur.
0: Allah'ım. Allah'ım neden? Neden bütün bunlar başıma geldi?
4: Monsieur Wilford.
0: Ne var?
4: Komiser sizi görmek istiyor.
0: Gelsin.
4: Peki efendim.
5: Monsieur Savcı, yüksek mahkemenin kararıyla sizi yeni doğmuş bir çocuğu ölüme teşebbüs suçuyla tutukluyorum. Lütfen benimle gelin.
6: Bütün Paris sosyetesi Danglar ve Wilford ailesinin başına gelen peş peşe felaketleri konuşuyorlardı. Hemen hepsinin birleştikleri nokta şuydu. Bütün bu felaketler Monte Cristo Paris'e gelince başladı. Öte yandan Monte Cristo Paris'te yapacağı başka bir işi kalmadığı için yanına Maximilian'i alarak Marsilya'ya gitti. İşte Monsieur Comte, Crown gemisini yeniden inşa ettirdiğinizde onu görmeye gelen babacığım şurada durmuş ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşları hala görür gibi.
3: Ben de şu binanın arkasında sizleri izliyordum.
0: Şimdi görüyorum.
3: Mercedes değil mi?
6: Monsieur Comte, şuraya bakın. Gözlerime inanamıyorum. Elinde bavuluyla Cezayir gemisine binen şu üniformalı genç Albert Morcerf değil mi?
3: Evet, Mercedes buraya oğlunu yolladı.
6: Zavallı Albert. Demek babasının başına gelenlerden sonra her şeyi bırakıp orduya katılmış. Keşke zamanında gelip de Albert'i uğurlayabilseydik. Artık çok geç. Gemi kalktı.
3: Maximilian, Marsilya'da yapmayı arzu ettiğiniz bir işiniz yok mu?
6: Babamın mezarını ziyaret etmek istiyordum.
3: O halde gidin ve beni orada bekleyin. Ben de geleceğim.
6: Neden şimdi benimle gelmiyorsunuz?
3: Çünkü benim de yapmam gereken çok önemli bir ziyaretim var.

0: Buyurun. Ah, siz misiniz Edmond?
1: Korkmayınız madam. Gelen yabancı değil.
0: Monsieur, hep felaket zamanlarında karşıma çıkıyorsunuz.
1: Ah madam, siz bari böyle söylemeyin.
0: Başka ne dememi bekliyordunuz monsieur? Beni kocamdan ayırmanıza haklı bir intikam gözüyle baktım diyelim. Peki ya oğlum? Onun ne günahı vardı? Bakın, bakın gördünüz mü? O da beni terk etti.
1: Oğlunuz orduya katılıp sizden ayrılmakla doğru olanı yaptı madam. Yanınızda kalsaydı acılarınızı paylaşmaktan gençliği körelecekti. Halbuki şimdi kendisine yeni bir yol çizmek için kolları sıvadı. İnsanları ve hayatı gerçek gözüyle tanıdıkça güçlenecek. İnanın size daha sıkı bağlanacaktır.
0: Size hayatı zindan edenlerin hepsinden intikamını aldınız. Fernand intihar etti. Kadrus öldü. Dangler itibarını kaybetti. Son aldığım habere göre savcı Wilford'a tutuklanarak zindana atılmış.
1: Evet madam. Benim de istediğim buydu ve bundan dolayı memnunum.
0: Demek intikamınızı aldığınız için mutlusunuz monsieur.
1: Madam, benim çektiğim acıları hissetmeniz için 14 sene karanlık zindanda yatmanız gerek. Benden daha az yatanlar dayanamayıp öldü. Beni yaşatansa intikam duygularım oldu.
0: Evet, anlıyorum sizi.
1: Bana gelip yalvardığınız geceyi hatırlayın. Allah biliyor ya, o an kalbimi yumuşattınız ve ben insan olduğumu anladım. Elimdeki intikam baltasını toprağa soktum ve sizin oğlunuzun hayatına karşılık kendi hayatımı ortaya koydum.
0: O gün oğlunla düello yapsaydın gerçekten kendini öldürtecek miydin Edmond?
1: Evet, öldürtecektim. Çünkü hayatta tek sevdiğim kadının oğlunu öldüremezdim. Fakat hadiselerin arasındaki gerçek kudret, yani Allah'ın kudreti buna izin vermedi ve sizi konuşturdu. İnsanlar unutur fakat Allah unutmaz. Beni zindan hayatına mahkum eden insanlar beni unuttular ama Allah unutmadı. Yerini sınırsız bir hürriyet ve büyük bir servet aldı ki düşmanımı mahvetmeye hazır bir komutan gibi inceden inceye planlar çizdim. Huzurlu bir tek günüm olmadı. Bedenimi her türlü kavgaya, ruhumu en seri şoklara hazırladım. Bir zamanlar yaralı bir kuşu görse ağlayan, düşmanından bile şüphe etmeyecek kadar saf olan, iyi kalpli denizci tayfası Edmond Dante yoktu. Taş kalpli Monte Cristo vardı. Bu taşlaşmış kalbimle zalimlere acımadan vurdum. İmkansız gibi görünen şeyleri başardım ve...
0: Yeter, yalvarırım yeter Edmond. Beni korkutuyorsun. İhtiyar Dante babanın aziz hatırası adına rica ediyorum sus.
1: Peki Mercedes, susuyorum. Marsilya'dan ayrılmadan önce benden bir isteğiniz var mı diye sormaya geldim buraya.
0: Bir tek şey var Edmond. O da oğlumun mutluluğu.
1: Bunu benden değil, Allah'tan istemelisin Mercedes. İnsanların hayatını elinde tutan, mutlu veya mutsuz eden odur. Ancak oğlunu her gittiği yerde dostların vasıtasıyla takip edip koruyacağıma söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim Edmond.
1: Ya sen? Kendin için bir şey istemiyor musun?
0: İki mezar arasında yaşayan bir insanın neye ihtiyacı olabilir ki? Biri uzun yıllar önce öldü. Adı Edmond Dante'ydi. Öbürü Monte Cristo'nun öldürdüğü General Morcerf'tir. Saçlarım ağardı. Gözlerimin çevresini mor halkalar sardı. Bundan sonra yapacağım tek şey köşeme çekilip dua etmek olacak.
1: Duaya hepimizin ihtiyacı var Mercedes. Çünkü hepimizin tek sahibi Yüce Allah'tır. Sağlığı, zenginliği, mutluluğu ancak ondan isteyebiliriz.
0: Acı ve tatlı hatıralarla dolu olan şu evi hediye ettiği için Monte Cristo'ya teşekkür ediyorum. Mutlu olduğum evde hayatımın son günlerini geçirmeme fırsat verdiği için kendisine minnet borçluyum. Bahçeye gömülü olan mütevazı hazineyi çıkardım. Bu da beni kimselere muhtaç etmeyeceği için ayrıca ona teşekkür ederim.
1: Peki. Elveda Mercedes. Elveda zavallı kadın.
0: Edmond. Aslında sen de zavallı bir adamsın.
2: Monte Cristo tabloyunun 38. bölümünü dinlediniz. 39. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Yağmurla geldik. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde yağmur var. AKOM'un uyarıları var. Ona rağmen yine de hepimiz işimizin gücümüzün başındayız. Koşturmamız devam ediyor. Bugün hava durumuna bakacağız, yol durumuna bakacağız. Ama bununla beraber dün konuştuğumuz nar konusunu biraz detaylandıracağız. Pek çok soru, pek çok tarif geldi sizden dün. Ve dedik ki bugün bu konuyu detaylı konuşalım. Aynı zamanda yarın meme kanseri farkındalık günü. Biz de bugünden bu konuyla ilgili hafta boyunca farkındalık haftası, hatta Ekim meme kanseriyle ilgili farkındalık ayı olduğu için bu konuyu değerlendirelim istiyoruz. İkinci bölümde hem bu konudan bahsedeceğiz, hem de yine ilginizi çekecek sağlık başlıklarıyla buluşacağız.

Hava durumuyla başlayalım. İstanbul'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21 derece. Şu anda aşağı yukarı 16-17 dereceyi gördük. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor bugün için İstanbul'da. Bu yağış önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Hatta yine benzer bir durumun hafta sonu içinde geçerli olduğunu söyleyelim. İstanbul'da hafta sonu cumartesi, pazar yağmur var. Pazar biraz azalacak ama cumartesi daha yoğun şekilde yağmur var. Hem İzmir hem Ankara için hafta sonu yağmur olacağını hatırlatayım. İzmir'de pazar günü hava açabilir ama cumartesi günü hem Ankara'da hem İzmir'de yağmur var. Ankara'da bugün artık gece sıcaklığı tek haneli değerlere doğru yaklaşıyor. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıksa 21 derece civarında, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yine İzmir'de de bugün 22 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Dün olduğu gibi bugün de İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum yarın da geçerli olacak İzmir için. Türkiye geneline baktığımızda sevgili dinleyiciler, önümüzdeki günlerde sıcaklığın özellikle perşembeden itibaren hızla düşeceğini söyleyebiliriz. Bugün çarşamba, Türkiye'de diyebiliriz ki yağış almayan yer yok ama bazı yerlerde yağış çok daha kuvvetli. Nerelerde? Marmara'nın tamamında yağış kuvvetli. Ege'nin içlerinde bugün yağış kuvvetli. Yine İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde Bolu Kastamonu arasında kuvvetli yağış var. Perşembeden itibaren Trakya'da yağış etkisini azaltacak ama onun dışında Türkiye genelinde yağmur var. Cuma günü İzmir'de yağmur yok ama yine Türkiye genelinde özellikle batıda daha kuvvetli olmak üzere yağışlar var. Cumartesi günü Karadeniz kıyılarında bir parçacık bazı şehirleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur yok ama onun dışında yine Türkiye yağış alacak. Çok uzun zamandır sonbaharda böyle kesintisiz yağmurlar görmemiştik. Özellikle İstanbul için aralıksız 5 gün, 6 gün, hatta geçtiğimiz defa olduğu gibi 10 gün süreyle yağmur hiç yaşanmamıştı. Bu belki de artık değişen sonbahar havasının da habercisi. Pazar günü yağmur etkisini batıdan itibaren kaybetmeye başlayacak. Yeni haftaya biraz daha açık, yüksek bir havayla gireceğiz.

Hava soğuyunca bazı içecekler, bazı meyveler, bazı sebzeler evimize daha çok geliyor. Hayatımıza daha fazla yer buluyor. Onlardan biri nar. Dün böyle küçük birkaç tarif yapmıştık. Bugün biraz daha detaylı bir şekilde sonbaharın kışın vazgeçilmezi bu lezzetli meyveyi konuşacağız. Bugün nardan bahsedeceğiz. Narlı tarifler vereceğiz size. Nar deyince elbette aklımıza hep bilinen bir bilmece gelir. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Çocukların çok sevdiği bu bilmece aynı zamanda 1001 faydası olan bir meyveye de işaret ediyor.

Nar içinde küçük çekirdekler ve taneler olan, böyle yüzlerce tanecikten oluşmuş, hafif ekşi bazen tatlı tadı olan, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve. Nar deyince tabii narın yetiştirme koşullarının biraz Akdeniz tipi bir iklim istediğini söyleyelim. Kuraklığa dayanıklı bir meyve nar. Akdeniz tipi bir iklim istiyor. Dediğim gibi kış veya yaz yağmuru iklimi istiyor. Daha yağışlı bölgelerde sık sık mantar rahatsızlığından kaynaklanan kök çürümeleri olabiliyor. -10 derece soğuğa kadar dayanıklı bir meyve nar. Akdeniz havzasında birkaç bin yıldır ekiliyor. Nar tarihiyle ilgili farklı notlar var. İlk olarak İran'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Afganistan, Pakistan, Himalayalara kadar geniş bir alanda yetişiyor. Gürcistan, Ermenistan, Karadeniz'in doğu kıyıları yabani nar bahçelerine sahip. Yine bu bölge içinde Türkiye, İran ve Hindistan nar yetiştiriciliği yapılan yerler. Azerbaycan'da, Ermenistan'da da nar yetiştiriliyor. Akdeniz ülkeleri ve Kafkasların nar konusunda zengin olduğu biliniyor. Ona Fenike elması da deniyor. Bu sebebi ise Fenikelilerin bu meyveyi Akdeniz havzasından taşımış olmaları. Nar kurak iklimlerde de yetişebildiğinden Güneydoğu Asya'da, Malezya'da, tropikal Afrika'da da yetişiyor. İpek yolu ve deniz tüccarları aracılığıyla Güney Çin'e ve Güneydoğu Asya'ya ulaşmış nar ve bu bölgelerde de yetiştirilmiş. 18. yüzyılda İspanyollar tarafından Latin Amerika'ya, Kaliforniya'ya kadar götürülmüş. 2000'li yıllardan itibaren de Kaliforniya'da, Arizona'da ticari bir ürün olarak değer kazanmış. Müzik.

Wikipedia'da narın sözlük anlamı böyle. Türkiye'de pek çok yerde nar yetiştiriliyor. Özellikle Ege, Güneydoğu ve Anadolu ve onun bazı yerlerinde. Side nar demek. Antalya'nın Side ilçesi. Ayrıca İspanya'nın güneyindeki tarihi bir şehir Granada'da adını nar meyvesinden almış.

Nar iki sıcak yaz ayında Haziran ve Temmuz'da kırmızı, adını nar rengi olarak kartelalara geçmiş olan bir renkte çiçek veriyor. Müthiş bir çiçeği var. Sonra bu ağaççıklardan ki gövdeleri biraz eğri büğrü hoş nar meyveleri çıkıyor. Tek tek ya da birkaçı bir arada bulunabiliyor nar meyvesi. Meyvenin yenen etli kısmı aynı zamanda usareli tohumlara sahip. Bir nar meyvesinde 600 civarında tohum bulunuyormuş. Tohumların renklerini beyazdan koyu kırmızıya doğru değişik tonlarda görmek mümkün. Narlarda yumuşak çekirdeklikler ki buna tohum kabuğu deniyor. Daha az odunlaşıyor ve bu narın daha kolay yenmesi anlamına da geliyor. Bazılarında daha da yumuşak ki buna çekirdeksiz nar deniyor. Narlarda tam oluşmamış gerçek tohumlar yine de var. Hem tohumları hem kabuğu hem gövdesi dalları hem yaprakları hem de kendisi tıpta kullanılıyor. Kök ve gövde kabuğu ayrı ayrı farklı yerlerde değerlendiriliyor. Besin değeri olarak nara baktığımızda çiğ olarak tüketmek için önce bıçakla birkaç yerinden ayırmak, sonra da nar tanelerini dökmek lazım. Zor bir iş bu ama kolay yolu var. Bilenler biliyorlar. Birkaç yerinden keserek rahatlıkla narı o yürek denen kısımlarından çıkartıp boşaltabiliyorsunuz. Tohumlar arasında beyaz lifler tohumlardan ayrılıyor. Bunu yapmanın kolay bir yolunu söyleyelim. Tohumları su dolu bir kaba koyacaksınız. Taneler dibe çökecek, beyaz lifler ise su üstünde kalacak. Lifleri alıp taneleri bir kaşık yardımıyla çiğ olarak yiyebilirsiniz. Lifleri aldıktan sonra bazı narların tadı ekşi, bazılarının tatlı ama genelde nar ekşi tadıyla biliniyor. Son dönemde nar tanesi çok satılıyor piyasada. Paketlenmiş olarak da satılıyor. Kutuların içinde de satılıyor. Nar suyu yine sıklıkla gördüğümüz bir içecek. Daha önce kışın portakal suyu satılan büfelerde şimdi artık nar suyu da satılıyor.

nar -10 derece soğuğa dayanıyor. Bu yüzden de evlerin bahçesindeki nar ağaçları kışın soğuk günlerde korunur. Sobadan çıkan kül onun dibine dökülürmüş. Biraz olsun toprağın ılıtılabilmesi için. Donmasını önlemek için yapılan bir çabaymış bu. Süs narı yine parklarda, bahçelerde, sitelerde çok sık kullanılan bir bitki. Meyve açısından biraz daha tabii cılız. Nar çiçeği çok güzel bir görünümü olan bir çiçek. Nar meyvesinin ve çiçeğinin kültürümüzde ayrı bir yeri var. Masallarda, bilmecelerde, manilerde, türkülerde nar motifine sıklıkla rastlıyoruz. Nar çiçeğinin rengi kadınların, genç kızların giysilerinde, özellikle nişan kıyafetlerinde severek kullandıkları, tercih ettikleri bir renk. Osmanlı çini ve kumaş motiflerinde de yine nar çiçeği motifi çok kullanmışlar ama şimdi pek tercih edilmiyor. Kışın yapraklarını döken bir ağaç nar, küçük bahçeli şehir evleri içinde boyu çok uzun olmadığı için ideal bir süs ağacı. Nar fidanı hemen her fidanlıkta satılıyor, fiyatı da oldukça ucuz. Konuyla ilgili olarak sevgili dinleyiciler, İstanbul'da mesela, İstanbul'dan bahsediyorsak, Faik Yaltırır Usta'nın verdiği bilgiye göre güneşte duvar diplerine dikilebilir, böylece dondan zarar görmez. Bu dönemde, şu içinde bulunduğumuz günlerde, nar hakikaten moda olmuş durumda. Kampanyalara bile isim veriyor. Gazetelerin sağlık köşelerinde nardan bahsedilmediği gün yok gibi bizler de sıklıkla nardan bahsediyoruz. Büyük marketlerde, cam şişelerde nar suları satılıyor. Yine bahçemize nar ağacı dikebilmek için de uygun bir dönemde olduğumuzu söyleyelim. Hem nar meyvesinden kendimiz istifade edebiliriz, hem de evimizde hakikaten yaz boyunca tam da bahçenin çok kullanıldığı bir dönemde böyle özel rengiyle, kırmızıya yakın bir kına çiçeği rengiyle nar çiçekleri bahçemize ayrı bir güzellik katacaktır.

Narın mutfağımızda özel bir yeri var. Pek çok kişi narı sadece işte sütlü tatlıların üzerine, güllecin üzerine, aşurenin üzerine birkaç tane süs olarak konur diyebilir. Ayıklaması zor olduğu için çok tercih edilen bir meyve değildi yakın zamana kadar. Şimdi artık katı meyve preslerinde sıkarak suyunun çıkartılması moda oldu. O yüzden biraz daha çok tüketilmeye de başlandı. Sağlık programlarında da sıklıkla bahsediliyor. Tabii bu da tüketimi arttırıyor. Ama biz narın çok bilinen bir başka tüketim şeklinden de bahsedeceğiz size. Evet, evlerimize nar ayıklamak ve ikram etmek biraz da etrafa lekesi bulaştığında çıkmadığı için o özel renginden dolayı tercih edilmiyor olabilir ama yemeklerimizde, salatalarımızda uzun zamandan beri kullandığımız, sevdiğimiz bir tat var. Özellikle Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi nar ekşisi de bildiğimiz sofralarımıza getirdiğimiz nar gibi bir nardan yapılıyor ama onun bir başka türü ekşi nardan elde ediliyor.

Taze meyvesinin sıkılarak elde edilmesiyle şişelenen ve piyasaya sürülen nar suyu Orta Doğu ülkelerinin çok sevdiği bir içecek. 2000'li yıllardan itibaren de özellikle kalp damar hastalığına, kolesterole faydalarından dolayı Amerika'da çok popüler olmuş. Biliyorsunuz orada kalp hastalıklarına çok sık rastlanıyor. Türkiye'de de nar hem yeniyor hem de bununla birlikte nar ekşisi olarak salatalara özellikle tat vermesi için kullanılıyor. Yine nar ekşisinin eti terbiye etmekte kullanıyoruz. Bazı salataların sosları ya da bazı bulgurlu yemeklerin vazgeçilmezi nar ekşisi.

Nardan bahsetmeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Efendim nar deyince tabii özellikle kalp ve tansiyon hastaları bizi dikkatle dinliyorlar. Çünkü Akdeniz bölgesinden Japonya'ya kadar yabani olarak yetişen canlı kırmızı çiçekli dört köşe dallı hafifçe dikenli bir ağaççıktan nasıl olup da böyle lezzetli bu kadar özel bir meyvenin çıktığını anlamak mümkün değil. Yaprak kenarları sapı kırmızımsı, bazıları beyazımsı, çiçekleri parlak kırmızı, meyvesi portakal büyüklüğünde pek çok hastalığa iyi gelen bir meyve. Ağacın gövde, kök, dal ve kabukları yine bazı hastalıklarda kullanılıyor. Mesela narın kabuğundan yapılan bir ilaç tenya düşürmeye yarıyor. Nar şifalı bitkiler literatüründe de yer almış bir meyve. Genellikle besleyici, tedavi edici ilaç, panzehir olarak ağız yoluyla çeşitli karışımlarla birlikte yeniliyor, içiliyor ya da haricen merhem olarak kullanılıyor. Sadece meyvesi değil, çekirdeği, çekirdeğin içindeki beyazımsı özler, kabuğu, suyu, çiçeği, hatta dalları, kabukları şifa için kullanılıyor. Narın vücudu ve kalbi kuvvetlendirdiği, ishali kestiği, şerit ve tenya düşürmeye faydalı olduğu bilinen bir gerçekti. Bununla ilgili olarak özellikle son dönemde yapılan araştırmalar kolesterol problemi yaşayanların bol bol nar tüketmesi gerektiğini söylüyor.

Tatlı nar midede çabuk çözüldüğü için hazmı kolay ama zaman zaman midede şişkinlik, gaz meydana getirdiği için ateşli hastalığı olanlara iyi gelmeyeceği belirtilmiş. Ayrıca yine tatlı nar mideyi kuvvetlendiriyor, boğaza, akciğere faydalı, öksürüğe iyi geliyor. Ekşi nar ise mide yanmalarına karşı faydalı, diğer narlardan daha fazla idrar söktürüyor, ishali kusmayı kesiyor, karaciğer hararetini söndürüyor, kabızlığa iyi geliyor, kalp ve mide ağzındaki ağrılara iyi geliyor. Nar suyu zarıyla birlikte çıkartılıp balla merhem kıvamına gelinceye kadar pişiriliyor. Diş etine sürüldüğünde bu haliyle diş eti tahrişine iyi geliyor. Yine tırnak etrafında çıkan dolamalarda, ki bunlar iltihabi durumlar, cerrahatin dışarı çıkartılmasında faydalı. Nar çiçeği de yaralar için kullanılan bir çiçek. Hem bir bardak nar suyu 10 bardak yeşil çay kadar antioksidan içeriyor. Narda kansere karşı koruyan antioksidanların olduğunu biliyoruz. Nar suyundaki antioksidan miktarı yeşil çay, kızılcık ya da portakal suyuna göre kat kat daha fazla.

Narı çiğ olarak taneleriyle yemek ağız ve diş eti iltihaplarına, diş kenarlarındaki taşlara iyi geliyor. Çocukların diş ağrısı olduğunda, özellikle iltihaptan kaynaklanan diş ağrısı, onlara bolca nar yedirmek gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bir bardak nar suyunda 10 bardak yeşil çay ve 4 bardak kızılcık suyuyla aynı seviyede antioksidan var. Ayrıca narda C vitamini, demir ve potasyum da var.

Nar ekşisinin birazdan nasıl yapıldığını anlatacağım. Pek çok yerde ama özellikle Güneydoğu mutfağında yeri çok önemli. Mesela Maraş'ta fırın tezgahlarının etrafında insanlar toplanıyor. Fırında yumuşacık pişmiş, sıcak sıcak üzerine nar ekşisi ve mis gibi zeytinyağı gezdirilmiş soğanlar, pişmiş soğanları taze köy ekmeğiyle birlikte yiyorlar insanlar. Bu iyi bir atıştırmalık. Çok basit gibi görünüyor ama çok lezzetli. Bu soğan salatası ki ona hani çok ayaküstü hazırlanmış belki soğan salatası.

Salatası bile dememek lazım. Çok lezzetli, özellikle nar ekşisiyle tatlandırıldığında pek çok közlenmiş sebzenin üzerine nar ekşisinin çok yakıştığını söylemek mümkün. Mesela dünya mutfaklarında farklı tatlandırıcılar var. Mesela balzamik sirke bunlardan bir tanesi. Özellikle İtalya'da, İtalya'nın güneyinde çokça kullanılıyor. Ama nar ekşisi ondan bile üstün değerlendirilmiş. Nar sirkesi diye geçiyor dünyaya. Halbuki nar ekşisine bir sirke dememek lazım. Hakikaten çok lezzetli. Ekşi ama tatlı. İşte Türkçesi nar ekşisi. Keşke böyle bir isimle literatüre katabilsek ve ilave edebilsek. Konuyla ilgili yazanlar var. Yazarların yazılarından sizler için alıntılar yapmaya çalışıyorum ama hepsinde kaynak bulmak mümkün değil. 4000 yıllık geçmişten bahsediliyor narla ilgili. Narın özellikle Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde 4000 yıl önce tarımı yapılıyor. Mısırlılar da bunlardan biri. Mısır'da da 4000 yıl önce nar tarımı yapıldığı ifade edilmiş. Çok sayıda taneleri olması bereketin, gücün sembolü olmuş her zaman. Hep de kullanılmış. Buzlu nar şerbeti mesela eski Mısırlılar tarafından literatüre girmiş. Eski Mısırlıların bulduğu bir yiyecek, içecek ve misafirlerine ikram ettikleri bir tat. Ardından pek çok farklı tat ilave edilmiş ama nar suyu, nar şurubu hep var. Sıcak olarak ikram edildiğinde nar şerbeti olarak kış gecelerine lezzet katıyor. Soğuk olarak ikram edildiğinde buzlu bardaklarda hakikaten o da yaz akşamlarının vazgeçilmezi bir içecek haline dönüyor.

0: Sağlık açısından özellikle kış aylarında bol bol tüketilmesi gereken bir meyve. Çünkü insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Bir antibiyotik gibi değerlendirebiliriz, bir ilaç gibi adeta değerlendirebiliriz narı. Özellikle bağışıklık sistemimizi pek çok hastalıktan güçlendirdiği için vücudumuzu pek çok hastalıktan koruyor. İçerdiği bazı maddeler kolesterol ve şekeri dengeliyor. Kalp hastalığından bizi koruduğu gibi kanser hücrelerinin de gelişmesini önlüyor. Kış mevsiminde portakal, mandalina, limonun yanı sıra taze bir şekilde ya da suyunu sıkarak nar tüketmek lazım. Damar tıkanıklığını geriletme özelliği var narın. Bu anlamda da vazgeçilmez hakikaten. Doktor İbrahim Saraçoğlu nar çiçeği kürüyle kolesterolü düşürebileceğini söylemiş. Düşürülebileceğini söylemiş. Tavsiye ettiği oranlar şöyle: bir su bardağı suyun içine 1,5 yemek kaşığı nar çiçeği kaynatacağız ve günde bir defa bunu içeceğiz. Bu karışım hem tansiyonu düşürüyor hem de kolesterolü. Nar ekşisi de vazgeçilmezlerimizden. Çiğ olarak yiyebildiğimiz gibi narı pişirerek de saklayabiliyoruz. Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi nar ekşisi. Bununla ilgili hemen nasıl yapıldığına şöyle bir isterseniz bakalım. Nar ekşisi ya da nar şurubu diğer adıyla Hatay şurubu nasıl yapılıyormuş? Kabuklarından ayrılan narlar file torbalara ya da keten torbalara dolduruyor. Dolduruluyor, temiz bir naylon üzerine yerleştiriliyor ve üzerlerine basılarak suyu çıkartılıyor. Sonra bu su kovalarda toplanıyor, süzülüyor. Ateş yakılıyor ve yakılan ateşin üzerine içinde nar suyu olan kaplar yerleştiriliyor. Köpükler üzerlerinden alınıyor, süzülüyor. Kaynadıktan sonra kalaylanmış bakır kaplarda iyice kaynadıktan sonra bal kıvamına yakın bir kıvama geliyor. İçine hiçbir şey katmadık dikkat ederseniz. Bal kıvamına geldikten sonra da ocaktan alınıp soğumaya bırakılıyor. Nar ekşisi sindirim sistemimizi temizliyor. Özellikle şeker ve tansiyonun düşürülmesi için faydalı. Böbrek zafiyetine karşı da yine nar suyu içilmesi tavsiye ediliyor. Nar suyunun harareti giderici özelliği var. Şeker ve kurdeşen hastalığına iyi geliyor. Nar ekşisi şeker hastalarına tavsiye ediliyor. Romatizma ağrılarının hissedildiği eklem ve uzuvlara bu nar şurubu dökülerek masaj yapılabilir. Ağrı kesici özelliği var. Yine tatlı nar suyu ses kısıklığı ve zatürreye karşı da faydalıymış sevgili dinleyiciler.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.
3: Tır devrildi. Kasadaki tavuklar telef oldu. Feci kazanın adresi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi. Sarıkaya, Sorgun karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırdaki çok sayıda tavuk da yola savrularak telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
4: Evet arkadaşlar, şu anda Ağrı'nın
5: 4200'deyiz. Zirveden doğru büyük kayalar geliyor. Kaçın!
3: Dağdan kopan dev kayalar üzerlerine doğru yuvarlandı. Dağcılar faciadan son anda kurtuldu. Nefes kesen görüntülerin adresi Ağrı'da. Zirve tırmanışı için yola çıkan dağcılar 4200 metre rakımda kamp kurdu. Ancak tırmanış sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Zirveye yakın noktalardan kopan dev kaya parçaları hızla aşağı yuvarlandı.
4: Taş geliyor!
3: Tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan dağcılar büyük korku yaşadı. O tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Korkun geliyor!
3: İspanya'da yüzlerce yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trende yangın çıktı. Madrid-Barcelona seferini yapan trende bulunan 283 yolcu tahliye edildi. Yangın Zaragoza kentine bağlı Ricla ve Palencia de Halon arasındaki hatta çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hattın elektriği kesildi. Yetkililer yangının yolcuların bulunduğu vagonları etkilemediğini, arka sürücü kabininde çıktığını bildirdi. Yangın nedeniyle güzergahtaki çok sayıda tren seferi iptal edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Başkent günlerdir sele teslim. Şili'nin Santiago kentinde şiddetli yağışların ardından oluşan sel ağaçları bile yerinden söktü. Ant dağlarından gelen çamur, su ve moloz seli kentin doğu semtlerini vurdu. Sokaklar nehre döndü. Bir otobüs ve çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Onlarca yaralı var. Binden fazla kişi ise tahliye edildi. En az 2000 ev hasar gördü. Şili Devlet Başkanı kenti afet bölgesi ilan etti. Bir cam şişe felaketin fitilini ateşledi. Alevler evlere ulaşmadan faciadan dönüldü.
6: Yangının şişelerden kaynaklı olduğunu anladık.
3: Yangın Hatay'dan. Otluk alanda başlayan alevler paniğe neden oldu. Alevleri çocuklar fark etti. Muhtar Sait Döş ve ailesi hemen müdahale etti. Hızla gelen itfaiye ekipleriyle birlikte yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
6: Köyümüzün evleri birleşik düzen, nizam. Hepsi birbirine bitişiktir. Bu çok büyük bir yangına yol açabilirdi. Çocukların erken fark etmesi, eşimin, ailemin bir anda gelip söndürmemizle sona erdi.
3: Bangladeş'te sahile vuran plastik atıklar dev bir canavara dönüştü. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki heykel hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de deniz kirliliğine karşı uyarıyor. Cox Bazar sahilinde sergilenen heykel tam 5 ton plastik atık kullanılarak yapıldı. Heykelin elinde kökünden sökülmüş Hindistan cevizi ağaçları bulunuyor. Dhaka Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçıları eseri 20 günde tamamladı. Kampanyayla plastiklerin deniz canlılarına ve doğal yaşama verdiği zarara dikkat çekiliyor. Vidyananda Vakfı'nın yerel yönetimle yürüttüğü çalışma kapsamında 2022'den bu yana her yıl sahilde farklı atık canavarları sergileniyor. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş çetelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler düğmeye bastı. Fuhuş ve uyuşturucu ağına darbe vuruldu. Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanılmasını kolaylaştırma, madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Nereye gittiğini kime isabet ederledi? Görüntüler Şanlıurfa'dan. Düğüne giden bir kişi oyun esnasında silahına davrandı. Havaya doğru bir anda ateş etmeye başladı. Daha önce binlerce kez olduğu gibi o kurşunlar bir masumun canına mal olabilirdi. Ancak umursamadı. düğün sahipleri ondan daha bilinçliydi. Hemen araya girdiler. Öfkelenen şüpheli beline koyduğu silahı tekrar çıkarmaya kalktı. Bu sefer de yakınları araya girdi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Köydeki samanlıklardan bir anda alevler yükseldi. Kabusu yaşayan köyde 6 samanlık ve bir ahır küle döndü. Yangın Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde yaşandı. Samanlıkların bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler yangının köye yayılmaması için büyük çaba sarf etti. Söndürülen yangında 6 samanlıkla bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanların ise yangından önce kurtarıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. Endonezya'da feci kaza. Frenleri tutmayan yük kamyonu kontrolden çıktı. Aynı yönde ilerleyen başka bir kamyona arkadan çarptı. Araçlar hurdaya döndü. Ekipler araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada 28 ve 25 yaşlarındaki evli çift hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatıldı.
7: Aynı aileden 4 kişiyi katleden cani ve babası gözaltındaydı. Tutuklandılar. Kan donduran olay Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde yaşanmıştı. Aralarında husumet olan aileler pancar tarlasında tartışmış, o tartışmada kan akmıştı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu, oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu'yla kardeşi Halit Karasu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Karakola gidip jandarmaya teslim olan zanlı Çetin Aslan'ın işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Aslan ve babası Metin Aslan çıkarıldıkları mahkemeye

0: Kimeci tutuklandı.
1: Yumruklar, süpürgeler havada uçuştu. Kadın erkek herkes birbirine girdi. Görüntüler İstanbul'dan. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araya girmeye çalışanlar oldu ancak kimse öfkeli kalabalığı durduramadı. Elinde süpürgeyle kavgaya karışan kadınlar da vardı. Sokak fena karıştı. Kavga ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu. Yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe. 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Operasyonun merkezi Batman'dı. Jandarma ekipleri MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri elektronik para sistemleri üzerinden transfer ettikleri, çeşitli yöntemlerle gizledikleri ve finansal sisteme soktukları belirlendi. Operasyonlarda 102 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Önce kaza yaşandı, sonra yangın çıktı. İtfaiye erinin kararan bayrağı özenle temizlemesi takdir topladı. Peş peşe yaşanan olayın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Park halindeki minibüs kendiliğinden hareket etti. Önce önündeki araca çarptı, ardından da alev alev yanmaya başladı. O anlar kameralarca kaydedildi.
2: Kendi kendine çalışmış araba. Ondan sonra baktık duman çıktı. İtfaiye aradı.
1: Olay yerine giden itfaiye ekibi kısa sürede alevleri söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında dumanın etkisiyle siyaha dönen Türk bayrağı dikkat çekti. Bayrağın üzerindeki isi itinayla yıkayıp temizledi. İtfaiye erlerinin duyarlılığı alkış topladı. Olay 12 Ekim 2026 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki adam kestane toplamak için ormanlık alana girdi. Bir süre sonra yönünü kaybetti. Yakınları 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler teknolojik imkanları devreye soktu. AFAD ısıya duyarlı termal dronlarla havadan tarama yaptı. Termal kameralar kayıp vatandaşın yerini tespit etti. Ekipler belirlenen koordinatlara ulaşarak kayıp kişiyi sağ salim kurtardı.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili Nijler, Türkiye Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ
0: bugün
1: olun.
0: Bugün meme kanseri konuşacağız.
1: Evet.
0: Şimdi kanser deyince kadınlarda bizim çok uzun yıllardır konuştuğumuz bir, evet, kanser türü. Ve hem Türkiye'de hem dünyada herhalde hep ilk üçün içinde yer alan bir kanser
1: daima
0: türü.
1: Daima ilk sırada yer alan kanserlerden, ilk üçte yer alan kanserlerden biri meme kanseri.
0: Meme kanseri.
1: Hanımların korkulu rüyası diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi işe böyle biraz yukarıdan bakınca biz bunu o kadar erken konuşmaya başladık ki belki farkındalık içinde, farkında olmadan, evet, yol aldık.
1: Kesinlikle çok yol aldık. Artık eskisi gibi gecikmiş hastalar daha, hı-hı, az gelmeye başladı.
0: Çok şükür.
1: Şimdi erken evrede meme kanserini yakalama şansımız da arttı. Hı-hı. Teknolojik ilerlemeler de buna çok katkıda bulundu.
0: Hı-hı. Şimdi artık mesela işte kitleleri vesaireleri değil de hücresel bazda değişimleri, evet, konuşmaya başladık. Bu sevindirici. Şimdi,
1: tabii ki, yani biz çok erken dönemde meme kanserini yakalayabiliyoruz. Teknolojik olarak radyolojik görüntülemelerle, hı-hı, hemen biyopsisini yapabiliyoruz. Erken sonuç alabiliyoruz. Hı-hı. Moleküler tetkikler yapılabiliyor. Hı-hı. Tıpkı antibiyogram gibi hangi ilacı verilmesi ayarlanabiliyor. Hı hı. Ve meme kanseri artık öldürücü kanser çeşitlerinden değildir diyebilecek safhadayız.
0: Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Belki hep böyle programın başında şey nedir, nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir konuşuruz, hı, hastalıklar için.
1: Evet.
0: Ama bugün istedim ki farklı bir giriş yapalım, evet, ve umut verici bir adımla.
1: Tabii ki meme konuşalım. Kanseri artık ölümcül kanserlerden değil, hı, diye bunu net söyleyebiliriz. Sadece erken yakalama, hı hı, biraz şansımızı artırıyor. Hı hı. İmkanlar çok gelişti artık, eskisi gibi memenin tamamını alma durumu, hı-hı, söz konusu değil. Koltuk altını tamamen lenf bezsiz bırakmıyoruz. Hı-hı. Meme koruyucu dediğimiz, yani tümörün çıkartıldığı, hı-hı, bir tedavi şekli yapıyoruz. Yani kadının memesi yerinde, hı-hı, durabiliyor. Hı-hı. Estetik olarak duruyor.
0: Koltuk altındaki olarak, fizyolojik olarak bir sürü,
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Koltuk altındaki lenf bezlerin tamamını almamamız da işte kolda ödem, şişlik, kolun aktivitesinin kaybolmaması gibi durum iyi sonuçlar bize sağlayabiliyor.
0: Evet, o zaman şimdi bu güzel haberlerden sonra, evet, biraz başa dönelim. Meme kanseri Türkiye'de, dünyada en çok konuşulan, çok bilinen ve maalesef görülme oranı çok yüksek bir kanser türü.
1: Evet.
0: Nedir meme kanseri ve siz meme kanserini nasıl teşhis edersiniz?
1: Evet. Meme kanseri meme dokusunun atipik dediğimiz, yani kontrolsüz büyüyen hücreler tarafından işgal edilmesi olarak, hı-hı, kabul ediyoruz. Ama asıl sebebi kadınlık hormonu dediğimiz östrojenin meme dokusuna olan etkisinden kaynaklanıyor. Hı-hı. Yani meme kanseri östrojene bağlı bir kanser çeşididir, hı-hı, diyoruz.
0: Bu bize aynı zamanda östrojen...
1: Östrojene bağlı ne demek oluyor? İşte östrojenin uzun süre etkisi, yani erken yaşta adete başlayıp geç yaşa kadar adeti, hmm, devam eden hastalar bu risk grubuna giriyor.
0: Yani östrojen kadında ne kadar uzun süre yüksek seviyedeyse,
1: evet, meme kanseri de o kadar
0: riski
1: artıyor.
0: O kadar yüksek.
1: Peki bunu ne engelliyor? Gebelikler engelliyor. Hmm. Gebelikte bu östrojen aktivitesi olmadığı için, hmm, hanım bir süre buradan kurtulabiliyor.
0: Maruziyet azalıyor.
1: Memenin emzirilmesi, meme kanallarının devamlı boşaltılması da dolayısıyla meme kanserini önleyen nedenlerden,
0: yani,
1: birisi.
0: Yani her bebek aşağı yukarı iki sene kazandırıyor. Minimumda iki sene kazandırıyor.
1: Tabii ki, yani gebelik sayısı arttıkça, emzirme süresi arttıkça meme kanserinin oranı düşüyor.
0: Yani bunu da kadınlar, evet, mutlaka bilmeliler. Özellikle emzirmekten çekinenlere bu bir kulağında bilgi olsun.
1: Hamilelikler, gebelikler ve uzun süre emzirme meme kanserinin azaltan sebepler arasında sayılıyor.
0: Hı hı.
1: Çalışmalarda 30 yaşına kadar doğurmamış, ya da hiç doğurmamış kadınlarda meme kanseri doğuranlardan daha sık olarak görülüyor.
0: Hı. İşte bu da yine doğurganlıkla ya da doğum sayısıyla bir bağlantı yakalamak açısından,
1: evet,
0: çok kıymetli.
1: Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: peki
1: öyle.
0: Şimdi hazır doğurganlıktan ve östrojen hormonundan konuşmuşken, şimdi ne kadar çok hamilelik varsa kadının hayatında,
1: evet,
0: ve emzirme süresi ne kadar
1: uzunsa
0: östrojene o kadar az maruz kalıyor.
1: Riski o kadar azaltıyor.
0: O kadar
1: demek
0: sene kazanıyor kadın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Regl görme tarihi ne kadar geçse, ve menopoza
1: erken hani, girdiyse
0: çok erken menopozu belki sevmiyor doktorlar ama hani ne kadar nedir ideal yaş 50-52
1: işte normal fizyolojik bir sınırları var yani o östrojenin etkisini uzatma çalışmaları onun için hep tartışmayla karşılandı.
0: İşte o şimdi tam da replasman kısmını soracaktım.
1: İşte replasmana yani östrojen replasman tedavisine başlamadan önce mutlaka zaten kadın doğumcular meme muayenesi istiyorlar. Yani bir genel cerrahi uzmanı memeleri kontrol ediyor. Biz ne yapıyoruz? Memeyi muayene ediyoruz. Meme ucundan bir akıntı var mı yok mu diye onu soruyoruz. Mutlaka yaşına uygun olarak işte ultrasonografi, mamografi, şüphelendiğimiz bir şey varsa MR gibi tetkikleri mutlaka yaptırdıktan sonra ya bu meme dokusunda bir risk yok dediğimizde o tedaviye onlar başlayabiliyorlar.
0: Şimdi risklerden bahsetmişken mesela meme dokusunun kendine ait özellikleri de riski arttırır mı?
1: Şimdi tabii ki meme dokusunun kendi özellikleri de yoğun meme dediğimiz memeler var. Yani aralar dokuların arasında yağ hücrelerinin az olduğu dense meme dediğimiz yani sert olan memeler daha çok risk altında. Ama meme dokusunun yumuşak olduğu, aralarda yağ dokularının girdiği memeler bu gruptan kurtuluyorlar. Küçük meme, büyük meme diye evet, bir fark da var. Evet. Büyük meme eğer meme hacmi çoksa ve de yoğunsa tabii ki onda küçük memeye göre kanser olma ihtimali artıyor.
0: Evet. Ama yağlı bir dokuysa bu o zaman belki
1: tabii
0: de
1: yani
0: risk
1: yoğun olmayan
0: azalıyor.
1: Memeler birazcık daha
0: bu anlamda
1: şeyden kurtarıyor. Riskten biraz kurtarıyor kendini.
0: Özellikle bu risk grubunu sayarken işte bizim bazı genetik özelliklerimiz var.
1: Şimdi bir kere genetik meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi bazı kanserler kesinlikle genetik oldukları ispatlanan kanser çeşitleri. Yani annesinde işte teyzelerinde ya da ablalarında meme kanseri varsa o hanım risk grubu olarak kabul ediliyor. Yani meme kanseri olma ihtimali yüksek grup olarak kabul ediliyor. Kolon kanserinde de böyle. Yani işte babasında kolon kanseri varsa çocuğunun da mutlaka erken yaşlarda tetkiklere başlamamız gerekiyor.
0: Yine böyle riskler varsa işte anneanne, teyzeler, kız
1: meme kanseri
0: kardeşler
1: kadın,
0: ve anneden.
1: Kadın yakınlarından, kadın ebeveynlerinden genetik geçişi var.
0: Böyle bir durum söz konusuysa onlar da mı tetkiklere daha erken başlayacaklar?
1: Kesinlikle. Eğer annede ya da anneannede meme kanseri varsa ya da teyzelerde varsa diyelim ki 50 yaşında meme kanseri annesi olan bir hastanın 40 yaşında tetkiklerine başlaması gerekiyor.
0: Burada tetkiklerden konuşuyoruz madem. Biz mesela işte eskiden derdik ki banyoya girdiğinizde belli dönemlerde mutlaka elle muayene yapın. Evet. Artık bunu çok fazla konuşmuyoruz.
1: Şimdi bunu niye onu çok konuşmuyoruz? Tabii bunu niye çok konuşmuyoruz? Bizim elimize bir kitlenin gelmesi için birazcık büyümesi gerekiyor. Yani biz ancak bir santimden büyük kitleleri elimiz hissedebilir. Oysa ultrason yarım santime kadar, 5 milime kadar. Mamografi ya da MR milimetrik seviyelerde bu kanserleri bize gösterebiliyor. Ama yine de bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Yani memesine alışan bir hanım memesinde bazen bir nohut büyüklüğünde bir kitleyi de fark edebilir. Meme ucundaki bir akıntıyı fark edebilir. Koltuk altındaki bir bezeyi fark edebilir. Bunu da uyarıcı olarak kabul etmek gerekiyor.
0: Ama onun dışında tabii bizim artık konuştuğumuz şey düzenli tetkikler.
1: Evet yani elle muayene ile bir şey tespit ettiğimizde artık bu bir safa yukarıya çıkmış. Biz check-up'larla onu daha henüz elimize gelmeden yakalamamız gerekiyor.
0: O yüzden bence bir kadının bir takvimi olması lazım. Senede bir kez. İşte bir jinekolojik muayene ile beraber belki bu tür yaşına göre ultrason ya da mamografi gibi tetkikleri artık alışkanlık haline
1: şimdi
0: getirmek lazım.
1: Şimdi tabii gelişmiş ülkeler bu check-up yaşlarını daha genç yaşlara da indiriyorlar. Ama pek çok ülkede 40 yaşı sınır kabul ediliyor. 40 yaşında bir kere hiçbir şikayetiniz yoksa, hiçbir riskiniz grubunda değilseniz bile ilk mamografiyi yaptırmak gerekiyor.
0: Durum tespiti diyebilir miyiz buna?
1: Aynen öyle. Tabii durum tespiti. İlk mamografiyi yaptırmanın şöyle bir avantajı da var. Diyelim ki ilk mamografiyi yaptırdınız. 3 yıl sonra memenize bir şüphelenilir bir şeyden. Mamografide o ilk 3 yıl önceki mamografide görülmeyen bir lezyon varsa ha bu yeni çıktı diyebiliyor radyolog. Yani onu mutlaka saklamak gerekiyor ama şimdi zaten e-devlette her şey kayıtlı o mamografileri de görebiliyoruz artık.
0: Şimdi mamografi demişken, mamografi, ultrason, bunların kendisinin kanser riskleri var mı?
1: Ultrasonun böyle bir şeyi, etkisi zaten söz konusu değil, ses dalgaları. Hı hı. Mamografide verilen doz da bir kanser oluşturma yol açacak bir fazla ışın verilen bir doz değil. Hele 2 yılda bir yapılan mamografinin hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz.
0: Bu Avrupa'da çok tartışıldı geçtiğimiz yıllarda ama sonra ben sizler gibi değerli hocalarımla yaptığım röportajlarda bu konuyu hep gündeme getiriyorum. Hatta direkt hastanelere gittiğim zaman da soruyorum. Diyorlar ki kullanılan teknoloji çok önemli. Yani hangi cihazla mamografi çekiliyor? Eski cihazlarda belki risk biraz daha yüksekti ama şimdi kuruluşların hemen hepsinde hep yeni teknoloji kullanılıyor.
1: Cihazlar geliştikçe ışının dozu da giderek azalıyor. Hı hı. Süre çünkü kısalıyor.
0: Tabii çok hızlı çekiyorlar.
1: Tabii artık. Yani süre kısalıyor. Yani 8-10 dakikada çekilen tetkikler şimdi 1-2 dakikada bitiyor.
0: Tabii girmesiyle çıkması kadınların biri oluyor. Görüyorum röportajlarda da dediğim gibi kadınlarla konuşurken de tabii çok ağrılı bir şey olduğu söyleniyor. Evet biraz ağrılı dokuya göre, meme dokusuna göre ama
1: artık şimdi sonrasında böyle memeyi sıkıştırmadan da mamografi yapılan cihazlar gelişti.
0: Ay çok şükür. Evet. Kadınları o sıkıntıdan kurtardılar. Peki hocam, şimdi biz meme kanseri deyince riskleri konuştuk, aileden gelenleri, ama bir de çevresel faktörler var.
1: Evet.
0: Bunlar hani aileden getirdiklerimizi belki değiştiremiyoruz ama çevresel faktörleri acaba değiştirerek riski azaltabilir miyiz?
1: Yani bir takım kanserojen, yani kanser yapan etkiler var normal hayatımızda. Bunların birisi çevreyle ilgili. Hava kirliliği, İşte şehir hayatı, stres, mutlaka kanserde stresi söz konusu etmeliyiz. Çünkü vücut direncini düşüren bir şey ve atipik hücreler stresten sonra hemen azabiliyorlar. Tıpkı enfeksiyonlar gibi, yani bir grip, yani bir vücut direncimiz düştüğünde bizdeki virüs mesela hemen bizi hasta edebiliyor. Oysa direncimiz yüksekse o hastalık olmayabiliyoruz. Evet. Kanser de aynı mekanizmayla stres kansere yol açıyor. Hatta bununla ilgili işte meme kanseri olan hastaların geçmişlerini araştırmışlar ve onlarda bir yoğun travma tespit etmişler pek çoğunda. Bu bir işte ekonomik durumun bozulması, bir yakınının kaybı, eşinin işte kaybı, işte ailede birinin kaybı gibi böyle darbe dediğimiz psikolojisini bozacak etkenler meme kanserinde tespit edilmiş.
0: Evet, o durum demek ki hem duygusal hem fiziksel olarak vücut etkileniyor ve stresi yönetemediğinizde hastalıklar.
1: Beslenme tabii, çevre deyince bir de beslenmeyi de mutlaka vurgulamak gerekiyor. Endüstrileşme, sanayileşme beslendiğimiz gıdaları da değiştirdi.
0: Endüstriyel beslenme diyorlar ya, paketli ürünler.
1: Yani paketli ürünler, işte yetiştirilirken ziraat ilaçlar, böcek ilaçları yahut da işte ilaçlar, taze kalsın diye, bozulmasın diye kullanılan ilaçlar, bunların hepsi kanserojen maddeler ve biz bunları onlarla birlikte alıyoruz.
0: Tüketiyoruz ve bunların birçoğu da vücuttan atılmayan şeyler. Evet. Onu da aklımıza tutalım. Peki teşhis ister bir check-up'ta konulsun, ister ele gelen bir kitleyle ortaya çıksın. Hasta sizin karşınıza geldiğinde elinde bir ultrason ya da mamografi sonucu var. Sonraki süreci sizden
1: şimdi
0: dinleyelim mi?
1: Hasta bize geldi. Ya biz tespit ettik ya da sonuçlarıyla geldi. Eğer biyopsisi de varsa hemen biyopsiye
0: yapıyor musunuz hocam?
1: Yani şüpheli biyopsilere mutlaka kitle biyopsi yapmamız gerekiyor. Ya bir lezyona kanser demek için mikroskop altında hücrelerin kanser olduğunun ispatı gerekiyor. Yani radyoloji bize sadece bunun kanser olma ihtimali şu kadar yüksek diyor. Mamografi de öyle diyor. Ya bu kanser olabilir diyor. Ama
0: hücreyi tek başına göremiyor hiçbiri.
1: Ama hücreyi mikroskop altında gördüğümüzde kanserin tanısını koyuyoruz. Ondan sonra bu kanser sınırlı mı diye bakmamız gerekiyor. İşte eskiden akciğer filmi çekirdik, karaciğeri ultrason yapardık, işte tomografi yapardık. Şimdi artık PET diye bir tetkik var, PET CT. Yani nükleer tıp bölümlerinin yaptığı, vücudumuzun başka bir yerinde o kanser dokusundan var mı diye
0: tamamını tarama. Tamamını mı tarıyor vücudun?
1: Kafadan ayak tabanına kadar bütün vücudu tarıyor ve işte beyinde metastaz yok, akciğerde metastaz yok, yumuşak dokularda yok, lenf bezine sıçramamış, işte karaciğer temiz, kemik çok önemli, kemiğe bakıyor, bir lezyon yok, sadece memede.
0: O zaman, güzel haber mi?
1: Bu çok iyi bir haber çünkü sadece memede ise ve lezyon da işte 2 santimden ya da 3 santimden küçükse meme koruyucu cerrahi yapıyoruz.
0: Yani aslında cerrahi bir şans burada.
1: Tabii ki bir hastaya gel seni ameliyat edelim demek şans.
0: Şans.
1: Gel işte seni işte önce şunu yapalım, sonra bunu yapalım, sonra ameliyat yapalım deyince bir aşama yukarı geçmiş oluyoruz.
0: Evet. O zaman buradan kadınlara hep böyle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Doktor size bu tetkiklerden sonra ameliyat gerekiyor dediyse hiç korkmayın. Bu bir sonraki adımdan daha iyi bir haber.
1: Şimdi bizim Türkiye'de böyle bir gelenek olmuş artık, bir alışkanlık var. Bir hastaya ameliyat dendiğinde o ilk doktorun ameliyat kararıyla ameliyat olmuyorlar. İşte eşe dosta soruyorlar, konu komşuya soruyorlar. Sonra başka doktorlara diyorlar. Birileri diyor ki şurada iyi bir doktor var, falancı var. İşte bak o ben gittim ona, işte beni ameliyatsız kurtardı şeklinde bir sürü dedikodular devreye giriyor. Bu arada zaman geçiyor. Yani
0: en değerli şey kaybediyoruz.
1: Yani hastalar doktor dolaşıyor. Yani ben yabancı ülkelerde de bulundum. İngiltere'de bir doktor bir hastaya evet şundan dolayı şuranı ameliyat yapacağız dediğinde hemen randevusunu veriyorlar sekreterlikten. Yani o bir başka doktora da sorayım bak yani
0: biraz
1: bunu
0: düşüneyim
1: bir,
0: yok bunu yani.
1: Biraz düşüneyim yani. Evet, bazı hastalar ailelerde diyor ki biz bir düşünelim. Ya bu yani sizin konunuz değil ki, neyi düşünüyorsunuz
0: yani? Aslında bilgimizin sınırlı olduğu bir alanda.
1: Ki, tabii ben onlara diyorum ki ya siz bir düşünmeyin. Bir başka doktora gidin, o düşünsün direkt bunu yani.
0: En azından bir bilene gidilsin.
1: Yani evet, yani aile içinde oturup karar verilip ameliyattan vazgeçirilen hastalar var.
0: Biz evet, hep şununla da ama yıllar boyunca şimdi konuştuklarımızı insanların söylediklerini hatırlıyorum. Şey, ameliyat olursa bir şey değerse neşter yayılır.
1: Evet, böyle bir inanış maalesef var. Bu tabii ki yani doğru olmayan bir inanış. Yani tabii ki bir tümör dokusunu böyle bir bıçakla yarısını çıkart, gerisi orada kalsın. O tabii yazacak yani, iyileşme döneminde hızla büyüyecek çünkü. Ama biz o tümöre dokunmuyoruz ki ameliyatta. Biz o tümörün sağlam sınırlarından bu ameliyatı yapıyoruz.
0: Yani aslında tabii böyle ki, tamamen odaklanılıp bir yer çıkartılmıyor.
1: Yani diyelim ki işte iğne biyopsisi yaptık. O iğnenin yolunda tümör yayılır mı diye bir tereddütler var. O iğnenin yoluyla birlikte çıkartıyoruz biz onu. Yani o ihtimali ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Tabii söz konusu olan bilmediğimiz bir alan olduğu için biraz da ve dediğiniz gibi her kafadan da bir ses çıktığı için insanlar tedirgin.
1: Evet.
0: Şimdi biraz rakamları konuşalım istiyorum. Türkiye'de çok görüldüğünü söyledik. Teşhis alan ve özellikle erken evrede teşhis alanların büyük bir kısmının hayat kalitesinin korunduğunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz?
1: Erken evrede yakalanmış bir meme kanseri normal ömrünü yaşar diyoruz.
0: Hiçbir etkisi olmaz.
1: Tabii ki yani o meme kanserinden ya da onun yol açtığı nedenlerden dolayı ölmez. Başka nedenlerden ölürse ölür. Yani bu hasta tıpta hani kür oldu deriz biz. Yani tam tedavi oldu. Yani şifa ile taburcu oldu terimini bunun için kullanıyoruz. Artık o bitti. O onu unutabilir yani.
0: Peki biraz daha ileri safhalardan konuşalım. Şimdi konuştuğumuz sadece memede bir doku varsa onun alınması, çevresiyle birlikte temizlenmesi, hatta biyopsideki iğne yoluyla birlikte temizlenmesinden bahsediyoruz. Peki PET'teki sonuç yüz güldürücü çıkmadıysa?
1: Tamam. PET'teki sonuç eğer koltuk altında tutulum var diyorsa, başka bir ilk aşamaya gelelim. Koltuk altındaki lenf bezinde tutulum var diyorsa hastaya önceden bir kemoterapi uyguluyoruz. Bu kemoterapiden 1,5-2 ay sonra hastanın yine planlanmış ameliyatını aynı şekilde yapıyoruz. Daha uzak metastazları olabilir. Karaciğer metastazı diyelim olabilir. Yine biz vazgeçmiyoruz. Kemoterapi yapılıyor. Bu ilk kemoterapi aynı zamanda bir test de, yani kitlenin küçülüp küçülmediğine bakılıyor, lenf bezinin küçülüp küçülmediğine. Çünkü kemoterapiden sonra biz bazen o memeyi mutlaka yine çıkartıyoruz. O kanser hücrelerinin orada öldüğü mikroskopik olarak gösteriliyor.
0: Hala yani her aşamada aslında
1: her
0: hep yapacak
1: aşamada
0: bir şeyimiz
1: tabii
0: var.
1: Ki tedaviye devam ediyoruz. Eskiden bir meme kanseri işte karaciğere yayıldı dendiğinde biz ondan vazgeçerdik. Ya bu yayıldı artık karaciğer, buna dokunmayalım derdik. Artık günümüzde meme kanseri karaciğere sıçrama yaptıysa, yani karaciğerde metastazı varsa, biz o karaciğerin o metastatik bölümünü de çıkartıyoruz ve bu hastalar da işte 10 yıl, 20 yıl gibi uzun süreler yaşayabiliyorlar.
0: Tekrar hep sorulan bir şey. Yani bir kez ameliyat oldu, teşhis konulu ameliyat oldu. Dediğiniz gibi şifalı bir şekilde taburcu oldu. Tekrar eder mi? Memenin başka bir yerinde.
1: Meme koruyucu cerrahi yaptıysak geri kalan memeye ışın tedavisi yapıyoruz ki, yani radyoaktif radyoterapi yapıyoruz ki orada tekrar kanser olmasın diye. Ama buna rağmen tekrar olabilir kalan memede, bu sefer de onu sanki yeni çıkmış gibi, yani kendi başına primer kansermiş gibi aynı yöntemlerle tedavi ediyoruz.
0: Yani metastaz gibi değil ama sıfırdan yeni bir kanser gibi.
1: Ya bizim mesela geçen hafta öyle bir hastamız vardı, 18 yıl önce meme koruyucu cerrahi yapmışız. Aynı memede işte meme kanseri tespit ettik. Koltuk altı tertemizdi. Sadece o meme dokusunda tümör vardı. Orayı çıkarttık ve hastaya artık bir şey yapmayacağız. Yani.
0: Peki bu teşhisler konduğunda hasta fizyolojik olarak da bir rahatsızlık hisseder mi? Yani şunu anlamak için soruyorum. Şimdi biraz önce gripten bahsettiniz. Biz grip olduğumuzda halsiz hissederiz. Akciğerimize sorun olsa öksürürüz. Beynimizde bir şey olsa başımız ağrır. Kemiğimizde bir şey olsa bacağımız ağrır. Yani meme kanserinde dışarıya vuran bir şey var mı?
1: Meme kanseri vücutta bir işte kırgınlık, düşkünlük öyle bir şey yapmıyor. Yumuşak dokuda bir kitle olarak ortaya çıkabiliyor. Ağrı yapmıyor. Yani enfeksiyon olsa hani ağrı yapacak. Ancak ileri evrelerde işte ciltte gerilme, cilt kabuğunun, derinin böyle portakal kabuğu gibi pürtür pürtür olması gibi. Daha ileri evrelerde de işte açık yara haline gelmesi, kokması, o dokunun çürümesi şeklinde tablolar olabiliyor.
0: Bunlar çok ileri evre.
1: Bunlar ileri evre, artık bunları görmüyoruz. Evet. Ama ben asistanlık hayatımda böyle hastalar gördüm.
0: Çok bu kadar zaman hiçbir şikayeti yok. Yani var tabii ama doktora gitmemiş.
1: Ya bazen öyle oluyor ki, yani bir hasta işte meme kanseri böyle yara olmuş, biz hani ülser olmuş diyoruz. Açık yara haline gelmiş. Hasta diyor ki ben işte kapıya çarptım ondan oldu diyor. Bizim kanser bu dediğimize de inanmıyor yani.
0: İnandırmak istiyor belki de kendini. Olabiliyor. Belki de. Hocam teknolojiyi konuşmakla başladık. Onunla bitirelim istiyorum. Teknoloji bize hem teşhiste hem de tedavide yeni imkanlar açıyor. Şimdi siz mesela o asistanlık hayatınızda gördüğünüz hastaları artık görmüyorsunuz. Ama muhtemelen o teknolojiyi de artık kullanmıyorsunuz.
1: Tabii ki ben asistanlık hayatımda biz ultrason, sadece ultrason basit bir yöntem. Sadece kadın doğumda vardı. İşte tüplere bakarlardı. İşte kistlere bak, yani kadın doğumcular ultrason kullanırdı. Cerrahide ultrason yoktu. Yani 83-84'e kadar.
0: Yani kestiğiniz zaman, açtığınız zaman mı görürdünüz hastanın durumunu?
1: Tabii biz işte ameliyatta batın tümörü, yani karın içinde tümör diye bir teşhis vardı. Karın içinde şişmiş bir tümör. İşte elle muayene ederiz. Direkt filmde pek bir şey anlayamayız. Batın tümörü, yani biz onu açınca ne çıkacağı belli değil. Biz onu açarız. Bazen basit bir kist çıkar. Bazen gebelik çıktığı da olur genç kızda. Tabii hani karaciğer tümörü çıkabilir, işte kistatik çıkabilir, başka bir tümör çıkabilir, bir şey çıkabilir. Ama günümüzde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir karaciğer tümörü diyelim, bir pankreas tümörü. Eskiden ameliyatlarda açtı kapadı diye bir terim vardı. Cerrah açtı kapadı. Açtı çünkü baktık ki çıkartamayacağım ben bunu, ya da çıkarsam da faydası olmayacak, kapadı. Şimdi açtı kapadı diye bir şey yok, terim yok. Çünkü niye? Biz ameliyattan önce bir pankreas başı kanserinin işte toplar damarı tutmuş mu, atar damarı tutmuş mu, karaciğere giden damar sağlam mı, ben bunun neresinden keseceğim bunu diye onları görüntülü şekilde, çok güzel şekilde, net bir şekilde böyle, yani hatta onu animasyonlarla böyle döndürerek, yani bu damar nereden çıktı, bu damar nereye gidiyor şeklinde ameliyat öncesi kararımızı veriyoruz. Ameliyat dediysek onu mutlaka ameliyatta başarabiliyoruz.
0: Çalışarak giriyorsunuz aslında değil mi? Nereden gireceksiniz, ne yapacaksınız?
1: Tabii yani diyelim ki bir pankreas kanserinin tetkiklerini işte bir gün önce gördük, yarın ameliyat edeceğiz. İşte gece yarısı gözümüzü tavana dikip, ya bunu şuradan keserim, buradan şunu bağlarım.
0: Onu
1: işte
0: şurayı şöyle aslında,
1: kafamızda onu bir kere yaparız.
0: Bütün doktorlar için. Ya tabii bu teknoloji ciddi anlamda kolaylaştı. Şimdi artık girişimler de çok küçük. Sonrasında iyileşme de çok
1: tabii
0: daha kolay.
1: Tabii laparoskopik cerrahi karın içi ameliyatlarını çok kolaylaştırdı. Şimdi karın içinde pek çok ameliyatı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Bu kolon kanserleri için geçerli. İşte mide fırı dediğimiz.
0: Meme için geçerli mi?
1: Memede de işte meme koruyucu cerrahi geçerli. Yani memeyi tamamen artık çıkartmıyoruz. Yani bu bir konfor.
0: Umalım, isteyelim, dileyelim ki bu özellikle yıllık rutin kontroller artık, evet, 40 yaşından sonra bütün kadınlar için, özellikle menopozla, evet, birlikte belki en azından elinizde bir sonraki yıla, evet, veri teşkil edecek bir tetkik mutlaka, evet, olsun. Ve korkmayın, en önemlisi, evet, o. Kadınlar meme kanserinden çok korkuyor. Sonuçta meme dokusunu kaybetmek kadınlar için çok kolay, evet, kabul edilebilecek bir şey değil. Ama artık teknoloji bize o sadece hasarlı, sadece problemli yerin çıkartılması gibi bir
1: tabii
0: imkan
1: ki
0: sunuyor.
1: Tabii ki. Plastik cerrahide de çok gelişmeler oldu. Yani biz memeyi alsak bile aynı seansta oraya silikon koyabiliyoruz. Daha sonra tedavi bittikten sonra çeşitli yöntemlerle yine estetiği sağlayabiliyoruz.
0: Yani aslında ameliyattan bazen öyle durumlar oluyor ki çıktığında ameliyat olmamış gibi
1: tabii
0: bile
1: ki
0: hissedebiliyor
1: tabii
0: kendini.
1: Tabii ki.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: tekrar
1: ediyorum.
0: Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: Olun.
0: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, telefonla bir misafirimiz var yayınımızda. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Bugün mevsim hastalıklarını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde bebeklerden başlamak üzere çocuklarda sık görülen hastalıklar ve korunma yöntemlerini konu edineceğiz. Reyhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Çok teşekkür ederim.
0: Reyhan'cığım, kış hastalıkları konuşacağız, bebeklerden başlamak üzere dedim dinleyicilerimize. Özellikle de yeni doğan döneminde bağışıklık sisteminin düşük olması hem anneleri endişelendirir hem de doktorları galiba bu dönemde hastalık teşhisi ve tedavisi diğer dönemlerden biraz daha zor, biraz daha endişe verici. Neler görüyorsunuz klinikte bu mevsimde? En çok ne için geliyor anneler, çocuklar, bebekler?
1: Aslında mevsim geçiş dönemi Hülya'cığım, senin de söylediğin gibi gerçekten hastalıklar çok fazlalaştı. Mesela artık influenza başladı, COVID enfeksiyonu başladı. Evet.
0: Yeniden görüyoruz COVID'i, öyle mi?
1: Evet, yeniden görüyoruz ama eskisi kadar korkutmuyor bizi. Çünkü çocuklarda da yetişkinlerde de gördüğümüz vakalar bir aynı nezle gibi, grip gibi, daha çok influenza dediğimiz grip virüsü gibi seyrediyor. Genelde birkaç gün ateş, öksürük ve sonra iyileşme dönemine giriyor. Ama tabii ki takdir edersin ki tıpkı yaşlı bireylerde olduğu gibi çocuklar da çok hassas. Özellikle senin uyguladığın gibi yeni doğan dönemi.
0: Evet, o döneme biraz da endişe verici bir dönem. Ne yapacağını da bilmiyor, belirtileri kaçırabiliyor aileler ve en küçük bir öksürük, aksırık ya da ne bileyim ortam ısısına uyum sağlama çabası bile aile tarafından hastalık olarak ya da belirti olarak değerlendirilebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin bağışıklık sistemi çalışmıyor ve anneden geçen antikorlar vasıtasıyla, anne karnından geçen antikorlar vasıtasıyla ve anne sütü vasıtasıyla bebekler koruyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer hasta bireyler varsa evde özellikle maske takılması, ki COVID sürecinde hepimiz öğrendik bu süreci. Ateşi olan, öksüren, burnu akan varsa mümkün olduğunca da bu bebeklerden uzak durmak. Eğer anne ise hasta, yine maskesini takması ya da babaysa her halükarda emzirirken bile maske takması uygun yaklaşım olacaktır.
0: Bir parantez açacağım. Anne hastaysa bebeğine bulaştırma endişesiyle emzirmeye ara verebiliyorsa, bu noktada ne öneriyorsun? Emzirmeye devam mı etmeli?
1: Kesinlikle devam etsinler. Çünkü koruyucu antikor da geçiyor bebeğe.
0: Bu ne demek?
1: Anne, yani anne hasta olduğunda doğal aşı gibi bir şey. Şimdi düşünün, 3 aylık bebeğin bağışıklığı sistemi henüz çalışmıyor. Annenin çalışıyor. Virüs aldı. Bu COVID ya da influenza, grip virüsü aldı. Savaşıyor. Biz savaştıktan sonra koruyucu askerler dediğimiz koruyucu antikorlar oluşuyor vücutta. Ve bunları sütle bebeği veriyor anne. Dolayısıyla bebeği de doğal antibiyotik gibi korumuş oluyoruz.
0: Aslında nereden? Evet, hasta olmadan antikor almış oluyor vücuduna, öyle
1: aynen
0: mi?
1: Aynen öyle. O yüzden emzirmeye devam. Özel durumlarda mesela anne hasta, çok ilaç kullanması gerekiyor. O tür durumda tabii ki sütle geçeceği için hekimine konuşup emzirmeye devam edip etmeyeceği süreçler sorgulanır. Ama bunun dışında kesinlikle emzirmeye devam, kesmesinler, maskelerini taksınlar, el yıkama önemli ama emzirmeyi kesmesinler lütfen.
0: Peki. Onun dışında bu dönemde çocuklara özellikle okul, diyelim ki iki kardeş, biri bebek, biri ilk öğretim çağında, anaokul çağında bir çocuk, sürekli eve mikrop taşınıyor, virüs taşınıyor, hastalıklardan korunmak çok kolay değil. Bu süreci de biraz bizim için özetler misin? Klinikte ne görüyorsun? Bu bir taşıma yöntemi mi? Sıklıkla karşılaşıyor musun?
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle okul dönemi, kreş döneminde evde küçük bebek varsa ekstra risk. Çünkü eve girdiği zaman maalesef aile bireylerinin hepsi tek tek hasta oluyor bu virüsle. Ama küçük bir çocukta 4-5 yaşında her yerle girebiliyorlar. Hareketler, dursuz bilmeleri mümkün değil. Çünkü keşif dönemleri. Dolayısıyla mesela bu çocuklarımız hasta olduğunda vücut direncini destekleyecek meyvesini, yeterli meyve, portakal ülkesiyiz, mandalina ülkesiyiz, bol C vitamini, sağlıklı beslenmesi, kahvaltı yapması önemli, çok su tüketmesi önemli. Bu çocuklarımızın, hasta çocuklarımızın burnun açık olması önemli. Eğer olabiliyorsa, mümkünse maske takması, ama Biz maskeyi özellikle küçük çocuklar ebeveyn refakatinde diyoruz. Çünkü yanlışlıkla hani risk oluşturabiliyor, biliyorsunuz bağcıkları var vesaire. Takabiliyorsa mümkün olduğunca yapması uygun olur. Bunun dışında eğer süreç uzadıysa hasta çocuğumuzun ekstra bir tedavi gerekiyorsa hem toplum sağlığı açısından hem okuluna kreşe gitmemesi hem de yeterli tedaviyi zamanında alması için de hekim görmesinde fayda var bu süreçlerde. Her çocuk gerçekten okula giden çocuklarda bir de şu da önemli, son günlerde çok popüler oldu. Hani grip aşısı yaptıralım yaptırmayalım aileler soruyorlar. Gerçekten influenza A, influenza B mikrobu çok fazla. Ve ikisi de mesela grip de covid de ateşle başlıyor çocuklarda, yüksek ateşle ve birbiriyle çok karışıyor. Ve evde küçük çocuk varsa, yaşlı insan varsa, bağışıklık sistemi baskılayıcı mesela kanser tedavisi gören bir birey varsa muhakkak okula giden ya da çocuk okula giden çocuk astım alerjik bir yapısı varsa kesinlikle grip aşısı öneriyoruz. Dolayısıyla hem eve girmeyi azaltıyor, hem eve girişi bulaşı azaltıyor, hem de çocuğun aslında ağır geçirmesini, bu tür enfeksiyonlarını azaltıyor.
0: Nasıl başlamalı grip aşısına? İlk sene olacağını düşünelim. Yani çocuk okula başladı, grip aşısı olmak istiyor. Aile grip aşısı olmasını istedi. Nasıl bir başlangıç yapmalı?
1: Özellikle 9 yaşın altındaysa, çocuk ilk kez olacaksa 2 doz öneriyoruz 1 ay arayla.
0: Ama bunun 2 tam doz mu Reyhan?
1: Evet. 2 tam doz. Önceki yıllarda bazı markalarda yarım doz şey yapılırdı. Şimdi hepsinde standartize edildi.

0: ağrısı gidiyor. Bakıyoruz çok da sık hasta oluyor. Diyorum ki aileye yaptıralım olur mu? Hani siz de rahatlayın çocuk da. Çünkü her geçen enfeksiyon, geçilen enfeksiyonda her şey güldük insanlık bir iki günde iyileşmiyor. Mesela kulak iltihabı arkasından geliyor. Allah korusun akciğer enfeksiyon zatüre gelebiliyor, gelişebiliyor. Dolayısıyla bir iki enfeksiyonun az olması ya da olmaması ya da hafif geçirilmesi bu aile için büyük bir konfor ve çocuğun geleceği için de aslında bir yatırım.
1: Şimdi böyle baktığımızda aslında aile içinde genel olarak kış hastalıklarına karşı korunmak bebeği ve çocuğu da korumak anlamına geliyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında en değerli hazinemiz onlar. Dolayısıyla bebek koruduğumuzda, çocuğumuzu koruduğumuzda bebeğimizi de koruyoruz. Onlar iyiyse dolayısıyla ailenin diğer fertleri de iyi oluyor. Çünkü onlara da sarılmak ihtiyacı. Hep sarılgan bir toplumumuz. Dolayısıyla eve bir mikrop girdiğinde maalesef herkes hasta olmadan çıkmıyor.
1: Evet öyle oluyor. Bir de bir tur bitiyor sonra ikinci tur başlıyor böyle maalesef.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve virüslerin böyle bir yapısı var. Mesela o virüs başka bir vücuda girdiğinde yapıyı değiştiriyor yapısını. Aynı virüs başka şekilde tekrar aldığı kişiyi enfekte edebiliyor.
1: Başkasından yüzden kapmaya gerek yok yani virüs kendi vücudumuzda dönüşerek bizi yeniden hasta ediyor.
0: Aynen öyle, aynen öyle dönüşebiliyor tekrar. O yüzden dikkat etmek çok çok önemli.
1: Tam geçmişte yeniden başladığının açıklamasını da bulduk böylece.
0: Aynen öyle kesinlikle.
1: Reyhancığım şimdi gelelim bu mevsimin gerçeğine. Hava bir gün sıcak bir gün soğuk, çocuklara ne giydireceğimizi bilemiyoruz. Evde biz kendimiz üşüdüğümüzde çocuğu da giydiriyoruz, ısınıyoruz, çocuğu da soyuyoruz. Serviste okula gidiyor, servis sıcak, dışarıda bekleyeceğini düşünerek kalın giydiriyoruz. Servise biniyor terliyor, iniyor terli olduğu için hasta oluyor. Zor bir dönem aslında. Sıcak olsa ona göre, soğuk olsa ona göre tedbir alacağız. Maalesef bu mevsimin en önemli özelliği bu belirsizlik, bu değişkenlik. Ne yapmak lazım çocuğu hastalıklardan korumak için? Bebeklikten itibaren şöyle bir bizim günlük yaşamımızı, düzenimizi, temizliği konuştuk. Biraz yeme içmemize, biraz takviyelere, desteklere de değinerek konuşalım. Çünkü aileler sanki bu mevsime herhangi bir destek vermezlerse sağlıklı geçiremeyeceğini düşünüyorlar. Bir taraftan da doğal destekler var. Senin bu konudaki yol haritan nedir?
0: Evet, ben özellikle D vitamini kullanılmasını çok öneriyorum. Bunun dışında beslenme çok önemli. Beslenme dedik, sabahları mesela kahvaltı yapması önemli. Kahvaltı içinde protein olması önemli. Bal mesela, bal antiviral özelliği var, antibakteriyel özelliği var. Ağız içindeki yaralara bile iyi geliyor. Mesela bir kaşık bal fevkalade güzel olur.
1: Bir yaşın üstündeki bebekler için.
0: Evet evet bir yaş aynen öyle. Bir yaş bebekler üzerindeki bebekler için. Bol su tüketilmesi önemli. Bol meyve dedik. Protein, protein derken bu hayvansal protein, et, yumurta bunların tüketilmesine. Mesela sabahları bir yumurta, yanında bir dilim tam tahıllı ekmek. Yanında belki bir parça peynir ya da bir miktar süt ve bal olabilir. Özellikle okul dönemi için konuşuyorsak fevkalade güzel olur. Yanında beslenme çantasına bir mandalina konulabilir. Yanında su tüketimi çok önemli. Gerçekten tüketilmesi çok önemli. D vitamini dedik. Lütfen eksikliği varsa ki birçok çocuklara günümüzde biz yetişkinlerin de hep eksik oluyor. Yani Türkiye'de bol güneş ışığı olmasına rağmen D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Ben kendi pratiğime de kendi çocuğuma baktığımda D vitamini eksik oluyor. O yüzden hatta düzenli birçok hastamda ben düzenli kullanılmasını özellikle kış boyunca öneriyorum. Çünkü bağışıklık sistemin bekçilerinden biri de D vitamini. O yüzden tam zamanında almak önemli. Bunun dışında giysiler dedin. Doğru zamanında giyinme önemli. Çünkü artık hava değişiklikleri, ısı değişiklikleri vücudun bağışıklık sistemini etkiliyor. Mesela diyelim ki bir klimalı ortamdan daha soğuk ortama birden çıkışlar bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklarda esintili ortamlar özellikle sinüslerin, kulak, burun, siliyer aktivite dediğimiz burnun çalışma fonksiyonu, mikropları tutma fonksiyonunu etkileyebiliyor. Mesela

0: soğuk esintili ortamda şapka giyilmesi, özellikle küçük bebeklerde şapka, özellikle dış ortamdaysa kış aylarında kesinlikle kullanılması önemli. Yine burun temizliği çok önemli. Hı hı. Özellikle akşam yatmadan önce burun tıkanıklarının giderilmesi, çünkü burun sonuçta nefes aldığımız, nefesin girdiği bir organın dışında mikropları tutma fonksiyonu var. Bunun işlevsel olması için de temiz olması çok önemli. Pamuklu giysiler dedik. Hani halk arasında şeyler var. Polar alayım da çok sıcak tutsun. Aslında çocuklar için bunları önermiyoruz biz. Pamuklu öneriyoruz. Çünkü pamuklu giysiler terletmiyor. Polar giysiler evet sıcak tutuyor gibi geliyor ama çocuklar daha çok terliyor. Terleyen çocuğun ısı değişikliklerinden etkilenme olasılığı çok daha fazla. Enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyor. Bunun yerine polar, mesela ince pamuklu, polar olmayan giysiler birkaç kat giyilebilir. Dolayısıyla hem çocuk terlemeyecektir, terini emecektir. Birkaç kat olunca da mesela diyelim ki çok sıcak oldu ortam, bir katını çıkarabilir aile. O zaman çok daha kolay, çok daha sağlıklı olacak. Aslında yaz ve kış pamuklu giysileri öneriyoruz. Sadece kat sayısı, giydiğimiz miktar fazla.
1: Bunun dışında mesela işte bağışıklığı güçlendirmek için evde hazırlanabilecek karışımlar, dışarıdan alınabilecek preparatlar, bunlara nasıl bakıyorsun? D vitamini dışında bir desteğe ihtiyacı var mı çocukların?
0: Evet Hülya'cığım, ben aslında hep şöyle kendi pratiğimde de kendi çocuğuma da ben özel hiçbir preparat vermedim. Aslında sağlıklı besleniyorsa bir kere uyku çok önemli. Çocuklarımızın erken yatması önemli. Okul çocuğu dönemlerinin en geç 10, yani 9'u 10 arasında yatması. Çünkü iyi uyuyan çocuğun bağışıklık sistemi de iyi çalışıyor. Sabah kahvaltı dedik, bol su tüketmesi dedik, meyve tüketmesi çok önemli dedik. Bunun dışında D vitamini aman dedik, tüketelim. Sabahları ya da akşamları şöyle, ben kendi evimde de böyle yapıyorum. Çünkü rol model olmak önemli. Mesela siz başka bir çay içerken çocuğun ıhlamur içmesini bekleyemezsiniz. Mesela ıhlamur çocuklarda, bebeklerde güvenli önerdiğimiz bir çay 6 aydan itibaren. Ihlamur bir yaştan sonra içine bal koyabilirler. Bir tane limon dilimi fevkalade güzel olur ve her evde ıhlamur vardır. Hep bu ulaşılabilir.
1: Çocukluğumuzda da hemen herkesin bildiği bir çay değil mi? Bitki çayı deyince pek çok kişi sadece ıhlamuru biliyordu yakın zamana kadar. Son zamanlarda artık bu farklı farklı çaylar daha çok konuşuluyor. Ihlamur da çayı.
0: Tabii zerdeçal var. Zerdeçal da yine aslında karanfil var ama zerdeçal özellikle yemekleri de kullanılabilir ama her zaman her ortamda ulaşım açısından ulaşılır olmayabiliyor. Ama yemeklerine katsınlar mesela. Bunun tazesi bulunabiliyorsa
1: çocuklar
0: ya da
1: için de mi geçerli yani, mesela ek gıda başladıktan itibaren.
0: Bir yaz sonrası onu da ben bir yaz sonrası öneriyorum. Çünkü birçok baharatı biz bir yaz sonrası öneriyoruz step step, yavaş yavaş. Çünkü çocukların gerçekten bütün vücudu hassas, bütün organları hassas, hiç acele etmiyoruz. Bir de biliyoruz ki mesela ilk 2 yıl anne sütü diyoruz. Aslında en güzel besleyici ve koruyucu anne sütü. Birçok üründen çok daha iyi.
1: Bu tabii anne sütünden bebeğe geçecek olanlar da düşünüldüğünde bu durumda annenin de beslenmesini dikkatli belirlemesi gerekecek. Peki bütün bu anlattıklarımızın içinden burun temizliği benim özellikle dikkatimi çekti. Bu hep konuşuyoruz diğer konular ama burun temizliğini sanki kış mevsimini konuşurken ihmal ediyoruz. Genelde yanlış da yapılan bir temizlik yöntemi. Sosyal medyada burun temizliği diye pek çok yöntem gösteriliyor. Senin önerin böyle zorlayıcı yöntemler mi, yoksa herhangi bir fizyolojikle ya da sadece suyla temizlemek mi, tuzlu suyla temizlemek mi?
0: Hülya'cığım, aslında en basit neyse o. Yani gidip bir yerlerden pahalı bir şeyler almaya gerek yok. Hepimiz basit bir sünkürtme bile çocuğu, ama bunu yaparken de lütfen hep diyorum ki rol model olalım. Mesela oğlum kızım, bak dışarıdan geldim, ben burnumu işte elimi önce yıkıyorum, sonra yüzümü yıkıyorum, burnumu temizliyorum. Çünkü burnuma mikroplar girmiş olabilir deyip basit bir yıkama. Çünkü dışarıdan geldiğinizde bakın, bu burun da kirlendi aslında. birçok mikrobu tutmaya çalıştı. Dolayısıyla mekanik temizlik yapmamız şart. Basit bir sünkürtme işlemi, bol suyla yıkama burnumuzu. O bile yeterli. Bunun dışında küçük bebeklerde hani 6 ayın altında mesela bağışıklık sistemi de çalışmıyor dedik ya, steril, serum fizyolojik plakonlar var. Onları kullanabilirler. Küçük, çok basınçlı olmayan. Onlara da kullanırken şunu yapsınlar lütfen. Hep çocuğuna söylesinler, bak bununla burnunu açmam lazım. Orada çocuk bir süre sonra bakıyor, rahatlıyor ve izin veriyor. Ağlıyor diye, en büyük ailelerimizin kaygıları bu. Hı-hı. Hocam ağladığı için yapamıyorum, yaptıramıyorum. Hı-hı. Ama ağladığında aslında yapmadığımız her şey, bunu açıklayarak yaptığımızda bir süre sonra çocuğun da ağlamadığını ve bunun açıldığında daha rahatladığını gördüğü için kendini o kadar rahat bırakıyor ki. Bir yaşından sonra Rüzgar'cığım ellerini alıyorlar, o flakonları ben yapacağım. İşte bebeğini yapıyor, kendini yapıyor. Dolayısıyla aslında ona her şeyi açıklamak lazım, evet. Ve rol model olmak lazım.
1: En güzel oldu. Önce biz yapacağız, bir şey olmadığını görecek. Korkması çok normal. İlk defa yaşıyor pek çok şeyi. İlk defa deneyimliyor. Çok normal. Reyhancığım çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
1: Sevgiler.

0: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber. Tır devrildi. Kasadaki tavuklar telef oldu. Feci kazanın adresi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi. Sarıkaya, Sorgun karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırdaki çok sayıda tavuk da yola savrularak telef oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Evet arkadaşlar, şu anda Ağrı'nın
3: 4200'deyiz. Zirveden doğru büyük kayalar geliyor. Kaçın!
1: Dağdan kopan dev kayalar üzerlerine doğru yuvarlandı. Dağcılar faciadan son anda kurtuldu. Nefes kesen görüntülerin adresi Ağrı'da. Zirve tırmanışı için yola çıkan dağcılar 4200 metre rakımda kamp kurdu. Ancak tırmanış sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Zirveye yakın noktalardan kopan dev kaya parçaları hızla aşağı yuvarlandı.
2: Taş geliyor!
1: Tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan dağcılar büyük korku yaşadı. O tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Kalkın geliyor!
1: İspanya'da yüzlerce yolcunun bulunduğu yüksek hızlı trende yangın çıktı. Madrid-Barcelona seferini yapan trende bulunan 283 yolcu tahliye edildi. Yangın Zaragoza kentine bağlı Ricla ve Palencia de Jalón arasındaki hatta çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hattın elektriği kesildi. Yetkililer yangının yolcuların bulunduğu vagonları etkilemediğini, arka sürücü kabininde çıktığını bildirdi. Yangın nedeniyle güzergahtaki çok sayıda tren seferi iptal edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Başkent günlerdir sele teslim. Şili'nin Santiago kentinde şiddetli yağışların ardından oluşan sel ağaçları bile yerinden söktü. Ant dağlarından gelen çamur, su ve moloz seli kentin doğu semtlerini vurdu. Sokaklar nehre döndü. Bir otobüs ve çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Onlarca yaralı var. Binden fazla kişi ise tahliye edildi. En az 2000 ev hasar gördü. Şili Devlet Başkanı kenti afet bölgesi ilan etti. Bir cam şişe felaketin fitilini ateşledi. Alevler evlere ulaşmadan faciadan dönüldü.
4: Yangının şişelerden kaynaklı olduğunu anladık.
1: Yangın Hatay'dan. Otluk alanda başlayan alevler paniğe neden oldu. Alevleri çocuklar fark etti. Muhtar Sait Döş ve ailesi hemen müdahale etti. Hızla gelen itfaiye ekipleriyle birlikte yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
4: Köyümüzün evleri birleşik düzen, nizam. Hepsi birbirine bitişiktir. Bu çok büyük bir yangına yol açabilirdi. Çocukların erken fark etmesi, eşimin, ailemin bir anda gelip söndürmemizle sona erdi.
1: Bangladeş'te sahile vuran plastik atıklar dev bir canavara dönüştü. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki heykel hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de deniz kirliliğine karşı uyarıyor. Cox Bazar sahilinde sergilenen heykel tam 5 ton plastik atık kullanılarak yapıldı. Heykelin elinde kökünden sökülmüş Hindistan cevizi ağaçları bulunuyor. Dhaka Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçıları eseri 20 günde tamamladı. Kampanyayla plastiklerin deniz canlılarına ve doğal yaşama verdiği zarara dikkat çekiliyor. Vidyananda Vakfı'nın yerel yönetimle yürüttüğü çalışma kapsamında 2022'den bu yana her yıl sahilde farklı atık canavarları sergileniyor. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş çetelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler düğmeye bastı. Fuhuş ve uyuşturucu ağına darbe vuruldu. Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanılmasını kolaylaştırma, madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Nereye gittiğini, kime isabet edeceğini umursamadı. Havaya peş peşe ateş açtı. O magandayı düğün sakinleri engelledi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Düğüne giden bir kişi oyun esnasında silahına davrandı. Havaya doğru bir anda ateş etmeye başladı. Daha önce binlerce kez olduğu gibi o kurşunlar bir masumun canına mal olabilirdi. Ancak umursamadı. Neyse ki düğün sahipleri ondan daha bilinçliydi. Hemen araya girdiler. Öfkelenen şüpheli beline koyduğu silahı tekrar çıkarmaya kalktı. Bu sefer de yakınları araya girdi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Köydeki samanlıklardan bir anda alevler yükseldi. Kabusu yaşayan köyde 6 samanlık ve bir ahır küle döndü. Yangın Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde yaşandı. Samanlıkların bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken ekipler yangının köye yayılmaması için büyük çaba sarf etti. Söndürülen yangında 6 samanlıkla bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki hayvanların ise yangından önce kurtarıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. Endonezya'da feci kaza. Frenleri tutmayan yük kamyonu kontrolden çıktı. Aynı yönde ilerleyen başka bir kamyonu arkadan çarptı. Araçlar hurdaya döndü. Ekipler araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada 28 ve 25 yaşlarındaki evli çift hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatıldı.
5: Aynı aileden 4 kişiyi katleden cani ve babası gözaltındaydı. Tutuklandılar. Kan donduran olay Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde yaşanmıştı. Aralarında husumet olan aileler pancar tarlasında tartışmış, o tartışmada kan akmıştı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu, oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu'yla kardeşi Halit Karasu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Karakola gidip jandarmaya teslim olan zanlı Çetin Aslan'ın işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Aslan ve babası Metin Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Yumruklar, süpürgeler havada uçuştu. Kadın erkek herkes birbirine girdi. Görüntüler İstanbul'dan. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araya girmeye çalışanlar oldu ancak kimse öfkeli kalabalığı durduramadı. Elinde süpürgeyle kavgaya karışan kadınlar da vardı. Sokak fena karıştı. Kavga ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu. Yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe. 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Operasyonun merkezi Batman'dı. Jandarma ekipleri MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri elektronik para sistemleri üzerinden transfer ettikleri, çeşitli yöntemlerle gizledikleri ve finansal sisteme soktukları belirlendi. Operasyonlarda 102 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Önce kaza yaşandı, sonra yangın çıktı. İtfaiye erinin kararan bayrağı özenle temizlemesi takdir topladı. Peş peşe yaşanan olayın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Park halindeki minibüs kendiliğinden hareket etti. Önce önündeki araca çarptı, ardından da alev alev yanmaya başladı. O anlar kameralarca kaydedildi.
6: Kendi kendine çalışmış herhalde. Ondan sonra baktık duman çıktı. İtfaiye herhalde.
1: Olay yerine giden itfaiye ekibi kısa sürede alevleri söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında dumanın etkisiyle siyaha dönen Türk bayrağı dikkat çekti. Bayrağın üzerindeki isi itinayla yıkayıp temizledi. İtfaiye erlerinin duyarlılığı alkış topladı. Olay 12 Ekim 2026 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki adam kestane toplamak için ormanlık alana girdi. Bir süre sonra yönünü kaybetti. Yakınları 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler teknolojik imkanları devreye soktu. AFAD ısıya duyarlı termal dronlarla havadan tarama yaptı. Termal kameralar kayıp vatandaşın yerini tespit etti. Ekipler belirlenen koordinatlara ulaşarak kayıp kişiyi sağ salim kurtardı. Kontrolden çıktı, önüne ne kattıysa biçti. Önce araçlara çarptı, ardından İSKİ'nin otoparkına uçtu.
7: Orada değil zaten, orada bir dünya araba biçti.
8: Orada da mı biçti?
7: Geride biçti, bende kamera kaydı var.
1: Kaza Hastal Ok Meydanı yolunda yaşandı. Kontrolden çıkan dev kamyon önce bariyerlere daldı, ardından bir otomobili arkadan çarptı. Ama durmadı, duramadı. Savrulan kamyon İSKİ önünde bir araca daha çarpıp metrelerce yüksekten bahçedeki otoparka düştü. Vatandaşlar hemen sürücü için seferber oldu. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
9: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Yüzlerce kilo uyuşturucuyla iki şüpheli yakalandı.
9: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
1: Narkotik ekipleri Şişli'de bir ikamet ve iki araca uyuşturucu operasyonu düzenledi. İran ve Irak uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
9: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
1: 51 kilogram katı ve 162 kilogram sıvı olmak üzere 213 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli savcılığa sevk edildi.
9: Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
10: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
11: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, budur senin ilacın. Allahü Teala'nın Resulüdür o server. Onun hatırı için her şeyi ihsan eder. Hatim-i Esam var ki evliya-i kiramdan, Resulün türbesine gelip durdu bir zaman. Dedi ki, ya ilahi, Resulünün kabrini ziyarete geldim ben, eli boş koyma beni. O esnada gayipten duyuldu ki şu nida, ey kulum, Habibimin türbesinde şu anda, senin ile birlikte kim varsa cemaatten, onun hürmeti için affeyledim tamamen. İmam-ı Kastalani Hazretleri de yine buyurdu ki, çekmiştim bir derdi birkaç sene. Doktorlar çaresini bilmeyince bu işin, dua ettim Rabbime, Resulün hakkı için. Tam o gece rüyamda gördüm bir mübarek saat, bizzat. Onu bana uzatıp dedi, budur ilacın. Emriyle yazıldı zira fahri cihanın. Uyanıp tatbik ettim o reçeteyi aynen. Allah'ın izniyle şifa buldum tamamen. Yine Peygamberimiz yarın mahşer gününde olacaktır bil cümle ehli mahşer önünde. Kıyamette kabirden önce o kalkacaktır. Üzerinde cennetten elbise olacaktır. Ve Burak adındaki bir cennet hayvanına binerek gelecektir o mahşer meydanına. Livai hamd denilen sancağı tutacaktır. Her mümin o sancağın altında olacaktır. Mahşer halkı bin sene bekleyip o meydanda çok sıkılacaklardır o müthiş izdihamda. Hesaplar bir an önce başlasın diye hemen yardım talep ederler bütün peygamberlerden. Lakin özür dileyip bil cümle peygamberler Hatemül Enbiya'ya onları sevk ederler. Peygamber Efendimiz şefaat eyleyince herkesin hesapları görülür ince ince. İlk onun ümmetinin görülür hesapları ve tartılır mizanda günah ve sevapları. Önce onun ümmeti sırattan geçecektir ve cennete ilk önce bu ümmet girecektir. O nereye giderse mahşer karanlığında, o yer onun nuruyla aydınlanır o anda. O iki cihanın da reisi, sultanıdır. Onu sevmek elbette her Müslümana farzdır. Hatta Resulullah'ı canından ve malından daha çok sevmektedir elbette her Müslüman. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, Allahü Teala'yı sevenler beni sever. O Resulü sevmenin alameti bir tektir. O da onun dinine tam riayet etmektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, Hulefai Raşidin'den Hazreti Ali radıyallahu teala an buyururlar ki, Allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. Yani Allah için dostluk böyle olurmuş. Böyle buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Allah razı olsun, emeği geçenler. Sorum vardı.
0: Buyurun, başlayın.
2: Ben mesela bir hafız okudum, böyle hani kızım olmayan eşim için. Bunu mesela onun sebebini anneme, babama, hepsine şey yapabilir miyim, niyet edebilir miyim?
1: Peki efendim, anlaşıldı.
2: Var, daha sorun var hocam. Kusura bakmayın, okuma yazmamız olmadığı için her şey sizden öğreniyoruz. Allah razı olsun.
0: Buyurun, devam edin efendim, buyurun.
2: Bir de benim o eşimin bir kiralık evi var. Onu kirasını aldı mı böyle işte fakir fukaraya dağıtmak istiyorum. Onu çocuklara söylemem gerekiyor mu?
1: Neyi söyleyeceğim? Ha, beyinden hani kaldı.
2: Hani o parayı mesela hani onlara vermiyorum da bile hayır hasanat yapmak istiyorum.
1: Beyniniz hayatta mı?
2: Yok, eşim öldü, Allah razı olsun. İstatını da yaptınız.
1: Anladım. Yani beyninizden kalan evi kiraya verdiniz. O kirayı çocuklara söylemeden fakirlere verebilir miyim diyorsun, değil mi?
2: Yani hani benim oturduğum ev var, bir de kirada var.
1: Tamam.
2: Bir de bu İmre'de geldikleri için getiriyor, namazlık getiriyorlar. Onu kime getiriyorsa ismi yazılır. Onun üstünde namaz kılınır mı?
1: Peki ismi neyle yazmışlar? Kur'an harfleriyle mi?
2: Yok, normal mesela hani
1: Latin harfleriyle.
0: Latin harfleriyle kime getiriyorsa Mustafa yazmış.
2: Normal harflerle hani.
1: Tamam efendim.
2: Yok, Kur'an'la değil.
1: Yapıştırma mı?
2: Allah razı olsun.
1: Yapıştırma.
2: Allah
1: neyse sağ, tamam.
2: Peki. Üstüne yazmışlar böyle, bilmiyorum.
0: Tamam, işlemişler.
2: Boyayla
0: bir. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim.
0: Buyurun.
1: Buyurun efendim.
3: Ben 90 sizin yayınınızdan itibaren ben sizi izliyorum. Bizi kapalı olan gözlerimizi açtınız. Allah cümlenizden razı olsun.
1: Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun efendim.
3: Hocam benim bu Maliki mezhebini taklit ediyorum. Seferi'de Hanefi mi yoksa Maliki mi taklit edeceğim? Onu öğrenmek istiyorum.
0: Normalde Maliki'yi taklit ediyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Tamam.
1: Seferde nasıl hareket edeceğim? Tamam efendim, anlaşıldı.
3: Evet. Hocam bir de yalnız bir özel sorun var. Sizinle özel görüşmek istiyorum.
1: Efendim bizim telefonumuz var ama yayında değilsek veya o anda odamızdaysak arkadaşlar söylesin bizim odamızdaki telefonu, hatta burada da söyleyeyim, 454-56-39.
3: Evet.
1: Yani eğer oradaysak 454-56-39
0: yayından sonra ararsınız.
1: Ararsınız. Çünkü yayından sonra yemeğe gitme durumumuz oluyor. Ondan sonra namaz geliyor falan. Odamızdaysak
3: oldu.
1: Cevap veririz efendim.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Odanızın telefonunuzu yayında verdiniz hocam.
1: Evet, verdim. Bedava. Zilet de almadım.
0: Yani, iyi cesaret. Hiç susmaz artık.
1: Yok, kızarlar da. Bir de şimdi konan telefonlar çalıyor cevap vermiyor diyorlar falan. Sordum ya, dedim benden birisiyle konuşuyorum, nasıl çalıyor bu? Ha, bu telefonların özelliği öyleymiş. Ben birisiyle konuşurken de o karşı taraf açtığı zaman çalıyor. Evet. Sesini veriyormuş. Evet,
0: meşgul sesi vermiyor.
1: Onun için dinleyicilerimizden istirhamımız, yani 3 defa çaldır, ondan sonra kapat. Yani boş boşuna aynı şekilde şey yapma. Sonra da mesela namazda oluyoruz falan, dırırt dırırt dırırt durmadan çalıyorsun falan. El insaf ya. Yani hoca uyumaz, yatmaz, yemeğe gitmez, ihtiyacı olmaz. Öyle bir şey yok ya.
0: Hoca olmak kolay mı?
1: Et ve kemikte yaratıldık. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Lütfen. Sonra bir de uzatmayalım. Öyle telefonda konuşurken. Efendim diyor, ben de anlatacağım. Bana bir 15 dakika ediyor. Ne demek 15 dakika ediyor? Yok öyle bir şey. Neyi soracaksan yaz. Mesela teferruatta anlatıyor. Mirastan işte o şanları. Ya teferruatta anlattı. Neyi söyleyeceksin? Dedem öldü. Ben mirası alabilir miyim, alamaz mıyım? Bitti o kadar yani. Zaten öbürlerinin de öyle bir derdi yok.
0: Tabii tabii. Diğer mirasçılar.
1: Öyle bir derdi yok. Sen bunun doğrusunu öğrensen bile de aynı şekilde onlara tesir edecek gücün de yok. Ha sen ne yapabilirsin? Oh, hadise bu. Ondan ibaret. Bir şey mi diyecektiniz?
0: Şöyle dua etmek uygun olur mu? Veya şöyle söylemek dua isteyen birine. Allah-u Teala gökten yağdırsın, sen toplayasın diye bize dua et. Demiş biri.
1: Ha, birisi demiş. Peki büyüklerin yaptığı duaya ne olmuş da tutup kendi kafasına göre efendim böyle dua ediyorum. Etme be arkadaşım ya. Yani diyorsun ki ben böyle yapıyorum. Sen kimsin ya? Yani hemen böyle durumlarda çok özür dilerim de Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın o sözü hatırıma hemen geliveriyor. Mübarek diyor ki dünyada ne kadar insan var şimdi? 8 milyar. Bunun 10 katı cinlerdir diyor. 80 milyar. Topla 88 milyar. Bu ikisinin 10 katı toprak üzerinde karada yaşayanlar. 880. Değil mi? 10 katı. Oraya kadar biliyorum ben. Ben köy ilkokulunu bitirdim.
0: İsterseniz şey yaparız.
1: Yok.
0: Saparız hocam.
1: Bu üçünün 10 katı kanatlar havadakiler. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu beşinin 10 katı birinci kat semadakiler. Ondan sonra bunun altısının 10 katı ikinci kat gidiyor öyle. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz'a soruyor, buyuruyor ki bütün bunların içerisinde sen neredesin, nesin? Ya insan hani konuşurken diyor zurnanın son deli. Ya zurna falan kalmadı ortada. Nokta bile değiliz. Ben bir zamanlar şeyi merak ederdim. Böyle işte cehennemden çıkan en son mümine dünya büyüklüğünde yer verilecek. Öf be diyordum, müthiş bir şey ya. Cennetten kadar büyük bir yer ki falan diye. Bizim dönemimizde lisede astronomi dersi vardı ama uzay haritası yoktu o dönemlerde. Bizim yetiştiğimiz dönemlerde. Şey bile yoktu ya. Söyleyiver. Doğru dürüst o haritalar bile yoktu. Çok nadirdi
0: yani. Türkiye haritası.
1: Türkiye haritası bile yoktu. Hele dünya haritası falan böyle yuvarlak.
0: Böyle mevsimler falan yok mu da onların resimleri?
1: Maalesef.
0: Sizde de hiçbir şey yok mu?
1: Garip büyüdük. Bizden öncekiler bir edebiyat öğretmeni anlatıyordu. Çocuklar dedi, şimdi dedi yine harita var. Yani biz onlardan avantajlıymışız. Biz dedi haritayı dedi tebeşirle tahtaya çizerdik dedi. Bir tarih hocamız var dedi. Elinde bir dedi şey var, böyle bir sopası var dedi. Onunla dedi böyle tahtaya anlatırken işte tak tak vuruyor dedi. Ya dedi her vuruşta kafamız beynimiz gidiyor. Çare böyle fırlama zeki sparlar olur falan. Hocanın o bırakıyormuş bir yere o sopasının ucunu keçeyle güzelce bir yapıştırmış taşar. Adam tabi şeydeki tahtadaki haritaya böyle vurdukça keçeye siliyor dersin sonunda doğru bakıyor harita yok orada.
0: Güzelmiş.
1: Ve dedi böyle de küçük bir dünya haritası var dedi. Yani dedi bir cuvara pederse adam anlatıyor dedi böyle. Zaten de avuç içi kadar dedi harita. Ondan sonra işte şöyle bakıyor göremedi, bulamıyor onun içerisinde dedi, söylediği yeri dedi. Burası diyor dedi bütün dünya avucu. Yani onlar da öyle anlatırlardı. Şimdiki nesil böyle diyor ki bu hocam masal mı anlatıyor, hikaye mi anlatıyor?
0: Hiç hayal bile edemez.
1: Bizim köyde anlatıyorlardı. Böyle çömlekler olur. Büyük değil. Küçük. Onlara yemek konur. Topraktan yapılmış. En küçüğüne de üzlük tabir ederlerdi falan. Adam geliyor işte nada zamanı. Neyse yemek zamanı yemiş. Bitirmiş. Çömleği koymuş. Tabii yemek bulaşı olduğu için onun içerisine eşek arıları geliyor. Girince de vın diye ses yapıyor. Adam şimdi ağacın altında çömlekte orada bir ses geliyor ama nereden geldiğini bilemiyor. Böyle köyde anlatırlardı. Adam diyormuş kendi kendine. Teyyaye mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Teyyaye. Teyyare. Uçak mı geliyor? Bana mı öyle geliyor? şimdi bu nesil böyle bizi dinleyince bu ne diyor? Bu ne diyor? Evet, öyle dönemlerden geçtik be. Bizim için de onlar çok kıymetliydi. Ha, niye anlatacaksınız diyeceksiniz. O zaman öyle uzay haritası falan olmadığı için ben öğretmen oldum lisede. Benden önce astronomi dersi varmış. Girdim baktım uzay haritası var. Bizde yoktu. Saman galaksisini gösteriyor. Samanyolu galaksisini. Galaksisini gösteriyor. Biz de Samanyolu galaksisinin içindeyiz. Dünya. O galaksinin. Onun gibi.
0: Güneş sistemi yani.
1: Onun gibi milyarlarca galaksi var diyorlar, tamam mı? Yıldız var diyorlar, tamam mı? Milyonlarca galaksi var. Yani bir tanesi o Samanyolu galaksisi. Şimdi dünya büyüklüğüne keşfedilecek ya. Samanyolu galaksisinde baktım orada dünyayı aradım. Ya zor buldum. O bizim öğretmenin anlattığı gibi elimi koydum. Bir sürü yıldız altında kaldı.
0: Şuralarda bir yerlerde.
1: Nokta bile değil. Ana dedim ya, Samanyolu galaksinin içerisinde dedim. Dünya nokta bile değil ya. Nokta küçük bir şey ya. Ona dedim ya. Dünyanın şurası benim olsa bir şey değil yani. Bir şey değilmiş. Dolayısıyla bazı şeyleri düşünürken işte kendi aklına uyduruyorsun veya şey
0: dua yapıyorsun. Ederken de öyle.
1: Dua yani. Ederken kendi de aklına kendi aklına değil. Uyduruyorsun. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş Allah-u Teala. Mesela Bakara Suresinin son ayetleri, yatsı namazlarından sonra aşırı şerif olarak okunan Amenna Resulü'nün sonuna doğru. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki işte ya Rabbi bizden öncekilere çok yüklediğin gibi bizi de öyle yük yükleme. Ya Rabbi bizim gücümüzün üstünde bize yük yükleme. Bana böyle dua edin buyuruyor. Bana böyle dua edin. Sen şimdi gökten indir. Göktaşı inerse ne yapacaksın? Senin olsun göktaşı. Altında kaldın. Sahip olamadın falan. Allah-u Teala nasıl dua edileceğini kendisi bildirdiği gibi Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Ve Ehl-i Sünnet alimler de bizim anlayacağımız şekilde aynı şekilde bildirmişler. Yani bir şeyi talep ederken mesela Ehl-i Sünnet alimleri ittifak halinde yani Allah-u Teala'dan talep ettiğin, evet talep edin, dua edin, veririm. Talep ettiğin şeyleri ya Rabbi benim hakkımda hayırlısıysa hep hayırlısını isteyin. Niye? Efendim ben hayırsız bir şey mi istiyorum? İyi de arkadaş, o istediğin, talep ettiğin şeyin şartları vardır, onları yerine getiremezsen. Mesela bir dinleyicimiz diyordu ki ben evliya olmak istiyorum falan. İyi de takat getirebilir misin? Yapın, ona müsait midir? Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Şimdi kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala bir şey verdiği zaman sabırsa sabır da veriyor, tahammülse tahammül de veriyor, kudretse kudret de veriyor, güçse güç de veriyor. O verdi. Ama sen talep edince, sen talep ettin, bana gökten işte aynı şekilde altınlar indir dedin, yani sana 10 kat bina yüksekliğinde bir hazine küt diye indi, altını da ezildi gitti.
0: Biraz ileriye iner belki. Hemen ezdiniz yani.
1: Biraz. Ya onun üstüne inmese bile Mustafa Bey, netice itibariyle o kadar altını görünce zıvanadan çıkar bu. Ya sizde çok kesin dedi. Ya arkadaşım bunlar şeyde kitaplara yazılmış. Musa Aleyhisselam kimya ilmini öğretiyor akrabası Harun'a. Adam altından ev yaptırmış ya. Tuğlaları altın. Bu derece zengin olmuş. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki hazinelerin anahtarın hazineleri değil. Anahtarını 40 katır taşırdı diye. Adam zıvanadan çıktı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam baktı, dedi ki ya Rabbi bunu dedi helak et. Önce kendi gitti, bu sefer insanlar, aynı insan. Onun malını kıskandı, onun için onun helak olmasını istedi. Bu sefer elini açtı, ya Rabbi dedi onu dedi.
0: Malını da
1: gitti. Karun hazineleri hep geziyor da arıyorlar. Ya Allah Teala toprağa çevirmiş de bir kere bulamaz sonunda. Yani altın olduktan sonra toprağa çevirir mi? Çevirir. Çevirdi bile. Çeviriyor da. Dolayısıyla biz dua ederken mesela İslam Ahlak kitabında nasıl dua edileceği yazılı. Ondan sonra şeyde yazılı. Saadeti ebediyede namaz kıldıktan sonra nasıl dua edileceği yazılı. Ve bu dua konusunda da aç bir insanın buyuruluyor, önüne sevdiği bir yemek koyup aç, iştahlı bir zamanda nasıl o yemeğe saldırıyorsa dua ederken de öyle. Yoksa eli hamurda gözü oynaşta, ya Rabbi onlar hikaye olmaz o. Yani o şekilde olması lazım ve kitaplarda bildirildiği şekliyle istemek lazım.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
4: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i Sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşıda giderken, herkesi işinde gücünde görünce, "Niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor," der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretleri'ne "Niye bizi kandırdın?" derler. "Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz?" diye sorar. "Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor," derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, "İşte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir, alimlerdir," buyurur. Eğer bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse değeri de o kadar olur. Allah-u Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gideceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, "İşte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir. Avucunu hiç açmayanın akıbeti ise çok kötü olabilir." Hikmet ehli bir zata, "Efendim, bu nimete nasıl kavuştunuz?" diye sorulunca der ki, "Bir sokaktan geçerken bir ustanın çırağıyla duvar ördüğünü gördüm. Usta boş elini uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor, usta dönüp duvarı yükseltiyordu. Elini boşaltıp uzatmadıkça çırak başka tuğla vermiyordu. Baktım, eli boşalıyor, sonra doluyor. Elinde tuğla varken yenisi gelmiyor. İyice düşününce anladım ki, boşun dolması için, yani almak için vermek lazımmış. Ondan sonra elimde avucumda ne varsa fakir Müslümanlara, din için yapılan hizmetlere verdim. Ben verdikçe yenileri geldi. Hep böyle devam etti. Allahü Teala'nın sevgisine, rızasına ve içinde bulunduğum nimetlere işte böyle kavuştum. İmam-ı Azam Hazretleri, paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur buyuruyor. Demek ki hayra, iyi yerlere harcanırsa o para iyi yerden, kötü yerlere harcanırsa kötü işlerden kazanıldığı anlaşılır. Rızayı ilahiyi bırakıp rızayı nefse uyarak nafile hacca, turistik ziyaretlere gidilir mi? Bu kadar hizmetler, bu kadar muhtaç Müslümanlar varken ve rızayı ilahi buradayken niye nefsin isteğine uyulur? Bunun için sarraf gibi olmalı. Sarraf az çalışır, çok para kazanır. Ama köylü bütün sene uğraşır, sarrafın kazandığının %1'ini bile alamaz.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz birinci bölümde ki ben de okudum Kur'an-ı Kerim olsun, tesbihat ve diğer şeyler falan. Yani bunları okumaya başladığım zaman işte vefat eden babam, annem, dedem, ninem, anneannem, babaannem, işte halam, teyzem, bunları ayrı ayrı niyetle bilin. Onlara gerek yok ayrı ayrı öyle niyet etmeye. Ben dedem için okuduydum, ben babam için okuduydum falan. Ona gerek yok. Başından öyle bir niyete gerek yok. Doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim okur. Hatmetti. Hediyeye gelince. Hediye etmeye gelince. Önce tesbihatlarda da böyle. Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Verdiğimiz sadaka, yaptığımız hayır hasenat. Yani dinimizin iyilik dediği, hayır dediği, sevap getiren nesneleri yaptığımız zaman Hanefi mezhebinde beş vakit kılınan namaz dahil, tutulan oruçlar dahil, farz oruçlar, verilen zekat, verilen sadaka, fıdır, kesilen kurban, yapılan hac ve diğer okumaların hepsi, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, tesbihatlar okuyorsun, diri ölü bunlardan hasıl olan sevap hediye edilir buyuruluyor. Biz de garibiz Mustafa Bey ya. Bize de hediye etsinler.
0: Kabul ederiz hocam.
1: Değil mi? İtiraz etmeyiz.
0: Tabii.
1: Şimdi okudum, bitirdim. Hediye ederken önce peygamberlerimiz, bütün peygamberler, Eshab-ı Kiram alemin efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün aynı şekilde İslam alimleri, müştehidlerin hepsi, evliya-i kiramın hepsinin ruhlarına, tanıdığım bildiğim varsa Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri diye ismini de söyleyebilirsin. Bundan da ruhlarına hediye ettim. Bak bir tane hatim okumuştum. Ettim. Devam ediyorsun daha. İşte vefat eden bütün dedelerime, dedem, dedemin babası, onun babası, onun babası, bütün dedelerime, bütün ninelerime, annenle babanı iki tarafta da bütün dedelerim, bütün aynı şekilde halam, dayım, teyzem ne varsa onlara, tanıdığım aynı şekilde komşularım, arkadaşlarım, onlara, biri olanlara da hediye edebiliyorsun. Şimdi çok kimse ben de takılıyordum kitaplar okumadan önce. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okudukça bunlar altyapın oluşuyor. Ondan sonra rahatlıyorsun. Kafanda soru işareti, ünlem işareti kalmıyor. Meğer ben bir tane hatim okudum ya, ne kadar kimseye hediye ettim? 100.000 kişiye. Hatta babaannemler kuşakları, ben babaannemler, ya Rabbi kimi kimsesi kalmamış, bana da bir dua eden yok mu diyenlerin de urufu şeriflerini, öyle derdi, urufu şeriflerini. Kitaplarda da var o. Emen abi de yapıyordu.
0: Cisimleri hak ile yeksan olmuş.
1: Evet. Emen abi de yapıyordu. Dolayısıyla hepsine ne oldu? İllalarca kimseye gitti. Ahirete intikal etmiş. Mümin, müminat, kadın, erkek hepsine gönderdi. Tabii ondan sonra kafada bir soru işareti, ünlem işareti. Bana ne kaldı? Değil mi?
0: Evet.
1: O soru işareti. Halbuki Allah Teala mutlak yaratıcı ya. Öyle insana verilmiş belli bir şey. Benim elimde bir kalem var. Bunu üç kişiye şey yapacağım. Bir, bir işe yaramıyor. Gerçi de kestim, üçe verdim. Bitti. Yok. Allah-u Teala öyle değil. Ben bir kalem verdim. Allah-u Teala durmadan kalem verdi. Kaç kişi? 1 milyar. 1 milyar oluyor kalem. 10 milyar. 10 milyar oluyor. 100 milyar. 100 milyar oluyor. Benim? Ben verdim. Bana da 100 milyar veriyor. Niye dondun kaldı?
0: Çok, çok güzel. Hesap kafama yattı. Biz gönderirken de mesela 100 bin kişiye gönderdik. O hatim 100 bin parçaya bölünmüyor.
1: Bölünmüyor.
0: Bütün olarak gidiyor. Tabii, herkese bütün bütün.
1: Tabii bütün bütün bir, gidiyor. Bir. Kalem herkese bütün bütün gidiyor. Herkese. Veyahut da orada 100 gram sevap varsa herkese 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram gidiyor. Bir toplanıyor. Sana geri dönüşümü geliyor. Hem de iadeli taahhütle, ha başka bir yere de sapmıyor. İşte Mustafa Toköz nerelerdeydi? Ha burası mıydı falan? Osman'ın önüne çık. Ben ondan tanıyorum falan, buraya yazıverin. Öyle bir şey de yok. Melek de şaşırmaz. Melek de şaşırmaz. Yanlış da yapmazlar. Çünkü Allah-u Teala onlar öyle yap, öyle yaratmış. Dolayısıyla peki bunun ne faydası olur? Ya ondan sonra o mahşerdeki faydalarına geçiyorsun. Mahşerdeki faydalarına. Mesela biz ısrarla diyoruz ki böyle hediye ederken üzerinde kulak olanlara da değin. Onlara da değin. Sen sıfırlamıyorsun. Çok kazanıyorsun. Mahşer günü bir sürü günah.

0: ne ola ki? Tur iyisin adı arz ediyor. Ya Rabbi diyor, bana böyle buyurmuşlar ama ona erkek evlat vermiş. Ya Musa buyuruyor, söz dinlersin. Sana yok deyince bir daha ısrar etmezsin. Dur deyince durursun. Yürü deyince yürürsün. Ama oraya meczup kulum aynı şekilde misafir oldu. Durumu öğrendi. Durmak bilmez.
1: Delinin teki ya.
0: Ama Cenab-ı Hak da o sebeple yaratacak ya, yani. onu veriyor. Yani. Diyor ki ya Rabbi beni ver. Yatıp kalkıyor onu söylüyor. Beni ver. Verdim diyor ona. Allah-u Teala aynı şekilde ona bir erkek evlat verdim. Dolayısıyla isterken ya Rabbi hayırlısını demeli ve o şekilde mi hareket etmeli? Evet, o şekilde hareket etmeli. Yani okunan bütün şeyleri mümin ve müminat dirilere bile aynı şekilde gönderilebilir.
1: Yani bu anlattıklarınızdan sonra insan sayıyı çoğaltmak için düşmanına bile gönderebilir yani.
0: Gönderebilir tabii. Düşmana hidayet, dua edilmez mi? Edilir. Ya Rabbi hidayet ver, cehenneme gitmesin. Yarın mahşer günü onu yaratan kim?
1: Allah-u Teala.
0: Allah-u Teala. Belki de senin duanla Cenab-ı Hak ona hidayet verecek. Ve mahşer günde ey kulum, bu kulum inkar yolunu şey yapıyordu, senin aynı şekilde halis niyetin neticesinde ben ona hidayet verdim, onu ateşten kurtardım, şimdi sıra bende buyururmuş. Dile benden ne dilersin, hatta var mı istediklerin ateşten kurtulmasını burada, o izni bile veriyor, şefaat izni veriyor yani. Yani sen söylüyorsun, Allah-u Teala affediyor, o kadar yani. Hani bana diyor ki şefaat olur mu falan, olur. Allah-u Teala yaratıyor. Allah-u Teala yaratıyor. Senin hatırına getiriyor. Allah-u Teala yaratıyor. Dinleyicimiz ikinci olarak beyimden kalan dedi. İki tane var. Birisinde oturuyoruz, öbürsünde kiraya verdik. O kiradan gelirler. Ben dedi çocuk tarafı falan bildirmeden fakirlere veriyorum. Bildirmem mi lazım? Evet. Mirasçı onlar. Hak var. Onlar derse ki anne seni vekil ettik, umumi vekil ettik, dilediğin şekilde tasarruf edebilirsin. O zaman rahat verebilir.
1: Bir kere söylemeleri yeterli.
0: Bir kere söylemeleri yeterli. Bir de seccadelerde isim var dedi. Peki adamın ismi Muhammed. Adamın ismi Abdullah. Yaz oraya. Seccadeyi serdin. Sen de üstüne basarak namaz kılacaksın değil mi? Hakaret ediyorsun ya. Mübarek isimlere falan. Olur mu? Dolayısıyla o silinecek silinsin veya üstü kapanacak kapansın ya da kesilirse kesilsin, çıkarırsın onu oradan. Uygun değil. Ve son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi ki ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Şimdi dinleyicimiz yalnız sual sorarken bir söz etti. Tamam, o anda hemen yüzüne kar söylemedik ama şimdi rahat rahat söyleyebiliriz. Dedi ki siz bizim gözümüzü açtınız. Bizim gözümüz de ehl-i sünnet alimleri açtı. Daha doğrusu yani bu dinleyicimizin de buna benzer diğer aynı şey dinleyicilerin de gözünün açılmasına bir sebep olmadık. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onun aynı şekilde üstadı Seyyid Abdülhakim Hazretleri, onun üstadı Seyyid Fihim Hazretleri, onun üstadı Taha Hakkari Hazretleri, gidiyor bu peygamberimize kadar. Ve bunlar da aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin hem damadı hem talebesi Emel abiler, bir sürü aynı şekilde sıkıntılara katlanarak gazete çıkardı, Türkiye Cumhuriyet Dergisi'ni çıkardı, on sonra ansiklopediler yayınlattı. Bunların hepsi para ve bedel ister. Para ve bedel ister. Hatta Emel abiler bir seferinde buyurmuşlar ki Mustafa Bey, yani bizim harcadığımız para demiş böyle Boğaz gibi, İstanbul Boğaz gibi. Harcadığımız, kullandığımız. Ama gelirimiz de bir dere gibi azıcık böyle akıyor. Peki nasıl gidiyor falan. Benim de aklım ermiyor buyurmuşlar. Benim de aklım ermiyor. Yani Allah-u Teala muradı bu. Oradan bir şey oluyor, kapanıp gidiyor ve hizmetler devam ediyor. Televizyonu kurdu, radyoyu kurdu, internette şey yaptı falan. Bütün bu sıkıntılar katlandı. Dolayısıyla esas teşekkür onlara ait. Onlar da diyor ki biz de bilmiyorduk. Emel abiler bile ben hocamız tanımasaydım aynı şekilde. Böyle zaten okuldayken falan neydi? Mandolin mi çalardım diyordu. Ne diyordu?
1: Mandolin
0: çalıyordu falan. Ben de telaffuz edemiyorum. Neyse. Anlamışlardı dinleyiciler. Mandolin. Hocanın dili dönmüyor falan diyordu. Ondan sonra ama dedi ne gördüysek biz bu kapıda gördük. Hatta bir seferinde buyurdular ki biz dediler hocamız Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullah imanımızı borçluyuz. Şimdi

0: Hüseyin Hilmi Efendi de buyuruyor ki Kutsi Sürü, ben hocamı tanımadan önce ben yanlış bir yolda gidiyordum. Kendini beğenen, kibirli apartmanlar mı olsun, arabalar mı, öyle düşünüyordum. Ama Ömer Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri tayınca bizi başka bir yola, yani makas değiştirdiler. Ben o yolu bilmiyordum buyuruyorlar. Bunun için ömür boyu kim ziyarete gitse, elime 5 kuruş geçse hocamdan bilirim buyuruyor artık. Öyle ya, sen onu yolu bilmiyordun. O yolu gösteren o. Dolayısıyla dinleyicimiz üstelik olsun, hepimize yol gösteren bu zatlar. İnşallah Teala, Allah Teala hepimize onların şefaat kanatları altında mahşerde buluşuruz. Maliki taklidinden, Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman Maliki mezhebini taklidi niye uyacak? Kilometrede Maliki mezhebinin 80 kilometre diyor. Kilometrede Hanefi mezhebi. Çünkü Hanefi mezhebine çıkmıyor. 104 kilometrelik mesafeye. 104 ve daha fazla mesafeye gittiği zaman yolda ona uyacak. Ondan sonra gittiği yerde 3 gün kalacaksa, giriş çıkış günleri hariç 3 gün kalacaksa Maliki mezhebine göre seferi. Ama gittiği yerde, mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidecek, Ankara'da bir hafta kalacağım diyor. Yolda seferi, Ankara'da mukim. Ama Hanefi mezhebinde 15 günde hayır. Gün meselesinde Maliki'ye uyacak. Niye? Çünkü kilometrede eğer 104 kilometre olmazsa İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki yok diyor. Biz Hanefi'den çıkmadık ya.
1: Mukimsin daha diyor.
0: Sen diyor mukimsin. Namazın eksik oldu. Olmadı diyor. Namazın olmadı diyor. Onca kilometre de ona uyacağız. Peki şeyde Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde öyle muhayyerdir. 2'de kılabilir, 4'de kılabilir. Dolayısıyla orada olmadı demiyor. Hanefi mezhebi olmadı diyor. Ona tabi oluyoruz. Peki kalmada 3 günden sonra aynı şekilde Hanefi diyeceğim 15 gün ben sefere devam edeyim. O zaman da İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki arkadaş mukim oldun. Namazların olmadı, eksik diyor. 10 gün, 4 gün tam kalırsak, 5 gün tam kalırsak giriş çıkış günler hariç mukim oluyoruz. Peki dönerken 3 gün kaldım. Gidişte seferisin, dönüşte de seferisin, kaldığı müddetinde seferi olursun o zaman.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli savcılığa sevk edildi.
3: Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Güney Asya'nın tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama başlıklarımıza kısaca bir göz atalım sevgili izleyiciler. Fon soruşturması bilindiği üzere devam ediyor. Genişleyerek farklı boyutlarıyla fon komisyonu ve fon düzenlemesi düzeltelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Süreç nasıl ilerleyecek? Özellikle soruşturma kapsamında nereye gelindi? Özellikle bu düzenlemenin detayları neleri içeriyor? Birazdan detaylarıyla konuşuyor olacağız. Bugün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV'nin İstanbul ofisine bir operasyon düzenledi. Kayyum atandı Halk TV'ye. Bu soruşturmaya dair detaylar birazdan gün ortasında olacak. ABD Başkanı Trump'ın Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına dair sürecin neresinde olacağına ilişkin aslında duracağı pozisyon merak ediliyordu. Bir askeri operasyon ya da o bölgede olma konusu bir kez daha Trump'a soruldu. Husilere yönelik bir açıklaması var. Hesaplaşacağız dedi ABD Başkanı Trump. Hem Trump'ın açıklamaları hem Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ne aşamada birazdan bakacağız. Ve mega kent bugün sabah saatlerinden aslında dün geceden itibaren şiddetli bir yağışın etkisi altında. Birazdan muhabir arkadaşlarımız sahadan son durumu paylaşacaklar. Özellikle İstanbul'un belli noktalarında ciddi anlamda risk oluşturan görüntüler meydana geldi. Birazdan hepsine bakıyor olacağız. Detaylarla gün ortasına başlayalım hemen. Sevgili izleyiciler, az önce aktardık. İstanbul'un belli noktalarında mega kent sağanak yağışın etkisinin altında. Büyükçekmece, Esenyurt, Sultangazi'de ciddi anlamda risk oluşturan görüntüler meydana geldi. Son durum nedir? Hemen bir dönelim Büyükçekmece'den. Aynı zamanda Esenyurt'a ilişkin gelişmeleri de aktarmak üzere İLAS Haber Ajansı muhabiri Murat Delice telefonu attığımızda. Murat.
1: Teşekkürler. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında olumsuzluğa sebep oldu. Özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerde sizin de saydığınız gibi Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Bayrampaşa bu mevkilerde özellikle de sağanak yağış etkisini arttırdı ve olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde çarpıcı bir görüntü gelmişti ekranlara, ulaşmıştı haber merkezlerine. Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir kadın sel sularına kapılarak bir süre sürüklendikten sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmıştı. O görüntüler de yine ekranlara taşınmıştı. Yine Büyükçekmece'de su birikintileri, yağış sonrası oluşan su birikintileri olumsuzluğa sebep oldu. Nitekim az önce Karaağaç Mahallesi'nde iki araç su birikintilerinde kaldı. Onlar da yine belediye ekipleri tarafından çıkarıldı diyelim. Can kaybı ve yaralanma söz konusu değil şimdi ulaşan bilgilere göre ama yine dikkatli olalım diyelim seyircilerimize. Çünkü öğlen saatlerinden sonra ki bu dakikalardan sonra yağışın etkisini arttıracağı, özellikle Avrupa bölgesinde yağışın etkisini arttıracağı ve rüzgarın da şiddetleneceği şeklinde hem AKOM'dan hem İstanbul Valiliği tarafından uyarılar ardı ardına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de zira bu noktada uyarılar olduğunu ifade edelim. Toparlayacak olursak eğer sabah saatlerinde etkisini arttırdığı yağış gece saatlerinde başlamıştı. İstanbul'un özellikle Avrupa kesiminde, batı kesimlerinde etkili olduğunu ifade edelim. Sultangazi, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar hattında yağışın etkili olduğunu söyleyelim. Şu dakika itibariyle Büyükçekmece'de hafif bir şekilde devam eden yağışın öğlen saatleri itibariyle de tekrardan artmasını beklediğimizi ifade edelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı muhabiri Murat Delice aktardı. Büyükçekmece'den aynı zamanda Esenyurt'tan arkadaşlarımdan rica edeyim kalsın bu görüntüler. Şunu da aktaralım. Özellikle sağanak yağışın bugün öğleden sonra akşam saatlerinde ve yarın da etkisini artırarak yine mega kentte etkili olması bekleniyor. Bir taraftan mahsur kalan araçlar çekilmeye çalışılıyor. Bir taraftan çöken istinat duvarları var. Özellikle Sultangazi, Esenyurt, Büyükçekmece sevgili izleyiciler. Sağanak yağıştan görece fazla etkilenen ilçeler arasında şu anda da görüntüler yansıyor ekranlara. Hatta Esenyurt'tan sel sularına kapılıp sürüklenen bir vatandaşın görüntüsü ekranlara gelmişti. Burası Sultangazi alt geçidi. Onu hemen arkadaşlarım verdi ekranları. Bakın tamamen sular altında, bir taraftan itfaiye ekipleri görüntüler canlı. Yani şu an itibariyle Sultan Gazi'de bir alt geçitte yaşanan görüntüler. Alt geçidin bu noktasında araçlar suya gömülmüş vaziyette. Bir taraftan itfaiye ekipleri araçları oradan kaldırmaya çalışıyor. Bir taraftan da kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Tabii bu yansıyan tek bir görüntü Sultan Gazi'den. Ama sadece Sultan Gazi değil, Esenyurt, Büyükçekmece, mega kentin birçok noktası da ne yazık ki benzer görüntülere sahne oldu. Burası tamamen kapanmış vaziyette, itfaiye ekipleri buradalar. Bu araçları bakın, alt geçitte mahsur kalan bir araç. Önce bunu çıkarmaya çalışıyorlar, ardından da mahsur kalan vatandaşlar var. Bu da biraz önce aktardık ya sevgili izleyiciler, az önce Murat Delice de aktardı. Esenyurt'ta bir kadın, bir vatandaş sel sularında sürükleniyor. Bakın iki vatandaş hemen yolda, orada bulunanlar geliyorlar, müdahale ediyorlar, kollarından çekip yolun kenarına çıkarttılar o vatandaşı, sel sularında sürüklenen vatandaşı. Bu da ayrı bir görüntü, elinde şemsiyesiyle beraber sel sularında sürüklenen bir vatandaş. Bu görüntü Esenyurt'tan sevgili izleyiciler. Şimdi mega kentten yansıyan durumu yine bültenlerimiz boyunca sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız ama bir kez daha, bir vesileyle daha uyaralım. Bugün ve yarın mega kentte sağanak yağış etkili diyelim ve Ankara'ya dönelim. Fon tasfiye teklifi mecliste demiştik. Kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklifin ayrıntıları neler? Muhabirimiz Şerif Ali Duman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşımızda.
2: Evet, AK Parti tarafından hazırlanan ve 9 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunulan bazı fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi bugün mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başladı. Görüşmeler saat 10'da başladı. Şu an 2 saat geride kaldı. Teklifin maddelerinin veyahut genelinin üzerine bir görüşme henüz başlamadı. Komisyonda bulunan milletvekilleri tek tek teklife ilişkin söz alıyor. Tabii ki de komisyon toplantısına çok önemli isimler katıldı. TMSF Başkanı, Takas Bank Genel Müdürü, Borsa İstanbul Başkanı ve ilgili kurum ve kurumlar, kuruluşların temsilcileri de komisyonda yerini aldı. Komisyonda AK Parti'nin teklifiydi. Teklif sahibi olarak AK Parti milletvekili Hasan Aksu konuştu. Önemli açıklamaları vardı. Öncelikle fon soruşturmasını Türkiye ekonomisinin çöküşü olarak pazarlamak ülkemize dönük büyük bir ihanettir ifadelerini kullandı. Diğer yandan ise sorunun fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde olduğunu belirtti. Diğer yandan ise finans sistemini etkileyecek yapısal ve sistematik bir risk söz konusu olmadığının altını çizdi Aksu. Önemli bir noktaydı şuydu: soruşturmalar malum yürüyor, genişliyor gitgide. Buna da yönelik parti ayrımı olmaksızın piyasayı bozan sahtekar ve dolandırıcılar hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı AK Parti milletvekili Hasan Aksu. Önemli bir teklif fon soruşturması kapsamında AK Parti tarafından hazırlanmıştı. Teklifin amacı ise sermaye piyasası tarafından belirlenen fonların tasfiye sürecini yürütmek. Diğer yandan ise bu fonlarda mağduriyet yaşayan yatırımcıların ödemelerini hukuki bir güvence altına almayı hedefliyor bu teklif. Teklifin içeriğinde neler yer alıyor? Öncelikle bu teklifte mağdur duruma düşen yatırımcıların ödemeleri gerçekleşecek. Burada herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Tasfiye edilen fonların mal varlıkları nakde çevrilecek ve o şekilde yatırımcılara ödemeler gerçekleşecek. Burada belirlenen tutar ise tavan tutar 1 milyon lira. Bunun altında net yatırımı 1 milyon liranın altında olanların tamamı ödenecek o yatırımcılara. 1 milyon liranın üzerinde olanları ise 1 milyon TL'lik bir ara ödeme gerçekleşecek. Bu teklifin bir diğer önemli noktası ise gönüllü iade sistemi kurulacak. Bu fonlarda haksız ve usulsüz şekilde yüksek meblağlar kazananlar gönüllü iade sisteminde paralarını iade edebilecek. Ama bu demek olmuyor ki hukuki bir durumla karşı karşıya kalmayacak. Yine yargıya intikal edecek onların durumları da demiştik. 9 Ekim'de AK Parti bu teklifi meclis başkanlığına sunmuştu. Bugün komisyonda görüşülüyor. Bundan sonraki süreçte ise komisyonda kabul edilmesiyle beraber genel kurula gelmesi bekleniyor. Yasalaştığında ise ilk 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti. 66 fonun tasfiyeleri ilerliyor. Birçoğunun da tamamlandı ve ödemeler de yatırımcılara gerçekleşiyor. Bu teklifle beraber ise 65 fonun tasfiyesi gerçekleşecek. İçerinde bulunan yatırımcıların da ödemelerinin Ekim ayında yapılmasının öngörüldüğünü aktaralım. Bizim gözlerimiz yine Plan Bütçe Komisyonu'nda, gelişmeler oldukça da aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, Şerif Ali Duman'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. Sayın seyirciler, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama başlattı. Kanala kayyum atandı. Yayınlar durduruldu. Son gelişmeleri muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak bizlere. Hanifi.
3: Günün en sıcak gelişmelerinden birisi sabah saatlerinde yaşandı. Halk TV'ye kayyum atandı ve Halk TV'nin canlı yayınları durduruldu. Şu dakikalarda kayyum yönetimi Halk TV binasının içerisinde, sabahın erken saatlerinde de polis ekipleri Halk TV'ye gitmişlerdi ve orada bir arama gerçekleştirmişlerdi. Bunun nedeni ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı. Üç ayrı konu başlığında başlatılan bu soruşturmada Cafer Mahiroğlu'nun mal varlığına el kondu. Ayrıca Halk TV'ye de kayyum atandı. Soruşturmanın detaylarına baktığımız zaman soruşturma dosyasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı iddia ediliyor. Yine Cafer Mahiroğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı. Burada Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun 30.3 milyar TL'lik işlem hacmi inceleniyor. Şirketlerinin toplam işlem hacminin 30.3 milyar TL'yi bulduğu iddia edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca. Bir kez daha söyleyelim, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda Cafer Mahiroğlu. Toplam 17 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. 17 isimden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Cafer Mahiroğlu'nun akrabaları ve yine Halk TV üst yöneticileri yer alıyor. Cafer Mahiroğlu ise yurt dışında olduğu için henüz gözaltına alınamadı. Yurda döndüğü an gözaltı işlemi gerçekleştirilecek ama kendisi yaklaşık bir yıldır yurt dışında olduğunu bizler biliyoruz. Çünkü hem İBB davasında hem de Ankara'da devam eden CHP'nin kurultay ceza davasında hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Ancak iki soruşturmada da gözaltına alınamamıştı. Üçüncü soruşturma başlatıldı Cafer Mahiroğlu'na. Yine kendisi yurt dışında olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştiremedi. Ancak Halk TV'ye kayyum atandı. Bir kez daha söyleyelim. Sabahın erken saatlerinde kayyum yönetimi polisle beraber Halk TV binasına gittiler ve binada canlı yayınları durdurdular. Şu dakikalarda bant yayın devam ediyor. Soruşturma da öte taraftan sürüyor. Soruşturmada 30.3 milyar TL'lik işlem hacmi inceleniyor. Cafer Mahiroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada suçlamaların hiçbirisini kabul etmedi. Hepsini reddetti. Bu detayı da sizlerle paylaşalım. Ayrıca Cafer Mahiroğlu'nun kardeşleri İbrahim Hasan ve Mustafa Özdemir'in şahsi hesaplarında da yurt dışından kaynağı belirsiz olduğu belirtilen toplam 33.4 milyon dolar para girişi tespit edildi. Mahiroğlu'nun kendisi ve birinci derece yakınlarının hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası para transferleri bulunduğu buradaki soruşturmada ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bu soruşturmada Halk TV'ye kayyum atandı. Bir kez daha bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Bu gelişmeyle ilgili hemen hemen her saat yeni bir detay elimize ulaşıyor. Tüm detayları an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz Hanifi Bayar'a. Sevgili izleyiciler, şimdi geçelim dış gelişmelere. Önemli, farklı noktalarda yaşanan önemli gelişmeler var. Onlardan birisi ABD, İran arasında düşük yoğunluklu da olsa devam eden bir savaş. Özellikle son günlerde ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bilindiği üzere İsrail'de bir seçim var, seçim öncesinde bir saldırı gerçekleştirebileceği yönünde görüştüklerine yönelik iddialar var sevgili izleyiciler. Seçimi bir tarafa koyalım, İsrail'de olası savaşın seçimleri erteletebileceği iddia ediliyor. Netanyahu'nun iktidarının sallantıda olduğunu söyleyenler var ama bir taraftan seçimlerden yine galip gelebileceği yönünde kanılar var sevgili izleyiciler. Deniliyor ki ABD ve İsrail orduları teyakkuzda. ABD Başkanı Trump da seçimler öncesinde İran'a yönelik ne yapacağımıza karar vereceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Merak edilen şey şu, hem İsrail'in hem ABD'nin İran'a yönelik çok yakın bir zamanda daha yoğun bir saldırı dizisi başlatıp başlatmayacağı konusu. Beyaz Saray bu iddiayı yalanladı. Trump'la Netanyahu'nun saldırıları görüşmediği belirtildi sevgili izleyiciler. İddiaların başlıkları bunlar ama diğer detaylara da haberimizle bakalım.
4: Orta Doğu'da savaş yeniden alevlenebilir. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü. Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre iki lider geçen hafta telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimali ele alındı. Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını yeniden kurmaya yönelik adımlarından duyduğu endişeyi Trump'a ilettiği belirtildi. Trump ise İran'a yönelik olası adımlar konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz dedi.
5: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz.
4: ABD ve İsrail ordularının olası bir saldırıya karşı teyakkuzda olduğu öne sürülürken Beyaz Saray iddiayı yalanladı. Bir yetkili Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söyledi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ı bu kez seçimlere hedef almakla suçladı. Katz, İran'ın 27 Ekim'deki seçimlerin sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir saldırının faillerinin ağır bedel ödeyeceğini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etti.
0: Evet, ABD-İran savaşından söz ederken elbette işin gelip kilitlendiği nokta bilindiği üzere Hürmüz. Özellikle ABD'nin Hürmüz konusundaki tavrı belli ama İran'da diyor ki Hürmüz'ün kontrolü bende. Hürmüz Boğazı'nın önemine enerji ve petrol arzının gerçekleştiği çok önemli bir alan. Dolayısıyla burada bir kilitlenme olduğu için ülkeler alternatif enerji rotaları üretmek zorunda kaldı. Bunun ekonomiye yansıması ne oldu? Bakın, çok önemli rakamlar. Dünya ekonomisine etkisiyle başlayalım. Hürmüz krizinin dünya ekonomisine etkisi 331,6 milyar dolar olarak yansıyor. Rakamın büyüklüğü ortada. Türkiye ekonomisine etkisi ise 14 milyar dolar olarak sevgili izleyiciler. Şimdi tabii Hürmüz'deki kriz ekonomik anlamda. Petrol fiyatları, altın fiyatları. Bir altına da bakalım, sonra yönetmenimiz Fatih petrol fiyatlarını da ekranlara getirecek. Ne oldu? Şimdi altın fiyatlarında çok dalgalı bir seyir var. 28 Şubat'tan bu yana, 28 Şubat itibariyle bilindiği üzere ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başladı. Bu taraftan da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artıracağı beklentisi var. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlü kalması, tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi. Dolayısıyla altın fiyatları bu kadar kriz varken bu fiyatları baskılayan etkenler nedir diye soracak olursak işte tüm sorular ve tüm cevapları. Bir de dönelim petrole bakalım. Canlı Brent petrol fiyatları, dediğimiz gibi Hürmüz'deki kriz. Önce altın bir bakalım. Bakın, hepsinde bir düşüş söz konusu. Gram altın 6567 liradan satılıyor. Çeyrek altın 10737, yarım altın 21473, tam altın ise 42815 lira olarak yansıyor. Yaklaşık 0,48'lik bir düşüş var. Aşağı yönlü bir seyir var ama dediğimiz gibi çok ciddi anlamda dalgalı bir seyir ABD-İran savaşı başladığından bu yana. Altın, evet, bir diğer etki alanı sevgili izleyiciler. Petrol. Bakın, petrol bir ayın zirvesinde, özellikle Brent petrol. Şimdi ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı'nda bir kilitlenme var ama bir taraftan da Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor ve o saldırıların odağında da petrol tesisleri var sevgili izleyiciler. Dünyanın birçok noktasında petrol fiyatlarını artıran çok önemli etkenlerin sürdüğü bir dönemdeyiz. Brent petrol 107 doların üzerinde, %3'ün üzerinde bir artış var. 107 dolar olarak yansıyor Brent petrol sevgili izleyiciler. Talebin arzının önüne geçmesi, jeopolitik riskler, az önce aktardığım Suudi-Husi çatışması bir taraftan, Trump'ın açıklamaları bir taraftan da ABD-İran arasındaki savaş hem petrol fiyatlarını yükseltiyor hem de altında baskılayıcı bir fiyat unsuru olarak yansıyor sevgili izleyiciler. Hem altına baktık hem petrole baktık. Bir diğer taraftan ABD-İran, bir diğer taraftan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı. Çünkü devam eden yoğunluklu bir saldırı var Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik. İttifak kritik bir eşikte. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır, ittifaka katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Detaylara bakalım.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu yeni güvenlik şemsiyesi Mekke Savunma İttifakı etki alanını genişletiyor. Stratejik ittifaka katılmaya talip olan son ülke Mısır oldu. Husi saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a tam destek açıklayan Kahire yönetimi, Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati anlaşmayı imzalayan 3 ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'nın tüm dost ve kardeş ülkelerinin katılımına açık olduğunu vurgulamıştı. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır'ın bu adımı Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta dengeleri yeniden şekillendirebilir. Şimdi gözler kurulacak yeni güvenlik mimarisinde resmi imzaların ne zaman atılacağına çevrilmiş durumda.
0: Bir son dakika gelişmesi var ekranlara verdi arkadaşlarım. Bir uçak kaçırma kodu gönderildi sevgili izleyiciler. Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağının pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodunu etkinleştirdiği belirtildi. Bir kez daha aktaralım. Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağının pilotun bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodunu etkinleştirdiği bildirildi. Uçağın olası bomba tehdidi nedeniyle kaçırılma kodunu aktifleştirdiği kaydedildi. Hindistanlı yetkililer ise uçağın ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur'a yönlendirildiğini belirtti. Bir bomba tehdidi mi, bir kaçırılma durumu mu, o net değil ama şu an iddia bir bomba tehdidi. Bundan dolayı pilot kaçırılma kodu gönderdi sevgili izleyiciler. Air India uçağı Frankfurt'dan Yeni Delhi'ye gidiyordu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner Hocam yayın konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhabalar Gülden Hanım, iyi yayınlar
0: çok
6: diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz, saygılar bizden hocam. Şimdi tabii aslında işte ABD, İran, Suudi Arabistan, Husi saldırısını konuşacaktık ama bir sıcak gelişme. Şu anda görüntüde geldi ekranları, bir uçak kaçırılma kodu hocam. Bomba iddiası evet. olduğu söyleniyor. Buradan bir başlayalım mı?
6: Tabii. Yani tabii çok sıcak bir haber. Ben de sizde öğrendim. Şimdi ben de baktım da uçağın sadece koduna dair bir bilgi evet. var. Tabii şu an uçağın bulunduğu yer, bulunduğu nokta, kodu ne zaman gönderdiğine dair çok karmaşık bilgiler geliyor. Uçağın rotasını da ben bulamadım ama nereden nereye gittiğine
0: söyleyeyim
6: dair onu da bulabilirsek. Tabii
0: hemen
6: ki buyurun.
0: Söyleyeyim hocam. Şöyle Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye gidiyor Air India uçağı.
6: Evet.
0: Frankfurt'tan Almanya'dan Yeni Delhi'ye giden bir uçak. Air India uçağı Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak. Sonra pilot bomba tehdidi iddiası üzerine kaçırma kodunu aktifleştiriyor, etkinleştiriyor. Sonra uçak ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur'a yönlendiriliyor. Hindistanlı yetkililer de bunu söylüyor. Şu an tek elimizde olan şey bu hocam. Hindistan evet. hava yollarına ait bir uçakta kaçırılma kodu, bomba tehdidi iddiasıyla.
6: Evet, bu bir artık radikal bir veya bir terör, bir korsan faaliyeti mi? Önümüzdeki dakikalarda daha net göreceğiz. Belki de bazen uçaklarda şöyle bir şey de olabiliyor Gülden Hanım. Kodlarda bir problem olabiliyor. Yani butonlarda bir problem olabiliyor. Belki yanlış bir şeydir. Belki içeride bir karmaşadır. Geçtiğimiz hemen aklıma şey geldi. Geçtiğimiz haftalarda evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçan bir uçağın orada pilotların kendi aralarındaki bir kavga aklıma geldi. Bununla ilgili bir şey midir? Yani o noktada şu an bekleyip görmek lazım. Biraz daha fotoğrafın netleştiğini görmek lazım. Diyebilecek, yani şu an benim üretebileceğim bir fikir yok. Yani her şey çok sıcak.
0: Doğru. Şunu sorayım o zaman. Çok üst üste kaçılma kodu üzerine sizin az önce hatırlattınız. Evet. O dedik ki İsrail kendine bir 11 Eylül mü hazırlamaya çalışıyor da seçim öncesi bunları yapmaya çalışıyor. O zaman olasılıklar üzerinden hocam bu konuyu biraz tabii, konuşalım, şöyle konuşalım sonra diğerine geçelim. Olasılıklar evet, bu kadar enteresan. Sık üst üste.
6: Evet, çok enteresan bir haber verdiniz az önce. Hani İsrail'deki seçimlerin baltalanacağına dair veya işte bir takım terör saldırıları çerçevesinde yani gidişatının bozulacağına dair, İsrail'deki seçimlerin sabote edileceğine dair. Tabii son zamanlarda bu tarz haberler İsrail basınında artmaya başladı. Hatta bazı aşırı uç siyonist yapılar meselenin içerisinde Türkiye'nin olduğuna dair de senaryolar üretmeye başladılar. Yani şu an iki tane, biri 27 Ekim'de İsrail'de olacak bir seçim var. Bir de Kasım ayında Amerika'da olacak bir seçim var. Hakikaten bu iki ülkede yaşanacak olan seçimler bütün dünyanın psikolojisini, dengesini bozdu. Yani özellikle İsrail ve İran'ın, İsrail ve Amerika'nın işte İran Savaşı, Hürmüz krizini denklemine aldığımızda, Husi meselesini, Yemen meselesini de genişlettiğimizde, yani dünyayı artık getirdiği noktayı, paranoyak noktayı görüyoruz. Yani İsrail'deki seçimleri kim neden baltalasın, kim niye özgür seçimlerin yapılmasına engel olsun. Tabii bu biraz da Netanyahu ve ekibinin anketlerde giderek gözden düşmesi. Çünkü yani İsrail'de Netanyahu, Katz ve Stormich üçlüsü ciddi derecede antipatik bulunmaya başladı. Ve Netanyahu'ya karşı ve onun hükümetine karşı duyulan güven giderek azalıyor. Artık çok net bir şey görüyoruz. İsrail'de yeni bir hükümet gelecek ama bu hükümet Netanyahu hükümeti olmayacak. Evet, yeni gelecek olan hükümetin yani Netanyahu'dan bir farkı olur mu? O ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından Netanyahu ve hükümetinin bu bölgede oluşturduğu, yarattığı kaos ve karmaşa inşallah sona erer. Daha aklı başında bir hükümet görürüz. Zira gerçekten hani son 3 yıldır Orta Doğu üzerinden, Hürmüz krizi üzerinden, işte az önce de belirttiniz, 331 milyar dolarlık bir zarar. Bu doğrudan bir zarar. Üstelik bir de bunun dolaylı maliyetlerini de eklerseniz neredeyse yani yarım trilyona çıkacak bir şey var 3 yıllık. Ve bu kriz bitse bile bu zarar katlanarak büyüyecek. Yeniden bir sigortalama sistemi olacak. Yeniden bir navlunlama sistemi olacak. Dünyada şu an şey deniyor. Dün bir haber okumuştum ben. Şu an bir gemi kiralamak, yani özellikle kıtalar arasında ticaret için bir gemi kiralamanın maliyeti uzaya bir uydu göndermenin maliyetini aşmış. Yani gerek sigorta risk primleriyle beraber. Şimdi dünyanın geldiği ticari nokta bu. Bunun da müsebbibi hiç kuşkusuz Gazze Savaşı ile başlayan işte İsrail-Amerika ikilisi ve bunların oluşturduğu bir krizden bahsediyoruz. Hocam, enerji krizi var. Buyurun.
0: Hocam, şimdi bu ikili biraz önce bahsettiğiniz, ekranda da verdi arkadaşlarım, Netanyahu ve Trump. Bir, seçim öncesi İran'a yoğunluklu bir saldırı tekrar düzenlerler mi? İkincisi, evet. ABD Husilere yönelik o meselede nerede duracak? Trump'ın açıklamalarını verdik az önce ekranları. İkisine ilişkin hocam isterseniz biraz tespitler
6: tabii yapalım. Tabii ki. Şimdi dün itibarıyla Trump, Netanyahu, bunu da İsrail kanalları haber verdi. Trump Netanyahu'ya hazır ol mesajı vermiş dendi. Tabii herkes Amerika'nın özellikle Kasım ayındaki seçimlerden sonra alacağı tavrı gösteriyor ve merak ediyor. Ben her zaman şunu söyledim. Hürmüz krizi bitmedi. Hürmüz krizi bitmeyecek, daha da büyüdü. İnşallah seçimlerden sonra yani bir sürece, bir rutine veya bir çözüme ilerler. Ama ben bu sürecin maalesef, yani biraz olumsuz boyutundayım. Hani karamsar boyutundayım. Ben bu sürecin biraz bir de bu işte Hürmüz, Babülmende patlına, maalesef bir de Afrika boynuzunda yaşayacağımız krizi de ekleneceğini düşünüyorum. Yani hani diyorlar ya, meşhurdur, kötü günler sona erdi, daha kötü günler geliyor. Maalesef böyle bir görüntü var. Yani İran Hürmüz hattından başlayarak biz Husi meselesinde ve Afrika boynuzunda yoğun bir çatışma ve karmaşanın ortasına düşeceğiz gibi bir görüntü var. Çünkü Eritre ve Somaliland'de hiç iyi haberler gelmiyor. Etiyopya ordusu Eritre'ye saldırdı, bir koridor açmaya çalışıyor. Cibuti'ye bu işlerin yansıyacağından endişe ediliyor. Eğer bu iş Cibuti'ye yansırsa Somaliland'e de yansır. Çünkü orada da İsrail'in üstleri var, Amerika'nın üstleri var. Maalesef bir süre daha bu boğazlar krizini yaşayacağız. Yani inşallah ben yanılırım. Ama evet, bir hesaplaşma olacak diye düşünüyorum.
0: Peki bu süreçte daha evvelde konuştuğumuz mesele Mekke İttifakı, Mısır'ın az önce evet, bu ittifaka katılımının ciddi olarak düşünüldüğü yönünde gelen haberler var. Biraz ittifakın evet, da bu süreçte nerede duracağını hocam değerlendirebilir misiniz?
6: Kesinlikle, tabii ki. Şimdi zaten Mısır geç kaldı Gülden Hanım. Eğer Mısır bu ittifaka katılmazsa zannederim bu yaşanacak olan Süveyş krizinin veya Kızıldeniz krizinin en büyük kaybedeni Mısır olacak. Çünkü Babülmendep'ten giren gemiler Süveyş hattından geçerek Akdeniz'e ulaşıyor. Babülmendep kapanırsa Süveyş hattı Mısır için inanılmaz hem jeopolitik hem de ekonomik bir zarar. Başlangıçta Mısır'a bu konuda çok, hani Sayın Dışişleri Bakanımız çok gitti geldi. Mısır'ı da bu işin içine çekmeyi çok istedik ama Mısır biraz daha böyle hani neler koparabilirimin peşine düştü. Biraz böyle Fransa, işte Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs hattında kalmayı, Doğu Akdeniz'de bir güç dengesi oluşturmayı hesap etti. İşin doğrusu da o. Ama görülüyor ki Babülmendep hattı kapanırsa en büyük zararı Mısır çekecek. Şimdi artık Mısır'ın biraz daha Mekke İttifakı'na doğru, hani katılmaya doğru bir temayülü var. Çünkü Mısır sadece Husi meselesiyle sıkıştırılmıyor. Mısır'ın bir de su sorunu var. Yani Etiyopya'daki Rönesans Barajı ve burada yaşanan hadiseler Mısır'ın Nil nehrindeki debisinin veya su hakkının düşmesine de yol açacak. Tarih bu, yani Rönesans Barajı geçtiğimiz sene bitti. Su toplamaya başladı Etiyopya'daki ve tarihinde ilk kez Asvan Barajı, yani Mısır'ın ana enerji ve su hattını taşıyan baraj, İlk defa tarihinde hiç beklenmedik alt seviyelere indi. Çünkü Etiyopya'nın kurduğu baraj Asvan Barajı'ndan daha güçlü. Yani Mısır bu ittifaka bir şekilde dahil olmak zorunda. Yani Mısır için çok yararlı bir ittifak. Ama zannederim artık Mısır bu gerçeklikleri görmeye başladı. Tabii Mısır'ın bu ittifaka katılması çok büyük bir kazanım olur. Yani çünkü bu ittifak tarihinde ilk defa stratejik su yoluna da, yani ikinci su yoluna da sahip olacak bir ittifak olur. Çünkü unutmayın, boğazlar bu ittifakın sınırları içerisinde. İstanbul'a Çanakkale Boğazı, bir de buna Süveyş hattı yerleşir ki Türkiye'nin de buna çok ihtiyacı var. Yani Türkiye'de, çünkü Mavi Vatan stratejisi Türkiye'nin okyanuslara açılması Süveyş hattından daha kolay ve daha ucuz. Özellikle Babülmendep hattını, biz Somali hattını tutuyorken Mısır'ın bu sürece katılması için en çok çaba gösteren ülkeyiz. Bu Mısır'ın da işine yarayacak. Aksi takdirde Mısır en çok kaybeden olacaktır.
0: Cantürk hocam, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı ne zaman ve hangi şartta durur?
6: Şimdi Husilerin artık yapmak istediği şeyi çok net olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben çok net gördüğümü düşünüyorum. Benim kanaatim o yönde. Olay şu, Husiler artık zannımca Güney Arabistan'da aşiretlere de sirayet ederek, oradaki Şii ve Yemenli aşiretler var. Suudi Arabistan vatandaşı bunlar. Özellikle Necef hattında buraları ayaklandırmaya çalışıyorlar. Bunun da tek bir göstergesi vardır. Yani Arap kültüründe şöyledir. Eğer merkezi yönetim aşiretleri koruyamazsa, korumaktan aciz olursa veya merkezi yönetim bir zafiyet içerisine girerse aşiretler döner. Yani o noktada artık ben Husilerin Suudi Arabistan'ın başkentine ve önemli noktalarına saldırarak Suudi Arabistan merkezi yönetimini, Riyad yönetimini zaafa düşmüş, ülkesini koruyamayan, kendini savunamayan zayıf bir hükümet olarak göstermeye çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda Arabistan'ın güneyinde, yani Yemen sınırının olduğu hatta bir dizi ayaklanma çıkarsa ben şaşırmam. Yani o noktada Husilerin yani meselesi sadece Suudi Arabistan'ın, dikkat ettiniz, vurduğu merkezler hep ticaret, sivil, evet, efendim enerji hatlarına yönelik.
0: Boru
6: yani
0: hatları.
6: Karşı tarafı
0: evet
6: zaafa düşürecek, utandıracak bir hareket tarzları bunlar. Yani Arap kültüründen yola çıkarak söylüyorum. Bu özellikle o coğrafyada, Arabistan coğrafyasında pek kabul edilebilir şeyler değil. Çünkü geleneksel toplum yapısı devam ediyor. Dolayısıyla Husilerin buradaki amacı Suudi Arabistan'ın havalimanını vurup da orada insanları, yani ticari bir şeyini engelleyemez. Ama neyi engeller? Suudi Arabistan hükümetinin saygınlığını engeller. Özellikle gücünü, otoritesinin kaybolduğunu ortaya çıkarır. Güvenlik algısını etkiler. Güney Arabistan'da bir dizi ayaklanma çıkarsa ben hiç şaşırmam.
0: Peki, bu önemli notla o zaman o bölgeye dikkat kesilmemiz gerekiyor önümüzdeki günlerde.
6: Yani iki şeye dikkat edeceğiz. Buyurun. Gülden Hanım. Birincisi Güney Arabistan hattı, yani Yemen sınırı hattı. Benim izlediğim, yani yoğunlaştırdığım yerlerden birisi. İkincisi de Afrika boynuzu, özellikle Etiyopya iç savaşına da bakmak lazım. Çünkü Eritre hattı çok riskli bir hale geldi. Kuzeyde Tigray bölgesinde çok yoğun çarpışmalar var. Eritre'ye girmeye çalışıyor. Hatta Eritre ordusu Tigray'a girdi. Ve bu Somaliland'e yansırsa, Somali'de de bir dizi iç savaş, çatışma başlarsa ve bir Mısır müdahalesi de gelebilir. Yani o noktada bu işin bir de Afrika boynuzu kısmı var. Buralara da dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye ediyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Sağ olunuz hocam.
6: Ben teşekkür ediyorum Gülden Hanım. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Saygılar bizden. Sağ olunuz hocam. Devam edelim sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı başkan Donald Trump'a dur dedi. ABD bölge yargıcı Beyaz Saray'a girişi yasaklanan muhabirlerin basın kartı iptalini askıya aldı.
7: CNN is here covering me. You should be here. You should not be here covering me.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Amerikan basını arasındaki savaşta kritik bir yargı kararı çıktı. Federal mahkeme Trump yönetiminin basın kartı iptali kararına dur dedi. Beyaz Saray'daki gerilim 18 Eylül'de başladı. Donald Trump, CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. Haber kuruluşları kararı yargıya taşıdı. İhtiyati tedbir talebini inceleyen bölge yargıcı Timothy Kelly, gazetecileri haklı buldu. Dava sonuçlanana kadar giriş engelinin kaldırılmasına hükmetti. Bölge yargıcı kararında daimi basın kartlarının iptal edilmesinin gazetecileri ve haber kuruluşlarını caydırabileceğine dikkat çekti. Bu durumun habercilik faaliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Daha önce alınan benzer kararlara rağmen Politico muhabirlerinin içeri alınmadığını açıklamıştı. Son kararla birlikte gazetecilerin dava süreci tamamlanana kadar Beyaz Saray'a erişimleri güvence altına alınmış oldu. Şimdi gözler mahkemenin vereceği nihai karara ve Beyaz Saray yönetiminin atacağı yeni adıma çevrilmiş durumda.
7: CNN is here covering me. You should be here.
0: Akciğerinde kitle tespit edilen Papa 14. Leo'nun kanser olduğu açıklandı. Papa'nın akciğerinin sağ alt lobu ameliyatla alındı.
8: Praise the Lord! Yeah.
4: Vatikan'ı endişelendiren haber İtalya'nın başkenti Roma'dan geldi. Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı konuldu. 71 yaşındaki Papa pazar günü halka seslenirken ciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve ameliyat olacağını bizzat duyurmuştu. Erken teşhis vurgusu yapılmış, kitlenin kontrol altında olduğu belirtilmişti. Operasyon Roma'daki Agostino Gemelli Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşti.
8: Non possiamo dimenticare.
4: Yaklaşık 90 dakika süren kapalı göğüs cerrahisiyle Papa'nın sağ akciğerinin alt lobu alındı. Doktorlar çıkarılan dokuda akciğer kanseri izlerine rastlandığını açıkladı. Vatikan ameliyatın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını ve Papa'nın odasına geçtiğini duyurdu. 14. Leo hastanenin 10. katındaki özel papalık dairesinde yatıyor. Burası daha önce sık sık tedavi gören 2. Jean Paul tarafından 3. Vatikan olarak adlandırılmıştı. Haber Katolik dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin, haber bizim için sürpriz oldu ancak Papa'nın metanetinden güç alıyoruz diyerek dua çağrısında bulundu. Bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan ABD kökenli ilk Papa'nın programı 20 Ekim'e kadar iptal edildi. 14. Leo'nun en az bir hafta hastanede dinlenmesi bekleniyor.
0: Dünyada yoksulluk 16 yıl sonra ilk kez artışa geçti. Birleşmiş Milletler ve Oxford Üniversitesi'nin raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişi temel ihtiyaçlardan yoksul.
4: Dünyada yoksulluk yeniden yükselişte. Her 5 kişiden biri yoksulluk içinde yaşıyor. 2026 küresel çok boyutlu yoksulluk endeksine göre yoksul sayısı bir yılda 51,5 milyon arttı. Araştırmada yalnızca gelir değil, sağlık, eğitim ve yaşam koşulları da değerlendirildi. Yoksulluktan en çok çocuklar etkileniyor. Yoksul nüfusun 617 milyonunu 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Yoksulların %83'ünden fazlası kırsal bölgelerde yaşıyor. Sahra altı Afrika 616 milyon kişiyle en fazla yoksulun bulunduğu bölge oldu. Ancak rapor umut veren gelişmelere de dikkat çekti. 33 ülke çok boyutlu yoksulluk oranını 15 yıldan kısa sürede yarıya indirmeyi başardı.
0: Mega kent sağanak yağışın etkisi altında demiştik sevgili izleyiciler. Şimdi bir kez daha bakalım. Sultan Gazi'ye, Küçükçekmece'ye ve Beykoz'a hepsi bu yağıştan büyük oranda etkilenen ilçelerimizden. Bakın şu anda arkadaşlarım verdiler ekranlara. Sultan Gazi'de az önce de aktarmıştık. Bir alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar var. İtfaiye ekiplerinin o mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Üst tarafta Beykoz sahilini görüyoruz. Sahile yakın kısmı denizin tamamen çamura bulanmış vaziyette. Bir taraftan Küçükçekmece'de sevgili izleyiciler Ayamama Deresi'nin taştığı yönünde gelen bilgiler var. Esenyurt'tan, Beykoz'dan, Küçükçekmece'den ve Sultan Gazi'den yansıyan görüntüler Beykoz'da sahil kenarı tamamen çamura bulanmış vaziyette. Esenyurt yine çok etkilenen ilçelerin başında geliyor. Az önce aktardık bir kadının selde sürüklendiği o görüntüleri. Sultan Gazi'de alt geçitte araçları kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor ama edecek. Bir kez daha altını çizelim. Sağanak bugün de yarın da etkili, aynı zamanda fırtına aynı şekilde. Sevgili izleyiciler, şu anda gelen görüntüler 4 ayrı ilçemizden yansıyan görüntüler olarak yansıyor ve geldi ekranlara. Şimdi bir de bülteni yavaş yavaş sonuna gelirken bu yağmurlu havada trafiğe çıkacak ya da trafikte olan izleyiciler, aynı zamanda dinleyicilerimiz için aktaralım. Şimdi harita genel olarak yeşil olarak görünüyor. Fakat özellikle bazı kilit noktalarda kırmızıya bürünmüş vaziyette. Köprü girişlerinde sevgili izleyiciler biraz sahil hattında yoğunluk devam ediyor. Şu anda %49 öğle saatleri, sabah saatlerinde bu yoğunluk iki katı kadar artış gösteriyor. Aynı zamanda mesai bitiminde sevgili izleyiciler belli noktalarda kırmızı, yani yoğun hatlar mevcut ama genel itibariyle yeşil olarak yansıyor ekranlara. Yoğunluk %49. 49 oranında, ama bir kez daha en azından bu yağıştan etkilenmemek, trafikten malum İstanbul trafiği etkilenmemek adına belki toplu ulaşımı kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Tüm yolda olan izleyicilerimize, dinleyicilerimize de bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kazasız belasız tez zamanda gitmek istedikleri yere ulaşsınlar. Bir acı haberle, üzücü bir haberle noktalayalım sevgili izleyiciler. Biz onu Eylül'de Gel şarkısıyla tanımıştık. Sanatçı Alpay hayatını kaybetti. Elbette Türk müziğinin kendine has ve özgü sesiyle çok yer etmiş sanatçılarından birisiydi. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Aynı zamanda ailesine ve sevenlerine. Böylelikle gün ortasının ilk saatini de noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 16, İzmir 21, Bursa 18, Konya 16, Afyon 14, Denizli 20, Antalya 21, Adana 27, Zonguldak 21, Samsun 23, Trabzon 27, Kayseri 20, Erzurum 17, Gaziantep 23, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 27 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredebilir inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esir.

0: 40 puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Polisten kaçtı, basına saldırdı.
4: Neye çekiyor ya?
3: Asayiş ekipleri Kayseri'de uygulama yapıyordu. Bir araca dur ihtarı yapıldı. Sürücü ikaza uymadı ve kaçtı.
4: O çekerse ben üflemem.
3: Kovalamacayla yakalanan sürücü alkol metreyi reddedip muhabirin kamerasına saldırdı.
4: Çekme abi ya. Çekiyor ya.
3: Yapılan kontrolde sürücü 1.53 promil alkollü çıktı. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 232 bin lira ceza yazıldı.
4: Bak daha çekiyor. Çekmesin abi, söyle ona bak.
3: Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. İfade için karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Müşterisini evine bıraktı. Eşyalarını almasını bekledi. Arkasını döndüğü an silahını çıkarıp tetiği çekti. Adamın arkasından kurşun yağdırdı. Olayın adresi Ankara Yeni Mahalle. Silahlı bir taksi şoförü yolcusuna sokak ortasında adeta pusu kurdu. Müşteri taksinin bagajından eşyalarını alıp evine doğru yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan taksiye binip olay yerinden kaçarken ağır yaralanan yolcu sokağın ortasında yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Polis ekipleri ise kaçan taksicinin peşine düştü. İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanıyorlardı. Ancak polis sevkiyat planını ortaya çıkardı. Ankara'da 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İki ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı. Çankaya ve Etimesgut'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir taciri olduğu değerlendirilen ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Açın bir polis! Açın bir...
6: Niye böyle ayakkabılarını çıkardın?
7: Abi çamur oluyor, o yüzden.
3: Kendi botu çamurlu, kalbi ise pırıl pırıldı.
6: Ne iş yapıyorsun sen?
7: Biz inşaatta çalışıyoruz abi.
6: Vay sana helal olsun.
3: Bayburt'ta bir inşaat işçisi alışveriş yapmak için markete yöneldi. Ancak ayakkabıları çamur içindeydi.
6: Ayakkabılarını çıkardın.
3: İçerideki emeğe saygı gösterdi. Market kapısında ayakkabılarını bıraktı. İçeriye sadece çoraplarıyla girdi.
6: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum.
3: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarlı işçi başkasının emeğine nasıl saygı gösterileceğini herkese kanıtladı. Faciadan sadece 3 saniye ile kurtuldular. Bebek arabalı anne ve bebeği ölümden döndü. Yer Antalya Manavgat. Plakasız motosiklet bir başka motosikletliyle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla savrulan motosiklet park halindeki araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpışma noktasından tam 3 saniye önce bebek arabalı bir yaya geçmişti. Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. Polis incelemesinde sürücünün ehliyetsiz, aracın da plakasız olduğu belirlendi. Sürücüye plakasızlıktan 46 bin lira, ehliyetsizlikten 40 bin lira olmak üzere toplam 86 bin lira ceza kesildi. Küçük çocuk bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına

geçmek istedi. Durmayan otomobil çocuğa çarptı. Feci kaza sırasında kamera kayıttaydı. Kazanın adresi Bartın'ın Çaydüzü mahallesi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savruldu. Otomobilin ön kaputunda 7 metre giderek asfalta düştü. Ağır yaralanan çocuğun yardımına hemen arkadaşı ve çevredekiler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kendisini kameraya alıyordu. O an üzerine füze isabet etti. Ukrayna'da kaydedilen görüntüler saldırının dehşetini gözler önüne serdi. Bir adam cep telefonuyla çektiği sırada füzenin hedefi oldu. Patlamanın şiddetiyle görüntüler bir anda kesildi. Olayın yaşandığı bölgeye ve adamın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Havada uçuşanlar kuş değil, çatı parçaları. Şili'de selin ardından hortum paniği yaşandı. Şiddetli fırtına başkent Santiago'yu etkilemeye devam ediyor. Çatı parçaları ve metal levhalar rüzgarla birlikte havaya savruldu. Fırtına nedeniyle 40 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Dolu yağışı ise sokakları beyaza bürüdü. Sel ve su baskınları meydana geldi. Şimdiye kadar ölü veya kayıp bilgisi verilmedi. Yol ansızın çöktü, araçlar dev çukura yuvarlandı. Olay Çin'in Kunming kentinde yaşandı. Asfalt aniden parçalandı. Park halindeki ve hareket eden araçlar çukura düştü. Ağaçlar ve elektrik direkleri de çöken yere sürüklendi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yakındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Çökmenin nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Çanta tartışması saldırıya dönüştü. Öfkeli veli okul müdürüne saldırdı. O anlara öğrenciler de tanık oldu. Olayın adresi Konya'nın Karatay ilçesi. İsmil Atatürk İlkokulu'nda bir öğrenci cuma günü çantasını okul bahçesinde unuttu. Öğrencinin velisi ise pazartesi sabahı okula geldi. Bahçe görevlisinin uyarılarını aldırmadı. Engellemelere rağmen okula girdi. Çanta meselesi yüzünden okul müdürü Ali Karan'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırı sırasında küçük öğrenciler büyük korku yaşadı. Bir öğretmen korkan öğrenciyi kollarına alarak teselli etmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenlerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen veli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yatay. Yüklü kamyonete çıktı. Canını hiçe saydı. Hem de hiçbir önlem almamıştı. Yürekleri ağza getiren görüntü Diyarbakır'dan. Yaşlı bir adam kamyonet kasasına çıktı. Karton kolilerin üzerinde oturarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Ne araçta ne de oturduğu yerde önlem aldı. Canını umursamadı. O tehlike dolu yolculuk uzun süre devam ederken cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. Yatar.

0: Birlikteyiz. Mega kenti etkisini altına alan sağanak yağışa ilişkin hem son durumu hem görüntüleri sizlerle paylaşarak başlayalım gün ortasına. Şimdi İLAS Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar karşımızda. Habibler Sultan Gazi'den. Nedir son durum Volkan? Kolay gelsin öncelikle.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın en çok vurduğu noktalardan biri Sultan Gazi'ydi. Hemen arkamda Selçuklu Bulvarı üzerinde yer alan bir alt geçit var. Alt geçitte çok sayıda araç masum kalmıştı. Bunları kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. Ben kameranın önünden çekileyim. Kameraman arkadaşım Volkan Kaplan size buradaki son durumu ekranlarımıza getirmeye çalışsın. Çok sayıda araç vardı. O araçlardan bazıları kurtarıldı. Şu anda iki tane araç alt geçitteydi. Biri de şu anda kurtarılıyor. Kameraman arkadaşım hemen size gösterecek o aracı. O aracı size gösterecek. Ekiplerin çalışmaları bu noktada devam ediyor. Evet, şu anda kameraman arkadaşımın ekranlarına getirdiği görüntü. Bu araç yaklaşık 2 saattir alt geçitte sular içerisinde bekliyordu. Araçların içerisinde kimse yok. Sürücüler bu noktadan çıkarılmıştı. Sadece araçlar var. Dediğim gibi çok sayıda araç bu noktada mahsur kaldı. Onların bir kısmı çıkartıldı. An itibariyle 2 tane aracı kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bir yandan da ekiplerin alt geçitte bulunan giderleri, logarları açarak suyu tahliye etme çalışmaları da var. Suyu çekme çalışmaları da var. Onlar da devam ediyor. Yayınımızdan yaklaşık yarım saat önce buradaki suyun alt geçidin neredeyse yarısına kadar geldiğini söyleyebiliriz. Ancak şu an itibariyle bu suyun büyük bir kısmının çekildiğini belirtelim. Şu an itibariyle de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlarınıza getiriyor. Ekipler şu anda suyun içerisinde bu noktada bulunan kanalizasyon giderlerini, logarları açmaya çalışıyor. Suyu tahliye etmek için. Bir yandan da pompalarla buradaki su tahliye ediliyor. Burada itfaiye ekipleri, belediye ekipleri, karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekranlarınızın sol tarafında bulunan alt geçitteki araç tahliye edildi. Sağ tarafta bulunan bir araç de şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirdik. O aracı kurtarma içinde ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tam o aracın arkasında bulunan logar da şu anda açılarak o noktadaki suyun tahliye çalışmaları devam ediyor. Araç dediğim gibi şu anda aracı çalıştırıp dışarıya çekmeye çalışıyor itfaiye ekipleri. Şu anda o aracın başında da bir itfaiye ekibini görüyoruz. O noktada araç şu anda içeri girecek olan itfaiye aracına bağlanarak bu noktadan dışarıya çekilmesi sağlanacak. Dediğim gibi şu anda alt geçit içerisinde çalışmalar devam ediyor. Çok yoğun bir su birikintisinin bu alt geçitte olduğunu söyleyebiliriz. Tekrarlayalım. Burası Sultan Gazi Habibler'de bulunan Selçuklu Bulvarı'ndaki bir alt geçitti. Yaklaşık 2,5 saattir bu noktada çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda araç mahsur kalmıştı. Şu anda 2 tanesi buradaydı. Biraz önce yayınımızda bu noktadan çıkartıldı. Bir diğer araç şu anda su içerisinde. Ancak suyun artık tamamen neredeyse çekildiğini görüyoruz. Sadece belli bir noktada su birikintisinin kaldığını söyleyebiliriz. Yayınımızdan önce bu alt geçidin tamamında su birikintisinin olduğunu söyleyebilirim. Hatta duvarların neredeyse, duvardaki arkadaşım izleri de gösterecek. Kaldırımın yanındaki yükseklikteki su izlerini görebiliyorsunuz. Suyun ne kadar yükseldiğine dair görebiliyorsunuz. Bu noktada da kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Tabii ki çalışmalar devam ediyor. Şu anda itfaiye aracı o mahsur kalan aracı çekmek için tünele doğru giriyor. O araç biraz sonra bağlanarak, itfaiye aracına bağlanarak bu noktadan alt geçitten çekilecek ve kurtarılmış olacak. Son araç bu. Diğerleri kurtarıldı. Dediğimiz gibi araçların içerisinde kimse kalmamıştı. Bunlar buradaki vatandaşlarımız araç içerisinden tahliye edilmişlerdi. Sadece araçların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Bir de alt geçitteki suyun tahliye çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Evet, toparlayacak olursak İstanbul sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir yağışın etkisi altındaydı. Birçok nokta sular altında kaldı. Bu noktaların başında Sultan Gazi, en çok etkilenen ilçelerin başında Sultan Gazi geliyordu. Arkamızda bulunan alt geçitte de çalışmalar devam ediyor Sultan Gazi ilçesinde ve birçok noktada. Biz bu noktadaki haber çalışmalarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz diyerek sözü yeniden merkeze size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. İlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar'a. Sevgili izleyiciler, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 3 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi yakalandı. Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konuldu, Halk TV'ye kayyum atandı.
2: Milyonluk rüşvet iddiası, milyarlarca liralık para trafiği. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV'ye kayyum atandı.
3: Halk TV var, biliyorsunuz. Halk TV günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saat. İzlemiyorum ben.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantıları üzerinden şirket kurduğu ve belediye ihalelerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlerin işlem hacmi 30 milyar 352 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplardaki yüksek tutarlı uluslararası para transferleri ve yurt dışına gönderilen dövizlerde incelemeye alındı. Yurt dışında olan Mahiroğlu da dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
2: Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere mahkeme kararıyla el konuldu. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanalın binasında arama yaptı.
0: Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidiyor. 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına Cumhurbaşkanı temsilen katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakü deklarasyonuyla iş güvenliği ve sağlığı alanında işbirliğine ilişkin açıklamanın kabul edilmesi bekleniyor. Laos'un yeni üye olarak katılımının ilan edilmesi öngörülüyor sevgili izleyiciler. Bir kez daha aktaralım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Asya'da küresel siyaset ve ekonomi üzerinde belirleyici rol oynayan aktörlerin ortak önceliklerini ve işbirliği alanlarını ortaya koyması bakımından zirve önem taşıyor. Almanya seferini yapan Hindistan uçağı kaçırılma kodu gönderdi. Acil iniş yapan uçakta yolcular tahliye edildi. Bomba tehdidi iddiası yolcu uçağının rotasını değiştirdi. Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı kaçırılma şüphesi üzerine acil güvenlik önlemi alınarak Jaipur'a yönlendirildi. Air India'nın AI 2030 sefer sayılı uçağı uçuş sırasında güvenlik uyarısı verdi. Pilotun olası bomba tehdidi nedeniyle kaçırılma kodunu aktifleştirdiği bildirildi. Hindistanlı yetkililerin bilgisine göre uçak ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak havalimanına güvenli şekilde indi, ardından yolcular tahliye edildi. Fransa'da öğrenci isyanı boyut değiştiriyor. Liseliler bu kez işçilerle birlikte yoksulluk ve adaletsizliğe karşı dev bir gösteriye hazırlanıyor. Son eylemlerde 500 bine yakın öğrenci sokağa çıkarken meydanlar yine alev topuna döndü.
2: Fransa'da öğrenci protestoları kitleselleşiyor. Eğitim koşullarına yönelik protesto, yoksulluk ve eşitsizliğe karşı isyana dönüşüyor. Öğrenciler bu kez işçi ve memurlarla birlikte sokağa çıkmak için düğmeye bastı. Öğrenci temsilcileri planlanan dev eylemin duyurusunu yaptı. Duyuruya göre 17 Ekim'de sarı yeleklilerle liseliler yoksulluk ve işsizliğe karşı birlikte sokağa çıkacak ve eylemler yapacak. Fransa hükümeti en son öğretmen açığını kapatacağını açıklamıştı. Ancak öğrenciler bu adımı yetersiz bulmuştu. 13 Ekim'deki dev öğrenci eylemlerinde ise 500 bine yakın öğrenci sokağa akın etti. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte meydanlar yine öğrenci polis çatışmasına sahne oldu. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve uzun ders saatlerine tepki gösterdi. Fransa İçişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle 214 lisede eğitimin aksadığını açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Paris'in yoksul Saint-Denis bölgesine giderek öğrencilere destek verdi.
0: Evdeki temizlik robotu, güvenlik kamerası, klimalar, akıllı hoparlörler, televizyonlar, kısacası kamera, mikrofon, konum bildiren ve uzaktan erişilebilen verileri buluta toplayan her cihaz bir casusa ve güvenliği tehdit eden araca dönüşme riski taşıyor. Peki bunun önemini nasıl alacağız? Gelişmeleri bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Gülden Hanım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ teşekkürler. Olunuz. Hocam öncelikle nasıl yapılıyor bu casusluk faaliyeti bu teknolojik aletler tarafından?
4: Evet Gülden Hanım, aslına bakarsanız sizlerle yaptığımız yayınlarda hep yabancı menşeili, sadece akıllı araçlar değil ki biliyorsunuz TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Sayın Faruk Akçit'in yine yapmış olduğu açıklamaları da TGRT haber ekranlarında çok detaylı bir şekilde anlatmış, aktarmıştık. Yazılımı ve donanımı size ait olmayan her cihaz ciddi bir tehdit ve tehlikeyi bünyesinde barındırıyor olabilir. Özellikle işte bebeklerinizi, evcil hayvanlarınızı ya da ailenizi kontrol etmek için evinize güvenlik amacıyla taktığınız kameralar birer casusa, istihbarat aracına ne yazık ki dönebilir. Evinize aldığınız, temizlik için kullanacağınız robot süpürgeler bir anda bir bomba gibi patlayacak ve kendi kendini imha edecek bir yapıya ulaşabilir. Ya da ileride yavaş yavaş yaygınlaşacak işte akıllı cihazlar, çamaşır makineleri, elektrik süpürgeleri, bununla birlikte buzdolapları ki biliyorsunuz Fransa ve Hollanda'da yaşanan olaylar da bize bunu göstermiş oldu. Teknoloji akıllı bir hale geldikçe insanlar için çok daha ciddi bir güvenlik tehdidi ortaya çıkmış oluyor. Bunu yine bir yapay zeka şirketi Anthropic, ki yine sizlerle yaptığımız yayınlarda çok konuşmuştuk. Oradan ayrılan biliyorsunuz Jacob Coxon isimli bir yazılımcı şunu söylemişti. Her şeyin farkındalar ama hiçbir şey yapmıyorlar demişti. Burada özellikle bir ortamda test ettiklerini, gerçekleştirdiklerini söylediler. Ve aslında burada internete erişen, ki yapay zeka ajanlarıyla birlikte artık bütün evimizdeki cihazların, hele hele otonom kabiliyeti olan cihazların ciddi bir risk ve ciddi bir tehlikeye dönüştüğü de ortaya çıkmış oldu diyebiliriz. Kameralar artık casusluk faaliyetiyle kullanılıyor. O yüzden TUSAŞ, Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi tesislere girmemesi bundan. Dünya geneline baktığımızda kıymetli Gülden Hanımcığım, yaklaşık 1,5 milyarın üzerinde kamera olduğunu görüyoruz ve internete bağlı olan her cihazın, bunu sadece kamerayla sınırlandırmak da doğru olmaz, her türlü akıllı cihaz. Zaten akıllı cihaz kendine özgü bir yazılımı olan ve internete bağlı olan cihazlardır. Dikkat ederseniz son dönemlerde bunlar akıllı hale geldikçe teknolojik riskler de artmaya başladı. Fransa, Hollanda'da bütün gıdalar imha edilmek durumunda kaldı. Aynı şekilde yine bazı Telegram gruplarında evlere sızılan kameralar vasıtasıyla ne yazık ki bu verilerin, bilgilerin, görüntülerin ele geçirildiği ortaya çıktı. Robot süpürgelerle ilgili de sizlerle zaten çok fazla yayın yapmıştık. Yabancı menşeili, yazılımı güncel olmayan her türlü teknolojik alet bizler için bir risktir. Telefonlarda
0: hocam,
4: dahil.
0: Şimdi buyurun. Evinde robot süpürgesi olan milyonlarca aile var. Telefonlar işte aynı evet. Zamanda bahsettiğiniz diğer aletler. Şimdi peki bunlar edinildi. Ne yapılacak? Bu tehlikeye maruz kalmamak için.
4: Şimdi asıl belki de en büyük sorunlardan bir tanesi o efendim. Burada özellikle kullanıcıların çok dikkatli olması lazım. Bir kere Gülden Hanımcığım, yazılımları güncel tutmak çok önemli. Çünkü siz merdiven altı ya da lisanssız bir ürün aldığınızda bunun yazılımı güncel olmuyor. Bir de mümkün olduğunca internet bağlantısını kapalı konumda tutmak çok önemli. Yani mesela telefonunuzu sürekli işte Wi-Fi'ını ya da hücresel verisini açık halde bulundurmanız ciddi bir risk. Bir de diyelim siz kamera aldınız. Ya da işte dediğim gibi bir robot süpürge aldınız. Bunlar fabrikalardan varsayılan şifrelerle gelir. Dolayısıyla siz bu şifreleri değiştirmediğiniz takdirde uzaktan bir kişi tereyağından kıl çeker gibi sizin cihazlarınıza erişim sağlayabilir. Dolayısıyla iki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirmeli. 12 haneden az olmamak koşuluyla büyük harf, küçük harf, özel karakter ve rakam kullanmamız son derece önemli. Kullanılmayan, uzaktan erişim sağlayan özellikleri kapatmamız gerekiyor. Bu araçlar için de geçerli. Araçlarda biliyorsunuz multimedya ekranlar var. Bu ekranlar internete bağlı bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Eğer siz aracı kullanmıyorsanız o an Wi-Fi'yi kapalı konuma getirmeniz son derece önemli. Yani araçla internet bağlantısını kesmeniz çok önemli. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin izlenmeniz ve takip edilmeniz ortadan kalkmış olacak. Ama sadece internet bağlantısı yetmez. Biliyorsunuz bazı cihazlar, akıllı araçlar hatlar üzerinden de, sim kartlar üzerinden de çalışıyor. Bunların da GPS üzerinden bilgi alması söz konusu oluyor. Onu da söylemiş olalım, ifade etmiş olalım. Burada özellikle en büyük sorun yazılım güncellemeleri. Ha, araç size ait değilse, yani yazılım ve donanım size ait değilse alabileceğiniz en basit tedbir yazılımı güncel tutmak, işletim sistemlerimizi keza güncel tutmak. Biz ne yapıyoruz? Mesela diyor ki artık diyor bu hizmeti bu telefona sunamayacağız. Mesela anlık mesaj açma uygulamanız.
0: Evet.
4: O telefona
0: Evet.
4: artık o hizmeti sunmuyor. Güncelleme almadığı için o cihaz ciddi bir riske dönüşüyor. Uzaktan erişimi açık hale geliyor. Güncelleme geldiği an bunu almamız son derece önemli. Aksi takdirde cihazlara uzaktan erişim sağlanabilir. Bir de Gülden Hanım şunu söyleyeyim.
0: Tabii.
4: Biz internet bağlantımızı modemimiz üzerinden bir Wi-Fi ağı üzerinden biliyorsunuz cihazlara bağlanıyoruz. Burada telefon var, robot süpürge var. Hepsi aynı ağda olduğundan dolayı ağdaki bir güvenlik açığı söz konusu olduğunda ciddi bir şekilde bütün cihazlara sızabilme durumu söz konusu oluyor. Çünkü cihazlar birbirini görüyor. Mümkünse efendim bunların bağlantılarını ayrı bir ağ üzerinden tanımlayın. Yani buna biz misafir ağı diyoruz. Kendi ağınızı asla bağlamayın ve kimseyle, komşunuz bile olsa hiçbir şekilde kendi kullanıcı adınızı, şifrenizi yani modem şifrenizi asla paylaşmayın.
0: Hocam şimdi elimizdeki bu telefonlar, akıllı telefonlar, içinde kullandığımız uygulamalar son zamanlarda gündeme gelen bir mesele var. Acaba işte telefonlarımız içindeki yazışmalar, sohbetler, resimler, bunlara erişim çok daha kolay mı olacak? Sizi ağırlıyorken
4: Doğru.
0: çok kısa buna ilişkin de bir
4: Tabii.
0: uyarınız vardır sizin. Ne yapılabilir? Onu sorayım hemen.
4: Efendim mesela şöyle söyleyelim. Şu an kıymetli izleyicilerimiz hemen şunu yapsınlar. Bütün uygulamaları şu an kamera, mikrofon, fotoğraflara erişim izni var. Evet, işletim sistemleri doğrudan dinleyebilir ama yapacakları işlem şu. Hemen giriyorlar uygulamalar kısmına ve uygulamalardaki mikrofon, kamera, fotoğraf, rehber erişimini ivedilikle kapatmaları gerekiyor. Diyebilirler ki ben şimdi bu sefer kullanamayacağım. Kullandığınız zaman açın. Kullanmadığınız zaman da açık kaldığında bütün fotoğraflarınıza, galerinize erişiyor. Yarın siz bu fotoğraflarınızı yapay zeka uygulaması içerisinde görebilirsiniz. Tıpkı bir annenin fotoğrafını arkadaki çocuk kim sorusunu sorup cevap aldığı gibi ya da bir kişinin yapay zekadan fotoğraf oluşturup evinin salonunu gördüğü gibi riskle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bizim telefonlarımız, o yüzden bizim yazılımlarımız son derece önemli. Kıymetli izleyicilerimiz lütfen erişim izinlerini dikkatli bir şekilde takip etsinler. Uygulama dükkanlarından bile uygulama indirseler kıymetli Gülden Hanımcığım, bakın altını çiziyorum. Lütfen yazılımları sürekli güncel tutun. Mikrofon, kamera erişimlerini lütfen kapatın. Gerekirse güvenmediğiniz bir uygulama ve şüpheli bir uygulama görüyorsanız, kullanımınızda çok yüksek bir kota söz konusu oluyorsa, internetinizde çok ciddi bir kullanım artışı meydana geldiyse, pil bataryada çok ciddi ısınmalar ve çok hızlı bir düşüş söz konusuysa, cihazınızda da casus bir yazılım olabilir. Evet, aynen, yapacağınız işlem hemen önemli kritik verilerinizi yedekleyip cihazınıza format atmak olacaktır. Aksi takdirde çok ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Telefonunuz demek, kimliğiniz demek, bütün her şeyiniz, şifreleriniz, her şeyiniz kayıtlı. Dediğim gibi o noktada çok çok daha hassas davranmak lazım. Çünkü bazen iki aşamalı doğrulama da yetmeyebilir. Çünkü sim kart klonunuzu çıkartarak aslında sizin adınıza farklı işlemler yapabilir. Bir anda hızlı bir çıkış oluyorsa hesaplarınızdan ve gecenin bir yarısı bir bakıyorsunuz operatörünüz çekmiyorsa Gülden Hanım, hızlı bir şekilde başka bir telefondan hemen GSM operatörünüzü arayıp olağanüstü bir durum, şüpheli bir durum olduğunu mutlaka bildirin ve Cumhuriyet Savcılığına lütfen suç duyurusunda bulunun.
0: Hocam çok gerçekten endişelendirici aslında uyarılar. Ne kadar büyük bir risk altında olduğumuzu gösteriyor.
4: Evet.
0: Çok evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
4: Ben teşekkür
0: önemli
4: ediyorum.
0: Tavsiyeler
4: sağ
0: için olun. Her zamanki gibi.
4: Ne demek efendim.
0: Çok teşekkürler.
4: Sağ olun. İyi yayınlar Gülden Hanımcığım. Sağlıkla kalın. Çıkalım.
0: Sizler de Profesör Doktor Sayın Ali Murat Kırık sevgili izleyiciler. Hepimizi çok yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çelenk gönderdiği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nu bu kez makamında kabul etti. Hacı Osmanoğlu Türk futboluna desteği için Bahçeli'ye teşekkür etti.
2: Önce çelenk gönderdi, şimdi makamında kabul etti. Bahçeli'nin Hacı Osmanoğlu'na desteği sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu zor bir dönemden geçiyor. MHK Başkanı Gündoğdu ve Hakem Yasin Kol tutuklandı. Hacı Osmanoğlu olağanüstü toplantıda seçim olmayacağını açıkladı. 5 yönetim kurulu üyesi daha istifa etti. Tüm krizlerin ortasındaki TFF Başkanı MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Hacı Osmanoğlu nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarı diledi. Türkiye Futbol Federasyonu görüşmede Bahçeli ve Hacı Osmanoğlu'nun yan yana fotoğrafını paylaştı. MHP lideri yalnız değilsin notuyla Hacı Osmanoğlu'na çelenk yollamıştı.
0: Sevgili izleyiciler, önemli bir operasyona ilişkin detayları aktaralım. Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili RJS, MIT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda eşi AK ile birlikte yakalandı. Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı. Bir kez daha aktaralım. Bir kripto dolandırıcılığı şüphelisi Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve emniyet ekiplerinin önemli operasyonuyla beraber İstanbul'da eşiyle birlikte yakalandı sevgili izleyiciler.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Şişel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba. Son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: İstiyorsanız ilk önce bir milli takım teknik direktörüyle yollar ayrıldı. Ona bir değinelim. Ondan sonra Süper Lig'e ve temsilcilerimizin Avrupa maçlarına bakacağız. Biliyorsunuz bir toplanıldı federasyon binasında. Federasyondan da istifa gelir mi acaba diye beklerken birkaç isim istifa etti ama evet, Hacı Osmanoğlu devam edeceğini söyledi. Hem bunu değerlendirelim istiyorum hem de Montella'nın ayrılığını değerlendirelim.
1: Yani Futbol Federasyonu şu anda yönetiminde 8 asil 2 yedek üye kaldı. O 2 yedek üyenin de tekrar asil üye yapılması muhtemel çünkü olası bir iki üyenin istifası demek futbolun kilitlenmesi manasına geliyor. Çünkü toplantı yeter sayısı 8 olması lazım maksimum. Özür dilerim, minimum. 8'i tamamlayamadığınız vakit toplantı yeter sayısı olmadığı için herhangi bir liglerde karar alamazsınız. İşte hakem atayamazsınız, bir şey yapamazsınız. Öyle bir sıkıntı var. Futbol Federasyonu'nda işte geçen hafta yapılan malum toplantıda 5 yönetici artık göreve devam etmemeleri gerektiğini, yeni bir seçim yapılması gerektiği konusunda fikir belirtiyor. İbrahim Hacı Osmanlı Başkan bunu kabul etmiyor. Bu şekilde istifa ediyor o 5 kişi. Tabii burada İbrahim Hacı Osmanlı'nın devam etme isteği, ısrarı bir şekilde bir fatura kesecek, bir şey yapacak, olayı değiştirecek. En kolay yöntem teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasıydı. Oradaki ayrılık da enteresan. Yani sosyal medya üzerinden sadece devam etmeme kararı almıştır şeklinde bir ifade. Yani ne bir teşekkür mesajı ne bir çünkü yani bir de hocamızın şöyle bir durum var. Bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Avrupa Şampiyonası'na direkt grup lider olarak götürdü ve orada çeyrek falan oynattı. Hani bu kadar başarılı olmuş bir teknik adamı en azından olmasa bile başarı dilekleri, kariyerindeki bundan sonrası için başarı dileklerinde bulunup teşekkür edilmeliydi. O da yapılmadı. Bunları söyleyebilirim. Yani hocayla ilgili de evet son dönemi kabul edilebilir bir durum değil tabii. Yani üst üste mağlubiyetler hem Dünya Kupası hem işte A Ligi'nde. Ama bizim seviyemizin de A Ligi olmadığı gerçeğini de bir görmek lazım. İşte en son sıcak örneği dün akşam işte Barcelona ile Galatasaray arasında oynanan maç gibi düşünelim. İşte İspanya milli takımının neredeyse iskeletini oluşturan bir takım. Bizim üst üste 4 yıl şampiyon olan lig şampiyonumuzu çok rahat bir şekilde neredeyse top göstermeden yenebiliyor. Yani milli takıma da biraz bu gözle bakmak lazım.
0: Peki dönelim Süper Lig'e. Galatasaray'la başlayalım. İlk önce 7. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri puanla 16'ya yükseldirirken Emre Belezoğlu'nun öğrencileri ise 10 puanda kaldı. Torreira kırmızı kart gördü. Bu da sosyal medyada oldukça konuşuldu. Çünkü Torreira'nın çok daha önce defalarca kart görmesinin gerektiğini savunan bir kesim vardı. Okan Buruk yedek kulübesinde yer alamadı bu maçta. Abdülkerim Bardakçı Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. Barış Alper sağ bekte görev yaptı. Osimhen ve Lemina kadrodaydı. Milli arada stat zemini yenilenmişti. O da kendini gösteriyordu Rams Park'ta.
1: Evet.
0: Kasımpaşa ise ilk kez mağlup oldu. Hem maç değerlendirmenizi alacağım hem de kırmızı kart kararını değerlendirelim buyurun.
1: Yani işte o az önce söylediğiniz gibi Kasımpaşa'nın ilk mağlubiyeti olması maçın zorluk derecesini de açıkçası gösteriyor. O açıdan kolay geçmedi Galatasaray için. Tabii Galatasaray'ın hani mücadele karakteri ve yani güçlü bireysel kalitesi yüksek oyuncuları var. Buna karşılık onu kontrol etme ve yakalanan fırsatları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadı Galatasaray. Osimhen oyuna girene kadar bu sıkıntıyı çokça yaşadı açıkçası. Tabii Osimhen'in girmesiyle bir de maçın öne çıkan oyuncusu Barış Alper Yılmaz, onu da söylemek lazım. Yani hem savunmadaki katkısıyla hem hücumdaki katkısıyla maçı bir şekilde çeviren isim oldu. Yani takım arkadaşlarını kurtaran isim oldu. Onu söylemek lazım. Yani çok sayıda fırsat üretmesine rağmen kendini zor duruma soktu Galatasaray. Onu söyleyebilirim. Mağlup da olabilirdi. Berabere de kalabilirdi ama dediğim gibi son andaki hamleyle hem Osimhen'in biraz ileride enerji vermesi hem Barış Alper'in üstün gayreti Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Ha, evet. Kırmızı kartla ilgili de evet, kırmızı kart çok net bir kırmızı kart. Yani çok söylenecek bir şey yok. Bir faul yapıyor Torreira. Bariz gol şansını engelliyor. Bunun tabii aslında sahada verilmesi lazım ama Halil Umut Meler bunu göremedi. Yani faulü gördü, sarı kartı verdi ama VAR ikazıyla kırmızı kart verebildi.
0: Peki hafta içi Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Bir iki cümle alalım bununla ilgili.
1: Yani eleştiriler vardı başkanı ama tabii yönetimlerin ibra olması meselesi son dönemlerde çok sık tartışılan meselelerden ama genel geçer şey var. Yani herkes 3 aşağı 5 yukarı eleştiriyor, çok sert ifadeler kullanıyor ama sonuçta ibra ediyor. Böyle bir durum yaşandı ama oy çokluğuyla ibra edildi. Hani oy birliğiyle olmadı. Zaten oy birliği de çok olası bir iş değil bu işlerde şu an için.
0: Peki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızıların tek golü Batrakov'dan geldi. Osimhen ve Lemina 4 maç sonra ilk 11'deydi. Eren 2 maç sonra yeniden ilk 11'de yer aldı. Barcelona'nın son maçına göre 4 değişikliği vardı. Livakovic 596 gün sonra Rams Park'ta yer aldı. Yedek kulübesindeydi gerçi. Ve Barcelona 1671 gün sonra Rams Park'taydı ve 4 golle ayrıldı bu stattan. Değerlendirmenizi alalım.
1: Yani evet, Barcelona malum dünya devi bir takım. Yani hem oyuncu kadrosunun çeşitliliği hem kadro kalitesinin çok yüksekliği her açıdan yani üst düzey bir takım. Ancak Galatasaray'ın da hani düşük maliyetli bir kadrosu yok. Sonuçta 400 milyon euroyu bulan bir kadro değeri var. 90 dakikaya yayılan bir Avrupa oyunu ortaya koyamadı Galatasaray. Yani daha biraz daha bir tık daha iyisini bekleyebilirdik. Evet, 1-0 öne geçti. 2'yi de bulur gibi oldu ama tabii orada bir offside tartışması vardı. Ama maçın geneline baktığınız zaman hep oyunun kontrolü, topun kontrolü, ritim, her şey Barcelona'nın elindeydi. Yani Barcelona orada 3-0 geride bile düşse maçı 5-3, 6-3 kazanabilecek bir ne diyelim, hani gösteri sundu. Yani o açıdan çok da suçlayamıyorum Galatasaray'ı ama tabii orta sahanın fiziksel olarak yetersiz kaldığı gerçeği de var. Yani Torreira ve Lemina bu Barcelona'nın pas trafiğinde biraz cevap vermekte zorlandı. Kolay değil yani, tabii dediğim gibi Galatasaray, yani daha doğrusu Barcelona bu konuda dünyanın en iyisi. Yani savunma ve bek tercihleri de belki hani hocanın tartışılabilir. İşte Eren sol bek, Jakobs sol bek olan oyuncunun stoperde oynaması. Bunlar tartışılabilir ama yani ne yaparsanız yapın. Yani teknik direktör hamleleriyle çok konuşulacak bir maç değil o açıdan. Yani o arada o kadar büyük bir fark var. Tabii Yamal'ın özel bir performansı vardı. Onu da söylemek lazım. Bir de tabii şeye de baktım ben, maç ilk 11'lerin yaş ortalamasına Galatasaray'ın 28 civarı, Barcelona'nın 24 yaş ortalamasıyla oynadığı gerçeği de var. Yani hem genç hem dinamik hem çok üst düzey. Bu yüzden Galatasaray için yani kötü bir akşam ama çok da yapabilecek bir şey yok.
0: Okan Buruk 4-1 kaybettikleri maçta ikinci yarının başında yedikleri iki golün kendilerine olumsuz etkilediğini söyledi. Bu takımın ilk 11'deki 8 oyuncusu Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımında oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyunculara karşı oynamak kolay değil. Çok zor top kaybediyorlar dedi. Ne söylersiniz?
1: Yani evet, bunu kabul ediyoruz, biliyoruz ama tabii burada şunu da söylemek lazım. Orta sahada maç açılması çözüldü ya da maç kaybedildi diyelim. Galatasaray orta sahaya geçen sezon ve bu sezon olmak üzere yani 3-4 tane takviye yaptı. Bunların da çoğu genç oyuncu. Mesela Batrakov bunlardan biri, 21 yaşında. Leslie Okocukwu diye bir oyuncu var. 22 yaşında, o da aynı şekilde orta saha oyuncusu. Merkez orta saha oyuncusu Naga diye bir oyuncu var, 19 yaşında. Yani siz orada Lemina ve Torreira, yani biri 33, biri 31 yaşında, onlarla oynuyorsunuz. Karşınızdaki Pedri ve neydi ismi? Fermin Lopez. Onlar da 23 yaşında. Yani biraz Galatasaray'ın burayı gençleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş Leslie ile Naga'ya biraz forma şansı verilmesi lazım. Yani tamam, Torreira çok iyi oyuncu, evet kabul, ama sürekli hep aynı maç temposunu oynaması çok zor. Yani 32-31 yaşında oyuncu, işte Lemina da aynı şekilde. Yavaş yavaş hocanın bir risk alıp artık bu oyuncuları da kadroya, ana kadroya dahil etmesi lazım. Yani bunu Barcelona yapıyorsa Galatasaray'ın haylayla yapması lazım diye düşünüyorum.
0: Galatasaray cumartesi günü Gençler Birliği'ne konuk olacak. Bu maçla ilgili değerlendirmenizi de alalım.
1: Yani son 5 haftadır kazanamayan bir Gençler Birliği var. Zaten Metin Diyad'ın da yollar ayrıldı, kendisi bıraktı. Biraz sıkıntıları olan bir Gençler Birliği. Yani çok Galatasaray'a problem çıkarabilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii deplasmanlar her zaman zordur.
0: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Rize'de fire vermedi. Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yendi. Karşılaşmada Sarı Lacivertlerin golleri Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Rizespor 10 puanda kaldı. Maç değerlendirmenizi alalım buyurun.
1: Yani şöyle, maçı izlemeyen biri için yani 3-0 kazanmış bir takıma hani Fenerbahçe bir şey oynamadan 3-0 kazandı desek biraz hani yani nasıl olur yani 3 tane de gol atmış derler, ama gerçekten de çok bir şey oynamadı açıkçası Fenerbahçe. İrfan Can'ın golü enfesti mesela. Yani bir basketbolda üçlük atışı gibi bir atıştı. Oğuz'un da keza golü öyle. İlk gol Asensio'nun vuruşu, savunmadan sekmesiyle olan bir gol. Hani bir üretkenlik açısından, tempo açısından biraz zayıftı. Yani ben hani çok da eleştiremem. Neden eleştiremem? Yani bir uzun bir milli aradan sonra dönülmüş bir maç. Deplasmanda oynanan bir maç. Ve hemen sonrasında işte yine deplasmana gidilecek İngiltere'ye. Aston Villa'ya oynanacak bir maç var. Hani biraz daha temponun düşük olmasını biraz buna bağlayabilirim. Yani bu manada kabul edilebilir bir durum.
0: Teknik direktör İsmail Kartal Rizespor müsabakasının ardından zor bir deplasmandan ve iyi bir kadroya sahip rakipten galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma Türkiye saatiyle ve Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe. İngiliz takımlarıyla 24. kez karşılaşacak. Daha önce 23 resmi maçta karşı karşıya geldi. Ve bu maçlarda 6 galibiyet elde eden Sarı Lacivertler 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu. 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde 42 gol gördü Fenerbahçe ve ilk kez 1968-69 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşmişti ve deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Sahasında da 2-1 kazanarak turu geçen taraf olmuştu. 77-78 sezonunda Aston Villa ile o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen Sarı Lacivertli takım her iki maçı da kaybederek elenmişti. Bir sonraki sezonda 79-80'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelmişti ve deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti ve Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı. 16 sezon sonra bir İngiliz takımı deplasmanda uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ne söylersiniz?
1: Şimdi Roma karşısındaki Fenerbahçe iyiydi açıkçası. Yani iç sahada geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. Beraberliği sağladı. Oyun açısından da iyiydi. Oyun kontrolü açısından da iyiydi. Bu maç da kolay olmaz. Hani sonuçta Aston Villa önemli bir İngiliz ekibi. 650-700 milyon euroyu bulan bir kadro değerine sahip. Başında Unai Emery gibi bu Avrupa'da çok kupa kazanmış başarılı bir teknik adam var. Santraforlar Nicholas Jackson bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Önemli, hızlı ve çabuk bir santrafor. Fiziksel gücü de üst seviyede. Orta sahadaki McGinn diye bir oyuncu, onlar da çok iyi bir, yani onun liderliğinde bir orta sahası var. Geçiş hücumlarını hızlı yapabilen bir takım, onu söylemek lazım. Tabii hani bu hep artılarını söylüyoruz ama eksileri de elbette ki var. Mesela savunmada hataya ne diyelim müsait bir takım. Yani baskı yediği zaman hata yapabilen bir takım. Yani bir iç sahada da yani sonuç alma konusunda biraz sıkıntıları var bu dönem. Skor üstünlüğünü koruma konusunda da sıkıntıları var. Yani hani Fenerbahçe olur da 1-0, 2-0 geriye düşse bile bence maçı bırakmamalı, devam etmeli. Çünkü dediğim gibi skoru koruma ve tutma konusunda sıkıntılı bir takım. Dediğim gibi ön alan baskısını Fenerbahçe'nin biraz fazla yapması gereken bir maç. Çünkü dediğim gibi savunmaları topla çıkma konusunda çok mahir değil, becerili değil. Ben hani genel manada zor bir maç. Tabii İngiltere'de olması hasebiyle. Ama hani ben Fenerbahçe'nin puan alabileceğini ihtimalini görüyorum.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'leri bana hayata.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Topuklu Krampon devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bu arada İsmail Kartal da dün basın toplantısında puan almak istiyoruz. Puan alamasak da beraberlikle dönmek için elimizden geleni yapacağız diyor.
2: O da bir puan. Yani ben dediğim gibi hani kaybetme ihtimalini daha düşük görüyorum ama futbol tabii hiçbir şey belli olmaz. Ama bir hani atıyorum az önce konuştuk Galatasaray-Barcelona gibi bir eşleşme değil bu eşleşme. Aston Villa hani görece biraz daha puan alınabilecek bir takım. Yani çok böyle Fenerbahçe'nin çok üstünde bir takım değil.
1: Peki cumartesi günde Alanya Spor'u konuk edecek Fenerbahçe. Bu maçla ilgili değerlendirmenizi alalım.
2: Yani Alanya Spor kolay bir rakip değil. Sonuçta o da ligde tek mağlubiyeti olan bir takım. Beşiktaş'ı yenmişti ama evinde yenmişti. Kolay olmayacak Fenerbahçe için. Özellikle bu İngiltere'deki maçın sonucunun etkisini de hatta oradaki işte oyuncuların yorgunluğu, bu işte hocanın yapacağı rotasyon, bunları da düşünmek lazım. Kolay olmaz ama bir şekilde Kadıköy'de olması tahammül açısından, Fenerbahçe'nin puan kaybına olan tahammül açısından olmayışı Fenerbahçe'nin tahammülü. O yüzden yani biraz Fenerbahçe favori gibi görünüyor ama kolay bir maç değil.
1: Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlar 7 maçta 5. galibiyetini aldı. Orkun Kökçü attı ilk golü, arkasından Sov attı Kocaeli Spor'dan ve Beşiktaş penaltı kazandı. 31. dakikada Duşan'la öne geçti. Ne söylersiniz?
2: Yani şöyle, her hafta Beşiktaş'ın mücadele gücü ve oyun organizasyonu gelişiyor. Hep böyle mücadele gücünü ön plana çıkarıyoruz. Hocanın yaptığı hamleleri söylüyoruz. Ama bir türlü ve sürekli hep aynı şeyi söylediğimiz başka bir konu var. O da maçları bitirme becerisi. Yani orada hani amiyane tabirle şöyle derler, maçı öldürme konusunda Beşiktaş o konuda sıkıntı yaşıyor. Yani hücumdaki sürekli henüz istenilen seviyede değil Beşiktaş'ın. Hep böyle sıkıntılı geçiyor. İşte 1-0, 2-1, 1-1. Hani bazen kopardığı maçlar oluyor elbette, olmuyor diye, ama genel manada maçı bitirme anlamında bu tip eksikleri var. Beklentilerin aksine zorlandı yani Kocaeli karşısında da. Farkı açamadığı dakikalarda da oyun sıkıştı, süreçte de sıkıntılar yaşadılar, yani onu söylemek lazım.
1: Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Italiano Alanya Spor maçını da hatırlatarak, maçtan sonra hakem hakkında konuşan biri değilim, iki maçta başımıza gelenler kabul edilemez, bunların cezasız kalmasını anlamıyorum, sahada kabul edilmeyen şeyler ama yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. İptal edilen gollerden, penaltılardan sonra konuşmuyorum fakat yumruk çok farklı bir şey. Yumrukların cezasız kalmasını şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim diye konuştu.
2: Yani ben bu tip açıklamaları çok tasvip etmiyorum. Yani sizin lehinize de hatalar oluyor. Oldu da yani Calo bundan 3-5 maç önce rakip oyuncunun saçından çekti. Hiçbir şey görmedi. Ondan önce yine mi Calo'yu tam hatırlamıyorum. Bir Kocaeli Spor maçı vardı işte şeyde geçen sezon. Orada bir onun da attığı bir yumruk vardı. Hani tabii belki geçen sezon sizi bağlamayabilir. Hani o takımın başına değildiniz ama lehinize de aleyhinize de hatalar oluyor, olmuyor değil. Kocaeli Spor kanadının da yanlış hatırlamıyorsam ismini şu anda hatırlayamadım da, kaleci Nübel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda oyuncunun Nübel'in ayağından tuttuğu bir pozisyon var. Orada da normalde kırmızı kart, penaltı olması lazım. Ama vermedi hakim. Yani bu da sizin aleyhinize bir durum değil ki. Hani Nübel'in kırmızı kart görmesi 10 kişi kalmanız sizin belki de maçı kaybedeceğiniz anlamına da gelebilirdi.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'la karşılaşacak deplasmanda yarın. Siyah beyazlı ekipte sakatla bulunan kanat oyuncusu Journey forma giyemeyecek. Maçla ilgili değerlendirmenizi alalım.
2: Yani ben Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani Hoffenheim 5 maçta ligde 4 tane mağlubiyet olan bir takım. Kötü bir dönem geçiriyor. Avrupa Ligi'ne de mağlubiyetle başladı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 kazandığı gerçeğini de görmek lazım. Marsilya'ya karşı. Hani çok net ağır bir favori bu maçta Beşiktaş. Ben çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın Almanya'dan galibiyetle döneceğini düşünüyorum.
1: Trabzonspor'a bakalım. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geldi ve Bordo Maviler rakibini 3-0 mağlup ederek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi. Trabzonspor taze kan, taze hoca, milli araya gitmeden önce bir maç takımın başında yer aldı ve 4 senenin şampiyonuna karşı 4 golle galip gelmişti. Galatasaray'ı yenmişti. Arkasından eski takımıyla karşılaştı. Artık ekmeğin suyunu bildiği bir takımdı zaten. 3 golle de oradan galip ayrıldı. Ne söylersiniz?
2: Evet, Thomas Reis Trabzonspor'a yani çok farklı bir noktaya doğru götürmeye başladı. Sadece rakibini yenmedi Trabzonspor. Yani o anlamda oyun hızı ve organizasyon anlamında ve hücum çeşitliliği ile ilgili de çok güçlü görüntü verdi. Toplu ve topsuz oyunda hani diyelim sağ paylaşımında top kaybı sonrasındaki takımın gösterdiği reaksiyon, önde yaptığı baskı gibi bu konularda çok başarılıydı. Tabii tam işler çok iyi giderken 3-0 yakalanmışken 40. dakikada Melih Kabasakal'ın rakibin yüzüne doğru kafa atması vardı. O pozisyon işte kırmızı kartla cezalandırıldı doğru olarak. Bu durum takımın da bence hani ritmini bozmadı, pek şey yapmadı ama en azından vites düşürmesine ve oyunu kontrollü bir şekilde tamamlamasına sebep oldu. Yani dediğim gibi gereksiz kartların disiplin sorununa dönüşmemesi gerekiyor. Yani biraz daha ki hani maç gayet iyi gidiyordu. Hani atıyorum 1-0 olur, geride olursunuz, bir şey olur. Belki insan o anda refleksle yapabilir bir şeyler ama 3-0'lık bir maçta da böyle bir refleks biraz tuhaf geldi bana. Bunları söyleyebilirim.
1: Basın toplantısında iyi bir skor aldıklarını söyledi Reis. Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok kişiyi de burada görmüş olduk. İyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. Maça iyi başlangıç yaptık. Kırmızı karta kadar tek bir hata yaptık. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu ama ikinci yarının genelini savunmayla geçirdik. Maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim dedi. Yorumunuzu alalım.
2: Yani doğru söylüyor. İşte kırmızı karta kadar az önce bahsettim.

0: Konferans Ligi bence Trabzonspor için kolay bir lig olacak gibi geliyor bana. Dediğim gibi Kupus'ta hani çok öyle bir amşan bir takım değil. Zaten kadro değeri de çok düşük bir takım. Oradan da galibiyet bekliyorum açıkçası.
1: Evet, Beşiktaş Trabzonspor'a konuk olacak pazartesi günü. Bu maçla ilgili değerlendirmeniz nedir? İki tane aslında yükselen, ivme yakalayan takım karşı karşıya gelecek. Avrupa maçları dönüş olmuş olacak. Takvim sıkışık ama yine de Trabzonspor'da işte az önce bahsettik, yeni bir heyecan. Eski takımını 3-0 yendi. 4 senenin şampiyonunu 4-0 yendi. Keza Beşiktaş yükselişe geçti. Oyuncuları artık birbirine adapte oldu. Hatta başkanı hafta içi şampiyon olma ihtimalimiz yüksek diye açıklamalarda bulundu. İki takım karşı karşıya gelecek. İstanbul takımı olmadığı için derbi demiyoruz ama aslında dört büyükler arasında oynanan maçlar hep derbi tadında geçiyor.
0: Evet,
1: nasıl bir şey bekliyorsunuz? Peki dev maç olsun bu maçın adı.
0: Şöyle, evet yani seyir zevki açısından ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafında pozitif oyun oynatma isteği var. Yani oyunu çirkinleştiren taraf değil iki takımda. O açıdan iyi bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ikisinin de yükselen ivmesi, işte az önce de bahsettiğiniz gibi hani daha iyi bir maç vaat ediyor bize. Ben hani maçın Trabzon'da oynanacak olması sebebiyle Trabzonspor'u tabii ki daha avantajlı görüyorum. Eğer Galatasaray maçındaki gibi yani bekleyerek oynarsa Trabzonspor daha şanslı olacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un oyun anlayışıyla Beşiktaş'ın oyun anlayışı arasında bir fark var. Beşiktaş daha fazla ön alana çıkmayı seven, daha fazla ön alanda baskı yapan ve geçiş hücumunu hızlı yapmaya gayret eden bir takım. Bu yüzden bu Beşiktaş'ın bu ne diyelim hani oyun planını Trabzonspor Galatasaray karşısında gösterdiği oyun planıyla kırabilir. Daha fazla gol pozisyonu bulabilir. Yani arkaya atlayacağı toplarla özellikle Muhammed Salah gibi oyuncusu var malum. İşte Muçi, Aral bu konuda ön alanda çok geniş bir oyuncu profili var. O yüzden Trabzonspor'u bir adım daha önde görüyorum. Onu söylemek istiyorum. Tabii zor maç. Bu maçların favorisi kolay olmuyor ama dediğim gibi bir tık önde olan taraf bence Trabzonspor. Oyun olarak dediğim gibi Beşiktaş'ın biraz daha önde olmasını, Trabzonspor'un fırsat kollayan taraf olacağını düşünüyorum.
1: Trabzonspor bu arada bir çağrıda bulundu. Deplasman yasağı kaldırılsın dedi. Beşiktaş da bir gün sonra hemen Trabzonspor'a katıldığını ve bu tarz maçlarda deplasman yasağının olmaması gerektiğini, işte taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguladı. İki takım da aynı çağrıda bulundu. Sizce bu maç özelinde bir değişiklik olur mu?
0: Yani burada...
1: Çünkü maç pazartesi günü yani...
0: Yani bu çağrı normalde hani il emniyet ve valiliğin birlikte oturup karar verdiği bir konu oluyor. Hani daha önce Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarında sıkıntılar yaşanmıştı malum. Ondan sonra alınan bir karar olmuştu bu. Ama tabii Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında böyle bir gerginlik yok şu aşamada. Yani olabilir gibi geliyor bana. Ama tabii Fenerbahçe-Trabzon maçı olduğu zaman bunun olup olmayacağı konusunda açıkçası çok iyimser değilim. Ama bu maç için Trabzon'la Beşiktaş arasında oynanacak maçlarda deplasman yasağının kaldırılma ihtimali. Hem Trabzonspor'un bu konudaki daveti, Beşiktaş'ın da bunu olumlu karşılaması olacak gibi geliyor.
1: Peki, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ya sevk etti. Sitesinde yer alan açıklamaya göre Ahmet Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi. Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal'la Eyüp Sporlu oyuncu Ahmet Abdullah'yı da kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne söylersiniz haftanın sevkleriyle ilgili?
0: Yani herhalde kötü tezahürat şu bu falan gibi olaylar ya da bir ihlaller varsa onlardan dolayı olabilir. Gerekçelerine bakmak lazım. Melih'in cezası muhtemelen 2-3 maç arası olacaktır. Çünkü direkt rakibin yüzüne atılmış bir kafa var. Yani minimum 2 maç minimum, hatta 3-4 de olabilir. O disiplin kurulunun vereceği ceza ile ilgili bir durum. Derbide zaten

0: Kesin olmayacak. Son haberine bakacağız.
1: Dört büyüklerde borç alarmı da ötüp duruyor açıkçası. 108 milyar lira Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu 108 milyar liranın üzerine çıktı. Galatasaray'ın 34,82 milyar, Fenerbahçe'nin 31,1 milyar, Beşiktaş'ın 27,95 milyar ve Trabzonspor'un 14,23 milyar lira borcu bulunuyor. Ne söylersiniz? Transferlere seviniyoruz, heyecanlanıyoruz. Gitgide daha skalamızı büyütüyoruz ve daha iyi transferler getiriyoruz. İşte bu sene mesela Salah transfer dönemine damga vurdu. Bir önceki sene Osimhen. Ama borç yükü de giderek artıyor.
0: Fenerbahçe'de de var. Kante. Yılda 25 milyon euro alan bir Kante var. Yılda 17-18 milyon euro alan Ederson var. Vlahovic'deki, Beşiktaş'ın Vlahovic transferi de keza öyle. Hani bilmiyorum ben, evet iyi oyuncular kabul ediyoruz ama işte dün akşamki maçta gördüğümüz gibi, az önce de söyledim, 23 yaşındaki Pedri, 23 yaşındaki Fermin Galatasaray'ın karşısında 33 yaşındaki Lemina ve 30 yaşındaki Torreira karşısında neler yaptığını gördük. Yani mesele iyi oyuncu olması değil. Mesele aslında biraz da maliyet fayda hesabı yapılması gerekiyor. Yani 23 yaşındaki bir oyuncunun karşısında bence 22-23 yaşında bir oyuncu koyup daha düşük maliyetli bir oyuncuyla bazı şeyler de yapabilirsiniz. İlla her tarafa çok tecrübeli, çok iyi oyuncu bulmak zorunda değilsiniz. Yani biraz o dediğim gibi transfer maliyetlerini düşürmek bana elzem gibi geliyor. Bu kadar borç çok yüksek.
1: Peki, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.

0: 14 Ekim Çarşamba günlerden ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken günün içinden kuşağında bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri saat tam 16'ya kadar aktaracağız. Hızlıca başlayalım. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 3 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi yakalandı. Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konuldu. Halk TV'ye ise kayyum atandı.
1: Milyonluk rüşvet iddiası, milyarlarca liralık para trafiği, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV'ye kayyum atandı.
2: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV günün 24 saati yalan haber yapıyor. 24 saat. İzlemiyorum ben.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantıları üzerinden şirket kurduğu ve belediye ihalelerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlerin işlem hacmi 30 milyar 352 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplardaki yüksek tutarlı uluslararası para transferleri ve yurt dışına gönderilen dövizlerde incelemeye alındı. Yurt dışında olan Mahiroğlu da dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
1: Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere mahkeme kararı ile el konuldu. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanalın binasında arama yaptı.
0: Almanya seferini yapan Hindistan uçağı kaçırılma kodu gönderdi. Acil iniş yapan uçakta yolcularsa tahliye edildi. Bomba tehdidi iddiası yolcu uçağının rotasını değiştirdi. Frankfurt'tan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı kaçırılma şüphesi üzerine acil güvenlik önlemi alınarak Jaipur'a yönlendirildi. Air India'nın Ay 2030 sefer sayılı uçağı uçuş sırasında güvenlik uyarısı verdi. Pilotun olası bomba tehdidi nedeniyle kaçırılma kodunu aktifleştirdi bildirildi. Hindistanlı yetkililerin bilgisine göre uçak ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak havalimanında güvenli şekilde indi. Ardından yolcular tahliye edildi. Güvenlik ekipleri uçakta kontrol ve inceleme başlattı. Şüpheli tehdide ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı kritik bir eşikti. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır, ittifaka katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu yeni güvenlik şemsiyesi Mekke Savunma İttifakı etki alanını genişletiyor. Stratejik ittifaka katılmaya talip olan son ülke Mısır oldu. Husi saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a tam destek açıklayan Kahire yönetimi, Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati anlaşmayı imzalayan 3 ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'nın tüm dost ve kardeş ülkelerinin katılımına açık olduğunu vurgulamıştı. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır'ın bu adımı Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta dengeleri yeniden şekillendirebilir. Şimdi gözler kurulacak yeni güvenlik mimarisinde resmi imzaların ne zaman atılacağına çevrilmiş durumda.
0: ABD Başkanı Trump, ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump'a Husiyer'in saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a verilecek cevaba Türkiye'nin de katılmasını isteyip istemeyeceği soruldu. Trump, olabilir, bildiğiniz gibi Erdoğan benim iyi dostum, kendisine büyük saygım var dedi.
3: ABD Başkanı Trump, Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misin sorusuna bu cevabı verdi.
4: İsteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum. Bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yine övgü dolu sözlerle bahsetti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum.
3: ABD Başkanı Donald Trump ara seçim kampanyası için Alaska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, Putin'le Zelenski'nin savaşı bitirmek istediğini söyledi. Sözlerine devam etti.
4: Ancak aralarında çok fazla nefret var ve bunu nasıl başaracaklarını bilmiyorlar.
3: Trump daha sonra sosyal medya hesabından Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Trump, Husilerin saldırıları İran'ın emriyle yaptığını söyledi. Seçimden sonra orada olacağını ifade etti.
5: Uzun zamandır sessizdiler ama şimdi tekrar ortaya çıktılar. Muhtemelen İran'ın emriyle. Suudi Arabistan'a vurarak ve kasıtlı olarak petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışarak. Muhtemelen ABD seçimleri öncesinde. Bu hiç güzel değil. Birileri onlara seçimlerde aday olmadığımı, zaten muhteşem bir çoğunlukla kazandığımı açıklasın. Ama seçimlerden sonra orada olacağım ve asla unutmayacağım.
0: Almanya'da Berlin eyalet seçimlerini kazanan Sol Parti adayı Elif Eralp, koalisyon krizinin hedefinde. Seçimin ardından Sol Parti ile masaya oturan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller uzlaşamadı. Partiler, Filistin tartışmaları ve antisemitizm iddiaları gerekçesiyle hükümet kurma görüşmelerini askıya aldı.
6: Tarih yazdık arkadaşlar.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi seçim zaferine gölge düştü. Seçimi kazanarak eyalet başbakanı olmaya hazırlanan Sol Parti adayı Elif Eralp, koalisyon krizinin ortasında kaldı. 20 Eylül'de sandıktan birinci çıkan Sol Parti ile hükümet kurma görüşmeleri yürüten Yeşiller ve SPD masadan kalktı. Görüşmeler Filistin'e desteğiyle bilinen bir milletvekilinin sol parti grubuna kabul edilmesi gerekçesiyle askıya alındı. Krizin arkasında Başbakan Frederik Merz'in sert açıklamaları var. Sol partiyi antisemitizmle suçlayan Merz, Yeşiller ve SPD'ye sol partiyle koalisyon kurmayın çağrısı yaptı. Sol Parti adayı Elif Eralp, Şansölye Mersin Berlin seçimlerine müdahalesini kabul edilemez olarak niteledi. Sol Parti milletvekillerinin tamamı ise antisemitizmle mücadele ve İsrail ile Filistin'in var olma hakkını tanıyan ortak bildiriye imza attı. Sol Parti kanadı varılan mutabakata sadık olduklarını belirtti. Ancak SPD ve Yeşillerin tavrı nedeniyle görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. %25,7 oy alarak Berlin'in ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olmaya yaklaşan Elif Eralp'in akıbeti yürütülen bu siyasi pazarlıkların sonucuna bağlı.
0: Üç ilde FETÖ ve DEAŞ operasyonu var. Adalet Bakanı Akın Gürlek biraz önce resmi hesabından bunu paylaştı. Son dakika gelişmesinin detaylarını verelim. Eskişehir, İzmir ve Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DAEŞ terör örgütüne yönelik 4 aylık operasyon gerçekleştirildiğinden bahsetti Akın Gürlek. Operasyonlar kapsamında 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını ifade etti. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleşen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını ifade ediyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu kapsamda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'ye gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu transferlerin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Baylok yazışmaları, Bankasya ve sonucunda FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden ikisi yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen diğer soruşturmada FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik İzmir merkezi 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bir de Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DH terör örgütünün finansmanına yönelik operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fransa'da öğrenci isyanı boyut değiştiriyor. Liseliler bu kez işçilerle birlikte yoksulluk ve adaletsizliğe karşı dev bir gösteriye hazırlanıyor. Son eylemlerde 500 bine yakın öğrenci sokağa çıkarken meydanlar yine alev topuna döndü.
1: Fransa'da öğrenci protestoları kitleselleşiyor. Eğitim koşullarına yönelik protesto, yoksulluk ve eşitsizliğe karşı isyana dönüşüyor. Öğrenciler bu kez işçi ve memurlarla birlikte sokağa çıkmak için düğmeye bastı. Öğrenci temsilcileri planlanan dev eylemin duyurusunu yaptı. Duyuruya göre 17 Ekim'de sarı yeleklilerle liseliler yoksulluk ve işsizliğe karşı birlikte sokağa çıkacak ve eylemler yapacak. Fransa hükümeti en son öğretmen açığını kapatacağını açıklamıştı. Ancak öğrenciler bu adımı yetersiz bulmuştu. 13 Ekim'deki dev öğrenci eylemlerinde ise 500 bine yakın öğrenci sokağa akın etti. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte meydanlar yine öğrenci polis çatışmasına sahne oldu. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve uzun ders saatlerine tepki gösterdi. Fransa İçişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle 214 lisede eğitimin aksadığını açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Paris'in yoksul Saint-Denis bölgesine giderek öğrencilere destek verdi.
0: Peki bu operasyonları konuşalım, protestoları konuşalım. Avrupa'da öğrenci protestoları, toplumsal hareketlilik gündemdeki yerini koruyor, birçok noktaya yayılıyor. Arnavutluk'ta yaşanan gösteriler var. Fransa'da ta 2018 yılında başlamıştı sarı yelekliler. Sarı yelekliler bugün yeniden sokağa çıktı. Ve Avrupa'da protestoların arkasında hangi nedenler var? İLAS Haber Ajansı muhabiri Mustafa Ulusoy'a gidelim ve son dakika gelişmesi olarak neler yaşandığını Mustafa Ulusoy bizlerle paylaşsın. Neler aktaracaksın bize? Evet, Mustafa Ulusoy'a birazdan bağlanacağız. Şu an itibariyle öğrencilerin neden ayağa kalktığını günlerdir konuşuyoruz. Ve bu noktada özellikle hem eğitim şartları hem eğitime aktarılan bütçe yetersizliği, öğretmenlerin sayısında yaşanan yetersizlikler bu konuları alevlendirdi. 17 Kasım 2018 yılında da sarı yelekliler yeniden sokağa çıkmıştı ve bu noktada tüm gelişmeleri alacağız. Evet, Avrupa'da öğrenci hareketleri ve toplumsal protestolar dediğimiz gibi gündemde. Arnavutluk'ta öğrencilerin eylemleri sürüyor. Fransa'da öğrenci protestoları devam ediyor. Ve gösterilerin Avrupa siyasetine de etkisini, toplumsal hareketlerin geleceğini Doktor Tolga Sakman'la konuşalım şimdi. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Günlerdir bu önemli konuyu konuşuyoruz. 2018'den bu yana sarı yelekliler de Fransa'da sokağa çıkmamıştı. Onlar da çıktı. Nereye doğru gidiyor bu iş?
7: Aslında tabii öğrenci hareketi olarak başladı ama yani liselerde vesaire konuştuğumuz konu. Ama konunun aslında çok derin bir yerden geldiğinin farkındayız. Yani burada üç temel konu var. Gelecekle ilgili kaygılar, ekonomik sıkıntılar ve siyasi görüşler, işte demokrasi, özgürlük vesaire, hani Fransa'da ve Avrupa'nın genelinde sıkça karşılaştığımız. Şimdi bu üç temel konu aslında Fransa'daki bu eylemleri körüklüyor. Yani başlangıcından bugüne gelmesinde bunlar etkili. Sarı yelekler vesaire de bu yüzden zaten dahil oluyor. Ve aslına bakarsanız eylemlerin de nereden başladığına ve kimlerin destek verdiğine de bakmak lazım. Yani şehirlerin, özellikle Paris'in banliyölerinden başladı bu hareket. Banliyölerde kimler yaşıyor? Fransa'daki göçmenler, ekonomik durumu zaten zor olan kişiler vesaire oralarda yaşıyor. Ve onların talepleri eğitim üzerinden başladı ama çok hızlı şekilde işte 54 milyar avroluk, yanlış söylemeyeyim rakamı, evet 54 milyar avroluk bir tasarruf tedbiri var Fransa'da. Şimdi bu tasarruf tedbiri önce okullarda olduğu gibi hastanelerde vesaire de aslında uygulanacak. Çok hızlı şekilde öğrenciler fark ettiğinden bunların harekete geçtiğini görüyoruz. Yani yarın öbür gün sağlık personelleri veya sağlıkla ilgili işte hizmet alanların da sokağa çıkma ihtimali
0: Tolga
7: var.
0: Hocam, bu arada Fransa'da yaşanan son durumu almak üzere İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Ulusoy'a bir gidelim. Brüksel'de şu an kendisi. Brüksel'de de orada da eylemler devam ediyor. Brüksel'de yaşanan son gelişmelerle ilgili oraya da sıçramalar var. Onu alalım Mustafa Ulusoy'dan, sonrasında devam edeceğiz Mustafa.
8: Evet Mehmet Aydın, Belçika'da sizin de söylediğiniz gibi Fransa'yla başlayan olaylar Belçika'ya da sıçradı. Belçika'da özellikle son bir haftada en son Cuma günü Brüksel'de çok ciddi, şu anda da görüntülerinin yansıtıldığı ciddi çatışmalar yaşandı polisle birlikte. Aslında Avrupa'da genel anlamda ciddi bir ekonomik daralma giderek halka yansımaya başladı. Aslında bunun ön ayak izleri diyebiliriz, ön ayak sesleri diyebiliriz. Toplumun daha genelinde daha büyük bir öfkeden söz etmek şu an itibariyle mümkün aslında. Zira özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerinde başlayan özellikle silahlanma yönünde ve savunma giderlerinin Avrupa'nın kendini savunması gerektiği tezi sonrasında artan savunma giderleriyle birlikte Avrupa hükümetleri kendi ülkelerindeki sosyal fonlara yönelmeye başladılar.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 13-16, Ankara 11-17, İzmir 14-20, Bursa 12-16, Konya 10-17, Afyon 9-16, Denizli 13-19, Antalya 16-24, Adana 17-22, Samsun 15-18, Trabzon 16-22, Kayseri 11-19, Erzurum 10-15, Gaziantep 14-20, Diyarbakır 16-26 ve Şanlıurfa 17-25 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Her çarşamba olduğu gibi stüdyomuzda eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hande Hanım.
0: Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Şimdi bu hafta yine güzel bir hikayemiz var. Akabinde istediğimiz şeylere dikkat edelim diye bir başlık atıp neleri istemeliyiz, istediklerimizi alamadığımızda ne yapmalıyız bununla alakalı bir konuya değineceğim. Hı-hı. Akabinde yine madem benim ailem yine çocuklarla ilgili birkaç bölüm var onlarla ilgili geçen programlarda değinemediğimiz ama başlığını duyurduğumuz konular vardı. Mesela çocuk ve iletişim. Ondan sonra çocuk ve teknoloji, çocuk ve eğitim olmak üzere. Hatta bugün takside gelirken taksiciyle yaptığımız sohbette binaen bu konuda aklıma gelmişti. Özellikle çocuklardaki çocuklar, ebeveynlerin, velilerin çocukların gelecekleriyle ilgili hep maddiyata dayalı şeyler düşünürler. Ve eğitimlerini işte okullarda, en iyi okullarda eğitim almalarını sağlamaya çalışırlar.
0: Ya da hiçbir şeyin eksikliğini hissetmesin.
1: Aynen öyle. Çocuk bunu ne kadar hazmeder, ne kadar sindirir ve gelecek hayatına ne kadarını taşır? 20 ile 30'lu yaşlarına ne kadarını taşır? Bunun üzerine biraz değineceğiz zamanımız olursa. Buna benzer konulara değineceğiz. Bir de temizlik anlayışımız demiştim. Bunu değinememiştik. Eğer zamanımız kalırsa bu konuyla ilgili bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Bu arada şimdi öğretmen öğrencilerine ders veriyordu. Sınıfa elinde dar uzun bir vazo ile geldi. Tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde de bir elma vardı. Elmayı vazonun içine koyduktan sonra vazoyu yere bıraktı ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı alabilir. Öğrencilerden biri atıldı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı. Çıkarmaya çalıştıkça elma elinden kaydı. Bir de elini vazoya sıkıştırdı. Elmayı çıkaramıyorum. Elimi de çıkaramıyorum eğitmen. Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmezsen elini çıkaramazsın. Öğrenci biraz daha uğraştı. Elmayı elinden bırakmak istemiyordu ama sonunda mecburen bıraktı. Elini vazodan çıkardı. Eğitmene elmayı vazodan çıkarmanın nasıl mümkün olduğunu sordu. Eğitmen vazoyu ters çevirdi. Elmanın kendiliğinden vazonun içinden yuvarlanıp çıktı. Öğrenciler çözümün bu kadar basit olması nedeniyle gülmeye başladı. Eğitmen öğrencilerine elmayı göstererek dedi ki, göründüğü gibi basit değil, bazen bırakabilmek daha zordur. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Hayatın akışında bazen ulaşmak istediklerinize onları yakalamaya çalışarak değil, onların size gelmelerine izin vererek ulaşabilirsiniz. Bazen en doğrusu olayları kendi akışına bırakıp müdahale etmemektir. Sorunlara bakış açınızı değiştirdiğinizde farklı çözümler bulabilirsiniz. Buna benzer bir hikayeyi yanılmıyorsam daha önceki programlarda maymunlarla ilgili, maymunları avlamakla alakalı bir şey de anlatmıştık. Bu hikayeyi de yeni gördüm, yeni buldum. Açıkçası hayvanlarından ziyade insanların da bu hasletlerinin çok çok olabileceğini, insanların da çok istediği şeylerin esiri olabileceğini anlamak adına maymunlardan ziyade insana atfedilmiş bir hikayeyle anlatmayı daha uygun gördüm.
0: Yani tuttuğumuz, yakaladığımız şeyler sahip olduğumuz anlamına gelmiyor.
1: Aynen öyle. Aksine bizi onlar esir edebiliyorlar. Biz onları kendimize esir ediyormuşuz gibi zannederken esasında onlar bizi kendilerine esir ediyorlar. Çok basit tüketim kültürü olarak addettiğimiz bir kültürün içerisinde yaşıyorken televizyonda, medyada, orada burada gördüğünüz şeyleri hemen satın almak, hemen yeni yeni ürünler çıktığı zaman onları edinebilmek için ısrarla istiyoruz. Bugün hatta havaalanından taksiyle gelirken, taksiciyle sohbet ederken trafiğin içine daldığımızda bıktım bu İstanbul'dan diye hayıflanıyordu, kızıyordu. Ben de dedim ki abi herkes bıkıyor ama hiç kimse de gitmek istemiyor bu kalabalıktan dedim. Vallahi dedi imkanım olsa giderim. Ben de dedim ki peki dedim hayattan beklentin ne ki İstanbul'da aldığını alabileceksin de başka bir yerde alamayacaksın. Yani dedi işte dedi şu kadar gelirim olsa başka bir şehirde kesinlikle hemen giderim. Şimdi eskiden düşündüğümüzde insanların ihtiyaçları bu kadar çok değilmiş. Örnek veriyorum. Ne kadar maaş istersin dedim adama, taksiciye sorduğum zaman. Ya dedi bana dedi ayda 4000 lira olsa bana yeter dedi. Ben burada İstanbul'da bu kadar kazanıyorum. Çünkü dedim İstanbul'da 1000 lira maaş kira ödüyorsun. O yüzden 4000 lira istiyorsun. Oysa ki Anadolu'da bir yerde olmuş olsan bu kadar harcamayacaksın. Akabinde eskiden cep telefonlarımız yoktu. Cep telefonu faturalarımız yoktu.
0: İnternet
1: faturalarımız yoktu. elektrik ve elektrik tüketim sarfiyatımız bu kadar çok değildi.
0: Küçük ev aletleri bu kadar herkesin, çok yoktu.
1: Herkesin arabası yoktu. Bu kadar çok araba olmadığı için yakıt masrafımız yoktu. Arabaların kaskoları bu kadar yani sigortaları bu kadar
0: aylık görülmeyen o kadar İstanbul'da yaşarsanız bedeli biraz fazla.
1: Ulaşım masrafları bu kadar çok değildi. Yani dolayısıyla insanların ben şunu anlıyorum. İstedikleri hayattan beklentileri ne kadar çok artarsa masrafları da esiri oldukları şeyler de o kadar çok artmaktadır. Bu nedenle de istediğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnatla istediğimiz şeyler bazen olmayabiliyor. Şimdi ben kendimden bir örnek vereyim. 17-18 yaşlarındaydım. İlk üniversite sınavına girdiğim yılı hatırlıyorum. O zamanlar üniversite sınav kitapçıkları çalınmıştı. Ama yine de üniversite sınavı yapılmıştı ve ben üniversitede bir vakıf üniversitesini kazanmıştım. Ve paramız olmadığı için, ailemizin bütçesi müsait olmadığı için ben o üniversiteye girememiştim. Ve hayatımda üniversiteyi kazanıp da gidemediğim için çok çok üzülmüştüm. Bir vakıf üniversitesini işaretlediğim için orayı kazandım ve gidememiştim. Bilemiyordum ki yani o kadar çok pahalı olabileceğini vesaire, bilgilendiren bir kimse olmadığı için. Ve üzüldüm, bayağı bir üzüldükten sonra zaman geçti. Ertesi yıl yine üniversite sınavına girdim ve daha önce tercih yaptığım için üniversiteyi yine kazanamadım. Çünkü puanım kesilmişti. Ama bir sonraki yıl artık bu işin olmayacağını ve hayatıma bir yön çizmem gerektiğini düşünerek ikinci yılda kendi babamın iş yerinde, dökümhanesinde, iş yerinde normal işçi gibi çalışmaya başlamıştım. Ve hakikaten o kadar yorucu, o kadar zorlayıcı bir işti ki sabahleyin kalktığım zaman kollarım yorgunluktan kalkmıyordu. Yani inanın çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Ve babam da sağ olsun, kulakları çınlasın buradan anayım sevgiyle. Diğer işçilerden hiç ayrım yapmadan bizi olabildiğince yoruyordu ki hayatı öğrenelim diye. Bu da bizim için burada ayrı bir pencere bu arada, diğer başlıklarımızla alakalı, çocukları yetiştirmekle alakalı. Babam ayrım yapmadan diğer işçilerle aynı şekilde bizi yoruyordu, yıpratıyordu, hatta eziyordu, hatta bazen daha fazla iş veriyordu ki hayatı erkenden öğrenelim diye, işi erkenden öğrenelim diye. Ve bir süre sonra ben artık buna dayanamayacağımı anladığım için, çok yoruluyorum ve bu şekilde bu işi yapıp ömrümün sonuna kadar devam ettiremeyeceğim için.
0: Karamsarlık olmaya başlıyor bir müddet sonra.
1: Karar verdim. Ben üniversiteyi okumalıyım dedim. Çünkü bu işi yapmaktan haz almıyorum, çok yoruluyorum, yıpranıyorum ve üniversite okumalıyım demiştim. Ve gerçekten de babama gidip söyleyip, baba ben işte bu işi yapmak istemiyorum, çok yoruluyorum, ben üniversite okuyacağım vesaire, sınav çalışacağım, kazanacağım. Bir şekilde babamı ikna edip zorla, babamı ikna ettikten sonra bir dershaneye yazılıp üniversite sınavına çalışmaya başladım. Ve günde yaklaşık 16-17 saat ders çalışıyordum. Bu şekilde üniversite sınavına çalışarak üniversite sınavına girdim ve o yıl üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazanabilmiştim. Şimdi düşünüyorum kendi hayatımda. Eğer ki o üniversite, vakıf üniversitesine girebilecek paramız olsaydı, babam bir şekilde o parayı bulmuş olsaydı ve ben o üniversiteye girmiş olsaydım, acaba bugünkü ben olmuş olur muydum? O zaman işte o istediğim üniversiteye girmiş olsaydım, o anda benim için doğru olan şeyi istediğimde elde etmiş olsaydım, acaba o an için, o yer için ben hazır mıydım? Dolayısıyla bunu düşündüğüm zaman, demek ki o an için elde edemediğim şeyi bırakmak, hani o vazonun içindeki elma misali, onu bıraktığımız gibi, o hevesimi de, o isteğimi de bırakmak, teslim olmak, demek ki benim yarınlarım için aslında hayırmış. Aynısını değişik olaylar için de düşünebiliriz. Çünkü bir şeyin peşinden çok fazla koştuğumuzda ben 3 şeyi düşünüyorum. Ya biz hazır değilizdir, ya istediğimiz şey ve onun koşulları bizim için hazır değildir, ya da istediğimiz şey bizim için hayırlı değildir. Eğer bu olmuyorsa bunda çok fazla ısrar etmemek, bunu çok fazla zorlamamak gerekiyor.
0: Anne babalar için de hani çocuklarına bir şeyler yaptırıp kendi hayallerini onlara empoze edip işte doktor olacaksın, başka çıkarın yok deyip.
1: Kesinlikle çocukların kaderleriyle oynayıp kendi içindeki şeyleri, ukdeleri çocuklara bastırarak, onlara yansıtarak, onlara hatta aşılıyorlar zoraki, evet, tercih yapmalarını sağlıyorlar.
0: Hani mutluluk, her şey aslında mutluluğa çıkıyor. Küçücük bir şey yapıyor da olsanız, ya da bu işten belki tamamen başka bir iş yapmak istiyordunuz. onunla mutlu olacaktınız. Ya da belki babanızın işini yaparken ondan mutluluk duyacaktınız ve hayatınızı öyle devam ettirmek isteyecektiniz.
1: Aynen öyle. Şimdi burada şu önemli, insan yaptığı şeyden nasıl haz alıyorsa, nasıl mutlu oluyorsa onunla hayatını devam ettirmek istiyor. Zaten ne yaparsa yapsın Allah, rızkı veren Allah olduğu için mutlaka zaten karnınızı bir şekilde doyuruyorsunuz. Yani insanlar zannetmeyin ki elektrik faturalarını ödemek, işte ne bileyim arabaların taksitlerini ödemek ya da satın aldıkları evlerin taksitlerini ödemek için yaşıyorlar. Aslında gerçekten karınlarını doyurup hayatlarını sürdürebilmek için yaşıyorlar. Yani bunların hepsi bir bahane olmuş oluyor. Dolayısıyla ben eğer ki o yıl o üniversiteyi kazanmış olsaydım, şundan eminim ki, adım kadar eminim ki, henüz hazır olmadığım için belki de baba parasıyla o üniversiteyi okuyup hayata ham bir şekilde başlayacaktım. Evet. Ama iki yıl sonra üniversite sınavına hazırlanmadan önce babamın dökümhanesinde, dükkanında bir yıl boyunca hayatın nefessiz zorluğunu gördüğüm zaman, o siyah kumun içinde, o işte ateşin karşısında, ağırlıkların karşısında yıprandığım için hayatın gerçek manasını, biraz da zorluğunu görüp demek ki ders çalışmak, kalem tutmak, okuyabilmek, hani eskilerin tabiriyle okumak, adam olmak demek ki böyle bir şeymiş gibisinden o çocuk dünyamda, henüz genç yaşımda, 18-19 yaşındaki dünyamda bir anlam ifade eder hale gelmişti.
0: Şu bir de babanız belki size deseydi ki yani işte oku benim gibi, hani bu şekilde çalışma, bu zor şartlarda olma dese belki size daha antipatik gelebilecek.
1: Tabii. Neden çok, birçok anne şey? Baba onu yapıyor. Birçok yani anne hani, bizim gibi olma diyor bizim, mesela. Yani, bizim gibi olma.
0: Ama ben
1: işte
0: onun ne demek
1: olma
0: olduğunu bilmiyorum. Yani
1: hatta aşağılamak gibi oluyor. Yani benim gibi, şunun gibi olma, olma, bunun gibi olma
0: i̇şte
1: diye.
0: Böyle bir tepki olsaydı belki size daha itici gelip. Tabii hayır, tabii, belki tabii. Ben, çünkü anne ve baba bir çocuk için tamamen bir rol model. Belki
1: kesinlikle
0: senin gibi olmak
1: hayır,
0: istiyorum.
1: Hayır, işin güzel tarafı şu. Yani benim gibi olma derken babamın yaptığı işi, o işi zaten iki abim yapmaktaydı, devam ediyorlar. Yani ben abilerim mi beğenmeyip onlar gibi mi olmayacağım?
0: İşte bunu hiçbir zaman insan...
1: Dolayısıyla hani insanlar, anne babalar bazen bir şey ifade ederken çocuklara, aslında bugün konumuz da, konularımızdan bir tanesi o, çocuk ve iletişim konusu. Anne baba söylemek istediği şeyle aslında söylediği şey tam olarak birbirini kapsamıyor. Yani birbirini tutmuyor. Mesela anne bak işte okumazsan şunun gibi olursun deyip, örnek veriyorum, dışarıdaki bir meslek erbabını, bir işte ne bileyim kağıt toplayan birisini gösterdiği zaman çocuğa negatif etki olmuş oluyor. O çocuk o kağıt toplayan insanı insan olmaktan ziyade metalaştırmış oluyor. Onun gibi olmak kötü bir şey olmak olarak. Halbuki çok enteresan bir hayat hikayesine şahit olmuştum. İsim vermeyeceğim ama yaklaşık olarak 5-6 ay önce bir arkadaşla tanıştım. Şimdi hayatını da kitap yapmayı umuyorum. Onunla ilgili güzel bir projemiz var. Kağıt toplayan birisi bu. Hı hı. Fakat çok trajikomik bir hayat şeyi geçiriyor. Eşini, çocuğunu trafik kazasında kaybediyor. Ve travmayı atlatabilmek için kendisini sokaklara vuruyor. Hı. Fakat bu kişi aynı zamanda çok çok İyi bir mesleki kariyeri olan doktor. Yani nöroloji doktoru, psikiyatri doktoru. Hı hı. Beyin konusunda uzman olan bir doktor. Fakat kendini öyle bir dışarıya vuruyor ki, ben diyor hayatı sokaklarda bulacağım diyerek, hani bir anlamda kendi geçmiş hayatını unutabilmek, acılarını unutabilmek için, hı hı, kağıt toplamaya başlıyor. Ve ben de çok enteresan bir şekilde onunla belli bir yerde yemek yerken, bir mahalle esnafının lokantasında yemek yerken karşılaşarak şey yapıyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Uzun süre karşılaştıktan sonra sohbet ederek, birbirimizi çözerek ve çok enteresan, çok şaşırıyorum bunun hayat hikayesini gördüğüm zaman. Şimdilerde yeni yeni toparlanmaya başladı. Tekrar hayatını çok yani maddi durumu da çok çok iyi olan bir insan. Evi var, kendine ait sosyal hayatı var, ayrı bir dünyası var ama yaklaşık herhalde bir 2-3 yıl bu şekilde bir hayat yaşayarak hayatına yeniden bir çizgi, yön vermeyi tercih eden birisi. Şimdi o hayata baktığım zaman anne babaların özellikle o insanlara kağıt toplayan, işte çöp temizleyen, bilmem ne, cam silen, buna benzer emekçi insanları gördükleri zaman onları kötü örnek olarak göstermemeleri gerekiyor. O insanların bir meslek erbabı, o insanların kıymetli bir insan, değerli bir insan olduğunu anlamaları gerekiyor. O nedenle çocuklara güzel örnekler olacağım derken, rol modeli olacağım derken, üniversite ya da benzeri eğitim alanında güzel örnekler vereceğim derken aslında kaş yaparken göz çıkarmamaları gerekiyor. O işleri yapan insanların da aslında bir değer olduğunu, bir kıymet olduğunu anlatmaları gerekiyor ki çocuklar onu metalaştırmasın, o insanların değerini kavrayabilsinler.
0: Kesinlikle. Kısa bir ara verelim mi hocam?
1: Tamam.
0: Evet. Kısa bir reklam arası, sonrasında burada olacağız.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamların ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte bugün stüdyomuzda her çarşamba olduğu gibi sohbetimiz de güzel ve koyu bir şekilde bence devam ediyor. Evet. Laf lafı açıyor bazen diyoruz yani konu başlıklarını konuşamıyoruz ama olsun.
1: Olsun daha güzel dinleyicimiz açısından da daha akıcı bir sohbet oluyor. Onlar da bundan haz alıyorlar, ben bundan eminim, bazen yazıyorlar zaten. Kitaba uygun moda mod böyle ünite ünite yok, işlenen bir programdan da pek zevk almayacaklarını tahmin edebiliyorum. O yüzden böylesi daha güzel. Onlar da bize katılıyorlardı muhakkak.
0: Kesinlikle.
1: Şeye demiştik, çocuklarla olan iletişimde özellikle ebeveynlerin, anne babaların bir şeylere doğru çocukları yönlendirirken, sevk ederken, olumlu bir şeylere sevk ederken başka insanları göstererek ya da kendilerini göstererek benim gibi olma.
0: Evet.
1: Demeleri çocuklar için çok doğru bir şey değil. Çünkü kendilerini de metalaştırıyorlar, evet, değersizleştiriyorlar.
0: Niye benim annem babam değersiz olsun ki?
1: Gösterdikleri evet, insanları da metalaştırıyorlar.
0: Evet.
1: Her şeyden önemlisi bir kere çocuklara özellikle bunu kesinlikle değinmek istiyorum. Anne babaların çocuklara her şeyi vermiş olmaları, ben onun için her şeyi yapıyorum işte, istediği oyuncağı alıyorum, istediği benim kullanmadığım telefonu o kullanıyor, bütün koşulları imkanları sağlıyorum demiş olmaları anne babaların, onlar için, çocuklar için yaptıkları bir fedakarlık değildir aslında. Tam tersine çocuklar için, çocukların gelişimi için onları biraz daha zor gelişsinler diye, biraz daha az gelişsinler diye onları biraz daha çaresiz bırakmak. Yani bu şuna benziyor. Çocukları mücadeleden yoksun bırakmak, çocukları ihtiyaç fakiri haline getirmeye benziyor.
0: Evet.
1: Yani çocuklar biraz da ihtiyaç fakiri haline geliyor. Çünkü her ihtiyacı karşılandığı zaman çocuk bir şeye ihtiyaç duymadığında neyin mücadelesini verecek?
0: İşte hayırdan ne değil için, sürece bazı
1: ne
0: şeyleri.
1: Için, ne için mücadele edecek? Ne için çocuk savaşacak?
0: Çabalayacak. Nereye yürümek isteyecek?
1: Onu ne heyecanlandıracak?
0: Sahip olmak için bir şeyler yapmak gerekiyor hayatta.
1: Dolayısıyla özellikle bugün işte o taksici ile sohbet ederken konu çocuğa da gelmişti. Eskiden dedim çocuklar 12-13 yaşına, 15 yaşına geldikleri zaman 3 ayda olsa bir tamirciye, bir terziye bir yer verilirdi. Yani
0: kesinlikle.
1: 3 ayda olsa
0: yaz tatili boyunca
1: berbere evet, verilirdi, bir şeye verilirdi.
0: Eski esnaf diye tabir edilen sokak esnafları.
1: Neden verilirdi? İlla ki çocuk aç kalacağı için, para kazanacağı için diye değildi. Ya da ailenin paraya ihtiyacı olduğu için diye değildi. Bir, sokaklarda aylak aylak dolaşmasın. Kesin. İki, üniversite okuyabilmek, eğitim alabilmek bu kadar kolay değildi. Koşullar bu kadar müsait değildi.
0: Bir zanaatı olsun eskiden, elinde. Evet.
1: Eskiden çok daha zor koşullarda, yani belki de 100 tane kişiden bir kişi ancak üniversite okuyabiliyordu. Hem üniversitelerin sayısı bu kadar çok değildi.
0: Belki biraz
1: hem
0: daha
1: de
0: zordu. Tabii.
1: Üniversite imkanı bu kadar kolay değildi. Dolayısıyla eğitim biraz daha zor olduğu için ebeveynler, aileler gelecek hayatlarını kolaylaştırabilsinler, hayatı öğrenebilsinler, hayatın koşullarını öğrenebilsinler diye çocukları bu zanaata verirlerdi. Bir meslek sahibi olsunlar. Ha illaki onu yapmasın. Ama kolunda altın bir bilezik olsun tabiriyle çocuğu oraya gönderdi. Çocuk oraya gittiği zaman ne olurdu? Bir kere ekonomiyi öğrenirdi. Babasından okul hayatında kolayca aldığı günlük bir harçlığı çocuk haftalık olarak ustasından aldığı zaman bir kere çocuğun zoruna gidiyor. Niye? Çünkü örnek veriyorum, şu zamanın parasıyla günlük 20 lira alıyorsa bir çocuk harçlık olarak, bir lise öğrencisi. Şimdi bir işe girdiği zaman çırak olarak 3 aylığına haftada 20 lira 30 lira ya da 50 lira aldığında doğal olarak o çocuğun zoruna gidiyor, ağrına gidiyor. Çünkü hiçbir şey yapmadan o parayı elde ediyordu zaten. İkincisi,
0: işte hayatı öğrenmek çok da kolay değil.
1: Ailenin dışında bir yerde sürekli olarak, yani yaklaşık olarak uyku saatinin haricinde nereden baksanız 10-12 saatini orada geçiriyor çocuk. Ve orada geçirdiği zaman annesinden, babasından, ailesinden, kardeşlerinden hariç başka insanlarla haşır neşir oluyor. Ve orada hayatın gerçeklerini öğreniyor. Yani ustası bazen ona kızıyor, bazen ensesini tokat vuruyor. Bazen yanlış yaptığı zaman, hata yaptığı zaman o hatanın bedelini ona ödetmek zorunda kalıyor. Belki maddi olarak ödetiyor, belki de iş olarak, mesai olarak, manevi olarak ödettiriyor. Ve çocuk hayatı gerçekten dolu dolu öğreniyor. Yanlış yaptığı zaman yanlışın telafisini, bedelini ödemeyi öğreniyor. Ve 3 ayın sonunda çocuk dolu dolu, belki de bahaneyle bir mesleği öğrenme adına bir adım atarken hayatın gerçekleriyle tanışmış oluyor. Ve bugün çok başarılı olmuş insanlara baktığımızda çocukluklarında mutlaka bir şeyler yapmışlardır.
0: Bir çıraklık dönemi
1: ya
0: geçmiş.
1: Ya bir şeyler satmışlardır, evet. Ya pazarda pazarcılık yapmışlardır, ya çıraklık yapmışlardır. Özellikle iş dünyasında başarılı olan insanlara baktığınızda bunu görürsünüz. Çünkü çocukken daha o tohumu almak gerekiyor. Şimdi bu söyleme binaen anne babaların seferber olup çocukları tabii ki sanayiye göndermesinler. Yaz tatilinde ya da benzeri şeyler yapmasınlar. Evet. Ama en azından şunu da yapabilirler. Çocuklara sorumluluk vererek.
0: Ben de onu diyecektim.
1: Onlara
0: şimdi
1: bir şeyler yapabilirler. Yani çocuk mesela ortaokula, liseye gidiyorken çocuğu daha hiç markete göndermemiş anne. Hiç baba bir yere göndermemiş.
0: Tek başına hiçbir yere gitmemiş.
1: Cebine 100 lira verip de al şu parayı şuraya götür, şu faturayı yatır dememiş bile. Yani özellikle ben ebeveynlerin çocukların dışarı çıkmasını isteyip de çıkmamalarından şikayetçi olan anne babalarına tavsiye ediyorum. Çocuğun eline faturayı verin. Otomatik ödeme talimatı varsa bile o faturayı verin çocuğun eline. Çocuğun eline parayı da verin. Al bunu yatır. Nereye yatıracağını bile sormasın anne çocuk. Anne söylemesin bile. Google'dan, internetten çocuk, internetten gir, bunun nereye yatırılacağını git öğren, yatır gel desin. Sorumluluk versinler. Evet. Yapmadan gelme desinler. Ya da eline bir liste versinler. Cep telefonuna internetten mesaj olarak atsınlar, WhatsApp'tan benzeri şeyden alışveriş listesini. Al şu parayı da git bu alışverişi yap gel desinler. Pazara göndersinler, pazarlık alışverişi aldırttırsınlar. Yani sorumluluk aldırtabilsinler.
0: Eski insanların daha çabuk olgunlaşmasının sebebi bence bu. Anneannem hep anlatır. Ben 4-5 yaşındayken tek başıma bir toplu taşıma derken mesela Tekirdağ'da, Şarköy'de yaşıyorlarmış. 4-5 yaşındayken benim üstüme birkaç bir şey ve beni İstanbul'a ablama gönderiyorlardı diyor benim annem. Gerçekten ya otobüste ya gemi, o zaman gemiler gidiyormuş geliyormuş. Ya tabii ki yanında komşularınız, mutlaka tanıdığınız birileri vardır ama şu an 4-5 yaşında bir çocuğu
1: nasıl
0: tek başına bir şehirden bir şehire göndermeyi bir düşünsenize bunu.
1: Mümkün değil.
0: Bu bazen düşünüyor, delilik, ürkütücü, sen bizi gönderir misin? Şey. Hayır diyor, göndermem tabii ki ama olgunluk başka bir şey yani.
1: Ürkütücü biraz da. Evet. Ama özellikle çocukların hayatı öğrenmeleri açısından bu tip şeyler çok gerekli
0: çok,
1: şeyler. Mesela
0: özgüven.
1: Ben çok iyi hatırlıyorum. 12-13 yaşındayken, 14 yaşındayken İzmir'deyken babaannemde büyümüştüm. Babaannem rahmetli. Mesela evin duvarları kerpiçtendi.
0: Evet.
1: Dışarıdan çocuklar oynarken duvarlarına top sektirdikleri için duvarın sıvaları yıkılırdı. Okay. Ve babaannem bana derdi ki hadi şuradan bir 2 kilo alçı alıver de o alçıyla şu duvarları sıvayı ver. Ve ben 13-14 yaşındayken
0: sıva yapıyordunuz.
1: Duvarlara sıvı, alçıyla sıva yapıyordum. Yani şu anda yapabilir miyim bilmiyorum ama ben mesela o sıvayı yaparken babaannem beni gönderdiği için, o sıvayı alıp kardığım için müthiş mutlu olurdum. Müthiş kendimi değerli hissederdim.
0: Yani çok önemli bir şey. Barındığınız yerin güvenliğini veriyor
1: dışarıdan
0: size.
1: Dışarıdan baktığım zaman mesela evin duvarlarına baktığım zaman kendi yaptığım sıvaları gördüm. İçinde hala o ev durur.
0: Duruyor mu? Ne
1: hala
0: kadar güzel.
1: Duruyor. Yıllar geçse bile ben o evin yanından geçerken Aa işte ben 12-13 yaşındayken 22-23 yıl önce işte şuraları ben sıva yapmıştım, şuraları ben yapmıştım, yamamıştım, çimentoyla şurayı ben örtmüştüm diye kendimle gurur duyuyorum, tebessüm ediyorum, mutlu oluyorum. Ama önemli olan da şu, yani babaannemin ben daha çok küçükken bu sorumluluğu bana vermiş olması, daha 10-12 yaşındayken, 10 yaşındayken elime süpürgeyi verip kapının önünü süpürtürürdü. Ve bizim işin kötü tarafı da bizim evimiz de tam böyle köşede, caddenin kenarında köşedeydi.
0: Herkesin göreceği bir yerde.
1: Ya arabalar geçiyor, insanlar geçiyor, bütün komşunun çocukları görüyor, komşular görüyor. Ben elimde süpürgeyle bir ağrıma giderdi, bir zoruma giderdi o kapının önünü süpürmek. Ama defalarca süpüre süpüre artık o egom, o nefsim o kadar yerle bir oldu ki artık utanmamaya başlamıştım. Yani öğretmenin falan geçerken beni süpürürken gördüğü zaman artık bundan rahatsız olmamaya başlamıştım. Yani alışmıştım çünkü. Bir süre sonra işte insan yoğruluyor. Bir şekilde kendini eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla anne babaların tabii bunlar biraz daha uç örnekler. Eski insanların vermiş olduğu sorumluluklar daha farklı. Hani sizin anneannenizin evet, ve 4-5 yaşındaki.
0: Ama şimdi ben, o uç benim örnek. Anneannem şu an 80 yaşında. Ben nereden baksanız 75 yıl öncesinden bahsediyorum.
1: Şimdi düşünsenize çocuk üniversite öğrencisi olacak. 19-20 yaşında olacak. Ve başka bir şehre üniversiteye gideceği zaman yurtta kalacak diye annenin babanın ödü kopuyor. Yurtta kalmasın, devlet yurdunda kalmasın ya da ne bileyim emniyetli bir yurtta kalmasın. Ben ona hemen ev tutayım diyor. Onunla beraber gidiyor. Ebeveynle beraber ev tutmaya çalışıyor. Yani çocuk aslında devletin kontrolünde, devletin şeyinde ya da ne bileyim belli güvenilir yerlerde toplumla beraber sosyal ortamda yetişebileceği,
0: kendini ifade edebileceği, paylaşmak, evet.
1: Ya paylaşımı öğrenmiş olacak, birçok şeyi paylaşmayı öğrenmiş olacak ama açıkçası çocuklara o kadar çok böyle egolarına hükmediyor ki anne babalar, artık çocuk paylaşımı bulamıyor, paylaşımsız bir hale geliyor. Şimdi bu biraz sonra söyleyeceğim konu da onunla alakalı, çocuk ve teknoloji de onunla alakalı. Mesela küçük çocuklara şey veriyorlar, cep telefonunu eline veriyorlar. Hatta bu o kadar komik ki 1,5-2 yaşında bir çocuğun eline cep telefonu verip bak şimdi nasıl oyunu açıyor, bak şimdi nasıl gösteriyor diye böyle bununla gurur duyuyorlar anne babalar.
0: Gurur duyulacak bir şey değil aslında.
1: Bakın o ne biliyor musunuz? Okuma yazma dahi bilmeyen bir bebeğin cep telefonunu alıp ilgiyle oyun açıp oynaması onun zeki olduğunu değil, aslında onun ihmal edildiğini göstergesidir. Çocuk o kadar çok ihmal edilmiş ki kendi kendine, tek başına bırakılmış ki o oyuncağı bulup oyuncağı kurcalayıp kendi başına eğlenebileceği, kendini idare edebileceği bir sistemi çözmüş çocuk. Aslında burada anne baba mutlu olmak yerine utanmalı, üzülmeli. Çünkü o çocuğu o cep telefonuna, o oyuna mahkum bırakmışlardır. Çocuğu biz bildiğimiz bebeklerin kendini eğlendirecekleri şey nedir? Ses çıkartan oyuncaklardır. Mekanik böyle özellikle motor hareketlerini geliştirebilecekleri, eklemlerini oynatabilecekleri oyuncaklardır değil mi? Hangi eğitim sisteminde, hangi pedagoji uzmanının tavsiyesi üzerine bir çocuğun eline 1,5-2 yaşında motor hareketlerini geliştirebilecek bir çocuğun eline cep telefonunu verin
0: ya da tablet
1: dediğini
0: verin.
1: Duydunuz ki? Yani eklemlerini, parmak eklemlerini mi geliştiriyor cep telefonu çocuğu?
0: Şu an
1: çocuğu?
0: Her geçen gün işte 5 yaşından önce vermeyin, 6 yaşından önce vermeyin. Yani gitgide yaş yükselmeye başladı. Önce 2,5-3 yaşından önce vermeyin diyordu uzmanlar çocukların eline bu tür.
1: Ama çocukları aptallaştırıyor. Yani işte, beyni çalıştırmıyor, beyni
0: bundan
1: durduruyor.
0: Bundan yaklaşık bir 10 yıl önce de muhtemel yapmış olsaydık programımızı televizyon için aynı şeyi söyleyecektik.
1: Kesinlikle.
0: Bir dönem bilgisayar girdi, hemen akabine akıllı telefonlar, oyun konsolları yani
1: şimdi
0: çocuğun...
1: Zaten onların hepsi bakın saydığımız şeylerin hepsi televizyondan geliyor. Tutun bakın televizyon, bilgisayar, oyun. Bunların üçü zaten şu anda cep telefonuna girmiş durumda. Siz sanıyor musunuz ki insanlar artık televizyondan...

0: şekliyle hareketleri, işte harfleri, A harfini, E harfini, İ harfini ve bunu şarkılarla, müziklerle söylüyor, çizgi film gibi ve şekillerini de gösteriyor. Şimdi benim merak ettiğim şey şuydu. Dedim ki ya dedim bu çok karmaşık bir şey. Hı hı. Çocuk bunun içerisinden istediği şeyi nasıl bulacak? Eğitimci arkadaş bana dedi ki zaten çocukların ihtiyaç duydukları şey hareketli renkli şeyler. Artı böyle müzikli sesli şeyler ve tabii ki bilgisayar. Çocuk zaten bilgisayarı bıçak olarak kullanıyor. Kendine zarar verecek şekilde kullanıyor. Ama biz eğitimle alakalı onun okuma yazmayı öğreneceği şeyi onun eğlenceli dünyasına adapte edip bu şekilde verirsek çocuk zaten kurcalaya kurcalaya zaten bunu öğrenmiş olacak.
1: Ne kadar
0: olacak.
1: Zor olursa o kadar onlar için
0: evet,
1: belki.
0: Evet, kurcalarken okumayı da öğrenmiş olacak çocuk dedi. Ve gerçekten düşündüm çok mantıklı bir şey. Yani bu teknolojik şey çocuğun aleyhine gelişiyorken eğitim bilimciler aleyhine gelişen şeyi çocuğun lehine dönüştürmüş durumdalar. Yani yazmayı, okumayı, ona benzer şeyleri, harfleri o programın içerisine yerleştirmişler. Çocuk kendi kendine öğreniyor. Anne babaya da ihtiyaç duymuyor. Neredeyse öğretmene de ihtiyaç duymaz hale gelecek yakın zamanda.
1: Yakın zamanda kesinlikle bence böyle olacak ama işte ne kadar doğru bilgi.
0: İşte bu uzmanların önerdiği şeyler ama anne babanın önerdiği şey işte çocuğun eline veriyor bilgisayarı. Bak işte nasıl okuma yazması olmadan nasıl kullanıyor, nasıl yapıyor diyor, söylüyor. Fakat bu çocuğun işte zeki olduğunu değil biraz da anne babanın daha az ilgilenmek için bahane uydurduğum bir şey.
1: Beyni resmen hamurlaştırıyoruz gibi geliyor bana.
0: Düşünmüyor
1: böyle
0: ki.
1: Hiçbir şekilde yok. Fosfos hani böyle bir sünger rimsi oluşturmak gibi.
0: Aynen öyle. Şimdi bakın mesela özellikle son yıllarda insanlarda şöyle sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hande Hanım. İşte ben okuduğumu anlamıyorum. İşte ben bir okuduğum şeyi aklına tutamıyorum. Bir gördüğüm şeyi çok çabuk unutuyorum. Ay bende unutkanlık baş gösterdi. Gördüğüm şeyleri çok az hatırlıyorum. İşte bakkala gidiyorum. Bakkala gittiğim zaman alacağım şeyi hatırlamıyorum, unutuyorum. Şimdi bunların temel sebebi beynin temel ihtiyacı olan şeyi düşünmek.
1: Hiçbir zaman düşündürmüyoruz ki artık.
0: Düşündürmeye imkan bırakmadığımız için başkaları bizim için düşünüyor. Başkaları dediğimiz şeyler de mekanizmalar.
1: İşte
0: yani cep telefonu ve makinalar evet. Bizim yerimize düşünür hale geldiler. Evet. Yani o kadar kötü hale geliyoruz ki cep telefonunun hesap makinesinden bile hesabı yanlış girer hale geliyoruz. Yani hesap makinesi bile doğru kullanamıyoruz. Evet. O kadar kötü olduğumuz için. Dolayısıyla biraz daha onları elimizden bırakıp çocuklara biraz daha gerçek hayatın içerisinde var olan şeylerle haşır neşir edip onları biraz daha toplumla adapte edip toplumun içerisine salmak bence onlara yapılacak birazcık daha iyilik olabilir. Çünkü her istediklerini elde etmiş olmaları, teknolojiyi sonuna kadar kullanmış olmaları, hayatlarını kolaylaştırmak yerine aslında ileriki hayatları için zorlaştırıcı unsurlar haline geliyor. Örnek veriyorum bir çocuğun hiç mücadele etmeden annesinin babasının iki tane maaşı kadar bedeli olan bir cep telefonunu ya da değerli bir oyuncağı çok kolay bir şekilde alabilmiş olması belki o çocuğu kısa vadede mutlu edecektir ama uzun vadede hayatı boyunca çocuğa zarar verecektir. Çünkü anne baba belki de 20-30 yıl sonra o çocuğun 15-20 yaşındaki çocuğun hayatında yer almayacak. O çocuk eğer ki yeteri kadar mücadele etmezse, hayata karşı bağışıklık kazanmaz ise, ilerleyen yıllarda bir şey öğrenemediği için, nitelikli insan haline gelemediği için, hani o 12-13 yaşlarında çırak oluyorlardı ya, sonra 15 yaşında kalfa oluyordu, sonra 17-18 yaşında usta olmaya adaydı, askere gidip geldikten sonra ustaydı. Dolayısıyla ya da kızsa terzi buna tamam, benzer zaten. Dikiş nakış şeyleri öğrendiyse bunu bir şekilde mesleğe dönüştürebiliyordu. Şimdi böyle bir şansı olmadığı için o gençlerin 20 yaşında üniversite sınavını da kazanamaz ise açık öğretimden okuyacaksa bile eğitimini almadığı bir şey 23-24 yaşında niteliksiz bir personel haline geliyor. Niteliksiz bir insan haline geliyor. Kalifiye olmayan bir insan haline geliyor. Dolayısıyla anne baba imkanları seferber etmiş ama
1: Hiçbir şey elde
0: evet. edememiş oluyor. Yani bu şeye benziyor biraz da Doğan Cüceloğlu'nun kulakları çınlasın. Kıymetli hocamızın sizin diyor çocuğunuzu diyor okutuyorsunuz, üniversite okuyorsunuz, Amerikalara gönderiyorsunuz, master doktora yapıyorlar. Akabinde Türkiye'ye dönüyor. Hiç okul okumamış, ilkokul mezunu olan ama hayatı okumuş bir iş adamının yanında işçi olarak çalışıyor diyor. Personel olarak çalışıyor diyor. Şimdi diyor hangisinin anne babası daha iyi sizce diyor. Ya hangisinin anne babası daha

0: şanslı sizce diyor. Dolayısıyla çocukları gerçek eğitim hayatına hazırlarken gerçek hayatı da hazırlamak gerekiyor. Çocuk 20'li 25'li yaşlara geldiği zaman maddi olarak annesinin babasının sunduğu kazanımları tüketmemeli. Kendi kendisine hayatını idame ettirebileceği, yarınlara olanak sağlayabileceği şeyler üzerine de yoğunlaşabilmeli diyorum. Bu konu da bir hayli uzun bir konu aslında. Daha
1: bu
0: detaylı incelenmesi.
1: Evet,
0: İnşallah ilerleyen haftalarda yine değinme şansı bulabiliriz
1: diye
0: düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi. Yarın görüşünceye kadar diyelim. Hoşçakalın.
2: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
3: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
4: TGRT FM Haber. Haber.
5: Çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpışma noktasından tam 3 saniye önce bebek arabalı bir yaya geçmişti. Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. Polis incelemesinde sürücünün ehliyetsiz, aracın da plakasız olduğu belirlendi. Sürücüye plakasızlıktan 46 bin lira, ehliyetsizlikten 40 bin lira olmak üzere toplam 86 bin lira ceza kesildi. Çanta tartışması saldırıya dönüştü. Öfkeli veli okul müdürüne saldırdı. O anlara öğrenciler de tanık oldu. Olayın adresi Konya'nın Karatay ilçesi. İsmil Atatürk İlkokulu'nda bir öğrenci cuma günü çantasını okul bahçesinde unuttu. Öğrencinin velisi ise pazartesi sabahı okula geldi. Bahçe görevlisinin uyarılarını aldırmadı. Engellemelere rağmen okula girdi. Çanta meselesi yüzünden okul müdürü Ali Karan'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırı sırasında küçük öğrenciler büyük korku yaşadı. Bir öğretmen korkan öğrenciyi kollarına alarak teselli etmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenlerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen veli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Günün içinden kuşağıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul'u sağanak vurdu, kuvvetli yağış bir anda bastırdı. Yollar göle döndü, evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler yetişti.
1: Bak adamlar diz boyu.
2: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin?
3: Kimi suya kapıldı, boğulmaktan son anda kurtuldu.
2: Kadın gidiyor.
3: Araçlarsa adeta yüzdü.
4: 37 derece son durum. İnsanlar karşıya bile geçemiyor.
5: Önünde kör olursunuz durumda. İşte altyapının önemi.
3: İstanbul'da yağmur bir anda bastırdı. Çok şiddetli yağdı. Yollar göle döndü. Alt geçitler suyla doldu. Mega kentte hayat felç oldu.
5: Kalmış hatta yani. Minibüsü gidemiyor. Araç arıza yapmış sanırım.
3: Burası Sultan Gazi. Mahsur kalan araçları ekipler böyle kurtardı.
1: Ya oğlum beklesenize ya.
3: Bir okulun istinat duvarı da çöktü. O sırada öğrenciler dersteydi. Bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. Evlerin bodrum katlarını da su bastı. Küçük çekmecede bir adam evinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu. Neyse ki korkulan olmadı. Ama yürekleri ağza getiren görüntü Esenyurt'tan geldi. Bir kadın sele kapıldı. Çığlık karşılıksız kalmadı. Kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
0: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 3 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi yakalandı. Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konuldu. Halk TV'ye ise kayyum atandı.
3: Milyonluk rüşvet iddiası, milyarlarca liralık para trafiği. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV'ye kayyum atandı.
6: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV günün 24 saati yalan haber yapıyor. 24 saat. İzlemiyorum ben.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantıları üzerinden şirket kurduğu ve belediye ihalelerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlerin işlem hacmi 30 milyar 352 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplardaki yüksek tutarlı uluslararası para transferleri ve yurt dışına gönderilen dövizlerde incelemeye alındı. Yurt dışında olan Mahiroğlu da dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
3: Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere mahkeme kararıyla el konuldu. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanalın binasında arama yaptı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da başına gelenleri bu kez Yemen'de Suudi Arabistan yaşıyor. Husi mevzilerine düzenlenen dev operasyonlara rağmen Riyad'a füze ve drone yağıyor. Husilere silahların Çin ve İran'dan gittiği iddia edilirken Riyad bir B planı arıyor.
3: Yemen'deki Husi-Suudi savaşında çıkmaza girildi. Suudi Arabistan milyarlarca dolarlık savunma harcamalarına rağmen Husilerin füze ve drone saldırılarını durduramıyor. Riyad yönetimi Yemen savunmasına 83 milyar dolar harcadı. ABD ve Avrupa'dan gelişmiş silahlar aldı ama işe yaramadı. Husiler balistik ve seyir füzelerini uzun menzilli dronlarla birlikte kullanıyor. Bu yöntem Riyad'ın hava savunma sistemlerini zorluyor. ABD basınına göre Husiler bunu Çin ve İran'dan temin ettiği silah ve teknolojiyle yapıyor. Suudi Arabistan şimdi Husilere karşı yeni bir yol haritası arıyor. Olası bir operasyonun 3 aşamada yürütülmesi gündemde. Önce Husilerin enerji kaynaklarının ardından kontrol alanlarının hedef alınması planlanıyor. Son aşamada ise kara harekatı var. Tartışmalar sürerken sahada Husi saldırıları ise devam ediyor. Riyad'da hava savunma sistemi bir kez daha alarma geçti. Husilerin fırlattığı 2 seyir füzesi engellendi. Füze parçaları yerleşim alanlarına düştü. Yaralılar olduğu ve onlarca konutta hasar meydana geldiği açıklandı. Husi dronlarının hedefinde petrol tesisleri de vardı. Zahran kentinde yine Aramco'ya ait bir tesis hedef alındı.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı kritik bir eşikte. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır, ittifaka katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu yeni güvenlik şemsiyesi Mekke Savunma İttifakı etki alanını genişletiyor. Stratejik ittifaka katılmaya talip olan son ülke Mısır oldu. Husi saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a tam destek açıklayan Kahire yönetimi, Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati anlaşmayı imzalayan 3 ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'nın tüm dost ve kardeş ülkelerinin katılımına açık olduğunu vurgulamıştı. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır'ın bu adımı Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta dengeleri yeniden şekillendirebilir. Şimdi gözler kurulacak yeni güvenlik mimarisinde resmi imzaların ne zaman atılacağına çevrilmiş durumda.
0: Ve Fransa'ya bakalım. Fransa'da öğrenci isyanı boyut değiştiriyor. Liseliler bu kez işçilerle birlikte yoksulluk ve adaletsizliğe karşı dev bir gösteriye hazırlanıyor. Son eylemlerde 500 bine yakın öğrenci sokağa çıkarken meydanlar yine alev topuna döndü.
3: Fransa'da öğrenci protestoları kitleselleşiyor. Eğitim koşullarına yönelik protesto, yoksulluk ve eşitsizliğe karşı isyana dönüşüyor. Öğrenciler bu kez işçi ve memurlarla birlikte sokağa çıkmak için düğmeye bastı. Öğrenci temsilcileri planlanan dev eylemin duyurusunu yaptı. Duyuruya göre 17 Ekim'de sarı yeleklilerle liseliler yoksulluk ve işsizliğe karşı birlikte sokağa çıkacak ve eylemler yapacak. Fransa hükümeti en son öğretmen açığını kapatacağını açıklamıştı. Ancak öğrenciler bu adımı yetersiz bulmuştu. 13 Ekim'deki dev öğrenci eylemlerinde ise 500 bine yakın öğrenci sokağa akın etti. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte meydanlar yine öğrenci polis çatışmasına sahne oldu. Allah! Allah! Allah! Öğrenciler öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve uzun ders saatlerine tepki gösterdi. Fransa İçişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle 214 lisede eğitimin aksadığını açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Paris'in yoksul Saint-Denis bölgesine giderek öğrencilere destek verdi.
0: Amasya'da çevre illerde ve bir köyde görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler başladı değerli izleyenler. Kentte 200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor. Uzmanlar da şap hastalığına karşı uyarılarda bulundu.
3: Hayvancılık sektörü 2025'te şap hastalığıyla sarsılmış, binlerce hayvan telef olmuştu. Kırmızı et üretiminin merkezlerinden olan kentte tedbirler artırıldı.
7: Aşılama hayvanların hastalığa karşı bağışıklık kazanımına yardımcı olmakla birlikte hastalığın yayılma riskini ve ulaşabilecek ekonomik kayıpları azaltır.
8: Tarım Bakanlığı'nın aşılama programlarına göre hayvanlarımızı aşılatıyoruz. Gayet de memnunuz bu olaylardan.
3: Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Hayvan Sağlığı Zabıtası bir köyde şap görülmesinin ardından önlemleri artırdı. Hayvan sağlığının korunması ve salgının önüne geçilmesi için önce hayvan pazarları kapatıldı. Şimdi de aşılama seferberliği başladı. Ekipler 200 binden fazla büyükbaş hayvanı tek tek aşılıyor. Şap hastalığı belirti gösteriyor. Ağız ve çevresinde, ayaklarda, memelerde yara ve lekeler beliriyor. Hayvanlarda ateş, halsizlik, ağızda köpürme ve iştahsızlık ortaya çıkıyor. En net önlem aşı.
9: Tedavisi olmadığı için en önemli şey bu hastalıkta korunma ve korunmanın da birinci prensibi aşılama. Mutlaka aşılamalarını yaptırmalarını buradan tavsiye ediyoruz yetiştiricilerimize.
3: Şapı yaban hayvanları da taşıyabiliyor.
9: Hayvandan hayvana bulaşma, solunum, salya, özellikle salya, salgı direkt temaslı oluyor. Yani bu işte yaban hayatı çok önemli. Domuzlar rezervuar, domuzlar çok ciddi olarak bulaştırıyor. Baktığınız zaman kuş sürüleri, yani enfekte bir yere yemleme inen kuş sürüleri bile bu hastalığı çok çok uzaklara taşıyabiliyor.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 13-16, Ankara 11-17, İzmir 14-20, Bursa 12-16, Konya 10-17, Afyon 9-16, Denizli 13-19, Antalya 16-24, Adana 17-22, Samsun 15-18, Trabzon 16-22, Kayseri 11-19, Erzurum 10-15, Gaziantep 14-20, Diyarbakır 16-26 ve Şanlıurfa 17-25 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, budur senin ilacın. Allahü Teala'nın Resulüdür o server. Onun hatırı için her şeyi ihsan eder. Hatim-i Esam var ki evliya-i kiramdan, Resulün türbesine gelip durdu bir zaman. Dedi ki, ya ilahi, Resulünün kabrini ziyarete geldim ben, eli boş koyma beni. O esnada gayipten duyuldu ki şu nida, ey kulum, Habibimin türbesinde şu anda, senin ile birlikte kim varsa cemaatten, onun hürmeti için affeyledim tamamen. İmam-ı Kastalani Hazretleri de yine buyurdu ki, çekmiştim bir derdi birkaç sene. Doktorlar çaresini bilmeyince bu işin, dua ettim Rabbime, Resulün hakkı için. Tam o gece rüyamda gördüm bir mübarek zat. Elinde bir reçete tutuyordu o bizzat. Onu bana uzatıp dedi, budur ilacın. Emriyle yazıldı zira fahri cihanın. Uyanıp tatbik ettim o reçeteyi aynen. Allah'ın izniyle şifa buldum tamamen. Yine Peygamberimiz yarın mahşer gününde olacaktır bil cümle ehli mahşer önünde. Kıyamette kabirden önce o kalkacaktır. Üzerinde cennetten elbise olacaktır. Ve Burak adındaki bir cennet hayvanına binerek gelecektir o mahşer meydanına. Livai hamd denilen sancağı tutacaktır. Her mümin o sancağın altında olacaktır. Mahşer halkı bin sene bekleyip o meydanda çok sıkılacaklardır. O müthiş izdihamda. Hesaplar bir an önce başlasın diye hemen yardım talep ederler bütün peygamberlerden. Lakin özür dileyip bil cümle peygamberler Hatemül Enbiya'ya onları sevk ederler. Peygamber Efendimiz şefaat eyleyince herkesin hesapları görülür ince ince. İlk onun ümmetinin görülür hesapları ve tartılır mizanda günah ve sevapları. Önce onun ümmeti sırattan geçecektir ve cennete ilk önce bu ümmet girecektir. O nereye giderse mahşer karanlığında, o yer onun nuruyla aydınlanır o anda. O iki cihanın da reisi, sultanıdır. Onu sevmek elbette her Müslümana farzdır. Hatta Resulullah'ı canından ve malından daha çok sevmektedir elbette her Müslüman. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, Allahü Teala'yı sevenler beni sever. O Resulü sevmenin alameti bir tektir. O da onun dinine tam riayet etmektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, Allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. Yani Allah için dostluk böyle olurmuş. Böyle buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Allah razı olsun, emeği geçenler. Çok sorun vardı.
0: Buyurun, başlayın.
2: Ben mesela bir hafız okudum, böyle hani kızım olmayan eşim için. Bunu mesela onun sebebini anneme, babama, hepsine şey yapabilir miyim, niyet edebilir miyim?
1: Peki efendim, anlaşıldı.
2: Var da sorun var hocam, kusura bakmayın, okuma yazmamız olmadığı için her şey sizden öğreniyoruz, Allah razı olsun.
0: Buyurun, amin. Devam edin efendim, buyurun.
2: Bir de benim o eşimin bir kiralık evi var, onu kirasını aldım mı böyle işte fakir karaya dağıtmak istiyorum, onu çocuklara söylemem gerekiyor mu?
1: Neyi söyleyeceğim? Ha, beyinden hani kaldı.
2: Hani o parayı mesela hani onlara vermiyorum da bile hayır hasanat yapmak istiyorum.
1: Beyniniz hayatta mı?
2: Yok, eşim öldü, Allah razı olsun. İstatında yaptınız.
1: Anladım. Yani beyninizden kalan evi kiraya verdiniz. O kirayı çocuklara söylemeden fakirlere verebilir miyim diyorsun, değil mi?
2: Yani hani benim oturduğum ev var, bir de kirada var.
1: Tamam.
2: Bir de bu İmre'de geldikleri için getiriyor, namazlık getiriyorlar. Onu kime getiriyorsa ismi yazılır. Onun üstünde namaz kılınır mı?
1: Peki ismi neyle yazmışlar? Kur'an harfleriyle mi?
2: Yok yok, normal mesela hani
1: Latin harfleriyle.
0: Latin harfleriyle kime getiriyorsa Mustafa yazmış.
2: Normal harflerle hani.
1: Tamam
2: yok,
1: efendim.
2: Kur'an'la değil.
1: Yapıştırma mı?
2: Allah razı olsun.
1: Yapıştırma. Neyse, tamam. Peki.
2: Üstüne yazmışlar böyle, bilmiyorum.
0: Tamam, işlemişler.
2: Boyayla bir.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim.
0: Buyurun.
1: Buyurun efendim.
3: Ben 90, sizin yayınınızdan itibaren ben sizi izliyorum. Bizi kapalı olan gözlerimizi açtınız. Allah cümlemizden razı olsun.
1: Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun efendim.
3: Hocam benim bu Maliki mezhebini taklit ediyorum. Seferi'de Hanefi mi yoksa Maliki mi taklit edeceğim? Onu öğrenmek istiyorum.
0: Normalde Maliki'yi taklit ediyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Tamam.
1: Seferi'de nasıl hareket edeceğim? Tamam efendim, anlaşıldı.
3: Evet. Hocam bir de yalnız bir özel sorum var. Sizinle özel görüşmek istiyorum.
1: Efendim bizim telefonumuz var ama yayında değilsek veya o anda odamızdaysak arkadaşlar söylesin bizim odamızdaki telefon, hatta burada da söyleyeyim, 454-56-39.
3: Evet evet.
1: Yani eğer oradaysak 454-56-39.
0: Yayından sonra ararsınız.
1: Ararsınız. Çünkü yayından sonra yemeğe gitme durumumuz oluyor. Ondan sonra namaz geliyor falan. Odamızdaysak
3: oldu.
1: Cevap veririz efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Odanızın telefonunuzu yayında verdiniz hocam.
1: Evet verdim. Bedava. Zilet de almadım.
0: Yani, iyi cesaret. Hiç susmaz artık.
1: Yok, kızarlar da. Bir de şimdi konan telefonlar çalıyor çalıyor cevap vermiyor diyorlar falan. Sordum ya, dedim nasıl, ben dedim birisiyle konuşuyorum, nasıl çalıyor bu? Ha, bu telefonların özelliği öyleymiş. Ben birisiyle konuşurken de o karşı taraf açtığı zaman çalıyor. Evet. Sesini veriyormuş. Evet,
0: meşgul sesi vermiyor.
1: Onun için dinleyicilerimizden istirhamımız, yani 3 defa çaldır, ondan sonra kapat. Yani boş boşuna aynı şekilde şey yapma. Sonra da mesela namazda oluyoruz falan, dırırt dırırt dırırt durmadan çalıyorsun falan. El insaf ya. Yani hoca uyumaz, yatmaz, yemeğe gitmez, ihtiyacı olmaz. Öyle bir şey yok ya.
0: Hoca olmak kolay mı?
1: Et ve kemikte yaratıldık. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Lütfen. Sonra bir de uzatmayalım. Öyle telefonda konuşurken. Efendim diyor, ben de anlatacağım. Bana bir 15 dakika ediyor. Ne demek 15 dakika ediyor? Yok öyle bir şey. Neyi soracaksan yaz. Mesela teferruatta anlatıyor. Mirastan işte o şanları ya teferruatta anlattı. Neyi söyleyeceksin? Dedem öldü. Ben mirastan alabilir miyim, alamaz mıyım? Bitti o kadar yani. Zaten öbürlerinin öyle bir derdi yok.
0: Tabii tabii. Diğer mirasçıların.
1: Öyle bir derdi yok. Sen bunun doğrusunu öğrensen bile de aynı şekilde onlara tesir edecek gücün de yok. Ha sen ne yapabilirsin? Oh, hadise bu. Ondan ibaret. Bir şey mi diyecektiniz?
0: Şöyle dua etmek uygun olur mu? Veya şöyle söylemek dua isteyen birine. Allah-u Teala gökten yağdırsın, sen toplayasın diye bize dua et. Demiş biri.
1: Ha, birisi demiş. Peki büyüklerin yaptığı duaya ne olmuş da tutup kendi kafasına göre efendim böyle dua ediyorum. Etme be arkadaşım ya. Yani diyorsun ki ben böyle yapıyorum. Sen kimsin ya? Yani hemen böyle durumlarda çok özür dilerim de Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın o sözü hatırıma hemen geliveriyor. Mübarek diyor ki dünyada ne kadar insan var şimdi? 8 milyar. Bunun 10 katı cinlerdir diyor. 80 milyar. Topla 88 milyar. Bu ikisinin 10 katı toprak üzerinde karada yaşayanlar. 880. Değil mi? 10 katı. Oraya kadar biliyorum ben. Ben köy ilkokulunu bitirdim.
0: İsterseniz şey yaparız.
1: Yok.
0: Saparız hocam.
1: Bu üçünün 10 katı kanatlar havadakiler. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu beşinin 10 katı birinci kat semadakiler. Ondan sonra bunun altısının 10 katı ikinci kat gidiyor öyle. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz'a soruyor, buyuruyor ki bütün bunların içerisinde sen neredesin, nesin? Ya insan hani konuşurken diyor zurnanın son deli. Ya zurna falan kalmadı ortada. Nokta bile değiliz. Ben bir zamanlar şeyi merak ederdim. Böyle işte cehennemden çıkan en son mümine dünya büyüklüğünde yer verilecek. Öf be diyordum, müthiş bir şey ya. Cennetten kadar büyük bir yer ki falan diye. Bizim dönemimizde lisede astronomi dersi vardı ama uzay haritası yoktu o dönemlerde. Bizim yetiştiğimiz dönemlerde. Şey bile yoktu ya. Söyleyiver. Doğru dürüst o haritalar bile yoktu. Çok nadirdi
0: yani. Türkiye haritası.
1: Türkiye haritası bile yoktu. Hele dünya haritası falan böyle yuvarlanmış.
0: Böyle mevsimler falan yok mu da onların resimleri?
1: Maalesef.
0: Sizde de hiçbir şey yok mu?
1: Garip büyüdük. Bizden öncekiler bir edebiyat öğretmeni anlatıyordu. Çocuklar dedi, şimdi dedi gene harita var. Yani biz onlardan avantajlıymışız. Biz dedi haritayı dedi tebeşirle tahtaya çizerdik dedi. Bir tarih hocamız var dedi. Elinde bir dedi şey var, böyle bir sopası var dedi. Onunla dedi böyle tahtaya anlatırken işte tak tak vuruyor dedi. Ya dedi her vuruşta kafamız beynimiz gidiyor. Çare böyle fırlama zeki sparlar olur falan. Hocanın o bırakıyormuş bir yere o sopasının ucunu keçeyle güzelce bir yapıştırmış taşar. Adam tabii şeydeki tahtadaki haritaya böyle vurdukça keçeye siliyor. Dersin sonunda doğru bakıyor. Harita yok orada.
0: Güzelmiş.
1: Ve dedi böyle de küçük bir dünya haritası var dedi. Yani dedi bir cuvarap edersin. Adam anlatıyor dedi böyle. Zaten dedi avuç içi kadar dedi harita. Ondan sonra işte şöyle bakıyor. Göremedi. Bulamıyor onun içerisinde dedi, söylediği yeri dedi. Burası diyor dedi. Bütün dünya avucun. Yani, onlar böyle anlatırlardı. Şimdiki nesil böyle diyor ki bu hocam masal mı anlatıyor? Hikaye mi anlatıyor?
0: Hiç hayal bile demez.
1: Bizim köyde anlatıyorlardı. Böyle çömlekler olur. Büyük değil. Küçük. Onlara yemek konur. Topraktan yapılmış. En küçüğüne de üzlük tabir ederlerdi falan. Adam gidiyor işte nada zamanı. Neyse yemek zamanı yemiş. Bitirmiş. Çömleği koymuş. Tabii yemek bulaşığı olduğu için onun içerisine eşek arıları giriyor. Girince de vın diye ses yapıyor. Adam şimdi ağacın altında çömlekte orada bir ses geliyor ama nereden geldiğini bilemiyor. Böyle köyde anlatırlardı. Adam diyormuş kendi kendine. Teyyaye mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Teyyaye. Teyyare. Uçak mı geliyor? Bana mı öyle geliyor? Şimdi bu nesil böyle bizi dinleyince bu ne diyor? Bu ne diyor? Evet, öyle dönemlerden geçtik be. Bizim için de onlar çok kıymetliydi. Ha, niye anlatacaksınız diyeceksiniz. O zaman öyle uzay haritası falan olmadığı için ben öğretmen oldum lisede. Benden önce astronomi dersi varmış. Girdim baktım uzay haritası var. Bize yoktu. Saman galaksisini gösteriyor. Samanyolu galaksisini. Galaksisini gösteriyor. Biz de Samanyolu galaksisinin içindeyiz. Dünya. O galaksinin. Onun gibi.
0: Güneş sistemi yani.
1: Onun gibi milyarlarca galaksi var diyorlar, tamam mı? Yıldız var diyorlar, tamam mı? Milyonlarca galaksi var. Yani bir tanesi o Samanyolu galaksisi. Şimdi dünya büyüklüğüne keşfedilecek ya. Samanyolu galaksisinde baktım orada dünyayı aradım. Ya zor buldum. O bizim öğretmenin anlattığı gibi elimi koydum. Bir sürü yıldız altında kaldı.
0: Şuralarda bir yerlerde.
1: Nokta bile değil. Ana dedim ya, Samanyolu galaksinin içerisinde dedim. Dünya nokta bile değil ya. Nokta küçük bir şey ya. Ona dedim ya. Dünyanın şurası benim olsa bir şey değil yani. Bir şey değilmiş. Dolayısıyla bazı şeyleri düşünürken işte kendi aklına uyduruyorsun veya şey
0: dua yapıyorsun. Ederken de öyle.
1: Dua yani. Ederken kendi de kendi aklına değil. Uyduruyorsun. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş Allah-u Teala. Mesela Bakara Suresinin son ayetleri, yatsı namazlarından sonra aşı şerif olarak okunan Amin Resulü'nün sonuna doğru. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki işte ya Rabbi bizden öncekilere çok yüklediğin gibi bizi de öyle yük yükleme. Ya Rabbi bizim gücümüzün üstünde bize yük yükleme. Bana böyle dua edin buyuruyor. Bana böyle dua edin. E sen şimdi gökten indir. Göktaşı inersen ne yapacaksın? Senin olsun göktaşı. Altında kaldın. Sahip olamadın falan. Allah-u Teala nasıl dua edileceğini kendisi bildirdiği gibi Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Ve Ehl-i Sünnet alimler de bizim anlayacağımız şekilde aynı şekilde bildirmişler. Yani bir şeyi talep ederken mesela Ehl-i Sünnet alimleri ittifak halinde yani Allah-u Teala'dan talep ettiğin, evet talep edin, dua edin, ver. Talep ettiğin şeyleri ya Rabbi benim hakkımda hayırlısıysa hep hayırlısını isteyin. Niye? Efendim ben hayırsız bir şey mi istiyorum? İyi de arkadaş, o istediğin, talep ettiğin şeyin şartları vardır, onları yerine getiremezsen. Mesela bir dinleyicimiz diyordu ki ben evliya olmak istiyorum falan. İyi de takat getirebilir misin? Yapın, ona müsait midir? Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Şimdi kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala bir şey verdiği zaman sabırsa sabırda veriyor, tahammülse tahammülde veriyor, kudretse kudretle veriyor, güçse güçle veriyor. O verdi. Ama sen talep edince, sen talep ettin. Bana gökten işte aynı şekilde altınlar indir dedin. Yani sana 10 kat bina yüksekliğinde bir hazine küt diye indi, altını rezildi gitti.
0: Biraz ileriye iner belki. Hemen ezdiniz yani.
1: Biraz. Ya onun üstüne inmese bile Mustafa Bey, netice itibariyle o kadar altını görünce zıvanadan çıkar bu. Ya sizde çok kesin dedi. Ya arkadaşım bunlar şeyde kitaplara yazılmış. Musa Aleyhisselam kimya ilmini öğretiyor akrabası Karun'a. Adam altından ev yaptırmış ya. Tuğlaları altın. Bu derece zengin olmuş. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki hazinelerin anahtarın hazineleri değil. Anahtarını 40 katır taşırdı diye. Adam zıvanadan çıktı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam baktı, dedi ki ya Rabbi bunu dedi helak et. Önce kendi gitti, bu sefer insanlar, aynı insan. Onun malını kıskandı, onun için onun helak olmasını istedi. Bu sefer elini açtı, ya Rabbi dedi onu dedi.
0: Malını da
1: gitti. Karun hazineleri hep geziyor da arıyorlar. Ya Allah Teala toprağa çevirmişti bir kere bulamaz sonunda. Yani altın olduktan sonra toprağa çevirir mi? Çeviriyor. Çevirdi bile. Çeviriyor da. Dolayısıyla biz dua ederken mesela İslam Ahlak kitabında nasıl dua edileceği yazılı. Ondan sonra şeyde yazılı. Saadeti ebediyede namaz kıldıktan sonra nasıl dua edileceği yazılı. Ve bu dua konusunda da aç bir insanın buyuruluyor önüne sevdiği bir yemek koyup aç iştahlı bir zamanda nasıl o yemeğe saldırıyorsa dua ederken de öyle. Yoksa eli hamurda gözü oynaşta ya Rabbi onlar hikaye olmaz o. Yani o şekilde olması lazım ve kitaplarda bildirildiği şekliyle istemek lazım.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
4: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşıda giderken, herkesi işinde gücünde görünce, "Niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor," der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretleri'ni niye bizi kandırdın derler. Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz diye sorar. Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, işte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir, alimlerdir buyurur. Eğer bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse değeri de o kadar olur. Allah-u Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gideceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, işte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir. Avucunu hiç açmayanın akıbeti ise çok kötü olabilir. Hikmet ehli bir zata, "Efendim, bu nimete nasıl kavuştunuz?" diye sorulunca der ki, "Bir sokaktan geçerken bir ustanın çırağıyla duvar ördüğünü gördüm. Usta boş elini uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor, usta dönüp duvarı yükseltiyordu. Elini boşaltıp uzatmadıkça çırak başka tuğla vermiyordu. Baktım, eli boşalıyor, sonra doluyor. Elinde tuğla varken yenisi gelmiyor. İyice düşününce anladım ki, boşun dolması için, yani almak için vermek lazımmış. Ondan sonra elimde avucumda ne varsa fakir Müslümanlara, din için yapılan hizmetlere verdim. Ben verdikçe yenileri geldi. Hep böyle devam etti. Allahü Teala'nın sevgisine, rızasına ve içinde bulunduğum nimetlere işte böyle kavuştum. İmam-ı Azam Hazretleri, paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur buyuruyor. Demek ki hayra, iyi yerlere harcanırsa o para iyi yerden, kötü yerlere harcanırsa kötü işlerden kazanıldığı anlaşılır. Rızayı ilahiyi bırakıp rızayı nefse uyarak nafile hacca, turistik ziyaretlere gidilir mi? Bu kadar hizmetler, bu kadar muhtaç Müslümanlar varken ve rızayı ilahi buradayken niye nefsin isteğine uyulur? Bunun için sarraf gibi olmalı. Sarraf az çalışır, çok para kazanır. Ama köylü bütün sene uğraşır, sarrafın kazandığının %1'ini bile alamaz.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz birinci bölümde ki ben de okuduğum Kur'an-ı Kerim olsun, tesbihat ve diğer şeyler falan. Yani bunları okumaya başladığım zaman işte vefat eden babam, annem, dedem, ninem, anneannem, babaannem, işte halam, teyzem, bunları ayrı ayrı niyetle bilin. Onlara gerek yok ayrı ayrı öyle niyet etmeye. Ben dedem için okuduydum, ben babam için okuduydum falan. Ona gerek yok. Başından öyle bir niyete gerek yok. Doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim okur. Hatmetti. Hediyeye gelince. Hediye etmeye gelince. Önce tesbihatlarda da böyle, Kur'an-ı Kerim'de de böyle verdiğimiz sadaka, yaptığımız hayır hasenat. Yani dinimizin iyilik dediği, hayır dediği, sevap getiren nesneleri yaptığımız zaman Hanefi mezhebinde beş vakit kılınan namaz dahil, tutulan oruçlar dahil, farz oruçlar, verilen zekat, verilen sadaka, fıtır, kesilen kurban, yapılan hac ve diğer okumaların hepsi, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, tesbihatlar okuyorsun, diri ölü bunlardan hasıl olan sevap hediye edilir buyuruluyor. Biz de garibiz Mustafa Bey ya. Bize de hediye etsinler.
0: Kabul ederiz hocam.
1: Değil mi? İtiraz etmeyiz.
0: Tabii.
1: Şimdi okudum, bitirdim. Hediye ederken önce peygamberlerimiz, bütün peygamberler, Sahabe-i Kiram aleyhissalatü efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün aynı şekilde İslam alimleri, müştehidlerin hepsi, evliya-i kiramın hepsinin ruhlarına, tanıdığım bildiğim varsa Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri diye ismini de söyleyebilirsin. Bundan da ruhlarına hediye ettim. Bak bir tane hatim okumuştum. Ettim. Devam ediyorsun daha. İşte vefat eden bütün dedelerime, dedem, dedemin babası, onun babası, onun babası, bütün dedelerime, bütün ninelerime, annenle babanı iki tarafta da bütün dedelerim, bütün ne, bütün aynı şekilde halam, dayım, teyzem ne varsa onlara, tanıdığım aynı şekilde komşularım, arkadaşlarım, onlara, diri olanlara da hediye edebiliyorsun. Şimdi çok kimse ben de takılıyordum kitaplar okumadan önce. Onun için Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh, kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okudukça bunlar altyapın oluşuyor. Ondan sonra rahatlıyorsun. Kafanda soru işareti, ünlem işareti kalmıyor. Meğer ben bir tane hatim okudum ya, ne kadar kimseye hediye ettim? 100.000 kişiye. Hatta babaannemler kuşakları, ben babaannemler, ya Rabbi kimi kimsesi kalmamış, bana da bir dua eden yok mu diyenlerin de urufu şeriflerini, öyle derdi, urufu şeriflerini. Kitaplarda da var o. Hemen abi de yapıyordu.
0: Cisimleri hak ile yeksan olmuş.
1: Evet. Hemen abi de yapıyordu. Dolayısıyla hepsine ne oldu? İllalarca kimseye gitti. Ahirete intikal etmiş. Mümin, müminat, kadın, erkek hepsine gönderdi. Tabii ondan sonra kafada bir soru işareti, ünlem işareti. Bana ne kaldı? Değil mi?
0: Evet.
1: O soru işareti. Halbuki Allah Teala mutlak yaratıcıya, öyle insana verilmiş belli bir şey, benim elimde bir kalem var, bunu üç kişiye şey yapacağım, bir işe yaramıyor gerçi de, kestim üçe verdim. Bitti. Yok. Allah-u Teala öyle değil. Ben bir kalem verdim. Allah-u Teala durmadan kalem verdi. Kaç kişi? 1 milyar. 1 milyar oluyor kalem. 10 milyar. 10 milyar oluyor. 100 milyar. 100 milyar oluyor. Ben verdim. Bana da 100 milyar veriyor. Niye dondun kaldı?
0: Çok, çok güzel. Hesap kafama yattı. Biz gönderirken de mesela 100 bin kişiye gönderdik. O hatim 100 bin parçaya bölünmüyor.
1: Bölünmüyor.
0: Bütün olarak gidiyor. Tabii. Herkese bütün.
1: Bütün bir gidiyor. Kalem herkese bütün gidiyor. Herkese. Veyahut da orada 100 gram sevap varsa herkese 100 gram gidiyor. Bir toplanıyor. Sana geri dönüşümü geliyor. Hem de iadeli taahhütle, ha başka bir yere de sapmıyor. İşte Mustafa Toköz nerelerdi? Ha burası mıydı falan? Osman'ın önüne çık. Ben ondan tanıyorum falan, buraya yazıverin. Öyle bir şey de yok. Melek de şaşırmaz. Melek de şaşırmaz. Yanlış da yapmazlar. Çünkü Allah-u Teala onlar öyle yapar, öyle yaratmış. Dolayısıyla peki bunun ne faydası olur? Ya ondan sonra o mahşerdeki faydalarına geçiyorsun. Mesela biz ısrarla diyoruz ki böyle hediye ederken üzerinde kulak olanlara da değil. Onlara da değil. Sen sıfırlamıyorsun. Çok kazanıyorsun. Mahşer günü bir sürü günahların çıktı geldi. Allah-u Teala sorarmış. Bunun başka olsa melekler demiş ki ya Rabbi, bu dünyadayken böyle sevap olan bir şey yaptığı zaman veya Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, namaz kıldığı zaman bunların sevaplarını hep böyle senin kullarına hediye edermiş. Öyle mi buyuruyor? Yani kendisi aciz olduğu halde benim muhtaç kullarımı düşünürmüş. Cehenneme gitmesin, yanmasın diye, öyle mi? Evet ya Rabbi. Şimdi kendi muhtaç. Şimdi ben bir yardım edeyim ona buyurmuş canım. Ona. Benim bir kalem var, verdim, bitti, yok. Ama Allah-u Teala yaratan. Ya Rabbi diyorlar, bunun 100 ton günahı var. Sildim onu diyor. Ama sevabı o kadar değil. 200 ton da sevap yazıverin. Mülk onun değil mi ya?
0: Kime ne?
1: Hesap verecek. Onun için hani Emel abiler onu anlatırlardı ya. Musa Aleyhisselam bir eve misafir oluyor da, bir dileğim var mı diyor, Allah-u Teala arz edeyim diyor. Erkek evladım olmuyor diyor, arz ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki murad etmedim ona erkek evlat. Söylüyor, üzülüyor adam da. Ondan sonra şey yapıyor, 15 sene 16 sene falan oraya uğramamış. Ama meczup bir evliyada o eve misafir olmuş, adamcağızın derdini öğrenmiş. Ondan sonra açmış meczup, ikide bir yolda giderken gelirken, ya Rabbi sana hesap soran mı var? Sen yaratansın. Veriver diyor buna da aynı şekilde. Yaratıver diyor buna da aynı şekilde erkek çocuk. Veriver ne olacak diyor. Sana kim hesap soracak? Arada zaman geçmiş. 15-16 sene sonra Musa Aleyhisselam oradan geçerken, ya demiş, erkek çocuğu olmadıydı. Üzgündü. Acaba hayatta mı diye gidiyor. Kapıyı çalıyor. Bakıyor ki 15-16 yaşında bir erkek çocuğu. Demiş falanı. Evet diyor. Babamdır diyor. Anlamadım diyor sen. Ben oğluyum diyor. Allah Allah. Musa Aleyhisselam nasıl peygamber. Hayattan mı bana bir çağırıyor? Diyor ki oğlum. Ya Musa Aleyhisselam nasıl peygamber? Allah Allah, Allah da bana böyle buyurmuştu ama hikmeti ne ola ki? Tur-i Sina'da arz ediyor. Ya Rabbi diyor, bana böyle buyurmuştu ama ona erkek evlat vermiş. Ya Musa buyuruyor, söz dinlersin. Sana yok deyince bir daha ısrar etmezsin. Dur deyince durursun. Yürü deyince yürürsün. Ama oraya meczup kulum aynı şekilde misafir oldu. Durumu öğrendi. Durmak bilmez.
0: Delinin teki ya.
1: Ama Cenab-ı Hak da o sebeple yaratacak ya, yani. Onu veriyor. Yani. Diyor ki ya Rabbi veriver. Yatıp kalkıyor onu söylüyor. Veriver. Verdim diyor ona. Allah-u Teala aynı şekilde ona bir erkek evlat verdim. Dolayısıyla isterken ya Rabbi hayırlısını demeli ve o şekilde hareket etmeli. Evet, o şekilde hareket etmeli. Yani okunan bütün şeyleri mümin ve müminat dirilere bile aynı şekilde gönderilebilir.
0: Yani bu anlattıklarınızdan sonra insan sayıyı çoğaltmak için düşmanına bile gönderebilir yani.
1: Gönderebilir tabii. Düşmana dua edilmez mi? Edilir. Ya Rabbi hidayet ver, cehenneme gitmesin. Ya yarın mahşer günü onu yaratan kim?
0: Allah-u Teala.
1: Allah-u Teala. Belki de senin duanla Cenab-ı Hak ona hidayet verecek. Ve mahşer günde, ey kulum, bu kulum inkar yolunu şey yapıyordu. Senin aynı şekilde halis niyetin neticesinde ben ona hidayet verdim. Onu ateşten kurtardın. Şimdi sıra bende buyurmuş. Dile benden ne dilersin? Hatta var mı istediklerin ateşten kurtulmasını burada? O izni bile veriyor. Şefaat izni veriyor yani. Ya sen söylüyorsun Allah-u Teala affediyor. O kadar yani. Hani bana diyor ki şefaat olur mu falan. Olur. Allah-u Teala yaratıyor. Allah-u Teala yaratıyor. Senin hatırına getiriyor. Allah-u Teala yaratıyor. Dinleyicimiz ikinci olarak beyimden kalan dedi. İki tane var. Birisinde oturuyoruz. Öbürsünde kiraya verdik. O kiradan gelirler. Ben dedi çocuklara falan bildirmeden fakirlere veriyorum. Bildirmem mi lazım? Evet. Mirasçı onlar. Hak var. Onlar derse ki hani seni vekil ettik, umumi vekil ettik. Dilediğin şekilde tasarruf edebilirsin. O zaman rahat verebilir.
0: Bir kere söylemeleri yeterli.
1: Bir kere söylemeleri yeterli. Bir de seç

0: Türkiye Jürü Dergisi'nin çıkardığı, 10 sene ansiklopediler yayınlattığı, bunların hepsi para ve bedel ister. Para ve bedel ister. Hatta Emel abiler bir seferinde buyurmuşlar ki, Mustafa Bey, yani bizim harcadığımız para demiş böyle, Boğaz gibi, İstanbul Boğaz gibi. Harcadığımız, kullandığımız. Ama gelirimiz de bir dere gibi azıcık böyle akıyor. Peki nasıl gidiyor falan. Benim de aklım ermiyor buyurmuşlar. Benim de aklım ermiyor. Yani Allah'a tanem muradı bu. Oradan bir şey oluyor, kapanıp gidiyor ve hizmetler devam ediyor. Televizyonu kurdu, radyoyu kurdu, internette şey yaptı falan. Bütün bu sıkıntılar katlandı. Dolayısıyla esas teşekkür onlara ait. Onlar da diyor ki biz de bilmiyorduk. Emel abiler bilirdi. Hocamızı tanımasaydım aynı şekilde. Böyle zaten okuldayken falan neydi? Mandolin mi çalardın diyordu. Ne diyordu?
1: Mandolin.
0: Mandolin çalıyordu falan. Ben telaffuz edemiyorum. Neyse. Anlamışlardı dinleyiciler. Mandolin. Hocanın dili dönmüyor falan diye de. Ondan sonra ama dedi ne gördüysek biz bu kapıda gördük. Hatta bir seferinde buyurdular ki biz dediler. Hocamız Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullah imanımızı borçluyuz. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi de buyuruyor ki Kutsi Sırru. Ben hocamı tanımadan önce ben yanlış bir yolda gidiyordum. Kendini beğenen, kibirli apartmanlarım olsun, arabalarım öyle düşünüyordum. Ama Ömer Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri tayınca bizi başka bir yola, yani makas değiştirdiler. Ben o yolu bilmiyordum buyuruyorlar. Bunun için ömür boyu kim ziyarete gitse, elime 5 kuruş gelse hocamdan bilirim buyuruyor artık. Öyle ya, sen onu yolu bilmiyordun, o yolu gösteren o. Dolayısıyla dinleyicimi üstelik olsun. Hepimize yol gösteren bu zatlar. İnşallah Teala, Allah Teala Amin. Hepimize onların şefaat kanatları altında mahşerde buluşuruz. Amin. Maliki taklidinden, Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman Maliki mezhebini taklit diye niye uyacak? Kilometrede Maliki mezhebinin 80 kilometre diyor. Kilometrede Hanefi mezhebi. Çünkü Hanefi mezhebinden çıkmıyor. 104 kilometrelik mesafeye. 104 ve daha fazla mesafeye gittiği zaman yolda ona uyacak. Ondan sonra gittiği yerde 3 gün kalacaksa, giriş çıkış günleri hariç 3 gün kalacaksa Maliki mezhebine göre seferi. Ama gittiği yerde mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidecek. Ankara'da bir hafta kalacağım diyor. Yolda seferi, Ankara'da mukim. Ama Hanefi mezhebinde 15 günde hayır. Gün meselesinde Maliki'ye uyacak. Niye? Çünkü kilometrede eğer 104 kilometre olmazsa İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki yok diyor. Biz Hanefi'den çıkmadık ya.
1: Mukimsin daha diyor.
0: Sen diyor mukimsin. Namazın eksik oldu. Olmadı diyor. Namazın olmadı diyor. Onca kilometre de ona uyacağız. Peki şeyde Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde öyle muhayyerdir. 2'de kılabilir, 4'te kılabilir. Dolayısıyla orada olmadı demiyor. Hanefi mezhebi olmadı diyor. Ona tabi oluyoruz. Peki kalmada 3 günden sonra aynı şekilde Hanefi diyeceğim 15 gün ben sefere devam edeyim. O zaman da İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki arkadaş mukim oldun. Namazların olmadı, eksik diyor. Bunun için 4 gün tam kalırsak, 5 gün tam kalırsak giriş çıkış günler hariç mukim oluyoruz. Peki dönerken 3 gün kaldın. Gidişte seferisin, dönüşte de seferisin, kaldığı müddetle seferi olursun o zaman.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye.

0: Ciao, dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Ben Alper Altun. Gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye devam ediyor. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar da şu anda İstanbul Mecidiyeköy'de Çağlayan'da bizleri bekliyor. Çok da yoğun olduğu trafiği şimdiden gözüküyor. Hanifi Bayar, nedir orada son durum, senden alalım.
1: İstanbul'da yağış etkisini gösteriyor. Yayından önce yüzümde bir tebessüm vardı. Çünkü vatandaşlardan bir tanesi burada sana şemsiye tutayım mı dedi ve sonrasında ilerlemeye devam etti. İstanbul aslında bugün yağmura hazırlıklı başladı. Çünkü meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Özellikle sarı renkli bir kodlu alarm verilmişti. Ani sel baskınına karşı vatandaşlar uyarılmıştı. Bugün İstanbul'da etkili olan yağmur Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta, kent merkezi diyebileceğimiz noktalara doğru ilerledi. Bizler o noktalardan birisindeyiz. Şişli'deyiz ve burada hem size trafiği anlatacağım hem de hava durumunu anlatacağım. Aslında hava durumunu çok anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Görmeniz yeterlidir sanırsam. Özellikle gözlük kullananlar şu anki benim halimi daha iyi anlayacaklardır. Görüş mesafesi yağmurdan dolayı bir hayli düşük. Çünkü sağanak oldukça etkili. Şu anda yayın saatimizde biraz daha sağanak yerini yağmura bıraktı ama gün boyunca sağanak etkiliydi. Biz gözlüklüler özellikle yağmurlu havalarda görüş mesafesi daha da kısalan insanlarız. Yağmurlu havalar bizim için bir hayli zor. İstanbullu için de zor, trafikte olanlar için de zor. Şimdi Ozan Ural trafik durumunu göstersin. Bakın, önceki saat diliminde yaptığım yayında dedim ki Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidiş istikametinde trafik normal dedim. Sanırsam nazarım değdi. An itibariyle bu noktada da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Diğer taraf zaten köprü trafiği diye adlandırabileceğimiz nokta. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş istikameti. An itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu %75'e dayandı. %80'e doğru ilerliyor. Konuşurken kendi sesimi duymakta zorlanıyorum. Çünkü yağışla beraber fırtına da etkisini gösteriyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili. Ayrıca fırtına da ara ara etkisini bir hayli artırıyor. Bakın, az önce yağmur devam ediyor, sağanak yok dedim. Şu an artık sağanağa doğru döndü bu yağmur. Ve trafik yoğunluğu da İstanbul'da %75'e dayandı. AKOM uyardı, meteoroloji uyardı. Özellikle iki güne dikkat kesildi herkes. Bugün ve yarın İstanbul'da yağış etkili olacak dendi. Uzmanlar, bugün işten erken çıkma şansınız varsa işinizden erken çıkın. Çünkü saat 16'dan sonra, yani şu anki saat diliminden itibaren İstanbul'da sağanak hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında bir hayli etkili olacak dendi. Ve saatler 16'yı gösteriyor şu an. Burası Çağlayan üst geçidi. Hemen sol tarafım İstanbul Adalet Sarayı. Yine sağ tarafımda birçok iş yeri var. Ve an itibariyle toplu taşıma yoğunluğunu da Ozan Ural görüntülüyor. Bu saatlerde yoğunluk başlamıyordu normalde. Saatler 17'de yoğunluk başlıyordu. Ancak şu saat itibariyle yoğunluk başlamış durumda. İşinden erken çıkanlar evinin yolunu tuttular. Burası metrobüs Çağlayan durağı ve burada vatandaşlar şu an evlerine gitmek için çabalıyorlar. Çabalıyorlar diyorum, çünkü fırtınadan dolayı yürümek bir hayli zor aslında.

0: Dediğim gibi vatandaşlar yağmura hazırlıklıydı. Birçok vatandaşta şemsiye görüyorum ben. Ama yağmura hazırlıksız yakalananlar da var. Görmüş olduğunuz gibi iki genç yağmura bir hayli hazırlıksız yakalanmışlar. Ama iyi ki montları varmış. O biraz koruyor. Beni koruduğu gibi şu anda. Ama İstanbul'da bu sağanak etkisini bir hayli uzun süre devam ettirecek. Saatler 23'ü gösterene kadar. Bir kez daha söyleyelim. Saatler 23'ü gösterene kadar Megakent'te bu sağanak etkili olacak. Ama sağanak çocukların neşesinden hiçbir şey götürmüyor. Görmüş olduğunuz gibi yağmurlu havanın tadını çıkartıyor ailesiyle beraber üst geçitte karşıya geçiyorlar. İstanbul'daki trafik yoğunluğu %75'e dayandı dedim. Bu trafik yoğunluğu dün %80'i geçmişti. İstanbul'da trafik neredeyse durma noktasına gelmişti. Bugün de maalesef aynı tabloyu yaşayacağız gibi duruyor. An itibariyle sağanak kendisini çok ama çok hissettiriyor şu anda. Artık konuşmakta zorluk çekiyorum. Yine kadraja bakmakta zorluk çekiyorum. Kameraman arkadaşım Ozan Ural da görüntülemekte zorluk çekiyor. İstanbul Şişli'de sağanak etkisini göstermeye devam ediyor.
1: İbayar, sizi daha fazla zorlamayalım. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten her saniye biraz daha yoğunlaşıyor. Şu anda peki trafikte İstanbul Mecidiyeköy Çağlayan'da durum böyle ama İstanbul'un geneline baktığımızda nasıl? Fatih, trafik haritasını da verebilirsen vole. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi pek çok ana yol, arterler şimdiden saat daha 4 olmasına rağmen kızarmış durumda. Hanifi Bayar'ın da söylediği gibi İstanbul genelinde ortalama yoğunluk haritası şu anda daha şimdiden %75'leri bulmuş durumda. Saat 5'te 6'da artık 90 mı olur 95 mi olur? Yani çıkabilen işinden çıkabiliyorsa hemen şimdi bir an evvel çıksın evine varmaya çalışsın diyebiliriz sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında yollar şimdiden kırmızıya boyanmış durumda. Yani yoğun bir trafik söz konusu daha bu dakikalarda. Bir de yağış haritasını alalım yönetmenim Fatih'ten. Evet, bu da şu anda uluslararası bir site. Canlı şu an İstanbul'un farklı bölgelerine anlık şu saniyede düşen yağmuru gösteriyor. Farklı renklerle sembolize ediliyor. En yoğun yağışın olduğu yerler morla gösteriliyor sevgili seyirciler. Çatalca'da, Arnavutköy'de demek ki Trakya tarafından daha fazla geliyor bu. Birazdan da konuğumuzla değerlendireceğiz zaten bu yağışlı hava. Şu anda o bölgede çok fazla bir yağış söz konusu. Çatalca, Arnavutköy tarafında, aşağılara Marmara tarafına geldikçe Silivri'de, Esenyurt'ta biraz daha az yoğunluklu da olsa neredeyse İstanbul'un tamamında yağış devam ediyor şu dakikalarda. Evet, İstanbul'un tamamında dedik, sabahtan beri etkisini gösterdi, göstermeye devam ediyor, daha da yoğunlaşacağı benziyor. Tabii bazı yollar da göle dönmüş durumda. İşte İstanbul'dan bazı görüntüler.
2: Bak adamlar diz boyu.
3: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin?
4: Kimi suya kapıldı, boğulmaktan son anda kurtuldu.
3: Kadın gidiyor.
4: Araçlarsa adeta yüzdü.
5: 7 derece son durum. İnsanlar karşıya bile geçemiyor.
6: Önünde göl oluşmuş durumda. İşte altyapının önemi.
4: İstanbul'da yağmur bir anda bastırdı. Çok şiddetli yağdı. Yollar göle döndü. Alt geçitler suyla doldu. Megakent'te hayat felç oldu.
6: Minibüsü kalmış hatta yani. Minibüsü gidemiyor. Araç arıza yapmış sanırım.
4: Burası Sultan Gazi. Mahsur kalan araçları ekipler böyle kurtardı.
7: Ya oğlum beklesenize ya.
4: Bir okulun istinat duvarı da çöktü. O sırada öğrenciler dersteydi. Bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. Evlerin bodrum katlarını da su bastı. Küçükçekmece'de bir adam evinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu. Neyse ki korkulan olmadı. Ama yürekleri ağza getiren görüntü Esenyurt'tan geldi. Bir kadın sele kapıldı.
3: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin?
4: Çığlık karşılıksız kalmadı. Kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. suya batan motosikletlinin zor anları da böyle kaydedildi. Sağanak sonrası ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Bir vatandaş yolda oluşan su birikintisine olta attı. Sağanak sonrası boğazın rengi de değişti, kahverengiye döndü.
1: Bu yağışlar daha ne kadar devam edecek? Uzmanından öğreneceğiz sevgili seyirciler. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir bizlerle birlikte canlı yayınımızda. Güven Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkürler. Öncelikle bu akşamla başlayalım. Sabahtan beri inanılmaz bir yağış var. Genelini de değerlendiririz ama şu dakikalara, önümüzdeki saatlere bakacak olursak İstanbulluları ve Türkiye'yi neler bekliyor?
8: Şimdi dünden itibaren alçak basınç sistemi şu andan itibaren diyeyim tam Türkiye'nin üzerinde oturmuş vaziyette. Ve bu alçak basınç sistemine bağlı cephe sistemleri de artık işlemini yapmaya başladı. Görüş mesafesi cephe geçişlerinde hızlı bir şekilde düşüyor. Kuvvetli rüzgar hakim. Saatte en az 40 ila 70 km hızla esen bir rüzgar. Poyraz tarafına, yani kuzeyli rüzgarlar hakim. Bu nerelerde? Marmara bölgesinin tamamında, Ege ve Batı Akdeniz üzerinde şu anda kuzeyli rüzgarlar etkili. Ve Marmara bölgesinin haricinde Batı Karadeniz sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağış alıyor. Muğla kesimleri aynı şekilde yağış alıyor. Yani sel uyarısı zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapıyor. Bunlara muhakkak uyulması gerekiyor. Bunun haricinde doğuya baktığınızda da güneyli rüzgarlar hakim. Orada da kuvvetli rüzgarlar var. Hatta toz taşın da söz konusu ama önümüzdeki saatlerden itibaren o bölgelerde yağışlar kuvvetlenecektir. Yani tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Sıcaklıklar çok düşük. Çünkü 5000 metre yüksekliklerde -14, -15 gibi sıcaklık var. Yer seviyesinde 17. Yani şöyle bir baktığınızda 30 derecelik bir fark var. Bulutlar kalın. Yağışa müsait ama İstanbul maalesef böyle yağışlara hazır değil. Çünkü hazır olması da çok zor. Çünkü altyapı özellikle işte görüyoruz. Maalesef su tahliyesi olması zor. Çünkü her yer beton. Evet. Bunu da büyük bir handikap olarak düşünebiliriz. Böyle zamanlarda işte AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşların, belediyelerin uyarılarına muhakkak dikkat edilmesi lazım. Hani mal ve can kaybı açısından önem arz ediyor. İşte motosiklet kullananlar, hafif araç kullananlar, evet. Bunların da yollara çıkmaması lazım. İşte yolların evet. Halini görüyoruz. Evet. Yani herkes birbirine yardımcı olacak.
1: Vatandaşlar yani, bile Güven Bey yürürken, bırakın motosikleti yürürken bile artık akıntıya kapılan vatandaşlar Esenyurt'ta bugün vardı işte. Dediğiniz gibi evet, motosikletler, yani, hafif araçlar çok tehlikeli herhalde bu havalarda yola çıkmalı.
8: Evet. Tabii İstanbul'u şöyle düşündüğünde yine tepe üzerine kurulmuş, düz bir arazi üzerinde değil. Tabii bunun da çok büyük etkisi var. Hızlı bir şekilde akan yağmur suları sele dönüşüyor bir yerde. Yani toprak olmadığı için, yani asfaltlı kaplı olduğu için, betonlu kaplı olduğu için her düşen damla risk oluşturuyor. Bu devam edecek. Yani bugün sıcaklıklar işte 18 civarlarında, 17 civarlarında diyelim. Ama yarından itibaren yine kuvvetli sağanak yağış, kuzeyli rüzgarların etkisinde. Cuma günü yine aynı şekilde sıcaklar hatta 15 derecelere kadar düşecek. Gece de 13 derecelerde. Tabii bu neyi getiriyor? Hızlı bir şekilde havanın değişimi hastalıkları da beraberini getiriyor. Kronik rahatsızlığı olanlar çünkü vücut regüle edemiyor bir yerde. O sıcaklığı hızlı bir şekilde uyum gösteremediği için grip gibi işte insanları etkileyecek, günlük hayatlarını da etkileyecek hastalıkları dönüşebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar eğer işleriniz yoksa, çünkü İstanbul için şunu söyleyebiliriz, yani çok nüfus bakımında aşırı bir nüfus var. Evet. Herkes işine gitmek istiyor, işlerini görmek istiyor ama eğer çok acil işleri olmayanların trafiğe falan çıkmaması lazım. Yoksa perişan.
4: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 13-16, Ankara 11-17, İzmir 14-20, Bursa 12-16, Konya 10-17, Afyon 9-16, Denizli 13-19, Antalya 16-24, Adana 17-22, Samsun 15-18, Trabzon 16-22, Kayseri 11-19, Erzurum 10-15, Gaziantep 14-20, Diyarbakır 16-26 ve Şanlıurfa 17-25 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor. Aşağı yukarı söylüyorum ben bunu. Evet, yani olmuş gibi görüyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba, Dünya Dönerken programıyla birlikteyiz. Berat Oğullu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bugün yağmurla olan mücadelenizi, imtihanınızı, sınavınızı, ne derseniz deyin. Bugün yağmur oldu, böyle oldu diyorlar ya. Yağmur oldu, böyle oldu efendim. Vallahi oldu. Şimdi İstanbul tabii bir de beton yığınları. Beton yığını diyebiliriz. Her yer beton olduğu için su tahliyesi de çok zor. İkinci bir husus, vatandaşlar özel araçlarıyla, binek araçlarıyla yola çıktılar, kaldılar efendim. Böylesi günlerde lütfen toplu taşıma araçlarını tavsiye edin. Varsa tabii. Vardır ama işte biraz canlı hayvan nakliyatı gibi. Tıkış tukuş, her yere de götüremedik tabii metroyu. İnşallah götüreceğiz sevgili dinleyiciler. Bunlar çok önemli. Bunu da sizlerle paylaşalım. Mega kent İstanbul'da bugün çalışanlar, insanlar işlerine en az 2 saat geç gittiler efendim. Bunu söyleyelim efendim. Bunu biraz konuşalım. Tabii sonbahar, kışa doğru gidiyoruz. Bu manzaraları göreceğiz ama lütfen dediğimiz gibi efendim, böyle bir de AKKOM'un SOT verdiği son bir uyarı var, ikaz var. Bugün saat 17 sonrası için ikaz ediyor. Fırtına da geliyor efendim. Sağanak ve fırtınanın etkisi artacakmış. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyurun.
2: Alo, merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba efendim, iyi günler diliyorum.
2: İyi günler, yine beni kıskanacaklar da.
1: Kıskananlar çatlasın diye bir şarkı vardı, olabilir efendim.
2: Evet, şimdi Ataullah Bey.
1: Buyurun efendim.
2: Allah afatsız yağmur versin ama
1: amin.
2: Yeryüzünün yeşil ciğerleri yandıkça biz bu sellerden kurtulamayız.
1: Ya.
2: Yani.
1: Tabii. Bir de İstanbul'un tabii altyapısı da şey değil, yani müsait değil, dediğim gibi her yer beton, su tahliye olmuyor, kalıyor bir yerlerde. Yeditepe var, evet. Ya Yeditepe İstanbul, Çakırımız, Çokurumuz çok düz bir alan değil. İstanbul'da, evet, çok sıkıntı çekiyoruz. Bu sabah vatandaş işlerine gidemedi yani.
2: Evet.
1: Buyurun.
2: Şimdi Ataullah Bey, bu internette okudu. Üsküdar'da bir adam intihar etmiş.
1: Evet.
2: Ondan sonra raylar kan gölüne dönmüş. Acaba nasıl adam canına susadı da intihar etti? Orası meçhul Ataullah Bey.
1: Doğru. Niye sürüklendi, yani, nasıl oldu, niye intihar etti, evet.
2: Evet.
1: Allah taksiratını affetsin diyelim efendim, evet.
2: Evet, Azerbaycan'da da başörtüsü yasağı çok kötü oldu.
1: Tepki topladılar, çok ciddi tepki topladılar yani durup dururken.
2: Evet, yani şimdi millet bırak istediği gibi, yani üniformanın rengine uymuyormuş ya. O zaman üniformanın rengine uygun başörtü, yani biz internetten baktık.
1: Mavi ise mavi, beyazsa beyaz değil mi efendim? Sarı ise sarı, evet. Tabii.
2: Evet, sen milleti, bir de o başbakan diyor ki siz kendi özel hayatınıza bakın diyor Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'na. Bizim özel hayatımıza karışmayın.
1: O karışıyor ya.
2: Evet.
1: Sen niye vatandaşın özel hayatına karışıyorsun ya? Evet.
2: Yani... Şimdi Ataullah Bey, vallahi ben kötü bir niyetle söylemiyorum.
1: Doğru söylüyorsun. Ben karışıyorum ama siz karışmayın ha efendim. Biz karışmıyoruz zaten, bir şey demedik canım.
2: Ha, kendi özel devletine gününü ağlasın diyor bizim başbakana İlham Aliyev.
1: Tabii. Aa, evet.
2: Yani şimdi bırak bizim burada nasıl istediği gibi yaşıyorsa millet.
1: Evet.
2: Bırak orada, o da istediği gibi yaşasın.
1: Doğru.
2: Şimdi bir bey dedi ki Ankara Ayaşlı'da da domates 20 lira, kavun işte bilmem ne,
1: evet,
2: kadar. Biz hiç bütün yaz domatesi 200, salatalık 200, biber 200,
1: tabii,
2: karpuz 200, Biz hep bunları yedik. Bizim orada ucuzluk olmadı.
1: Doğru. Bir de bu yıl bolluk yılıydı yani. Hakikaten bakın size bir şey söyleyeyim. Bir gazeteden bir haber. Türkiye tarımda en verimli yıllarından birini geçirdi. Buğdayda tarihi rekor kırıldı. Ancak ona 3 yılda tabii 3 ayda %50'ye yakın zam yapılmış. Hem bolluk bereket var. Artık ambarlar almıyor. Birisi de ona sürekli zam yapıyor.
2: İşte bereketin arkasında fırsatçılar var.
1: Tabii. Doğru.
2: Yani Atallah Bey hani yani Allah sonumuzu hayır eylesin. Hiç iyiye doğru gitmiyor dünya. İnşallah iyiye doğru gider.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Atullah Bey kolay gelsin. Cem ben, İstanbul.
1: Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar.
0: İyi günler. Yağmurlu bir İstanbul. Metropol olmanın dezavantajlarını yaşıyoruz. Yağmur bir bereket. Şu
1: evet.
0: Anda ekim dikim zamanı. Yağmura çok ihtiyacı var toprağın. Ama İstanbul'da olunca da maalesef biraz kabusa dönüyor.
1: Evet.
0: Bugün de gördük, ajanslardan da sabahtan beri izliyorum. İşte mazgal temizliğini yapmazsanız alt geçitlerde, gerekli kanal temizliklerini yapmazsanız, gerekli altyapıyı da yapmazsanız
1: böyle oluyor.
0: Getirdiği, sizin de dediğiniz şey toprak, su da toprağa geçemeyince maalesef kaçınılmaz oluyor.
1: Betonlaşma İnşallah. Çok değil mi?
0: Evet ya. Zaman kaybı inşallah can kaybı olmadan atlatırız.
1: İnşallah efendim.
0: Bereket olarak. Şimdi bu Azerbaycan meselesi birkaç gündür çok köpürtülüyor medyada. 28 Şubat'ı hatırlattı bize. Yani özellikle 28 Şubat'ta
1: 28 Şubat misalı örneği emsalı çok önemli. 28 Şubat'ta biliyorsunuz bize aslında o konuyu dayatan şeydi, İsrail'di. Ama bizim adımızla, bizim adamlarımızla, bizim üniformalı bürokrasimiz de bize dayatılmıştı maalesef, evet.
0: Maalesef onu hatırlatıyor. Tabii ki bunu hatırlattığı zaman da üzülüyoruz ve refleks vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle de belli bir medya tarafından da bu köpürtülüyor, ajanslar tarafından.
1: Tabii.
0: Bunların İsrail tertibi olduğunu unutmamak lazım bazı şeylere tepki verirken. Heh. Biz biliyorsunuz. Yani tek millet iki devletiz. Orada da devletimiz, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu Ermeni mezaliminden kurtulurken Azerbaycan'a yapmış olunan yardımlarla birlikte çok büyük bir ivme kat ettik. Şimdi bugün Erem Şentürk Üstad çok güzel bir kronolojik hatırlatma yaptı. Kayıtlara geçmesi için ve bu programı dinleyenlere de biraz böyle işaret fişeği de verelim, bu konu nereden geliyor.
1: Evet.
0: Atullah Bey, Ebu Feyz Elçi Bey vardı, hatırlar mısınız?
1: Tabii.
0: Şimdi bunları unuttuk ama hatırlamamız lazım. Yani bu 28 Şubat benzeri görüntülerin çıkmasının biraz böyle tarihte geriye doğru gidersek, yakın tarih, yani 100 yıl demiyorum.
1: Yok yok.
0: Ebu Feyz Elçi Bey, daha sonrası Turgut Özallı ve Demirelli, yani Özal'ın Cumhurbaşkanı, Demirel'in başbakan olduğu dönem, biraz meraklıları o döneme doğru biraz araştırma yapsınlar, bir baksınlar. Daha sonra oradaki Özal'ın Ebu Feyz Elçi Bey ile ilgili o gidişler, gelişler,
1: evet,
0: bizim onlara Ermenistan işgalinde, savaş demiyorum bakın, Ermenistan işgali diyorum, Karabağlar işgali,
1: evet,
0: orada bizim herhangi bir yardım yapamayışımız, biraz önce sizin dediğiniz nüfus kağıdında Türk ismi olan insanların Ebu Feyz Elçi Bey Azerbaycan'la ilişkilerimizi koparmaya yönelik açıklamalara, dönemin Dışişleri Bakanı, çok önemlidir onların açıklamaları. Meraklısı baksın, uzatmaya gerek yok. Daha sonra çok enteresan, Atullah Bey bana göre de şehittir, Özal'ın şehit edilişi.
1: Evet.
0: Ve daha sonra Cumhurbaşkanı olarak Demirel'in sahne alıp Ebu Feyz Elçi Bey'in yumuşak bir darbeyle indirilip, bunun adına da turuncu devrim dediler. O devrimler meşhurdu o bölgelerde. Aliyev ailesinin yönetime geçişi diyelim, Atullah.
1: Evet.
0: Kısaca bir özet bu programı dinleyenler için olsun. Şimdi eğer bu tarihçeyi bilirsek, 28 Şubat'ı bize anımsatan, o kötü günleri anımsatan bu süreci biraz daha iyi tahlil edebiliriz. nereden çıktı bu İsrail demeyin. Ermenistan mezaliminden kurtulurken de İsrail Azerbaycan'a destek vermiştir. Bilenler ya da yeni başlayanlar için söyleyelim. Şu anda parlamentoda yüksek oranda Rus Yahudileri güçlüdür. Aliyev ailesi dolayısıyla İsrail'e şu anda herhangi bir tepki veremez. Bu politikalarda maalesef İran ve İsrail desteğinin özellikle Türkiye ile artan işbirliği neticesinde pozitif olan işte bu Türkiye Cumhuriyetler, Sayın Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili konsorsiyumun başına geçmesi gibi bir sürü Nahçıvan Zengezur koridoru da buna dahildir. Tamamen bu tertip bunları patlatmaya yönelik İsrail ve İran tertibidir Atullah Bey. Şimdilik böyle diyelim. Peki. Meraklısı baksın, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size ben. Evet, diğer dinleyicimizi de alalım. Bu arada telefonlarımızı hatırlatalım. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Atallah abi, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
3: Londra Çetin Platon Sultan Bey, iyi günler.
1: Özcan Bey merhaba, buyurun, seni dinliyoruz efendim.
3: Abicim, bu Azerbaycan'daki olaylar hukuk devletinde yaşayan bizi çok endişelendiriyor. Bize çok yabancı şeyler bunlar, çok tuhafımıza gidiyor.
1: Evet.
3: Düşünsene Türkiye'de böyle şeyler olacağını önceden. Mümkün değil abi ya.
1: Türkiye'de böyle şeyler oldu.
3: Sosyal hukuk devletinde yaşıyor. Düşünsene.
1: 28 Şubat'ta oldu. Aynısı oldu.
3: Abi bırak da bir onu yapayım ya.
1: Değil ya. Sen 28 Şubat'ta böyle şeyler yaşadığımızı bilmen lazım.
3: Bırak da bir onu yapayım ya.
1: Çok güzel. Bize uzak şeyler. Biz böyle şeyleri hatırlamayız, bilmeyiz diyorsun.
3: Düşünsene Türkiye gibi layık sosyal hukuk devletinde bir insan bir insanın başörtüsüne karışıyor. Kadın seni odaya alıyor, sana angaje ediyor, sana empoze ediyor. Öğretim üyesi kılı altında, rektör adı altında seni diyor ki sana sen böyle olacaksın, seni böyle titrememiz lazım. Sana böyle ne kadar saçma şeyler, bize çok uzak geliyor. Bak, Azerbaycan'dakiler biz anlayamıyoruz. Çünkü bize mümkün değil, layık sosyal hukuk devletinde böyle şey olması mümkün değil abi ya, doğru mu? Ama oldu abi. Ben kimim? 28 Şubat kazanıyoruz biz. Dedim de ben sana, polis bizi dövüyordu, yokluyordu. Abi ya bizi niye yoklasın, yokladın falan diyorduk. Ne bileyim, vurun diyorlar, vuruyoruz diyor. Biz taş atmıyoruz. Kaldırın taş atmıyoruz. Polise mukavemet yok. Sadece 5-6-3 diyoruz. Başörtüsüne serbestlik diyoruz. Efendime söyleyeyim. Çoklar yedik, dayaklar yedik, şiddet gördük. Tabii şimdi Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun, kıymeti bilinmez abi. İnsan olun, nankör ya.
1: Evet.
3: Yani Sivas olayı hatırlıyorsun değil mi? Sivas'ı sadece Madımak olmadı. Madımak diye bir skandal, bir rezalet. Orada bir sürü insanımızın Cuma mübarek gün canı yendi orada.
1: Evet.
3: 30 gün. Sonra basbağlar katliam, intikam adasını aşağı orada hainle neler yaptı. Ama Sivas'ta bir de Türkiye birincisi bir ablamız vardı başörtün, hatırlıyor musun abi? Baskıya bir kız onun başını çekiyordu. Hatırlıyor musun? İHA çekmişti. İhra
1: evet. Orada.
3: Onu sürüklüyordu abi ya. Yani diyordu ki sen birinci olabilirsin ama zihniyetin senin birinciliği hak etmiyor diyordu. Ve sen diyordu bunu hak etmiyorsun. Onu sürükleyerek ekranı götürdü. Yani o kadar güçlüydü ki o zalim yönetim.
1: Evet.
3: Efendime söyleyeyim. Yani Allah Cumhurbaşkanı'na razı olsun. Türkiye bunları atlattı efendime söyleyeyim. Sonra yani CHP de bu topa girdi. Çarşafa çıkımı yaptı. Çarşafa girdi. İçinde saklandı, kayboldu, bir ara hatırlıyorsun Fatih'te çarşafın içine CHP rüzgarları falan taktılar, ablamı çarşaf giydi, mini ablamız
1: Sultanbeyli'de, evet.
3: Evet ya, yani, deşifre oldu sonra. Yani CHP de boş durmuyor, bir gelişime ayak uyduruyor yani bu anlamda. Ama hiçbir zaman gönülden bu zalimle karşı gelmedi. Türkiye layık sosyal hukuk devleti karabeti altında insanların zulmetti abi. Böyle zulme biz yaşadık, tamam mı? Efendime söyleyeyim. Kimse inancına karışmamalı abi. Atullah abi.
1: Evet efendim.
3: Hiçbir vatandaşın başındaki örtüye, giydiği eteğe, öğrencinin kırdığına, kıyafetine karışmamalı. Karışmamaz. Yani uzay çağında efendime söyleyeyim. Azerbaycan'da yapılanları kınıyoruz ama Azerbaycan ipi Yahudinin elinde. Son olarak bir şey söyleyeceğim abi. Adriyatik'ten İtalya'dan Çin Seddi'ne doğru hala Türk dünyası, biliyorsun abi ya, çok değişen bir şey yok.
1: Evet.
3: Türkiye bir babalık yapmasa, işte Özel bu babamı hatırlarsın abi. 93'te canıyla ödedi. Yapmaya kalktığı orta Asya gecesinden döndü. Azerbaycan, özür diliyorum, Bulgaristan bir gece düzenlemiş. Orada kolasının içine, meyvesinin içine bir çiçek atıp adamı zehirledi resmen. Biliyorsun FETÖ, ETÖ neyse artık. Bunu herkes bile hepimiz biliyoruz da. Türkiye bunları atlat bir büyüklük yapsa da, bu Adriyatik'ten Çin Seddi'ne olmasa da, Türkiye'den Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan kim sağsın? Türk dünyası bir sürü örgüt, bir sürü şey var ama böyle güçlü bir NATO'ya karşı, Birleşmiş Milletler'e karşı, her kasa karşı böyle bir şey kursa ya, sen söyle abi.
1: O hep hayal edilir. Ama Türkiye Cumhuriyetleri ya da Türk Cumhuriyetleri buna kolay değil. Biraz hazırlanmalı. Yani biraz o sen dediğin o milliyetçilik anlayışı aman aman öyle bizde olduğu gibi onlarda henüz öyle gelişmiş değil. Rus idaresinde yıllarca tabii yöneticileri vesaire falan. Yavaş yavaş olacak inşallah Hürcan Bey. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size efendim. Evet, bir başka dinleyicimiz varsa hemen alalım. Özcan Bey'i çok heyecanlı gördüm bugün. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Hayırlı akşamlar diyelim.
1: Size de efendim. Olsun.
4: İyi de buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey, buyurunuz efendim.
4: Şimdi millet başladı anladı yine 28 Şubatları hatırlamıyor. O bunları anladın gitsin de gelmesin. İnşallah bu Siyonist Yahudi devleti anladın Azerbaycan'da karıştırmayı başardı.
1: Evet.
4: Bak. Siyonist devlet şeyde Azerbaycan'da karıştırmayı becerdi, yaptı yani. Onların orada okullarında anladığınız kılık kıyafet serbestmiş Yahudi okullarında.
1: Tabii.
4: Ne kadar Yahudi varsa bilemeyeceğiz galiba Azerbaycan'da. Bilemiyoruz. Bir de bu iyilik var ya, iyilik. Baba iyilik anladın mı? Çok garip bir şey. Adama defalarca da söyledim ben. Karşıdan iki kişi geldi. İki kişi giderken karşıdan biri gelirmiş. Bak yardım sana, şu adam var ya, sana çok büyük kötülük yapacak. Bakmış adama. Ben ona iyilik yapmadım ki demiş, bana kötülük yapsın.
1: Evet.
4: Bu Kılıçdaroğlu için de geçerli. Kılıçdaroğlu da bak kimlere iyilik yaptı şimdi anladın, en büyük hakareti o yiyor. Bak en büyük bir adam ne kadar ağzını doldura necaset akıttı. Dün yine Grupa toplantısında Kılıçdaroğlu'na, devlete, bakanlara, milletvekillerine. Ya sen kimsin de anladın bu kadar hakaret ediyorsun arkadaş ya. Bugün de anladın mı şeyi, ben Halk TV'ye kayyum atandı. Bayağı bir insan herhalde gözaltına alındı. Yurt dışında onun patronları anladın, 2015'ten beri yurt dışında yaşıyormuş İngiltere'de. Şimdi Mahir'in, Veli'nin anladığını belediyelerin baskı, neden nasıl baskı yaptıkları meydana çıktı. Söylemiyorlar, açıklamıyorlar ama.
1: Halk TV mi baskılıyor?
4: Tabii. Bak şimdi İzmir Belediyesi'ne o şeylerin, araçların tamiri için şu firmadan başka firmaya verilmeyecek diye zamanında şey demiş. Bunu Mahir yapıyor. Bunu Mahir'den anladın, Veli yapıyor. Bu Halk Partili belediye başkanlarına ya da şimdi yeni belediye başkanlarına. Halk TV'ye anladın yardım olsun diye. Onun kuruluşlarını anladın mı tamir yaptırırlarmış araçları. Yani şimdi daha iyi meydana çıktı. Veli'yle Mahir'in anladın mı şeyleri.
1: Ama Sayın Kılıçdaroğlu da diyor sürekli 7/24 yalan haber yapıyorlar diyor. RETÜ'ye şikayet ediyoruz. RETÜK diyor ki efendim bunlara müdahale edemiyoruz gibi, o öyle bir ironi yaptı. Birkaç tamam. Gün sonra da böyle bir operasyon geldi.
4: Ama bak o şeyden, yalan haberlerden dolayı anladın kayyum atanmadı. Yolsuzluktan kayyum atandı.
1: Tabii ama yani Kemal Bey de ya. Sayın Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı da çok rahatsız.
4: Ya ben size söyledim.
1: Sürekli yalan haber yapıyorlar. Sürekli ya. Yalan haber yapıyorlar diyor.
4: Bak İmamoğlu'na iyilik yapmadı mı? Veli'ye iyilik yapmadı mı? Efendim anladım, Mahir'e iyilik yapmadı mı? Özgür Özel'e iyilik yapmadı mı? Bu şey... Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
4: Mükafatını şimdi alıyor şimdi adam oradan.
1: Hepsini belediye başkanı yaptı, milletvekili yaptı. Evet.
4: Milletvekili yaptı ya. Adama bir nasıl hakaret etti dünden ya. Aman yarabbim sen kimsin? Kayyumcu diye ya. Şeyce ne? Kuftancı diye ya. Böyle bir şey söylenir mi yani sen? Evet. Gün onu ağlaya ağlaya savuşturdun arkadaş be birader, sen anladın nasıl bu kadar iyi şeyden anlamayan bir insan.
1: Arkasında ya. Ağladı değil mi efendim?
4: Ağladı o gün ya, nasıl gidiyor ki anladın Cumhurbaşkanı adayı olunca ya.
1: O gerçekçi değil miydi diyorsun?
4: Ya değilmiş demek ki. O kadar samimi değilmiş çünkü. Öyle bir anladın mı vicdan sahibi olsa o Kılıçdaroğlu'nu o hararette yapmaması lazım. Ben Kılıçdaroğlu falan değilim.
1: Anladım efendim. Ben, peki ben efendim.
4: Onlara oy da veriyorum ama bir an insana anladım bu kadar hakaret edin ben. Sonra 78 yaşına gelmiş bir insan. Bunak demek, ne bileyim ne demek. Bu kadar adam zekası üstünde çıktı mı takır takır takır takır konuşuyor.
1: Evet.
4: Ayağıma yok diyor. Tam da şey diyor. Ama sen geveleyip duruyorsun ağzın içinde. Şimdi milletvekillerine talimat verdi. Konuşun sizle dedi. Ne kadar milletvekili varsa onlara hakaret edin dedi. Hiç kovmam bir şey olmaz. Grup toplantısında bunlar yani. Ben onun grup toplantısında...
1: Ne kadar yalan varsa söyleyin mi dedi?
4: Söyleyin diyor. Ben
1: yapma mesela, ya. Ne kadar yalan varsa söyleyin diyor.
4: Ben TGRT'den dinledim bunları.
1: Allah Allah, ben niye kaçırmışım ya? Demek ki Özgür vallahi Özel dün grup toplantısında bildiğinizi konuşun, bildiğinizi söyleyin. Ne kadar yalan biliyorsanız onlar yalan desinler ama siz konuşun.
4: Ya 8'de çeyrek kala bana haber süren arkadaşımız var işte. Eski CHP'li bir arkadaştı o adam.
1: Yani peki Yusuf ya. Abi size iyi akşamlar diliyorum. Evet, anlıyorum, ben seni yalanlamıyorum canım. İşin anlaşılması açısından. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum. Dinleyicimiz düştü efendim. Geliyor, dinleyicimiz geliyor. Acele etmeyelim efendim. Lütfen evet, metin olalım efendim. Efendim dinleyicilerimiz var, arıyorlar ama bu arada düşüremiyorlar. Telefonumuz müsait efendim, arayabilirsiniz. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
5: Atalla abi, Ankara Mustafa Kılıç.
1: Buyursunlar Ustim efendim. Sayın Ustim buyursunlar Mustafa abi.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim Ustif esnafına, sanayicisine efendim. Buradan selamlar efendim.
5: Aleyküm selam. Onların adına ben de alıyorum selamınızı.
1: Buyursunlar efendim.
5: Ankara'dan kapalı yağmurlu bir havadan arıyorum.
1: Ha, kapalı evet. Ve yağmurlu. Biz bu sabah iş yerlerine gelemedik efendim yani.
5: Evet, burada da Yerdemir Gökbakır her taraf simsiyah.
1: Yapma abi. Ya.
5: Şimdi Atalla abi, biliyorsun hastalıkların şifası Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi üzerine oluyor yani.
1: Ya Şafi mi dememiz oluyor. Lazım?
5: Şimdi Ya Şafi demek lazım. Heh. Çünkü niye? Bu Azerbaycan'daki bu olaylar hasta bir bünyenin hastalığının, uyuyan hastalığının uyanmasıyla
1: evet.
5: Hastalık çıktı ortaya. Bunu işte anaların, yine bizlerin, herkesin dualarıyla bunu kurtaracağız. Ama bir taraftan da tabii söylemle olmaz, eylem lazım. Oradaki bu daha önce bize yapılan vahşiliklerin aynısını oradaki kardeşlerimize yapıyorlar. Bunu şiddetle kınıyoruz. Yapan insanların da nereden, ne şekilde, nasıl geldiğini Elçi Bey'den sonra biraz önceki arkadaş güzelcene anlattı.
1: Evet.
5: Bunun en iyi farkında olan, şükürler olsun ki bilen bir reisimiz var.
1: Evet.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu çok iyi biliyor. Zamanında şey de gelmişti buraya. Bizim Suriye'den gitti ya Esad.
1: Geldi evet.
5: Pazarda havucu soyduk, yedirdik. Ondan sonra telef oldu adam. O da haksızlık yapan, halka haksızlık yapan elinde sonunda telif olacaktır diye düşünüyorum. Bir taraftan da
1: evet,
5: şöyle bir şey diyeyim sana Atalla abi.
1: Buyur efendim.
5: Biz cahil adamız, pek bilmeyiz de.
1: Estağfurullah hani efendim. Telef olma hadisesini şey yaptım da eski kelimedir bu. Buyurunuz efendim. Evet.
5: Evet. Ben şöyle söylüyorum. Hani bir laiklik deyip duruyoruz ya dilimizde.
1: Laiklik herkes kendine göre yorumluyor abi.
5: Bu şuradan mı çıktı acaba?
1: Bana göre laiklik, sana göre laiklik, Ali'ye evet. Göre laiklik. Evet.
5: Farklı bir yerden ulaşmaya çalışacağım. Bu Abdülhamit Han zamanında bir tanzimat fermanı o zaman çıktı herhalde değil mi?
1: Tabii. Meşrutiyetler, tanzimat fermanı. Haklar. Evet.
5: Azınlıklara verilen haklar. İşte bu azınlıklara verilen haklardan sonra Osmanlı'nın başına ne geldiyse ondan sonra geldi diye düşünüyorum ben. Aslında bu bir iyi niyetle başlayan fakat karşıdaki insanların suistimal ettiği, azınlıkların çoğunun suistimal ettiği, onların içerisinde güzel insanlar da var, ben onları tenzih ediyorum ama Bunlardan dolayı çıkan bir hastalıktı bu. Bünyeye bir hastalıktı. 100 senedir bu hastalığı çektik, çekiyoruz. Biraz daha yeni yeni iyi olmaya başladı diye düşünüyorum.
1: Evet.
5: Bunun da bence şöyle. Madem bu haklar azınlıklara verildi, laiklik de herkese eşit mesafede siyasi açıdan yaklaşmaksa, Tanzimat Fermanı'nın bir devamıysa bu eğer, bu azınlıklardan bu eşit vaziyette faydalanan insanların bunun hakkını vermediği zaman ona karşı gelecek kanun içerisinde yeni anayasayla beraber bir şey koymak lazım. Bunu bertaraf edecek, bu laikliği suistimal eden insanların alaşağı edilecek bir kesinin sesinin kesileceği bir kanunlar koyulması lazım.
1: Bazıları tam eşittir, bazıları o kadar eşit değildir. Bazıları azıcık eşittir efendim.
5: İşte olmasın öyle. Onun önüne
1: olmasın,
5: geçmemiz lazım.
1: Peki efendim.
5: Diyorum ben. Saygılarımı sunuyorum.
1: Sevgiyle Mustafa Bey, iyi günler diliyorum size efendim ve sanayi sitemize efendim. Ostim'e sevgiler, selamlar. Efendim Ostim çok önemli bizim için. Evet. Bizi çok dinliyorlar. Hatta Ostim esnafı bana ödülle vermişti efendim. Orada yapılan bir araştırma sonucunda vatandaşın %83'ü bana oy vermişti. Orada Ostim ödülünü aldım efendim. Buyurunuz. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
6: Nasılsın Atavullah abi?
1: Çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Siz nasılsınız?
6: Ben de iyiyim abi. Allah'a şükür, teşekkür ediyorum.
1: Buyurunuz efendim.
6: Abi ilk günden Halk TV'ye biliyorsun kayyum atandı.
1: Evet.
6: Sayın Kılıçdaroğlu zaten 3 gün önce...
1: Sabahtan akşama kadar yalan yapıyor canım dedi.
6: Abi
1: yalan haber yapıyor dedi. Bu olmaz ki canım böyle bir şey. Evet.
6: Şeyitmişler yani orada Rütü'ye falan da şikayet etmişler. Suç unsuru falan yok diye kendisine şey geldi. Fakat orada yani bize muhalefet yapıyorlar gibi bir durum oldu.
1: Muhalefet yani öyle de diyor. Yalan söylüyorlar ama diyor. Düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim dediğimizi düzeltmiyorlar diyor yani canım. Biz de Retü'ye şikayet ediyoruz efendim. Bunlar böyle diyor ama gerçek budur diye. Fakat gene yalan haber yapıyorlar efendim yani diyor.
6: Ya işte abi Türk'te bir yalan unsur anlanamadı gibi bir şey yapıyor.
1: Evet.
6: Yani ortada bir şey yok. Yani bir muhaliflik yapıyorlar gibi bir rahatsızlığı vardı.
1: Yorum, evet, haber yorum yapıyorlar. Evet.
6: Evet öyle oluyor diye ve buraya şey atandı. Yani bu işin bir de yani bu fon olayında da çok yani bir muhalif yayın çizgisi vardı.
1: Muhalif değil ya. Bakanlığın isimlerini açıkladılar ya.
6: Evet yani o isim.
1: Bunun babası kadar... şunun teyzesi, bunun kendisi efendim bunlar da foncu falan deyince adam da ya biz değiliz kardeşim. Su isim benzerliği. Geri adım da atmadılar.
6: Geri adım da atmadılar. Ha, bunları dediğim, da falan yapınca işte iktidar da yani bu tarz şeyleri istemiyor. Daha önce de yani benim şey ettiğim gibi. Evet. Ama yani
1: doğruyu söyle yani. canımı ye diyor iktidar. Kemal yani Bey de itiraz ediyor. Anlamadım yani.
6: Abi doğrudan ziyade yani kendi doğrumu gibi bir şey var aslında da.
1: Evet.
6: Yani öyle bir yayın politikası istiyor gibi. Yani çünkü biliyorsun yani.
1: Ama doğru bir tane ya Nurullah Bey. Ben ne bileyim sen nasıl düşünüyorsun? Birden abi, çok doğru olamaz.
6: Yani doğru bir tanedir de genel yayın şeyinden bir rahatsızlık var.
1: Sayın
6: Cumhurbaşkanımızın böyle bir politikası olduğunu biliyoruz yani. Şimdi karasal yayına kadar bu tarz şeyleri istemiyor kardeşim. Siz işinize bakın gibi bir şey. Ben yönetiyorum. Böyle bir olay var. Yani şimdi bunu kabul edeceğiz. Böyle bir şey istemediği için de böyle bir durum var. O sahibiyle alakalı da bir iki şey söylendi ama şimdi adamın yani böyle bir durum olduğunu ben zannetmiyorum. Biraz önce canlı yayındaydı şeyde.
1: Rüşvet meselesi mi?
6: Rüşvet meselesiyle ilgili bir şeyler var ama o adam ben izledim yani canlı yayında.
1: Demin birisi şeyde. Telefon açtı. Bir dinleyicimiz evet. De diyor ki diyor bu medya ile baskılıyordu belediyeleri belli firmalarla belli şirketlerle iş yapmaya baskılıyordu yönlendiriyordu onlarla iş yapmazsa efendim bu defa üzerlerine gidiyorlardı bu birçok belediyede bundan dolayı zaten istifa etti ya ayrıldı söylemiyorlar ama yavaş yavaş da çıkıyor mesela bir sayın belediye başkanına bir sayın genel başkan dedi ya kocanı boşa gel dedi.
6: Abi ona benzer şeyler var da şimdi tövbe, bu adam biraz ticaret, evet. Ticaret adamı. Ben YouTube'da canlı yayında izledim tabii, biraz önce.
1: Evet.
6: Yani böyle bir anlaşmaları falan olabilir. Yani ben tabii sana yani politika yapacağım, sen de işte bana bu işi vereceksin. Ama şimdi bu adam çok zengin bir adam abi. Ben izledim, milyar dolar benim için bir para değildir diyor. Oradaki şeylere diyor el koysalar ne olacak diyor.
1: Doğru söylüyor.
6: Milyar dolar gerçekten bir para değildir benim için diyor. Adam İngiltere'de aşırı zengin bir adam bu adam.
1: Niye yani acaba hiç Türkiye'ye gelmiyor? Şey söylüyor, sorguluyor. Kardeşim niye Türkiye'ye gelmiyorsun diyor. Burada abi televizyon Türkiye işletiyorsun, Türkiye'ye gelmiyorsun. Sözcü gazetesi ve TV'nin sahibi de biliyorsunuz yurt dışında. O da gelmiyor.
6: Abi ben niye geleyim diyor. Kendi söylüyor ya. Kendi açık açık söyledi. Benim dünyanın her yerinde şeyim var diyor. Ben hangi birine gideyim diyor. Milyar dolar bir para değildir benim için diyor. O yüzden söyledim. Bu adamın yani böyle bir işte alışverişi, ticari şey varsa bu böyle bir adam. Yani sadece muhaliflik anlamında bir şey değil. Bu ticaret yapıyor gibi düşün. Çok aşırı zengin bir adam.
1: Tabii canım. Parayı hep sağda değil, solda yatırım yapmayın. Biraz da Türkiye'de yapın demek istiyor herhalde Kılıçdaroğlu.
6: Onu da Türkiye'de bir yatırım yapmış. O şekilde bir politikası olabilir. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Hani işte şey deniyor işte bir 10 milyon oradan almış, 5 milyon. Böyle şeylere ihtiyacı olacak gibi bir adam değil bu. Aşırı zengin bir adam.
1: Abi şöyle para parayı çeker ama. İstediğiniz kadar zengin olun, sen daha iyi bilirsin. Evet. Zenginler biraz daha nasıl olabiliriz? Yani 5 bin liraya da 1 milyon liraya da bazen tevessül ediliyor yani.
6: Ya onu ticari anlamda düşünüyor gibi. Yani tamamen değil de oraya ben politika yapayım da bunları da şey diyeyim de değil. Bu adam ticaret adamı yani. İşin
1: tabii bir düşün bu. Mesela 50 ya da 100 tane belediye var. Bu belediyelerin İstediği şirketlerle iş yapması, ihale vermesi, alması vermesi ve her ihale başı 10 milyon, 15 milyon, 14 milyon falan alması, gitmesi, gelmesi önemli paralar. Tekabül eder yani Nurla Bey.
6: Abi tekabül eder, böyle bir ticari politikası olabilir ama bunu şey anlamında yaptığını düşünmüyorum. Tamamen ticari düşünüyor bu adam.
1: Ticari düşünüyor. Olay, tamamen, evet, ama evet, politikayı da yönlendiriyor herhalde Türkiye'de.
6: Ya o şekilde politika şey dersen para kazanırım gibi bir şey var herhalde. Öyle bir
1: yani evet yani baktığımızda ama şöyle hani bu iki televizyona da demin söylediğim gibi o medya grubuna Türkiye'de bir politika da destekleniyor, yönlendiriliyor. Böyle canhiraşane bir şekilde herhalde o da rahatsızlık uyandırıyor. Bilmiyorum ama öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu çok rahatsız efendim.
6: Abi onun rahatsız olması normal. Çünkü kabul edilmiyor gibi bir durum oldu. Muhalif şeyde çok büyük tepki var biliyorsun.
1: Peki efendim.
6: Yani bilmiyorum nasıl olacak. Abi teşekkür ederim.
1: İyi olacak inşallah efendim. Çok teşekkür ederiz Nurla abi. Ben teşekkür ederim. Kardeşim benim. Evet sevgili dinleyiciler, kim var telefon hattımızda, düştü mü dinleyicimiz? Efendim sevgili Ahmet Hilmi Kaya var tabii, normal gelecek telefonlar ve düşecekler. Ahmet Hilmi niye bu kadar yakışıklısın, bu kadar güzelsin efendim, namın çıktı tabii, arıyorlar, sesini duymak istiyorlar kardeşim. Ama öncelikle programa katılsınlar efendim, sadece aramakla olmasın. Yani buyurun efendim.
7: Alo.
1: Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
7: Atavullah Bey, ben Mahmut İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyursunlar Mahmut Bey, sizi dinliyoruz.
7: Şimdi efendim ben bu öncelikle şu Kılıçdaroğlu'na bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu Kılıçdaroğlu bu İmamoğlu'nu bu ülkenin başına bela etti. Bu Halk TV'yi bela etti. Efendime söyleyeyim, başka şeyler de var, en azından bu bilinenler için söyleyeyim ben. Şimdi de çıktı, bunlar hep de rahatsız oluyor. Fakat demiyor ki kimse de bunu muhalif taraf da yani demiyor ki ya bunu sen yaptın, bu işler bütün senin yüzünden geldi diyen yok.
1: Yani kendim ettim, kendim buldum. Abi bu türkü Kemal Bey'e gelsin o zaman. Evet buyurun efendim.
7: Yani ikincisi de Nurullah Bey de diyor ki ticari diyor, bir şeyler diyor. Ya neyin ticarisi? Her şey ticari zaten. Ticari olmayan bir şey mi var ya? Allah aşkına. Yani adam çıksın, o kesim özellikle o Halk TV'nin kesimi, bir defa insanlar şuna inanmıyorlar. Türkiye'de bir kesim diyor ki ya işte dış güçler var diyor. Tabii ki var, onu biz de söylüyoruz. O kesim hiç dış kuşlar var dinlerine dalga geçiyorlar. Ama adamları dışarıdan yayın yapıyorlar. Ondan sonra burada diyor ki adam ticari diyor. Bir şey ya, böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar yani bilmiyorum.
1: Bilmiyorum ben de efendim. Paralar dışarıda, yatırımlar dışarıda.
7: Yani ondan sonra da masumane adam ticari yapıyor. Ya nasıl ticari yapıyor kardeşim? Allah Allah.
1: Evet.
7: Neymiş, paraya ihtiyacı yokmuş. Nasıl oluyorsa bu ülkede de hep paraya ihtiyacı olmayanlar çok çalıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum ya.
1: Para parayı çeker abi. Ben bilmem ki nasıl çalayım ben. Yani abi, affedersiniz kimseyi peşin töhmet altında bırakmayayım ama çalmak işi de bir zanaattır abi. Yani herkes yapamaz.
7: Yani bence de herkes yapamıyor.
1: Valla bak, biliyor musun, ben yapsam elime yüzüme bulaştırır. Ben bilmiyorum abi.
7: Ya, abi şimdi inan Anadolu'nun, bak Ataullah Bey, Anadolu'nun insanı, yani burada yanlış anlaşılmasın, yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi en fazla atıyorum adam mesela bir tane koyun çalacak sürüden, köyden biri. Ya bir tane çalıyor. Veyahut da yumurta çalacak kümesten 3 tane varsa 2 tanesini alıyor, bir tanesini bırakıyor. Ya bu çok olanlar çok çalıyorlar. Aşırı çalıyorlar. Hiç doymuyorlar abi, bu nasıl bir şeyse.
1: Ha.
7: Yani ben anlamıyorum. Yani ahiretinde bunlar sanki parayla alınacağına mı inanıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum yani.
1: Tövbe tövbe. Öyle, evet.
7: Beyan yani. Etmek istedim. Yani.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz size efendim. Kısa bir reklam aramız var. Gidip gelelim sevgili dinleyiciler, beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
8: Şimdi reklamlar.
9: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Reklamları dinlediniz.
11: Burası TGRT FM.
1: Efendim buyursunlar. Tekrar.

0: efendim.
1: Amin efendim.
0: Çalışana Allah verirmiş efendim.
1: Veriyor evet efendim. Ata Bey dün bir arkadaş dedi ki emekliler çalışmasın diye yani lanse etti de. Ben yani emekliler yani çalışmasa inan ki sektörler hep durur Ata Bey.
0: Ya.
1: Çünkü çalışanların %80'i emek var Ata Bey.
0: Tabii.
1: Bunu yani bilerek mi eleştirdi bilmeyerek mi onu anlayamadım.
0: Hayır, yani yetişmiş, usta olmuş, tam verimli çağında, daha genç de öyle, hayır. 76 yaşında ya, değil, tabii. Avrupa'da şimdi emekli yaşı öyle. Adam ne yapsın abi, evde 3 gün dursa 5. gün Allah muhafaza vefat edecek abi, bir işle uğraşsın.
1: Evet, yani Hasan Bey bize şunu söyledi yani, dedi ki, çalışan emeklilerin dedi, ben devletin yerinde olsam dedi, maaşlarını keserim dedi. Bu da yani çok lansetti ya.
0: Evet.
1: Çok doğruma geçti. Yani o kadar bilgili bir insan bunu nasıl söyleyebilir Ata Bey?
0: Eyvah eyvah. Yani üzüldün değil mi yani? Doğru söylüyorsun.
1: O üzüldüm. Yani çünkü niye? O şekilde yani kendini yetiştirmiş. Mesela yurt dışına gitmiş, yurt içine gitmiş. Ben de mesela Fransa'ya kadar geçtim ama ben hiçbir insanı böyle inciterek söyleyemem. Yok işte emekli maaşını kessin, devletin falan diyemem. Çünkü niye? O insan da yıllardır emek vermiş Ata Bey, doğru
0: tabii
1: mu?
0: Canım.
1: Emekli olmak yani onun için bir kalemde yani emekliliği kesilir mi ya, bu nasıl bir mantık Ata Bey? Ben bu mantığı çözemedim, dedim ki Ata Bey'le paylaşayım dedim. Bir de Ata Bey önerim var.
0: Hı.
1: Şimdi büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul gibi yani şimdi metropol şehirlerde yağmur falan yağıyor, trafik sıkışıyor ya Ata Bey.
0: Evet.
1: Bizim zamanımızda efendim ben Kasımpaşa Tayyip Erdoğan stadının oradan şeye Şişli'ye yürüyerek giderdim Şahat Bey.
0: Tabii.
1: Yani Dolmuş'a falan binmezdim.
0: Evet.
1: Çünkü niye? Dolmuş'a binsem hem yol parası vereceğim hem de yağmurda, yaşta, karda gidemeyeceğim. İçime geç kalacağım Ata Bey. Anlatabiliyor muyum?
0: Ha.
1: Şah Kahvesi'ne bak Ata Bey. Büyük Cami'den yani Tayyip Erdoğan stadının oradan Şah Kahvesi'ne yürüyerek giderdim Ata Bey. Çünkü niye? Konfeksiyon oralardaydı. Yol parası vermeyin diye sabah erkenden kalkardım, tıpış tıpış yürüyerek giderdim yani. İnsanlarımız da oturduğu
0: hem sağlıklı yani, aynı zamanda trafiğe takılmıyorsun.
1: Abi Çata Bey yani. Yani
0: ulan ne diyelim dedim. O zaman Mustafa Bey, millete diyelim ki yürüyün mü diyelim, ne diyelim?
1: Yok,
0: kısa yani mesafelerde yürüyerek evinize gidin.
1: Yok Hasan Bey, oturduğumuz yerlerde işlerimizi arayalım. Heh. Orada iş kaynakları bulalım. Onu demek istiyorum Ata Bey.
0: İşi eve yakın kılalım efendim. Ya da yakınımızda evet, iş efendim. Bulalım.
1: Evet efendim. Şimdi mesela insan Kavacık'ta oturuyor Ata Bey.
0: Heh.
1: Bu tarafa Avrupa yakasını demirle geçiyor. Yani dalgalı olduğu zaman geçemiyor. Ne oluyor? Bu insanın gelip gitmesi çok zor oluyor Ata Bey.
0: Artık tüneller yani. Müneller var. Senin aklın eski İstanbul'da Mustafa Bey. Evet doğma
1: evet,
0: doğru söylüyorsun tabii.
1: Bunu dedim dillendireyim dedim.
0: Ama saygı çok güzel bir şey. Bak kendiniz mahallenizde ya da efendim ilçenizde size en yakın yerde çalışın. Hem bu trafik sıkıntısını çekmezsiniz.
1: Evet efendim. Saygılarımı sunuyorum.
0: Sevgili efendim Kayseri'ye selamlar. Abi Kayseriler çok farklı düşünüyorlar. İşte bak şimdi adam diyor ki kardeşim ta oradan buraya niye geliyorsun diyor. Daha yakında varsa senin yaptığın işle ilgili bir iş yaptığın bir şeyle ilgili mesleğinle ilgili orada çalış, bu trafik yükünü sıkıntısını çekme. Buyurunuz efendim.
2: Alo merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: İyi günler, Oktay ben Ankara'dan arıyorum.
0: Buyurunuz Oktay Bey.
2: Atalar Bey şimdi birincisi bu Cem Bey bir konuya değindi, Elçi Bey ile ilgili şeydeki Azerbaycan'daki
0: evet.
2: Eski yönetim. Şimdi ben Azerbaycan'da kaldım. Elçi Bey için bir bugün referandum yapılsa bu Elçi Bey mi işte
0: Aliyev mi?
2: Evet. Dese Elçi Bey önde çıkar yani. O ve tam yerdi mi tam anlayamadım ben Cem Bey'in ama.
0: Elçi Bey'i paldır küldür al aşağı yaptılar. Yani darbe evet, yapıldı evet, demeye getirdi.
2: Aynen. Evet o şeyde yani seküler şu anda Azerbaycan'daki seküler kesimle muhafazakar kesimi de bir araya getirip de bir referanduma gidilirse Elçi Bey çok önde çıkar. Yani sizin izahınızdan anladım. Yani demek ki Cem Bey de hani Elçi Bey şeyinde biraz daha herhalde şey kullandı.
0: Tabii doğru söylüyor. Evet.
2: Biraz önceki Mustafa Bey ile ilgili de emekli şey

0: çalışmazsa işte yani memleket sanki hani çökecekmiş gibi bir izahta bulundu. Ama Atollah Bey, dünyada neredeyse 4-5 ülke var. Emekli olduktan sonra iş arayan 4-5 ülke var. Yani biraz böyle durumu şey yapıp da iş arama şeyine giren 4-5 ülke. O da çok gelişmiş ülkelerde zaten öyle bir şey yok ama Türkiye'de de, Türkiye'nin haricinde 4-5 tane daha ülke var. Emekli olduktan sonra iş arayan, ek gelir sağlamak için hani geçim sıkıntısından mütevellit. Bu yönetim için, idare için değil, öncekilerde de zaten aynıydı. Yani 1980 yılında da emekli olduktan sonra kimse evinde oturmadı zaten. O zamanlarda da iş arıyordu. Yani ben genel olarak söylüyorum, Türkiye olarak söylüyorum.
1: Tabii biraz da erken emekli yapıyoruz biz galiba. Evet, erken Avrupa 76 yaşına dayandırdı bu işi. Evet.
0: Üçüncüsü de son söyleyeceğim şu. Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi dün öncesi gün bir izahatta bulundu. Dedi ki bu Halk TV dedi işte şöyle diyor, yurt dışında dedi işte şey olan bir kanal sahibi dedi, var mı dedi dünyada bir örneği dedi. Böyle buradan girdi. Herhalde şunu herhalde unuttu galiba. O bu kayyum atandıktan sonra ona kol kanat olan bir takım gazeteciler, yani gazeteci ve şey, hatta şimdi yardımcısı mı, basın danışmanı mı artık tam olarak hani şeyim yok ama o konuyla ilgili. Yok ama o, evet. o beyefendilerin, o gazeteci beyefendilerin patronu da, omuz attığı patronu da Amerika'da yaşıyor mesela. Ahmet Mücahit Ören beyefendi.
1: Ahmet yani Mücahit Ören Bey benim de patronum. Her gün saat 7.30'da burada, Amerika'da yaşamıyor. Sen yalan söylüyorsun. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV ile ilgili şunu söyledi.
0: Evet.
1: Dedi ki Halk TV sabahtan akşama kadar bize yalan söylüyor, iftira atıyor, yalan haber söylüyor. TGRT'de yalan haber yok. TGRT Türkiye'nin ilk ikinci büyük televizyonudur, özel televizyonudur. Ve aynı patronajla devam ediyor. Sayın Ahmet Mücahit Ören de patronumuzdur. Ve başımızdadır. Her sabah benden önce yani iş yerine geliyor. İşte siz an, Halk TV'yi izleyenlerin hepsi değil de senin gibiler yalancı ve yalan söylüyorsunuz. Bunu def et gitsin bu yalancı. Kemal Bey'i kızdırmışlar bu yalancılar. Biz de bunları def edelim. Evet, kim var telefon attığımızda efendim? Buyurun efendim. Görüyorsun değil mi yalancıları? Yani Kemal Bey nasıl dayansın efendim? Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Atallah Bey, Bursa'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi hani Allah Resulü buyurmuş ya, bir vadi olsa bir vadi daha istenir. Arı biliyorsunuz çiçek çiçek dolaşır, bal yapar. Affedersin, sinek de gelir, ne yapar? Biraz alayım der, biraz daha alayım der. Ondan sonra helak olur, batar içine gider. Şimdi bugünkü yani neslimizi böyle yetiştiriliyor gibi geliyor. Hani madde. Bakıyorsun yani hani para dedi mi, ne demiş adam? Bir zaman çok yıllar önce bir polis demiş ki arkadaşına, vallahi demiş 100 liraya kadar Allah büyüğünü göstermesin.
1: Efendim ses gidip geliyor, anlaşılmadı efendim, anlaşılmadı.
2: Manevi doyurmadıktan sonra madde doyurmaz.
1: Hah, bravo.
2: Madde doyurmaz.
1: Ama bir tarafımız boşta kalmasın. Şimdi evet yiyoruz, içiyoruz, hayır, semiz falan. Manevi tarafımız boş olacak. Kalınca işte orada olmuyor. Onu da beslememiz lazım efendim.
2: Tabii.
1: İyiliklerle, yani, güzelliklerle, temiz kültürümüzle. Tabii anlayışımızla, inancımızla onu beslememiz lazım.
2: Tek kanatlı uçmayacak.
1: Tabii.
2: Ama yani çok biliyoruz yani bu memleketi, bu güzel memleketi bu şekilde heba etmenin hepimize faturası hepimize kesilecek. Yani hayır, şimdi bir parti lideri çıkıyor ağzından sallayarak söyleyeceksin. Yani insan normalde konuşulmayacak şeyler kendi adamına. Yalan söylüyor yani.
1: Tabii. Biraz önce onları izleyen, takip eden bir yalancı daha düştü buraya. Yalan yani. Evet.
2: Yalan. Yani tabii. Bugün sen yalanla nereye varacaksın? Hani derler diye yalancının şey yatsıya kadar veya yalancının evi yanmış. Kimse inanmamış. Bugün şimdi yani evet tamam bir ideoloji olarak savunuluyor ama Yani onlar da biliyor ki bu iş böyle gitmeyecek yani.
1: Onlar da yalanlarının biliyor. Farkındalar mı efendim?
2: Yalanların farkındalar da.
1: Ama bile yani bile diyorsun.
2: Şimdi yapacak bir şey. Ya ne yapalım diyorlar. Düne kadar Kılıçdaroğlu'nu yerden göğe sığdıramayan insanlar.
1: Gandhi, bugün, Gandhi.
2: Doğru. Bugün gitti.
1: Bugün gitti.
2: Yani bu kadar da bu siyaseti ayağa düşürmemek lazım. Herkes ayağını denk alması lazım. Biz vatandaşız. Yani bu elhamla geçirip gidiyoruz bize. Bu memleketin, biz Bulgaristan'dan geldik. Biz nereden geldiğimizi rahmetli babacığım anlatırdı böyle de.
1: Oraya yani giden Türklerdensiniz, evet. Anadolu'ya, evet, ana yurdunuza evet. Geldiniz efendim. Hoş geldiniz
2: ana
1: efendim.
2: Ana yurdumuza geldik, evet. Oldu.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Bursa'mıza sevgiler, selamlar efendim. Evet, tek taraflı yetiştiriyoruz çocuklara. Sürekli cebine para koyuyoruz, ağzına yemek koyuyoruz, ekmek veriyoruz. Demiyoruz, bak evladım, iyilik denen bir şey var. İyilik, iyiliktir. Bir orada iyilik yap, burada iyilik yap, güzel davran, iyi davran demiyoruz efendim. Buyurunuz efendim.
3: İyi günler.
1: İyi günler efendim, hoş geldiniz.
3: Ata Bey'le mi görüşüyorum?
1: Ben Deniz'im, ben kiminle müşerref oluyorum efendim?
3: Ben Zuhal, Kayseri'den, selamlar.
1: Buyursunlar, Kayseri'den Zuhal Hanım arıyorlar.
3: Evet, doğrudur. Biraz önce söyleşiniz vardı. Onun üzerine sizlere rahatsız ettim ben de.
1: Estağfurullah. Kiminle efendim? Kayseri'de bir dostumuz aradı. Radyo dostu. Mustafa Bey.
3: Evet, Mustafa Bey'le konuşma yaptık.
1: Sizinle sizinle ilgili stajla sizden bahsettiler efendim.
3: Aynen. Çok güzel bir şekilde çalıştığımız ekip arkadaş olduğumuzu söyledi. Biz de şöyle söyleşiniz geçti. Çalışma saatlerinde hani herkes servis güzergahında veya fabrika çalıştığı yerde olsa diye bir paylaşımda bulundunuz.
1: Evet.
3: Ben de size şöyle bir fikirde bulunacağım.
1: Buyurun.
3: Ben ev sahibi olaraktan kiraya çıktım. İşimi sevdiğim için, işimi kaybetmemek bir tercih yapmak zorundaydım. Bizim patronlar şöyle bir işçilerine, elemanlarına, ekiplerine güzellikte bulunsalar, lojman gibi bu olsa, herkes aynı yerde otursa.
1: Ya, değil mi? Çalışanlarına. Ya inanır mısınız? Merhum Enver ağabey burada İhlas Yuva diye bir yuva kurdurdu. Sırf medyada ve holdingde çalışanlar burada ev sahibi olsun, işlerine gidip gelsinler. Bu arkadaşların çoğu efendim buradan ayrıldı. Şimdi çok pişmanlar çünkü hala çalışanlar 1,5 bazen 2 saat yolu çekiyorlar. Bir de bizim burada Yıldız sitesi var. Bu Altın Yıldız var. Reklamları dinlediniz ama çok muhterem bir zattı o. O da burada çalışanlarına bir site yaptı. Ufak ufak maaşlarından kesti ve orada çalışanların hepsi, bir fabrikasında çalışanların hepsi o sitede oturuyor efendim.
3: İşte
1: evet.
3: Bizlere de aynı öyle bir imkanlar sağlansa.
1: Evet efendim.
3: Dediğim gibi ben ev sahibiyken kiracı oldum. Kendi aracımla günlük yol gelip gitmek mali olarak da bayağı bir külfetli geldi. Hani bir zaman açısından da çok uzun bir zamandı.
1: Doğru. Doğru söylüyorsun. Bu da çok önemli bir şey, çözüm. Evet.
3: Yani.
1: Tabii.
3: Öyle efendim.
1: Peki bunu efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz size efendim.
3: Hoşçakalın. İyi günler efendim.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, sevgili dinleyicilerimiz arıyorlar mı efendim? Varlar mı Ahmet Bey? Varlar ama ben gene telefonlarımızı hatırlatayım efendim. Çok müsaitiz. 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm. Atalla
1: İstanbul'a. Aleyküm selam efendim. Bugünlüler bugün de Kayseriler arıyor abi.
4: Ya.
1: Sizden önceki hanımefendi de Kayseri. Efendim Atın buyurun abi, Erol Bey, sizi dinliyoruz efendim.
4: Atın abi, Erhan abi haber alabilir mi abi?
1: Erhan Bey mi?
4: Evet, Erhan Bey'den haber alabilir mi abi?
1: Erhan Bey neredeyse Erhan her Allah gün arıyor. Allah. Spor gündemini o belirliyor evvelallah.
4: Bugün yoktu Atın abi.
1: Yani bir kötü netice aldık tabii. Bir gol attık, sonrası gelmedi abi. Normaldir, bir hafta kendimize geliriz inşallah. Haftaya görüşürüz abi.
4: İnşallah.
1: Önümüzdeki maçlara bakacağız abi.
4: İnşallah. Abi bu teknik direktörlerin şeyi yani biliyorsun değil mi abi? Düzeltmek için abi. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz.
1: Tabii.
4: Hikaye abi.
1: Önümüzdeki.
4: Olur mu abi? Azerbaycan olan.
1: Abu affedersiniz, iş çıkışı İstanbul'da trafik yoğunluğu abi, İstanbul Mecidiyeköy'de her taraf otopark gibi olmuş. Evet, buyurunuz efendim.
4: Allah cümlemizin yardımcısı.
1: Amin efendim.
4: Cenab-ı Allah rahmetinden mağrup kalmayalım inşallah.
1: Amin.
4: Yağmur olmaz, suyumuz olmaz abi.
1: Doğru.
4: Hatırlarsın Azerbaycan'ın yönündeki olaya ben şimdi diyorum abi. Azerbaycan halkına sünnete davet ediyorum abi. Akar yolunu vurur inşallah.
1: İnşallah.
4: Bizim terahı erir inşallah canım abi.
1: İnşallah.
4: Saygılarımı siliyorum abi.
1: Ellerini sevgiyle efendim. İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyursunlar.
5: Abi selamun aleyküm, ben Nurullah.
1: Nurullah Bey hoş geldiniz.
5: Abi bana bir söz hakkı doğdu müsaade.
1: Ne diyorsunuz? Estağfurullah, evet.
5: Bir abimiz dedi ki, Kayseri'den arayan, dedi ki ya bu kadar dedi kendini yetiştirmiş bir abimiz dedi, niye böyle söyledi, üzüldüm dedi emekli konusunda. Şimdi abi benim söylemek istediğim olay şu. Şimdi diyelim ki bir kişi bir iş yerinde çalışıyor.
1: Evet.
5: Günü dolmuş, primi dolmuş, dilekçesini veriyor, diyor ki artık ben diyor emekli olacağım diye dilekçeyi veriyor. Bu nedir yani? O dilekçeyi verdiğin zaman artık ben çalışabilecek durumda değilim, emekli olmak istiyorum, veriyorsun dilekçeni. Ondan sonra emekli maaşın bağlanıyor. Benim böyle çok tanıdığım insanlar var, aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyor, hem maaşını alıyor hem üstüne emekli maaşını alıyor. Şimdi burada bir sakatlık var. Bir insan eğer çalışabilecek durumdaysa zaten emekli olmaması gerekiyor. Yani olay bilimsellikten şey anlatılıyorsa yani olaya bu şekilde
1: yani
5: bakmak lazım.
1: Yani emeklilik kabirde mi demek istiyorsun abi?
5: Abi bu işin şeyi budur.
1: Avrupa'da 76'ya zaten dayandı şey değil mi? 66 mı oldu? 67
5: tabii
1: mi?
5: Tabii yani ha. Şimdi sen oraya niye o yaş çekiyor? Çünkü adam çalışabilecek durumda. Ona göre bakılıyor, ona göre bir politika yapılmış.
1: Bir de Nurullah, onlar bir ayrıca özel gerekiyor. Birkaç sigortaya da yatırım yapıyorlar, para yatırıyorlar.
5: Ayrıca,
1: emekli olduklarında bunlarla beraber evet, bütün dünyayı geziyorlar.
5: Geziyor, ona göre bir şey alıyor. Bu şekilde bir politika uygulanıp insanlara da doğru düzgün bir para verilip ve emekli olmayı da gerçek manada hak eden kişinin emekli edilmesi gerekir. Olay bilimsel anlatılacaksa bu olması gerekiyor. Bu şekilde bir sürü hiç hak etmediği halde biliyorsun 40'lı yaşlarda emekli olup adam emekli maaşı alıyor. Yani bu,
1: ya
5: bu düzene,
1: ne diyorsun sen, Nurullah Bey? Evet efendim.
5: Sen bu düzene doğru diye kabul ediyorsan tamam, ben bilimsel manada bilgisiz bir adamım, yanlış bilgi veriyorum.
1: Estağfurullah.
5: Ama
1: EYT.
5: Sen bunu
1: EYT,
5: nasıl kabul evet ediyorsun? Hem EYT'si var, hem adam 40 yaşında 50 yaşında falan emekli oluyor. Fırtına gibi, hem de aynı iş yerinde devam ediyor. Çifte maaş alıyor.
1: Evet.
5: Ya Sayın Cumhurbaşkanımız bile demedi mi? Ben EYT yani o zor durumda kaldı, bunu kabul etmek zorunda kaldı ama bir şeyinde ne dedi? Çifte dikiş devam edecek, aynı işte maaşını alacak. Bu doğru zaten. Sonra da sen bu şekilde her önüne geleni emekli edip bu sefer de 70 yaşına gelmiş adamı 25 bin liraya mahkum ediyorsun. Bu doğru mu? Doğru değil.
1: O zaman bizim eskiden solcu çocuklar yalan söylüyorlar ya. Efendim mezarda abi, emeklilik, mezarda emeklilik, buna hep karşı çıktılar. Bir de emekli gelmiş gelmemiş insanları da tahrik ettiler. Çağdaş abi, batı dünyası diyorlar ya, bizim önümüze koyuyorlar. Oradan da emeklilik şimdi 67 oldu abi yaş.
5: Ya abi şimdi işin bilimsel yönü, bir insan çalışamayacağım artık. Yani ben yapamıyorum, bana da devlet belli bir şey versin. Bunca yılda hizmet ettim.
1: Evet.
5: Olayıdır bu yani.
1: Tamam.
5: Bunu kabul edip beyninde bunu böyle oturtman gerekiyor. Doğru düzgün de o adama gerçek manada da bir maaş verilecek. Her önüne geleni emekli edersen milyonlarca emekli olur. Devlet buna nasıl yetişecek kardeşim?
1: Peki efendim.
5: Ben teşekkür ederim abi.
1: Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Bekleriz efendim. Efendim Nurullah Bey'in saptamaları, tespitleri böyle. Bakalım sıradaki dinleyicimiz ne diyecekler, onu da bir dinleyelim böyle ufak ufak. Valla trafik İstanbul'da şimdiden bir kilitlenmiş, kilitlen. Buyurunuz efendim.
6: Elazığ'dan saygı ve selamlarımı sunuyorum Ata Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, bir mukabele. Buyurunuz efendim, kiminle görüşüyoruz?
6: İsim vermesin Ata Bey.
1: Tabii efendim, siz bilirsiniz, evet.
6: Bugün yani birkaç gündür bayağı bir sıkıntıdayız. Neden? Azerbaycan başörtüsü bayağı bir etkiledi bizi. Çünkü biz aynı şeyleri yaşadık.
1: Tabii.
6: Benim çocuğum yaşadı.
1: Evet.
6: Gerçekten çok şeyler yaşadık biz. O ya. Kadar zordu ki bugün aynı şeyler yine tekrarlandı.
1: Ya öz vatanında evet. Garipsin, öz yurdunda parya. Evet. Güya Necip Fazıl Kısakürek, üstaz.
6: Evet.
1: Tabii efendim.
6: Evet, evet abi. Gerçekten biz çok şeyler yaşadık.
1: Evet.
6: Ben 65 yaşındayım abi.
1: Evet, maşallah.
6: Heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah efendim, radyoda konuşuyoruz. Kimse görmüyor, bilmiyor.
6: Evet. At abi, yani ben AK Partiliyim diyeyim ama AK Parti olarak demeyeyim de ben size, biz 2002 yılından önce çok şeyler yaşadık.
1: Yeah.
6: Gençlerimize biz şimdi bunları anlatamıyoruz At abi.
1: Doğru.
6: Hastanelere giderdik. Gerçekten yani o kadar zor şeyler yaşıyorduk ki insan olarak diyorduk, ben diyordum ki niye insanım ben, bunları yaşamak zorundayım zanki. Ondan sonra 2002 yılından sonra gerçekten refah geldi. İnsan olduğumuz için gurur duyuyoruz.
1: Hmm.
6: Bunları yaşattığı için Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim.
1: Evet efendim.
6: Gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Diyorlar ki bir şey yok. Ya Rabbi, bunları görmüyorlar mı? Otoyollar, televizyonda izliyorduk ya biz otoyollar televizyonda dış devlette izlediğimiz zaman diyorduk ki böyle bir şey var mı, bu resim mi?
1: Bu nasıl böyle bir yol yapmışlar? Evet.
6: Çizmiş, sanki yollar çizilmiş Ata Bey.
1: Evet.
6: Şimdi kendi ülkemde bunları gördüğüm zaman gurur duyuyorum.
1: Evet.
6: Ama ben bunları insanlara anlatamıyorum. Ben gençlerime anlatamıyorum Ata Bey. Gerçekten Allah sonumuza hayretsin.
1: Amin efendim. Çok teşekkür ederiz.
6: Rabbim sonumuza hayretsin. Ben teşekkür ederim. İlk defa arıyorum.
1: Her zaman bekleriz ama çok güzel geçmişle bugün arasında güzel tespitleriniz var. Her zaman bekliyoruz. İyi günler diliyoruz Elazığ efendim.
6: İyi günler Ata Bey. Sessiz dinleyicimizin.
1: Sağ olun Cumartesi efendim. Çok teşekkür ederim.
6: Allah'a emanet olun.
1: Sizler de efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Ahmet Bey'i biraz heyecanlı buluyorum. Buyurunuz efendim.
7: Evet.
1: Ben sesimi duyuyorum. Radyo açık. Bu çok güzel. Ama dinleyicimizi duymak isteriz. Buyurunuz efendim.
8: Alo.
1: Buyurun efendim.
8: Selam aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
8: Ata Bey, iyi yayınlar diliyorum ben. Öncelikle Deniz'den katılıyorum. Pamukkale Beyaz Cennet'ten sevgi ve saygılar sunuyorum.
1: Hoş geldiniz efendim.
8: Keyifle gerçekten ilk defa programı dinliyorum ben. Aynı zamanda şu anda bir zamanda araç kullanıyorum.
1: Şu anda araçtasınız değil mi efendim? Gözünüz evet, yolda, kulağınız bizde olsun efendim.
8: Aynen öyle, şu an gözüm yolda.
1: Şu an teknoloji gelişiyor artık, evet.
8: ama keyifle dinliyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani tamam. Belki de burada siz halkın sesi oluyorsunuz. Yani insanların gerçekten burada ben keyif aldım. Ben mutlu oldum.
1: Evet.
8: Sizlere de inşallah temennimiz denizimizdeki beyaz cennetimizi, Pamukkale'mize davet ediyorum tabii ki.
1: Ne demek, şeref ya, buluruz efendim inşallah.
8: Sizin aracınız da tabii ki burada canlı yayın dinleyen tüm vatandaşlarımız da tavsiye ederim. Mutlaka denizimizi görsünler derim. Yani Türkiye'nin tabii ki her tarafı cennet ama.
1: Denizli halkı çok çalışkan bir defa. Müteşebbis valla. Yani hep üretir, hep çalışmak, hep kazanmak, hep ticaret yapmak ister. O yönde Denizli halkı Türkiye'den ayrışıyor. Farklılaşıyor.
8: Evet efendim.
1: Bu bakımdan ben de sizi tebrik ediyorum. Beyaz pamuk efendim şeyiniz zaten farklı pamuk. Bir şey, güzellikte. Evet.
8: Evet tabii, kaplıcılarımız, bu şifalı kaplıcılarımız.
1: Evet.
8: Vallahi çok teşekkür ederim. Ben katıldığım için mutlu oldum.
1: Siz İnşallah. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Biz de çok mutluyuz.
8: Ben Ata Bey, ben kamudan emekli oldum kendim. Şu an işte
1: çok genç geliyor sesiniz. Niye böyle genç emekli oldunuz?
8: 55 yaşındayım efendim. 55 yaşında emekli oldum.
1: Gençliğim,
8: yaşlandım Ata Bey.
1: Yo 55 yaşı kendinize öyle koy vermeyin. Bir şeyle meşgul oluyorsunuz mutlaka.
8: Çalışıyoruz. Evet. Servis şoförlüğü yapıyorum tabii. Şimdi. Yani otel çalışanlarını inşallah çıkışını alacağız.
1: Hah, Çok
8: ne
1: güzel.
8: Yapalım? Hayatımızı böyle idam ettiriyoruz inşallah.
1: Tabii tabii, onları yetiştirin. İyi turizmciler çıksın sizin kaleminizden, elinizden.
8: Bu teşekkür ediyorum. Tabii. Güzel dilekler için çok memnun oldum. Allah'a emanet olun efendim.
1: Sizler de güle güle. İyi günler diliyorum Denizli'ye efendim. Evet sevgili dinleyiciler, 55 yaşında emekli olmuşlar ama bırakmamışlar. Turizmcileri yetiştiriyorlar, genç turizmcileri. Buyurunuz efendim.
7: İyi günler Ata Bey. İstanbul'dan Abdullah.
1: İsmim. Abdullah Bey hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Ben de bir konuya değinmek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
7: Sendikada çalışanları, sendikacı ağalarım diyelim, oradaki yetkililer mi diyelim, işçi ama sendikada çalışmayanlar işçi değil. Yani böyle bakıyor. Hükümet bir ara, biz şimdi çalışıyoruz. Ben kendim çalışmıyorum ama önceki
1: sendikalı olmayanları işçi kabul edilmiyor mu efendim?
7: Edilmiyor. Şöyle bir yasa çıkartmak istediler. Şimdi adam bir ay çalışıyor, iki ay çalışıyor, altı ay çalışıyor. Tazminatını alamıyor bu adam.
1: Hmm.
7: Gidiyor başka yere. Yani vesaire vesaire. Hükümet dedi ki kardeşim biz bunları tazminat için alalım. Adamın bir ay da olsa işverenden alalım, adamın hesabında biriksin. İki sene sonra alsın, beş sene sonra alsın. Ama devlet de bu saklı kalsın, bu hakkını alsın. Sendikalar buna karşı çıktılar. Kabul etmediler.
1: Ne yani kadar çalışsa kabul ederlermiş efendim?
7: İşte kendi hakları var. O hakları yanıyormuş ya da kendilerine gelmiyor. Ya da sendikada çalışanlar bundan mağdur oluyor. Sen o hakkını alıyor ya. Diğeri alamaz. Bu şekilde hükümette yine
1: yani hayır kaldı. Sendikalar ya işte 6 ay mı çalışılsın ya da bir sene bir yerde çalışıyorsa o hak ediyor. Bir ay, iki ay, üç ay çalışanlar hak etmiyor mu demek istiyor?
7: Şöyle bu kanunu sendikalar kabul etmediler. Yani kendilerinden, kendi elemanlarından ya da kendi çalışanlarından eksiye düşüyor. Biz eksiye düşüyoruz o zaman diye veyahut da kendi çalışanlarının böyle bir hakkını mı vermek istemediler? Yani bize bağlı kalsınlar diye bilemiyorum ama buna karşı çıktıklarını
1: yani
7: biliyorum.
1: Yani bir sendikaya girmenizi tavsiye ediyorlar ya da yönlendiriyorlar diyelim.
7: Olabilir. Yani ama hükümet dedi ki ya herkes sendikalı gibi olsun, hakkı olsun. Yani bir aylık da olsa tazminatı biriksin ya. İki ay orada çalışıyor, üç ay, beş ay, bir sene. Adam on yıl çalışıyor ama bir yerde çalışamadığı için hiçbir tazminat hakkını alamıyor. İşverenden alamıyor. İşveren de canla minnet. Nasıl olsa bir hafta çalıştı gitti.
1: Bunu sendikalar mı istiyor bunu böyle olmasını?
7: İstemiyorlar. İstemiyorlar. Hükümet böyle olsun diye bir yasa çıkartmaya çalıştı.
1: Tamam.
7: 3-5 sene önce. Ama sendikalar karşı çıktılar.
1: Biz işçiyiz. Biz işçi sendikalarıyız. Tamam. Hükümet böyle adımlar atmak ister ama arkadaş biz işin içerisinde geldik. İşin içindeyiz. Bu böyle olmaz dediler. Karşı çıktılar. Peki efendim.
7: Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz size. Anladım efendim mevzuyu. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
9: Alo.
1: Buyurun efendim.
9: Merhaba.
1: Merhaba efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Hayırlı akşamlar diliyorum. Atallah Bey.
1: Hayırlı akşamlar efendim.
9: Ben Halit, Kayseri'den katılıyorum.
1: Kayseri bugün evet yoğun bir Kayseri trafiği var. Ben çok memnun oldum. Şu anda Kayseri'de misiniz efendim?
9: Evet Kayseri'deyim efendim. Kayseriler adına konuşmayayım. Ben Kayseri'nin yerlisi değilim ama Kayseri'de bir Trabzonluyum, böyle diyelim.
1: Ay ne kadar güzel. Karadenizimiz tabii göç veriyor. Ülkenin her yerinde Karadenizli bulmak mümkün. Ne iş yapıyorsunuz Karadeniz'de efendim?
9: Efendim ben Karadeniz'de emekliyim.
1: Karadeniz'de emeklisiniz ama Kayseri'de çalışıyorsunuz.
9: Kayseri'de de çalışıyorum. Emekliyim. Şu anda emekliliğimin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki çıkaramıyorum. Konum da bununla alakalı zaten.
1: Kaç yaşında emekli oldunuz efendim?
9: Ben 50 yaşında emekli oldum.
1: Maşallah.
9: Normal yaşında. Yani EYT'li değilim.
1: Ha.
9: Gerçekten hakkıyla emekli olanlardanım.
1: Hmm. 50 yaşında ve fakat hakkıyla emekli olmuş bir yurttaşımız. Evet.
9: Evet. Biraz önce programa katılan bir arkadaşımız vardı. Nurullah gibi bir arkadaşımız.
1: Evet.
9: Gayet bilimsel konuştuğunu söylüyordu. Doğrudur. Söylediklerinin kısmı doğrudur. Fakat arkadaşımız sapla samanı birbirine karıştırdı. EYT'lilerle normal emekleri aynı kefeye koyup biraz insafsızca bir eleştiri yaptı. Ben o öncelikle şunu söylemeye çalışıyorum. Emekli olan bir kişi gerçekten emekli olup gerçekten geliriyle hayatta kalabilmeyi başarsa niye çalışsın?
1: Evet. O da genelde öyle diyor. Diyor ki mesela 60-65 yaşında emekli olsun, iyi bir maaş verin, adam çalışmasın diyor.
9: Hayır, öyle de olmuyor. Bu biraz çevreden uzak kalmış bir arkadaş ya da bu özel sektörü çok bilmeyen bir arkadaş. Genellikle hiçbir iş yeri 60 yaşında bir insanı çalıştırmak istemez kolay kolay.
1: Tabii çünkü Avrupa'da genelde Fransa'da, Almanya'da gerçi şimdi yaş 67'ye doğru gidiyor. 65 yaşında emekli oluyorsunuz.
9: Kesinlikle. Orada yaşlı insanların çalışmasında hiçbir engel yok. Özel sektörde buna müsait. Avrupa'da böyle bir sorun yok. Ama bizim Türkiye'de böyle bir sorun var.
1: Neden? Bizde neden sorun var? 50 yaşında niye sizi emekliye sevk ettiler efendim?
9: Benim sevk etmemden önce şu meseleyi anlatayım. Bizim Türkiye'de çalıştırma mantığı çok mantıksız. Çünkü bir insanı bir branş dalında işe alındığı zaman sadece bu konuda uzmanlığından yararlanmak yerine etinden sütünden yararlanmak diye bir mantık var. Dolayısıyla
1: çok mu çalıştırıyorlar, çok mu yoruyorlar efendim, çok mu yıpranıyorsunuz?
9: Ataoğlan Bey, benim anlatmak istediğim o değil. Benim anlatmak istediğim çalışma sektöründe insanların branşının dışında da etinden sütünden yararlanacak kadar farklı işlerde de çalıştırabilmek, koşturabilmek, diğer konulardan da ondan faydalanmak isterler. Dolayısıyla bu belli bir yaş grubunun altında mümkün olabiliyor. Fakat belli bir yaş grubunun üstündeki insanlara bunu yaptıramıyor. Dolayısıyla emekliler veya emekli yaşına gelen insanlardan kurtulmak ister özel sektör.
1: Evet.
9: Dolayısıyla Türkiye Avrupa ile aynı kıyasa koyamıyorsun. Özel sektörde çalışan insanların emekli olduğu halde çalışma ihtiyaçlarını bir şekilde giderme sebebi de bu. Erken emekli olmaların sebebi de bu. Ayrıca emekli olmak Türkiye'de ben yaşlandım artık çalışamıyorum demek değil. Belki kanunla böyle gibi görünse de aslında emekli oldum, hakkımı kazandım. Ben paramı artık emekli maaşımı veya tazminatımı almak istiyorum demektir. Yani bunu aldıktan sonra da ben çalışmayacağım diye bir kural veya herhangi bir kanun da yok.
1: Evet.
9: Bunu eleştirmek de yanlış buluyorum. Bunu eleştiren arkadaşın da bir gün emekli olduğunda bizi anlayacağını düşünüyorum.
1: Anladım. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Kayseri'ye. Sağ olun. Karadeniz'de ama Kayseri'de yaşıyorlar, çalışıyorlar. Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum efendim. Bu buyursunlar efendim. Alo.
10: Alo.
1: Buyurun efendim.
10: Selamünaleyküm Atolla abi, Murat ben İstanbul'dan.
1: Murat Bey merhaba. Ve aleyküm selam efendim. Sizi dinliyoruz.
10: Merhaba abi.
1: Merhaba.
10: Güzel bir yağmur yağıyor. Çok güzel de trafik var abi İstanbul'da.
1: Yolda mısınız efendim?
10: Evet, yoldayım abi.
1: Abi trafiğin güzelliğini de ilk defa sizden duyduk. olsun trafik de olsun.
10: Evet, olsun.
1: Araba kullanıyor abi, musunuz?
10: Evet, araba kullanıyoruz abi.
1: Abi trafikte en iyi araba kullanmayacaksın. Böyle dolmuşta, abi, minibüste, arabada neyse.
10: Ama mecburen abi artık işe güce.
1: Hayır, bir yer bulacaksın, orada kafayı güzel bir koyacaksın, yatacaksın şöyle 40
10: bazen
1: dakika.
10: Bazen öyle sıkıştırıyor, yapıyoruz abi.
1: Yapıyorsunuz abi, değil mi? Ha. Evet, şöyle evet. Bir saat, iki saat uyudun mu trafikte valla kendine evet. Geliyorsun. Biraz
10: yapıyoruz abi.
1: Evet, rahat edemiyorsun ama olsun. Yani uyku evet, uykudur efendim.
10: Evet. Abi ben bu trafikle ilgili bir öneri yapmak istiyorum da.
1: Tabii.
10: Şimdi binlerce trafik polisimiz var.
1: Ha.
10: Bu mahalle aralarında, ille bir yağmur da değil. Mahalle aralarında, caddelerde, ana merkezi, caddelerde, sokaklarda. Biri sağdan giriyor, soldan giriyor. Yani bu polislerimiz sahada olsa, yani bunlarla ilgili aktif bir rol oynasa sanki bu trafiğin şeyini, seyrini daha da değiştirebiliriz gibi yani.
1: Yani araba kullanmasını bilmiyor muyuz? Yani kaidelere, kurallara uymuyor muyuz?
10: Aslında biliyoruz da işte kaide kurallarda biraz sabır kaçsayımız çok fazla olmadığı için
1: anladım. Yol vermiyoruz. Bile bile öne geçmek, sollamak efendim bir adım evet, daha gitmek evet. isteği var
10: mesela
1: diyorsunuz.
10: Mesela sahada olsa polislerimiz belli noktalarda görev yapsalar, yönlendirseler. Çünkü bir tane yerde olan trafik her yeri artık kilitliyor yani. Herkes de araç olduğu için. Yani bu sahaya inmeleri çok mantıklı olacaktır.
1: Evet.
10: Onunla ilgili dedim bir öneride bulunmak istiyorum.
1: Sahada varlar ama daha yoğunlukta diyorsun.
10: Evet, yoğunlukta ve bu trafiğin yönlendirilmesi noktasında olmaları gerekiyor. Yani
1: anladım.
10: Sağda olup işte bazen arabaları çeviriyorlar, ruhsat, işte kimlik bilmem ne, o kadar git, eksiği var mı yok mu, o daha çok öyle bir görev adledilmiş durumda şu anda yani. O noktada sağda olup yönlendirmelerini, sen bekle, sen git, sen dur gibi yapsa, yani bir noktada olan trafik her yere etkiliyor yani.
1: Evet.
10: O daha bir sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum Atallah abi.
1: Anladım efendim, peki.
10: Bir daha abi, az önceki ablamız bu 2002'den sonra insan olduğumuzla ilgili gurur duydum falan dedi ya abi.
1: Evet.
10: Ben direkt şeye gittim Atallah abi, sen de hatırlarsın. 2000'li yıllarda, 2002'de falan 20 yaşlarında trafik canavarı diye bir şey vardı. Bayramlarda 100'lü 150'lü her gün, yani bir travma yapmıştım. Uzun yola gitmek, artık ileride diyordum ben gidemem, yapamam, öyle bir korku salmıştı yani. Heh. Reis onu bile halletti ya, onu bile unuttuk yani. Trafik,
1: evet, mesafeler yakınlaştı.
10: Yollar
1: evet, kısaldı. Yollar, uçaklar her evet. yere gidiyor. Bravo.
10: Evet abi, evet abi. O da çok güzel bir hizmet oldu. Allah ondan razı olsun. Başımızdan da eksik etmesin diyorum abiciğim.
1: Amin ben diyorsunuz. Peki efendim. Herkesin çok teşekkür ederim. Sağ olun abi. Efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım. Efendim, telefon hattımızda dinleyicimiz olacaklar galiba, var ama müsaitiz efendim. Buyurunuz efendim.
11: Hello, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim.
11: Nasılsın Abdullah Bey?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
11: Ben bu aylıktan şey yapıcıydım. Ben 77'de devletten aylık bağladı.
1: Ne aylığı efendim? Emekli mi oldunuz?
11: Yok. Bu engelliyim ben.
1: Tamam. Aylık bağladılar. Ne oldu?
11: Ondan sonra 5 sene vermediler, şimdi tekrar başladı, ama 7000 lira bir aylık veriyorlar.
1: Hı.
11: Onun için şey,
1: biraz yok, daha fazla versinler diyorsun.
11: Çok şükür yok, buncasına yeter, ben istemiyorum.
1: Peki yalnız efendim.
11: Kesmesinler, bir araba aldık, onun için 5 sene kestiler.
1: Ha, araba aldınız, evet.
11: Engelli olarak bir araba aldık çocuklara.
1: Ha. Çocuklar mı kullanıyor o size verilen engelli arabayı ya da adınıza aldığınız o arabayı?
11: Günü bitti, gittim alamam dedi bir tanesi de. Sosyal yardım düşmeye gittim, sana aylık vermezler dedi. Allah Allah. Niye? Üzerimde 5 dönüm ben, ben 77'de ben 14 dönüm malı vardı. Ona verdiler, şimdi 5 dönüm malı var. Onun için vermiyorlar dediler.
1: Ha, üzerinde mal var.
11: 5 dönüm emme. Önceden 14 ve 15 dönüm vardı, alıyordum.
1: Hı.
11: Onun için ne yaptılarsa bilmiyorum.
1: Anladım. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646. Bunlar canlı yayın telefonlarımız. Kısa bir aramız var. Gidip geliyoruz efendim.
12: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını

0: diyarlardan gönüllere.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Burası TGRT FM.
4: Efendim tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
5: Selamun aleyküm Atamullah Bey.
4: Aleyküm selam efendim. Buyurun.
5: Ben İstanbul'dan Ramazan.
4: Buyurun Ramazan Bey.
5: Bu trafik polisleriyle benim sıkıntım var.
4: Evet.
5: Görevlerini gerçekten yapmıyorlar.
4: Evet.
5: Bu konuda çok açık ve net söylüyorum. Trafik olduğu yerlerde arabaların içine oturup telefonla oynuyorlar ya da bir kafeye gidip bir çay ocağına gidip orada çay içiyorlar. Trafik var, hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar.
4: Nasıl yaparlar yani, ilgilenirlerse trafik açılır mı abi?
5: Bakın şimdi ben size bir en basit örnek söyleyeyim.
4: Buyurun.
5: İki şeritli yol sağ tarafına komple araba park etmişler. Yolda park yapılmaz levhasının tam altına park etmişler.
4: Tabii, çünkü park yeri yok. Çok büyük sıkıntı var efendim.
5: Evet, çok büyük sıkıntı var. Bu sıkıntı bir de bu ana yolda. Yani sürekli kullanılan işlek bir yol. Arabaların burada ne işi var? Bu polisler bunlara neden arabayı çekmiyor ya da ceza yazmıyorlar? Ara sokaklar boş. Oralara çeksinler. Yani bu polisler gerçekten trafik polisleri özellikle üstüne yani görevlerini yapmıyorlar.
4: Ne diyorsunuz ya efendim? Bu büyük bir itham efendim ya. Nasıl böyle söylüyorsunuz?
5: Evet. Çünkü ben bunu her gün yaşıyorum. Her gün.
4: Allah Allah. Bir sıkıntılar var. Bir gözünüze hoş gelmeyen ya da mantığınıza oturmayan manzaralar var. Bunun giderilmesini istiyorsunuz.
5: Doğrudur. Çünkü ben sabah arabamla evimden iş yerine 25 dakikada gidiyorum. 25 dakikada. Trafik yok. Akşam 1,5 saatte eve zor gidiyorum.
4: Evet, mesafeye bakın. Evet.
5: Yani mesafe
4: 16 ile 19 sularında hakikaten ciddi bir trafik oluyor. İstanbul'da bilhassa oluyor. Evet.
5: Evet, bu trafik polisleri görevlerini yapmadığı için bunlar böyle oluyor.
4: Ya keşke öyle kolay olsa. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu teşhis gerçekten böyle olsa İstanbul trafiğini çözmek çok kolay olur. Her yere trafik polislerini yoğunlukta görevlendireceksiniz. Takır takır İstanbul'un trafiği açılır efendim, devam eder.
5: Evet.
4: Peki.
5: Neden 25 dakikalık yolu 1,5 saat bu eziyeti çekiyorum? Ben ve benim gibi yüzlercesi, binlercesi var.
4: Çünkü yollar yetmiyor valla. Araçları taşımaya yollar yetmiyor. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz beyefendi. Ben zaman zaman söylüyorum. Benim hakikaten genelde dinleyicilerim biraz böyle filozof gibi. Yani çok enteresan şeyler iddia ediyorlar. Efendim buyursunlar.
6: Alo, selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim.
6: Atallah ve yağmurlu bir İstanbul havasından hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Efendim ben de hayırlı günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum İstanbul trafiğinde. Nasıl eve gitmeyi umuyorsunuz değil mi bu akşam? İnşallah gidersiniz.
6: Vallahi inşallah, bakalım nasip olursa.
4: Hedefinizde eve gitmek var değil mi efendim?
6: Dinleyenlerimizden Habibler tarafında olanlar varsa arabalarını bir yere park etsinler. Birkaç tane alt geçit şu anda tamamen sularla dolu. Bu bilgiyi de vereyim, oradan geçtiğim için gördüm.
4: Habibleri su bastı diyorsunuz, alt geçitler
6: evet,
4: vesaire yollar.
6: Alt geçitlerde iki tane alt geçidi şu an su basmış durumda. 3-4 tane de araç vardı içinde.

0: Yani çalışma bir var ama artık inşallah bakalım.
1: İnşallah.
0: Sıkıntı olmaz.
1: Yani su giderleri mi çalışmıyor sizce? Ya da çok yoğun yağmur mu yağdı? Kaldıramıyor mu? Teşhisiniz nedir? Nasıl bir teşhis?
0: Atamlat Bey, biz reise güzel bir ders verdik.
1: Öyle mi?
0: Yani, tabii. Çok güzel bir ders verdik. Evet. Şimdi Atamlat Bey, ben...
1: Biz reise ders verdik ama biz dersimizi alıyoruz diyorsun.
0: İnşallah alırlar diye düşünüyorum da zannetmiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Atamlat Bey, yani bir Hükümet Kadını diye bir film vardı, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Her gün bir boru döşüyorlardı. Şimdi ben bunu canlı örneğini şu anda bizim mahallemizde yaşıyorum. Bu Cevat Paşa Mahallesi ile Kocatepe Mahallesi arasında...
1: Ne boruları döşeniyor abi mahallede?
0: Kanalizasyon boruları döşeniyor Ataullah Bey. Haziran ayında başladılar. Şu anda Ekim ayı. Daha Yıldırım'a yeni geldiler bu... Parkadanın oradalar. Her gün bir tane boru döşüyorlar Ataullah Bey. Ha. İnanır mısın sabahleyin?
1: Karınca hazıyla, evet.
0: Burada bir trafik ölüyor. Akıllara zarar Ataullah Bey. Yani Cevat Paşa Mahallesi ile Yıldırım Mahallesi'nin arası arabayla normalde 2 dakika. Yaklaşık 1 saat sürüyor bir mahalleden bir mahalleye geçmek. Bunu Cevat Paşa'da, Yıldırım'da, Kocatepe'de yaşayan insanlar çok daha iyi bilirler. Her gün arkadaşlar bir boru döşüyorlar. Sabah saat 9'da başlıyorlar. 5'te bırakıyorlar. Nasıl bir çalışmaysa. Hani bu trafiğin okullar açılmış, trafik olmuş galiba umurlarında değil. Bizim insanımız demek ki bazı şeyleri böyle seviyor. Hani
1: okul açılmış, çok... herkes işinde, sonbahardayız değil mi efendim? Anacığım boru döşemeye devam ediyorlar.
0: Benim çocuğum sabahleyin 9'da okulda ders başı yapıyor. Hı. Ben saat 7.30'da kalkıyorum çocuğumu okula götürmek için. Sadece bir mahalle gidiyoruz. Cevat Paşa Mahallesi'nden Kocatepe Mahallesi'ne gidiyoruz.
1: Evet.
0: Toplasam 1.5 kilometre, 1.5 saat önceden kalkmak zorundayız ki anca okula yetişebilelim.
1: Ha, sen planlama yani, yaptın tabii. Yani 1.5 kilometreyi 1.5 saat önceden kalkarak yani, ancak aşabilirim diyorsun.
0: Ancak aşabiliyorum. Bir de bu Ataullah Bey, ben bu Azerbaycan'daki başörtüsü yasağını kınıyorum. Evet. 30 yıl Ermeni zulmünde kalıp onu bertaraf etmek için Türkiye'nin yardımı olmadan da bunu bertaraf edemeyen Sayın Aliyev Ermeni zulmünden kurtulduktan sonra acaba kim, nasıl bir şey yapayım, ben de Müslümanlara zulmedeyim diye mi düşündü?
1: Ama evet.
0: Yani durup dururken şey, böyle bir şeyin çıkartması gerçekten, yani bu 30 senedir 40 senedir siz Ermeni zulmü altında inim inlerken, biz size yardım edip Karabağ 40 günde kurtarırken, bugün rahata ermişken sizin başka dertleriniz yok da 3 tane Müslüman çocuğun başörtüsüne mi takıldınız?
1: Evet.
0: Yani sizin müreffeh seviyelere o 3 tane çocuğun başörtüsünü açmak mı ulaştıracak? Laiklik diyorsunuz. Ama Azerbaycan'daki kipalı Yahudi okullarına dokunmuyorsunuz. Ondan sonra örtülü Hristiyan okullarına dokunamıyorsunuz. Ama niyeyse Müslüman bacımın örtüsüne gözünü dikmişsiniz. Bunlar bizim ülkemizde de yaşandı. Bizim ülkemizde bunları yaşatanların sonu ibretlik alemdi. Demek ki insanlar ibret almıyorlar. Eğer yani bunu duyuyorsa... Eğer birisi de söylerse şöyle seslenmek istiyorum. Sayın Aliyev, siz ibretlik mi olmak istiyorsunuz yoksa ibret mi almak istiyorsunuz? Sizi ibretlik var, merak etmeyin yani.
1: Anladım.
0: Kurban olduğum adam o zulüm edenlerin hepsini ibretlik yaptı, bize gösterdi. Sen de ibretlik olmak istiyorsan böyle yapmaya devam et. Ama Müslümanlar hiçbir zaman için boyun eğmezler. Bu da senin yanına kalmaz. Müslüman bacılarımızın başörtüsünden elini çek.
1: Peki,
0: biz yıllarca bunun mücadelesini Türkiye'de verdik. Evet. Elhamdülillah bazı şeyleri de başardık. Hamdolsun. İnşallah oradaki kardeşlerimiz de bunun hesabını soracaklar. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum size. Sağ olun efendim. Sevgili Ahmet, telefon gelebilir. Biz burada müsaitiz değil mi efendim? Evet. Sevgili dinleyiciler, buyurunuz efendim. Alo. Gitti dinleyicimiz efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Onu alalım sırada. Efendim, dinleyicimizi hazırlıyorlar. Buyurunuz efendim.
2: Hazırım Hocam efendim, kolay gelsin.
1: Buyursunlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar diliyorum Atollah Bey.
1: İyi akşamlar efendim size de. Trafikte olduğunuz gibi değil mi efendim?
2: Bıraktığınız gibi.
1: Her akşam hayır, bu saatlerde genelde sizi trafikte yakalıyoruz ya da siz bizi yakalıyorsunuz. Nasıl gidiyor efendim, memnun musunuz? Romantik bir hava var, yağmur var.
2: Abi çok şükür, çok şükür abi. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Bundan yani memnun olabilmek kolay değil yani, hakikaten memnuniyet sınırlarını aştık abi.
1: Yani hayır, bu havalarda aslında çıkıp böyle yürümek lazım bir yerde. Tabii çok şey olmayacak abi, şekilde.
2: Abi bırak yürümeyi, geçtik artık da yürümeyi bırak da şey yapamadık artık.
1: Emeklemeye yani, çalışıyoruz, o da olmuyor.
2: Bir abimiz diyor ki otopark yasak olan yere park etmiş falan diyor da, bırak abi bırak, parkı geçtik, normal yoldan gidemiyoruz ya.
1: Evet.
2: Yollar açık değil ki vatandaş yürüsün, arabasını yürüsün, yani bırak yani. Hmm. Otoparkı geçtik artık yani.
1: Doğru.
2: Allah ıslah etsin. Ben şimdi dün bir şey gördüm sosyal medyada da. Hı. Adam arabanın arkasına asfalt koymuş, çukurları dolduruyor yani. Artık o belediyeden umudu kesmiş, biliyor musun?
1: Normal bir vatandaş mı yapıyor bunu? İstanbul'da tabii yaşayan birisi. Evet.
2: Evet, soğuk asfalt almış, arabasının arkasına çuvalla koymuş. Bir de şey almış böyle, şarjlı baskı yapabilecek, o ne diyeyim ben sana, asfaltı yere...
1: Ha, makina gibi bir şey de var yani.
2: Var.
1: Teknolojiyi de yakalamış o konuda. Kendi işini kendin yap. Kendin pişir, kendin ye. Evet abi.
2: Abi ümidi kesince insanlar şeyden, normal hizmet vermesi gereken seçtiklerimizden, belediyemizden diyeyim yani. Ha. Belediye başkanımızdan ümidi kesince millet artık kendi kendine çözümler üretmeye başlıyor. Hakikaten de yani doğru da yapıyor. Yani bana göre doğru da yapıyor.
1: Katılımcı demokrasi belki buna derler. Tabii bunları yapa yapa belki yöneticilerimize de şey olurlar, ilham olurlar. Lan bak herif ne güzel bir şey yapıyor. Yani biz de böyle mi yapsak diye, değil mi yani?
2: Abi yapacak bir şey yok. Ağlanacak halimize gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Kendin pişir, kendin ye. Sen
1: evet abi, kendi işini kendin gör. Herkes ya, tamam, başının çaresine baksın efendim, lütfen.
2: Yani önceden de zaten böyle bir şeyler vardı. Tamam eyvallah da yani bu kadar değil ya. O zaman belediyeyi niye kurduk biz? Belediye başkanını falan niye seçtik? Yani veyahut da böyle bir bütçe niye var yani?
1: Şimdi de yani maazallah yani yerel yönetimler olmasın demeye getiriyorsunuz yani neredeyse. Niye abi, var bunlar? Niye seçtik kardeşim?
2: Yok, özelleştirilmeli derim ben bunları.
1: Değil mi? Bak hakikaten. Bu da bir şey yani, hakikaten şehirlerimizdeki yani belediyecilik tabii hizmetlerini özelleştirelim efendim.
2: Evet, özelleştirelim derim yani, çünkü belediye başkanı baş edemiyor yani, personeli çalıştıramıyor büyük ihtimalle. Hmm. Yani ben bunu görüyorum.
1: Evet.
2: Abi az para da almıyorlar yani, 70 bin lira en düşük alan maaşı 70 bin lira maaş alıyor yani şu gün belediyede çalışan.
1: Evet.
2: Adama soruyorsun. Abi diyor, yağmurlu hava nasıl çalışalım diyor. Ya arkadaş, yağmurlusu mu var, sulusu mu var, şeylisi mi var, yani sellisi mi var? Yani hangi gün çalışacaksın sen?
1: İşçisin sen, işçi kal kardeşim, tabii çalışacaksın, evet.
2: Çalış yani, bir emir gelmedi ki yapsın adam gerçi de. Şimdi bizim Kadir Topbaş'ı, rahmetli Kadir Topbaş'ı mumla arıyoruz abi. Hmm. Mumla arıyoruz ya, şurada var ya gerçekten... Allah bin kere rahmet etsin diyorum.
1: Amin. Bir İstanbul'un bir Kadir abisi vardı, evet.
2: Ya o adam ya, başımızın tacıydı da işte, ne bileyim, Rabbim ömrünü bu kadar vermiş.
1: Evet.
2: Yani hakikaten onun gibi bir abimiz gerekiyor buraya, mimar bir abimiz gerekiyor böyle. Ne yolsuzlukla alakası olan, ne bilmem neyle alakası olan, tünelleri yapacak, yolları yapacak, adamları çalıştıracak bir adama ihtiyacımız var açıkçası.
1: Mazgalları açıp yani temizlesinler zamanında, vaktinde abi, o bile bir fayda olur yani.
2: Ya olur mu abi?
1: Orayı burayı su basmaz abi.
2: Abi şu mazgalları yapmak için ne gerekiyorsa teknolojisi öğrenelim, arabanın arkasına kazma kürek mi koyalım biz yapalım artık.
1: Bak doğru, onu yaparım yani abi, bravo.
2: Yani kendi işimizi kendimiz yapmamız gerekiyor anlaşılan ki.
1: Evet.
2: Çünkü şu anda atanmış mı artık, savrulmuş bir belediye başkanı şeyi var yani mesela, evet, başımızda.
1: İsmini vekil abi, duydum. Vekil, evet.
2: Vekaleten. Vekalet. Pardon, doğru. Vekil. Hakkına girmeyelim
1: vatandaşın. Evet, vekil abi, evet.
2: Ya yani, vekil de şimdi vekil de olsa, şey de olsa, tekil de olsa, yani sonuç olarak şey yapacak, görev verilmiş
1: tabii,
2: artık yani.
1: Tabii tabii. Ama yani, senin bu formülün benim hoşuma gitti. Kendi başımızın çaresine nasıl bakalım, ne yapabiliriz, hangi formülleri aynen geliştirebiliriz İstanbul'da yaşayan evet bireyler olarak? En azından şu evet böyle yağmurlu, karlı havalardan arabalarımıza binmeyelim efendim. Toplu taşım araçlarını tercih edelim. Onlar da ilave evet seferler koysunlar vesaire vesaire. Tabii sonra kazma küreği de arabanın arkasında eksik etmeyelim abi.
2: Tuz da koyalım abi, önümüz kış.
1: Tuz da olur abi.
2: Kan geliyor yani.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz beyefendi. İyi günler diliyoruz. Sağ olun efendim. Kim var sevgili Ömer? Ömer Sasonlu var değil mi efendim? Bugün tabii geldiler, görevinin başındalar. Ve telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm abi.
1: Vaaleyküm selam.
3: Nasılsınız abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. İsmim Fatih.

0: salyangozun da ötesinde bir şey. Yani ve bu Müslümanın eliyle, Müslümanın diyenin eliyle yapılınca insanın daha çok ağrına gidiyor.
1: Evet.
0: Yani bunun hani tepki koyabilmek adına, buradan zaten elimizden bir şey gelmiyor da.
1: Doğru.
0: İnşallah hani nasıl abilik yaptıysak zamanında, az evvelki abinin dediği gibi Ermenistan'la işte o çatışmalarında nasıl abilik yaptıysak, İnşallah bu sefer Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da lafını tutar da bu zulümden bir an önce vazgeçer.
1: Evet.
0: Her ne kadar para ağır bassa da insan iş maddiyata girince babasını da tanımıyor. Yani onların genelde musluğu İsrail'in elinde olunca para musluğu. Yani Erdoğan inşallah güç yetirebilir diyorum abi.
1: İnşallah. Yani Allah'a dua ediyorum. Petrolü var, bir enerji ülkesi, zengin bir ülke. Aslında İsrail'e muhtaç değil, ihtiyacı da yok ama enteresan tabii. Evet. Peki efendim.
0: Yani oradaki çocukları görünce, yani şehit babaları, şehit anneleri, hani denk geliyorsunuzdur size.
1: Evet.
0: Şehit annesi kendi kızının gittiği okulda şehit resmi olarak o kızın babası asılı duruyor şeref köşesinde. Kızı başörtülü diye okula alınmıyor. O abla da çok güzel bir şey yapmış. Eşinin resmini oradan duvardan sökmüş almış. Ağlaya ağlaya çıktılar. Ya. İnan abi o kadar zoruma gittik.
1: Biz yani. Vatan yani için, millet için, din için şehit olduk efendim. Niye şehit olduk demişler. Bravo. Efendim çok teşekkür ederiz Fatih Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz. Bu şuurda olmak lazım efendim. Dinleyicimiz var mı sevgili Ömer? Evet sevgili dinleyiciler, programımıza doğru sonlarına doğru gidiyoruz ama yani bu arada vaktimiz de var. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bu efendim telefonlarla bizlere ulaşabilirsiniz. Gerçekten yani bu trafik işini artık ya şu karlı ve yağmurlu havalarda birey olarak, kişi olarak, şahıs olarak araçlarımıza, özel araçlarımıza binmeyelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Şu anda yapacağımız en önemli şey bu sevgili dinleyiciler. Yani başka bir çaremiz de yok. Onu söyleyeyim efendim. Buyurun.
2: İyi günler. Aydın Nişancı benim adım.
1: Buyursunlar Aydın Bey.
2: Tabii bu sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan'da, diğer yerlerde falan da olacak. Neticede görüyoruz ki zaten İslam'a karşı bir savaş var. Bazen açık açık, bazen gizli gizli, alttan alttan, ama bir şey var. Çünkü herhalde bu Yahudiler en çok İslam'dan, gerçek İslam'dan bahsediyorum tabii ki. Yoksa Müslüman'ın deyip de aslında direkt Yahudi gibi yaşayan, her şeyle Yahudi olan çok insan var biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Gerçek İslam'dan çok korkuyorlar. O yüzden tabii ki bunu çeşitli yöntemlerle insanların bilinçaltına veya bilinç üstüne, her neyse, böyle gönderiyorlar ve böylece İslam inancını mümkün olduğunca bitirmeye çalışıyorlar. Ama yani sayı çok belki Müslüman oluyor ama gerçek Müslüman gittikçe azalmış oluyor. Bu da bunun bir parçası.
1: Evet.
2: Bir de küçük bir şöyle şey söyleyeyim. Bak, siyasiler her zaman siyasi insanlar. Siyaset halkın işi olabilir. Halk siyaset düşünebilir ama siyasiler kimisine borcu vardır, ne bileyim minneti vardır. O yüzden bir şey diyemez, yapamaz, taraf tutmak zorunda kalabilir. Ona bir şey söylemiyorum ama halk başkadır. Halk her zaman doğrunun peşinde olması lazım. O yüzden artık insanlar CHP'lisi, AKP'lisi, şusu busu, şeyden, partiden bağımsız olarak insanlar artık bir siyasetçi veya öteki bir iki kendisi partisinden, inandığı partiden olan birisi bile olsa, hırsızsa hırsız desin. Yanlış yapıyorsa yanlış yapıyor desin. Yani çünkü bizim borcumuz yok bu siyasilere. Biz halkız. Onların bize borcu varsa var. O yüzden bizim bir minnetimiz de yok. Hoşumuza gitmezse değiştirme gücümüz var. Bunu kullanalım. Ve adam yanlışsa, hırsızsa hırsız diyelim. Gidip kötü şeyler yapıyorsa, hainse, onu söyleyelim. Ama bunu söylerken de kendi siyasi kişiliğimizi bırakıp normal ülkeyi seven insan kişiliğimiz olalım. Bunu herkese söylüyorum.
1: Yani,
2: parti harici herkese.
1: Evet,
2: İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Aydın Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arva. Sürçülisan ettiysem affolma. İyi akşamlar diliyorum.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Kübilay Gülbek'in "Sadece cebimize değil sağlığımıza da operasyon" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de kanser hastalığındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı. Geç kalındığındaysa amansız hastalığın pençesinden kurtulmak neredeyse imkansız. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonla üreticiden mutfağa gelirken hile yapan ve çiftçinin ürettiği sebze ve meyveyi 7 veya 8 kat fazlasıyla bize ulaştıran 41 dağıtım şirketi deşifre olmuştu. Düzenledikleri uydurma müstahsil makbuzları, ölmüş kişiler üzerinden kurulmuş şirketler, yıllarca depolarda sakladıkları ürünleri fahiş fiyatla piyasaya sürmeleri işledikleri suçlardan yalnızca birkaçıydı. Diyeceksiniz, bunun kanser hastalığıyla ne alakası var? Ama maalesef durum sizin tahmin ettiğiniz gibi değil. Mutfağınızın ayarıyla oynayan bu şirketlerden büyük bir çoğunluğunun stokladıkları malların raf ömrünü uzatmak ve ürünü fiziksel olarak çekici hale getirmek için yüksek miktarda pestisit ve aflatoksin kullandıkları ileri sürülüyor. Üreticiye zorla ve baskı altında kullandırılan bu tarım ilaçları kanser hastalığının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Yurt dışına ihraç edilen ve sınır kapılarından dönen binlerce ton üründe bu firmaların izine rastlamaksa mümkün. Limonu, domatesi, sebze ve meyveyi 8-9 kat pahalıya mutfağımıza getiren dağıtım firmalarına düzenlenen operasyonda aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme tarafından sahtecilik, fahiş fiyat uygulaması ve haksız rekabet suçlarından 40'ı tutuklanmıştı. İş sadece bununla kalmamış, 1029 çiftçiyle görüşen Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri üreticiden sofraya gelene kadar yapılan fiyat oyunlarını gün yüzüne çıkarmıştı. Ama maalesef iş bununla da sınırlı değilmiş, bazı vicdansız şirket yöneticilerinin üretici üzerinde kurdukları baskı ve yıldırma politikalarıyla kanser yapıcı tarım ilaçlarını 3 veya 4 katı fazla oranda kullandırarak halkın sağlığıyla oynadıkları belirtiliyor. Çiftçinin çeşitli yollarla zorlanarak mecbur bırakıldığı süreç içerisinde insafsızca bir oyun oynanıyor. İhracatta dünya standartlarının 3 veya 4 katı pestisit ve aflatoksin bulunan ve bu yüzden sınırlarımızdan geri döndürülen sebze, meyve ve kuru yemişle tahıl ürünlerinin bu firmalar tarafından işlendiği belirtiliyor. Peki bu kadar yüksek oranda tarım ilacı kullanarak insanları kanser hastası yapan bazı vicdansız dağıtım şirketi sahipleri neyi amaçlıyor? Her şeyden önce daha fazla kar yapmak, yani para hırsı geliyor. Çünkü depolarda stoklanarak daha sonra fahiş fiyatla piyasaya sürülen ürünlerin kısa sürede bozulmaması ve raf ömrünün uzaması amaçlanıyor. Bunun yolu da pestisit isimli tarım ilacının kullanılmasıyla mümkün. Aflatoksin ise meyve, sebzeyle bazı kuru gıdalarda parlaklık, canlılık ve ürün güzelliğini ön plana çıkarıyor. 2025 ile 2026 yılları arasında Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 105 ayrı üründe pestisit uyarısı yapıldı. Bunlardan 51'i ise yüksek oranda olduğu gerekçesiyle sınırlardan geri çevrilerek iade edildi. 2026 yılının ilk yarısında ise bu rakam 48 sınır reddiyle ilk sıralara oturdu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Gıda Forumu'na videolu konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde güvenli gıda vardı. Ülke olarak önemli adımların atıldığını belirten Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde önemli adımlar atıyoruz, dedi. Çıkması beklenen yeni hal yasasıyla birlikte gıdada fiyat karmaşası çözülürken sağlık alanında da kalıcı ve etkili tedbirler alınacağı belirtiliyor. Yani sizin anlayacağınız halkın sağlığıyla oynayanların artık yanlarına kar kalmayacak.
Türkiye gazetesinde Kubilay Gülbek'in "Sadece cebimize değil sağlığımıza da operasyon" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "Kolektif Yalan Siyaseti" başlıklı makalesini sunuyorum. Birinin yolsuzluğu mahkemede tescillenmek üzere, diğerinin iftiracılığı çoktan tescillendi. Baba ocağı dedikleri CHP'de yetiştikleri baba ocağına bile ihanet eden, iftira atan iki yaş siyasetçiden söz ediyorum. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Biri onca yolsuzluk iddiasına, rüşvet belgesine rağmen mahkemelerde şov yaparken, diğeri meydanlarda iftira ve yalan siyasetiyle onun eksikliğini hiç aratmıyor. Siyaset adına üzücü olsa da bu gerçek tescillendi artık. Bu tablo sadece 25 yıldır her seçimde hayal kırıklığı yaşayan ve her defasında öfkesini "elim kırılsaydı" ya da "Allah belanızı versin" diye haykıran laik sosyolojinin içini acıtmıyor, sol sosyal demokrat siyaseti de utandırıyor. Geriye dönüp bakın, bu siyasi aktörler ülke ne zaman dara düşse, küresel bir kuşatmayla karşılaşsa ya da fon skandalıyla sarsılsa, sanki bu krizler yetmiyormuş gibi aslı astarı olmayan yalan ve iftira siyasetini devreye sokmaktan hiç vazgeçmedi. Muhalefet değil, adeta kriz tellalları. Bu muhalefet aklı sırf iktidar yıpransın diye deprem gibi doğal bir felaketten bile medet umdu. Elbette normal bir muhalefet iktidarı önlem alsa bile eleştirecek, alternatif önerisini ortaya koyacak ve bunlar üzerinden siyaset yapacak, ama bizde böyle olmadı, olmuyor. Muhalefet sırf iktidar yıpransın diye FETÖ'yle bile iş tuttu, yalan Baylok listelerinden söz etti, sahte belgeleri gerçekmiş gibi sundu, yetmedi PKK ve DAEŞ'in terör saldırıları bile araçsallaştırıldı. Gerçi bir kısmı pişman oldu ama hala bu kirli geçmişten ders almayanlar var. Bugün o ders almayanların liderliğini de yeni parti genel başkanı Özgür Özel yapıyor. Özel ve arkadaşları yeni siyaset diye yola çıktılar ama ortada yeni olan hiçbir şey yok. İsimler de, siyasi ilişkiler de, yaklaşımlar da eski. Hatta eskiyi aratacak bir noktada. Fon skandalı üzerinden yürütülen siyasete bakın. Aslında olayın sarsıcılığı siyaset yapmak için yeterli artar. Ama Özel ve arkadaşları gerçek sorunlar üzerinden siyaset yapmayı beceremiyor. Çünkü akılları iktidarın çaresizliğine kilitlenmiş. Oysa iktidardaki AK Parti 25 yıldır onlara bu fırsatı vermiyor. Hızlı hareket ediyor. Tıpkı 6 Şubat depreminde olduğu gibi sorunları ertelemeyip çözüyor. Bu durumda ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Elleri ayaklarına dolanıyor ve gelsin yalan ve iftira kampanyası. Alın son fon iftiralarını. Birkaç gündür medyada ve siyasette yeni partinin profesör ünvanlı liyakatli milletvekili Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a attığı yalan ve iftira konuşuluyor. Yalanı ortaya çıkınca özür dileme ihtiyacı bile duymadı. Dahası hırsızlık ve rüşvet suçlarından yargılanan belediye başkanlarının çektiklerine sayın diyerek pişkin bir cevap verdi. Bu pişkinliği Cemal Engilyurt ve Ali Mahir Başarır da sürdürdü. Buraya kadar belki siyaseti paçozlaştıran 3 milletvekili denilir geçilirdi. Ama paçozlaşma orada kalmadı, bu kez devreye bizzat Özgür Özel girdi. Herkes Özel'den makul bir açıklama beklerken o, iftira ve yalanın partinin kolektif iradesi olduğunu grup toplantısında açıkladı. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak. Kaya gibi arkanızdayız, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Yani Özgür Özel kurmaylarına, iftiraya ve yalana devam edin, çamuru atın, onlar temizlemekle uğraşsınlar mesajı veriyor. Ayrıca masumiyet karinesi için kendini paralayanların gözü kara bir biçimde yalan ve iftiraya sarılmaları paçozlaşmanın utanç verici örneği. Yakışmıyor da değil. Onlarca belediyedeki yolsuzluk, rüşvet, irtikap rezilliğinden utanmayanlar bir yalandan mı utanacak? Salla gitsin, arkanızdayız.
Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Kolektif Yalan Siyaseti" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Fon Rezaleti Anketlere Nasıl Yansıdı" başlıklı makalesini sunuyorum. Asal araştırmanın "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen cevapta fon krizi %16,5'la ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış. Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti'nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirlettiler. Yerli ve milli fon kurduk diye pazarladılar, değerlerimizi istismar ettiler. Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletini yaşatanlar AK Parti döneminde bu görevlere getirildiler. AK Parti'deki rahatsızlığın nedeni de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdırıldı dediği kadrolar bunlar. O nedenle muhalif tabandan ziyade AK Parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "çürüyen kol kesilir" dedi. Özgür Özel gibi savunmaya geçmedi. "Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok" demedi. Tam tersine mücadeleyi seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir lider. Medya gazıyla hareket etmez. Şimdiye kadar da etmedi. Zamanlamayı kendisi yapar ama hem siyasette hem bürokraside kellelerin uçurulması gerekiyor. Kimsenin değerlerimizi çürütmesine ve Erdemliler Hareketi olarak başlayan bu davanın AK olan ismini kirletmeye hakkı yoktur. Yeni Asal araştırmadan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusuna verilen yanıtta hiçbiri seçeneği %34,8'de birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare merciği olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetin umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye'nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler %23'le ikinci sırada geliyor. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak AK Parti'yi görüyorsa muhalefetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni parti çözer diyenlerin oranı %16,6 iken onu %3,8'de İyi Parti takip ediyor. DEM Parti diyenler %2,5 çıkarken MHP'yi adres gösterenlerin oranı %2,2 çıkıyor. CHP ise %1,1 ile çok gerilerde yer alıyor. Koskoca Atatürk'ün partisi bu hallere mi düşecekti? Zafer Partisi %1,1 çıkarken Anahtar Parti %1 ile onun arkasında geliyor. Yeniden Refah Partisi de yine %1 ile aynı sırada yer alıyor. Fon kriziyle ilgili birçok soru gündemde. Bu rezalet neden zamanında tespit edilemedi ve neden tedbir alınmadı gibi sorular kafamızı kurcalıyor. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizi hep ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bizim artık MİT'in bünyesinde ekonomiyle ilgili bir birime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hırsız içeriden olunca kapıya kilit vurulmaz denilir. Bu tür soygunları yapanlar kurumların içinden olunca tespit edilemiyor. Sonra bakıyorsunuz büyük bir soygun yaşanmış. Bunun önüne geçmek için MİT bünyesinde bir ekonomi istihbaratı biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yaşanan rezaletlerden çıkardığım bir ders. Fon krizi göstere göstere gelmiş. Bu fonlar şişirilirken görmesi gerekenler görmemiş. Tedbir alması gerekenler almamış. Neden almamışlar? Belli ki soyguna ortak olmuşlar. Bu nedenle mevcut mekanizmaların dışında bir haber alma birimine ihtiyacımız var. Bu yüzden MİT içinde ekonomi istihbaratı yapacak olan bir birime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun başka bir yönü daha var. Türkiye'yi hedef alanlar ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bu yeni bir savaş çeşidi. Savaş uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla gelmiyorlar. Ekonomi füzesini savuruyorlar. Bizim buna göre tedbir almamız gerekiyor çünkü artık savaşların şekli değişti. Diyeceksiniz ki MASAK var. MASAK çok önemli bir kurum. Bu tür yolsuzluklara karşı çok iyi mücadele ediyorlar. Haklarını teslim etmek gerekiyor.
Ben farklı bir şeyi savunuyorum. MASAK adı üstünde, Mali Suçları Araştırma Kurulu. Ben ekonomiyle ilgili bir casus teşkilatı gibi çalışacak olan istihbarat servisinden söz ediyorum. Çünkü artık savaşların şekli değiştiği gibi yolsuzlukların rengi de değişti. Fon krizi bize şunu gösterdi ki mevcut birimlerle bu mücadeleyi yapmakta yetersiz kalıyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden olan MIT'in bünyesinde bir ekonomi istihbaratı masası kurulmalı. MIT buna ne der bilmem. MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın bu konudaki yaklaşımı nedir? Doğrusu merak ediyorum. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Mustafa Sabri Beşer'in "Başörtüsü bir İsrail projesidir" başlıklı makalesini sunuyorum. Azerbaycan'daki başörtüsü haberleri bu milletin kabuk bağlamamış yarasını kanatıyor. Bir milletin hafızası en çok yaralarında saklıdır. Biz bu manzaraya yabancı değiliz. Bu topraklarda başörtüsü kamusal alanda var olma talebinin, aidiyetin ve haysiyetin sembolüydü. Üniversite kapısında gözyaşını içine akıtan kızın, çaresizce seyreden babanın ve sessizce yutkunan annenin ortak yarasıydı. Okul kapılarının nasıl ideolojik hudut karakollarına çevrildiğini gördük. Başını açmayanın istikbali kapandı. Benzer görüntüler Azerbaycan'dan geliyor. İlk cümlemiz tereddütsüz Azerbaycan yönetimi bu uygulamalardan vazgeçmeli olmalıdır. Kardeşlik yanlışın üstüne şal örtmek değil, kardeşine en sert hakikati söyleyebilme cesaretidir. Fakat asıl hikaye tam da burada başlıyor. Son dönemde organize terör çetesi İsrail'in en büyük kabusu Erdoğan'ın yön verdiği diplomasi masalarında kendine yer bulamamaktır. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı arttıkça da saf dışı kalma korkusu telaşa dönüyor. Masada kazanamayınca masanın altına uyuyor. Bu yüzden en iyi bildiği şeye, karıştırmaya, bulandırmaya ve siyasi diplomatik teröre başvuruyor. Azerbaycan üzerindeki siyasi nüfuzunu Türkiye'nin en hassas toplumsal damarına neşter vurmak için kullanıyor. 10 yıllardır topraklarımızda kan akıtan PKK kozunun da elinden alınmasıyla İsrail'in telaş ve panik içinde daha saldırgan bir çizgiye savrulması şaşırtıcı değildir. Silahlı vekalet alanını kaptıran organize terör çetesi İsrail, şimdi nüfuz edebildiği ülke halkı üzerinden toplumsal sinir uçlarımıza dokunmaya çalışıyor. Zira iki ülke arasındaki bağı Karabağ'da Erdoğan'la Aliyev'in yakınlığında, teknofestlerde, meydanlarda gördük. Dolayısıyla en sağlam düğümü hedef alarak vaziyet belirliyor. İşte başörtüsü tam burada fay hattına dönüştürülüyor. Türkiye'de başörtüsü ilk sarsıntıda yarılacak çatlakların en derinidir. Sarsıntı kardeş bildiğin kapıdan gelirse iki kez yaralar. Önce mağdur çocuk için öfkelenirsin, sonra sorarsın, hani kardeştik? Zehir bu sorunun içine damlatılır. Bu operasyonun hedefi duygularımız kadar idrak melekemizdir. Hüküm verme yetimiz felç edilir. Bakü'deki görüntüler dolaşıma sokulur, Erdoğan'la Aliyev'in fotoğrafları servis edilir, siyasi yakınlık sessiz bir kararın deliliymiş gibi sunulur ve nihayet faturası Türkiye'ye kesilir. Azerbaycan'da okulun kapısı kapalı kalır, Türkiye'de Müslümanlar birbirinin yakasına yapışır. Uyanık durmamız gereken yer burasıdır. Müslümanın feraseti burada lazım. Haksızlığı görürken kardeşliği yıkmamak, kardeşliği korurken haksızlığa susmamak. 28 Şubat bize zulmün yanında birliği de öğretti. Dıştan gelen baskı iç bağları gevşetmez, sıkılaştırır. O dönemde başörtüsüne uzanan el Müslümanları dağıtamadı, kenetledi. İnancıma saygı zincirleri bu kenetlemenin sokaktaki fotoğrafıydı. Cemaat, tarikat, meşrep hesabı rafa kalktı. Bugün de ihtiyacımız budur. Bu defa birliğin merkezi devletimizin arkasında durmaktır. Başörtülü öğrencinin hakkını Bakü'de savunacak olan yine Türkiye'dir. Diplomasi masasını kuracak olan yine Erdoğan'dır. Bu yüzden toplum bütün farklılıklarına rağmen devletinin yanında yek vücut olmalıdır.
Cemaatler, tarikatlar, STK'lar, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Hüdapar, Milliyetçiler, Muhafazakarlar, İslamcılar ve bütün Müslümanlar bir kez daha aynı noktada buluşmalıdır. Bugün dağılmanın değil, birleşmenin vaktidir. Medreselerden üniversitelere, kanaat önderlerinden hocalara, şeyhlerden akademisyenlere, dijital dünyada etkili isimlere kadar herkes aynı yerde durmalıdır. Baskıya karşı çıkacağız, kardeşimizin yanında duracağız. Ama yaralarımız üzerinden birbirimize düşürülmeyeceğiz. 28 Şubat hafızamızı kimsenin hesabına emanet etmeyeceğiz. Bu hesabın arkasındaki İsrail gölgesini görmek için sorgulamaya ihtiyaç yoktur. Bilinmelidir ki başörtüsü üzerinden açılan bu yeni cephenin hedefi Azerbaycan'dan çok Türkiye'deki Müslümanı vurmak ve coğrafyamızda toplumsal infial çıkarmaktır.

0: Star gazetesinde Mustafa Sabri Beşer'in "Başörtüsü bir İsrail projesidir" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in "Devlet istedi, Kandil boşalttı" başlıklı makalesini sunuyorum. PKK'nın Kandil'deki en önemli yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün Türkiye-Irak sınırındaki üstlenme alanlarından Metina'dan çekildiklerini açıkladı. Boşaltılan bölge zamanında örgütün kurtarılmış alan ilan ettiği yerin tam merkezinde. Devlet heyeti şehirdeki hücrelerin de çekilmesini istedi, Karayılan özel kuvvetleri çektik diyor. Metina, Şırnak ve Hakkari'de yaslanan Büyük Dağ silsilesinin kalbinde. Irak'ın kuzeyine doğru derinleşen bölgeyi kontrol eden bu dağ, kimin elindeyse o hattın hakimi o. Örgüt de bunu biliyor, devlet de biliyor. Yıllarca medya savunma alanlarının merkezi sayıldı burası. Şimdi boş. Karayılan'ın açıklamaları çekilmenin pazarlık değil talimatla olduğunu gösteriyor. Devlet istedi, Kandil boşalttı. Aynı senaryonun izleri 2009-11 arasında da vardı. Demokratik açılım sürecinde örgüt şehirlerde hücreler kurdu, patlayıcı stokladı. Sonradan sızan kayıtlarla deşifre oldu. Bu kez istihbarat hücrelerin yerini biliyor. Devlet heyeti bunu açıkça söylüyor. Karayılan da şehirlerdeki özel kuvvetlerini çektiklerini itiraf ediyor. Yani dağ boşalıyor şehirde. Ama soru şu, bu çekilme kalıcı mı yoksa yeni bir pozisyon alma mı? Karayılan'ın açıklamaları çekilmenin gerekçesini de ortaya koyuyor. Devlet heyeti güvenlik açısından tehdit oluşturmadıklarını görmek için bu adımı istemiş. Örgütte süreç tıkanmasın diye çekilmiş. Ama asıl mesele şu, örgüt devletin elindeki gerekçeleri ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? İki ihtimal var. Birincisi, örgüt gerçekten silahsızlanma sürecini ciddiye alıyor. İkincisi, taktiksel bir geri çekilme yapıyor. Metina'dan çekilmek, dağdan vazgeçmek değil, pozisyon değiştirmek olabilir. Şehirlerdeki hücreleri çekmek, şehirlerden vazgeçmek değil, görünmez olmak olabilir. Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netleşecek. Devlet cephesinden bakıldığında tablo şöyle. İstihbarat örgütün şehirlerdeki hücrelerini biliyor. Devlet heyeti bu hücrelerin çekilmesini istiyor. Karayılan da çekildiklerini söylüyor. Ama devletin asıl beklediği silahların tamamen bırakılması ve örgütün feshedilmesi. Karayılan'ın sıraladığı adımlar arasında bunlar da var. Yani örgüt devletin istediği adımları atmış görünüyor. Sıra devlette diyor Karayılan. Ama devletin de kendine göre şartları var. Metina'nın boşaltılması tek başına yeterli değil. Şehirlerdeki hücrelerin çekilmesi de öyle. Devlet örgütün gerçekten silahsızlandığından emin olmak istiyor. Bunun için de sahada doğrulama yapılması gerekiyor. Karayılan'ın çektik demesi yetmiyor. Devletin gördük demesi gerekiyor. Bu da zaman alacak. Bu süreçte en çok konuşulacak konu çekilmenin kalıcı olup olmadığı. Metina'dan çekilen güçler nereye gitti? Şehirlerdeki hücreler nereye çekildi? Silahlar gerçekten yakıldı mı yoksa başka bir yerde mi depolandı? Bu soruların cevabı önümüzdeki günlerde netleşecek. Devletin istihbaratı bu soruların peşinde. Peki bu yazının başlığı neden "Devlet istedi, Kandil boşalttı"? Çünkü tablo bu. Devlet heyeti Metina'daki ve sınıra yakın bölgelerdeki güçlerin çekilmesini istemiş. Karayılan bu talebin kendilerine iletildiğini ve çekildiklerini söylüyor. Yani inisiyatif devlette. Örgüt devletin talebine karşılık veriyor. Bu örgütün zayıf olduğu anlamına gelmiyor ama sürecin şimdilik devletin kontrolünde ilerlediğini gösteriyor. Şehirlerdeki hücreler meselesi ise daha kritik. Çünkü şehirlerdeki hücreler örgütün en gizli ve en tehlikeli yapılanması. Bu hücrelerin çekilmesi örgütün şehirlerdeki faaliyetlerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor ama en azından şimdilik görünmez olduğu anlamına geliyor. Devletin istihbaratı bu hücreleri biliyorsa, örgüt de bunu biliyorsa o zaman şehirlerdeki çekilme de bir test. Devlet bakalım gerçekten çekilecek misiniz diyor, örgüt çekildik bakalım siz ne yapacaksınız diyor. Karayılan'ın süreç tıkanmasın diye ifadesi bu kırılganlığın itirafı.
Devletin ise önce siz çekilin sonra biz bakarız tavrı, süreci kendi kontrolünde tutma çabası. Bu denge bu kadar ne kadar sürer belirsiz. Sonuç olarak Metina'nın boşaltılması ve şehirlerdeki hücrelerin çekilmesi önemli bir eşik. Ama bu eşiğin ardında ne olduğu henüz net değil. Karayılan'ın açıklamaları örgütün üzerine düşeni yaptığını iddia ediyor. Devletin cevabı ise henüz gelmedi. Örgütün beklentisi Öcalan'ın statüsünün netleştirilmesi. Her ne kadar Öcalan'ın fiziki özgürlüğü deseler de silahsızlanma ve stratejik alt komisyonda görevlendirilmesi ve İmralı'da yapılan eve çıkması ve örgütün tasfiyesi için çalışma imkanı tanınması mevcut düğümü çözmeye yetebilir. Bahçeli'nin son açıklamalarından anladığımız da devletin cevabı hazır zaten. Örgütü tasfiye etmesi için Öcalan'a o şans tanınacak.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Devlet istedi, kandil boşalttı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Yunanistan'daki Fransa endişesi" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir zamanlar Avrupa'nın Yunanistan batacak diye uykuları kaçıyordu. Şimdi Yunanistan, Avrupa Birliği'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'nın başına bir şey gelmesinden endişeleniyor. Avrupa'nın eski sorumlu öğrencisi Yunanistan, bugün sınıfın Fransa gibi ağır toplarına derslerini zamanında yapmalarını tavsiye ediyor. Yani roller bir anlamda tersine dönmüş durumda. Fransa'daki borç sorununun ağırlaşması, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın tümü için risk. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Sturnaras, Fransa'nın önlem alması gerektiğini söylüyor. Fransa, İtalya ve Almanya'nın 10 yılın sonuna kadar 3,5 trilyon euroyu aşan borcu yeniden finanse etmesi gerekiyor. Düşük faizle taşınabilen borç, yüksek faizle yenilendiğinde başka bir ağırlık kazanıyor. Fransa'da sıkıntı sadece finans alanında değil. Öğrenciler öğretmen açığına, okulların kötü şartlarına ve eğitimdeki eşitsizliklere karşı sokaklara çıkarken protestolar yer yer şiddetli çatışmalara dönüştü. Mesele artık öğrencileri aştı. Sokaktaki huzursuzluğa tahvil piyasasındaki gerilim eşlik ediyor. Fransız 10 yıllık devlet tahvilinin faizi Ekim başında %5 sınırına dayandı. Fransa'nın borç sorununa ilişkin kaygılar tüm Euro bölgesi üzerinde baskı yapıyor. Ki Yunanistan'ın kendi hayat pahalılığı sorunu da sürüyor. Eylül 2026'da konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtları kapsayan gruptaki yıllık fiyat artışı %14.7'yi buldu. Atina'nın Paris'e mali disiplin uyarısı yapan bir konumda olması Yunan halkının kendi geçim sıkıntısını ortadan kaldırmıyor. Yunan basınındaki diğer gündem, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan ziyareti. Washington, Yunanistan'ın Orta Doğu'daki Amerikan planlarına daha fazla katılmasını diyor. Bu ziyaret, Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimin önlenmesi mesajlarıyla da birlikte ele alınıyor. Bu diplomatik yakınlaşmaya milyarlarca dolarlık savunma paketi eşlik ediyor. İlginç şekilde Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki denizaltı elektrik kablosu projesinin en büyük destekçisi bir Fransız yatırım grubu. Atina bir yandan Fransa'nın mali kırılganlığından endişelenirken diğer yandan da bazı noktalarda Fransız sermayesine yaslanıyor. Yunanistan'ın hem Avrupa'nın büyük ekonomilerini hem Doğu Akdeniz'in güç dengelerini kollaması gerekiyor. Bir de Çin var. Peki güvenlik noktasında ABD ile yakınlaşırken Çin'le ilişkileri ne ölçüde koruyabilirsiniz? Washington, Çin'in Yunanistan ekonomisi üzerindeki etkisini sınırlandırmak istese de Pire Limanı'nın mülkiyet yapısında bir değişiklik gündemde değil. Diplomatik tercihlerle limanların, yatırımların ve ticaretin hesabı her zaman örtüşmüyor. Türkiye'de sıkça tartışılan Batı'yla ittifakı sürdürürken başka güçlerle de ekonomik ilişki geliştirme şeklindeki denge politikasının bir benzeri Yunanistan için de geçerli. Yani Yunanistan bir noktada bize benziyor. Bu da başka bir yazının konusu. Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın "Yunanistan'daki Fransa endişesi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun "FETÖ'nün emanetçileri fon krizinin neresinde?" başlıklı makalesini sunuyorum. "15 Temmuz sonrası özellikle Kahramankazan Tapu Dairesi'nde büyük yoğunluk yaşanıyordu. Fethullah Gülen'in Kazan'a geleceğine inanan örgüt mankurtları ilçeden epey gayrimenkul almışlardı. İhanet girişimi akamete uğrayınca da ev ve arsaları satma telaşına düşmüşlerdi. Olay sadece Kazan'dan ibaret değildi aslında.
Yine Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sembolik ücretlerle tapu dairesinde şüpheli devir işlemleri üzerine yapılan incelemede Fethullahçıların el konulur korkusuyla mallarını güvendikleri birilerine devrettikleri anlaşılmıştı. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ağırlıklı olarak devlete sızmasına karşı yapıldı. Asker, polis, istihbarat, yargı, eğitim başta olmak üzere devletin en kritik kurum ve birimlerine sızan FETÖ'cüleri bulmak ve ayıklamak üzere bir mücadele yürütüldü. Aynı kararlılığın ekonomi bürokrasisi için gösterildiğini ne yazık ki söylemek mümkün değil. Oysa Fethullahçılar eğitimden sonra en çok ekonomi üzerine yoğunlaşmışlardı. Pensilvanya çukurundaki elebaşı Fethullah Gülen, vaaz adı altındaki talimat sohbetlerinde devlet kademelerinde görev yapanları satın almaktan bahsediyordu. Nitekim örgütlenme başarısının arkasında işte o satın almaların payı çok yüksekti. Devlet imkanlarını ele geçirdikçe ekonomiye büyük ağırlık verdiler. Telefonları dinleyerek ihalelere müdahale ettiler. İstediklerini kazandırdılar, istemediklerini diskalifiye ettiler. Kendilerine direnen iş adamlarına kumpaslar kurdular, polis eliyle, yargı gücüyle, vergi müfettişleri marifetiyle devre dışı bıraktılar. Bu yollarla büyük paralar kazandılar, büyük şirketler kurdular. Bu paralarla varlıklı insanlarla ortaklık yaptılar, nüfuzlu insanların çocuklarına büyük imtiyazlar sağladılar. Bürokraside ve siyasette ileri gelenlerin çocuklarını katalog evliliklerle avuçlarına aldılar. Bugünlerde en çok konuştuğumuzla epey konuşacağımız fon vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vurgun ve dolandırıcılığın boyutu henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan her açık ve kapalı toplantıda nereye kadar uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmesi talimatını veriyor. Zira bu kadar çok ve kolay para hayra alamet değil, mutlaka sonuna kadar gidilmeli. Borsa merkezli bir vurgun olduğu için o zaman meseleyi daha geniş zamanlı ele almak lazım. Sadece son 2-3 yılı dikkate alarak meselenin özüne inemeyiz. Fethullahçıların 17-25 Aralık öncesi çevrelerde ve bürokrasi koridorlarında borsa tüyosu verdiğini bilmeyen yoktu. FETÖ'cü abiler kağıt tavsiyesinde bulunuyordu. Onların sayesinde iyi kazananlar vardı. Devlet Denetleme Kurulu bu işe el koyduğuna göre denetlemeyi daha derinlerde yapmalı. 2010 yılından başlanabilir. Madem merkezi kayıt kuruluşunda her şey kayıt altında, o halde bir bakalım o zamanlar kimler neler kazanmış. O zamanın kazananları kimlerdi, bugünün kazananları aynı kişiler mi? Mesela 15 Temmuz öncesi borsada kimler nasıl pozisyonlar almış? Sadece borsa değil, 15 Temmuz sonrası gayrimenkullerde yaşanan yoğun el değişiminde kimler aldı, kimler sattı? Kaç liraya aldı, kaç liraya sattı? Alanların gerçekten öyle bir alım yapacak parası var mıydı ya da gerçek değerler üzerinden mi satışlar yapıldı? Para trafiklerine de bakılmalı. Kiracıyken mal sahibi olanlar kimler? Fethullahçı hainler kaçırabildikleri kadar para kaçırdılar, kaçıramadıkları malları için geride emanetçi bıraktılar. Mallarını emanet ederek gittiler. Esas soru, FETÖ'nün emanetçileri bugün yaşadığımız fon vurgununun neresinde? Bu sorunun cevabı olası bütün ekonomik tezgahları bozar. Piyasa bozucu tüm hesapları tersine çevirir. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun FETÖ'nün emanetçileri fon krizinin neresinde başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Reklamları dinlediniz.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmani'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küfeli alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de Saat Kulesi meydanıdır. Vilayet Konağı'nın yanından Asırlık Çınar'ın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını Saat Kulesi'nin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarında'yı yaşatır.
hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapıları

Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu. Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar Kemeraltı'na geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fideler uzun süre elde taşınır ama bu fidelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan

0: Hızır Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısının sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vaki değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur.
1: TGRT FM Haber.
2: Türkiye, İstanbul, denizi sevdireceğiz, balığı yedireceğiz.
3: Evet.
2: Balığı yedirmeden
3: nasıl sağlıklı
2: satamayız. Efendim bunun tanesini biz 1000 liraya sattık ama 5 tane sattık. Bizim işimize gelmiyor. Biz 1000 tane satarsak, sürümden kazanırsak balıkçı camiası o zaman mutludur.
3: Ya bunu siz söylüyorsunuz şimdi Balıkçı Birlikleri efendim, Derneği niye söyleyemiyor? Efendim, bir Aydın Bey'e döneceğim.
2: Saygıdeğer ablacığım, değerli kardeşlerim. Bir insan düşünmeden yanlış söyleyebilir. İnsanlık halidir, hata yapar. Türk halkı namına ben özür diliyorum. Balıklar 20 liraya düşerse daha çok satarız. Şunu söyleyeyim halkımıza, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Balığı her gün yedik, bıktık. Bıkmayalım, bir daha yiyelim. Çünkü hastalık mevsimi geliyor, kış geliyor. Balık omega 3 deposudur. Hele palamut hamsi bir numaradır. Çocuklarımıza, öğrencilerimizin sefertasına ben balık koyulmasını temenni ediyorum annelerimize. Hmm. Neden? Küçükten büyüğe herkes balığı tüketsin. Doğal ilaçtır.
3: İlaç.
2: Bakın hocam, değerli ablacığım. Hocalarımız, değerli hocalarımız, üstadlarımız, profesörlerimiz her ilacı reçeteye yazıyor. Reçeteye yazmadıkları bir ilaç var. O da denizin ürettiği balıklar. Hangi balık? Balık.
4: Pınar Hanım.
2: Hangi balık türü
3: geliyorum
2: ucuz?
3: Geliyorum Aydın Bey.
2: Hangi balık
4: Cenab-ı
2: türüne ucuz olursa
4: dinlesin,
2: o balığı tercih etsinler.
4: Vardır.
3: Evet.
2: Aydın hocama çok
3: geliyorum.
2: Aydın hocama çok teşekkür ederim. Tam benim geliyorum istediğim gibi çok satma taraftarı, ucuz satma taraftarı, ucuz satarsak kar ederiz.
3: Dur. Bir Aydın Bey'e geleceğim. Şimdi Kenan Bey çok güzel anlatıyor balığı. Ya diyor ki az 20 lira olursa çok daha fazla satacağız. Daha çok para kazanacağız diyor. Ey
4: Pınar Hanım
3: denizci.
4: O tarafa gitmeyin. Pınar Hanım nereye? O tarafa gitmeyin.
3: Gitmeyeyim.
4: Suç işledik o açıklamayı yapan. Türk Ceza Kanunu 237. madde açık. Fiyatları etkilemeye yönelmek ve hatta etkilemek bir yıldan 3 yıla kadar etkilemeye çalışmak, bu konuda duyuruda bulunmak veya söylenti yaymak. Ama fiyatlar etkilendiyse %50 fazlasıyla, yani 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası var. Türk Ceza Kanunu 237. madde. Açık açık suç işlenmiştir. Tamam. Kenan Bey diyor ki, doktorlar da söylüyor, haftada 3 gün balık ye. Ya zaten gıda enflasyonu bunaltmış dar gelirli milyonlarca emekliyi, çalışanı, sabit gelirliyi. Bunların arasında esnafımız da var. Ve balığı bugün sizden bu haber gelince akşama doğru, öğleden sonra daha doğrusu gittim. Balık tezgahında palamutun tanesini 200 liradan fiyatını çektim.
3: Torik onu mu verir misiniz? Bizi attınız Aydın Bey. Ben sizi yayına davet ettim. Ya biz 35 lira diye biliyoruz. Siz gittiniz dışarıda 200 liraya da var, 150 liraya da
4: ben
3: var.
4: Ben çektim bu fotoğrafı bugün çektim öğleden sonra.
3: Siz çektiniz.
4: Sizden görüştükten sonra. Ve
3: neresi burası? Liraya... Aydın Bey neresi? Neresi burası?
4: Çekmeköy'de bir zincir marketin, büyük zincir market değil ama yerel zincir marketlerden birinin önü Esenşehir'de. Yeri belli. Fotoğrafımın üstünde çekildiği tarih ve saat de var. Orada satıyor. Fiyatlar etkilendi. Fiyatları etkileme suçu bir yıldan 3 yıla kadar. Türk Ceza Kanunu 237. madde. Etkilemişse, bunu başarabilmişse %50 fazla olarak uygulanır diyor. Bunun yanı sıra 40 liradan sattığını ilan eden büyük tanınmış bir zincir markete gittim. Palamut sordum, hiç kalmamış. Niye kuyruk oldu millet dedi. Niye? 12'şer tane veriyorduk dün. Bugün 6'şer taneye düşürdük.
3: Sebep?
4: Yani bir kişi en fazla 6 tane alabiliyor. Alıyorlar, temizletiyorlar, buzluğuna koyuyorlar, dip frizine atıyorlar. Ya kime battı vatandaşın böyle
3: kaç
4: bir protein?
3: Kaç liraya satmışlar onlar Aydın Bey? O büyük marka.
4: 6'şer adet azami kişi başına azami satış imkanı tanımışlar. Yani 7 tane isteyene vermiyorlar. Bir kişiye 6 tane alıyor adam. Gidiyor bir kenara koyuyor torbasını, gelip sıraya bir daha giriyor.
3: Şey, kaç lira?
4: Bakçıyla konuştum.
3: 6 tanesi kaç lira?
4: 40 liradan 240 lira.
3: 240 lira. 6 tane. Hocam, bayağı indirmişler.
2: Aydın hocama çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şeyden bahsettiler. Evet. Balık satan insanın balığı dükkanı kapatıncaya kadar bitmemesi lazım.
3: Ya bir dakika, ben anlamıyorum.
2: Özür dilerim efendim, burada bir hata var. Ben hatayı başkasına yükleyemem. Bakın, palamut gündemde diye, ben kendimi gündeme alayım diye palamut 20 lira denir mi? Ondan sonra gelen müşteriye yok denir mi? Efendim marketçiler, bazı marketçiler veya bir bölümü efendim bakkallara aynı oyunu yaptılar. Falan ucuz bizde, falan ucuz bizde. Bakkallar bitti. Şimdi balıkçılara mı tuzak kuruyorlar? Efendim bugün toptan fiyatı balık halinde, devletin balık halinde bu balıkların tanesi 55 lirayla 60 lira arası.
3: Bir dakika, 40 bak liraya, 55 lira, 40 lira, 25 liraya nasıl satıyorlar
2: efendim? Şöyle satabilir ama markete yakışmayacak şey. Şöyle, bu balık gemi 100 bin adet yumurta balık tutuyor, 100 bin adet. Çünkü balık bol. Ağları kaldıramıyor, ağlar patlama durumuna geliyor. Üste kalan balıklar birinci sınıf balıktır. Ortadakiler ikinci sınıftır. En altta kalan, çünkü 100 bin balığın altında kalan balık, bu kılçık kemik yoktur, sade ettir. O eti biraz ezilen balıklar daha uygun fiyatadır. Efendim, kötüyü ucuza satmak hüner değildir. Balık bitti olur mu? Balıkçı Kenan'da neden balık bitmiyor? Kapatıyoruz, ertesi gün için balığımız hazır. Yolda gelen gemiden alıyorsun. Balık, halkı kandırma olur mu? Ben 2 günlüğüne 40 lira yaptım diyor. 2 günlüğüne 40 lira olur mu efendim? Halk şimdi o gün işi vardı, gelemedi. Benim balığım bitti, şimdi 2 taneden fazla vermiyor. Bizde 50 tane isteyene 50 tane, 100 tane isteyene 100 tane.
4: Pınar Hanım Instagram'da yayınladılar.
2: Balıkçının şeyi budur efendim. Tanesi,
3: 35 lira tanesi. 35
4: lira tanesi. 100 lira.
3: Bir dakika.
2: Aydın abi, özür dilerim.
3: Kenan Bey, bir dakika ama bir dakika. Şimdi bu balığın şu anda kilosu ne kadar olmalı sizce? Yani ne kadar?
2: Palamut kiloyla satılmaz.
3: Şey, tanesi.
2: Tanesi satılır.
3: Bunun
2: tane
3: tanesi
2: işi.
3: Ne kadar?
2: Birinci sınıf palamut 55-60 lira,
3: tamam.
2: Toptan fiyatı.
3: Üçüncü sınıf ne kadar?
2: Üçüncü sınıf 45 lira. En şeyi 40 lira, 35 lira. 39'a satmak mümkün değil efendim.
3: Aydın Bey,
2: bak,
3: ne diyorsunuz
2: kötü bir
3: Kenan
2: örnek
3: Bey'in bu söylediğine?
2: Eder.
3: Olamaz diyor.
4: Doğrudur, Palamut'un irileri biraz daha pahalı satılır. Kenan Bey'in söylediği gibi biraz daha küçük olanlar, muhtemelen benim Instagram'da gördüğüm 3 adet palamut 100 lira, tanesi 35 lira, kasası 800 lira diye videosunu çekmiş adam, orada pazarlamasını yapıyordu. Onlar muhtemelen biraz daha küçüktür. Ama iri palamutların %20-25 daha pahalı olması, hatta %30 daha pahalı olması normaldir. Yani 75 liraya ben pazara çıktım 3-4 gün önce. Yine baktım, palamutlar orada 75 liraydı, 100 liraydı. Büyük olanlar 100 lira, ama bazı yerler küçük olanları da pahalı satıyorlar. Ben 200 liraya fiyat çektim bugün. Bu açıklamanın ardından oldu bu fiyatlar böyle. Ayrıca ismini kaçıracaktım ağzımdan, o büyük zincir markette tezgahlarını boşaltmış, bütün stoklarını satmış, 40 liradan satınca vatandaşlar alıp dip frizine koyuyor
3: Şimdi yani Kenan Bey orada bir şey söyleyecek. Tamam, hocama, bir prizine koyuyor.
2: Hocama çok teşekkür ederim. Ne güzel şeyler söylediler. Efendim, biz bir kendimizi ön plana çıkaracağız diye yanlış işlem uygun değildir. Halkın bugün işi vardır, iştedir. Yarın gelip balık alacak, biz de 39 demek çok hatalı bir
3: tamam,
2: şey.
3: Orası bir orasının, zincir market tamam. Yapmış bunu. Şimdi bunu yaptı. Efendim, şimdi bir taraftan balık, da balık mesela diyor ki bir dakika Kenan Bey.
2: Evet.
3: Ergün Kılıç Tüketici Derneği.
2: Tamam.
3: Fiyatları yüksek tutmak için balık arzının azaltılmasının tüketicinin ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini. Aydın Bey diyor ki bu bir suç. Merkez DEM bir başkan vekili. DEM bir başkan vekili. Merkez Birlik. Diyor ki Mehmet Aksoy. Palamut avına yasak getirilmesine karşı çıkıyor. Ama balıkçıların daha az avlanmasını istiyor.
2: Efendim.
3: Ya bunları hata, balıkçılar istiyor.
2: Bakın hata. Bu olay üzerine bütün pazarcılar, benim gibi dükkancılar feryat etti, isyan etti. Bu sosyal medyada nasıl gündeme geldi? Biz getirdik. Böyle bir şey olur mu? Biz 4,5 aydır bekliyoruz balıkçı camiası balık satmak için. Halkımız tadına baksın, beğensin, ertesi günü alsın. Biz ne diyoruz efendim? Diyoruz ki haftada 2 gün balık, ömür boyu sağlık. Bir gün sattık, iş bitmek yok. Bu camiada pazarcı, dükkancı, efendim anlık balıkçı değil ama anlık balık satan kardeşlerimiz var. Bugünü bekliyorlar. Palamudu bekliyor, hamsiyi bekliyor. Evine ekmek parası
3: geliyor. Ya balıkçı yapıyor bunu, ben anlayamıyorum.
2: Efendim
3: neden
2: o
3: yapıyor?
2: Balıkçı değil, o tutucu. Başka tutucu. Bir amaçta demiştir. Başka bir şey de demiştir. Biz bunu çok bakın ucuz gündeme ya. Getirdik. Öyle bir şey istemiyoruz.
3: Bu bol geri bulsun, döndüler.
2: Bulunsun. Bu bol bulunsun. Çok satalım.
3: Buzluğa konulmuyor mu? Aydın Bey söyledi. Bol satılsın.
2: Aydın Bey'e çok teşekkür uygun. Ederim. Aydın Bey ne güzel yorumlar yapıyor. Ablacığım, denizleri seveceğiz, balıkları yiyeceğiz.
3: Seviyoruz.
2: Küçük şeylere kendimizi yormayacağız, üzmeyeceğiz. Balık yemeye devam edeceğiz. Kim nerede uygun, taze, bildiği yerden alsın. Her yerde taze. Şu mevsim açılmış, her gün taze boşalıyor. Ablacığım, bir önerim, bu çok önemli halkımıza. Hangi balık türü ucuz ise o balık bol çıkmıştır, akın yapmıştır. Onu alsınlar. Bir de difrizlerde, buzdolaplarında yerleri varsa bakın ben 10 tane diyorum, 30 tane alabilirler. Çünkü bu balık çok değerli. Bu balık,
3: o balık sizin getirdiğiniz, bu arada masam bayağı bir balık doldu. Hayatımda hiç bu kadar efendim, çok balığı yan yana görmedim. Bu balık kaç lira?
2: Bu balık seçerek getirmedik.
3: Boyutunu gösterir misiniz arkadaşlar?
2: Efendim seçerek getirmedik
3: balığı.
2: Bu
3: büyük balığı. Mü, ortanca mı,
2: efendim,
3: küçük mü?
2: Efendim en büyüğü bu. 100 lira.
3: Bu 100 lira.
2: Bakın en büyüğü bu 100 lira.
3: Bundan kaç kişi doyar?
2: Balıkçılar 3 kişi. 3 kişi garanti. Bakın. Bu omega 3 deposudur. Bunun beyninden gelir. Omega 3 ilaç. Beyninden gelir. Omurgadan bunun, palamut balığının fark edersiniz. Omurga kısmında kırmızı bir et şeridi vardır. O nedir? Omega'yı vücuda, palamut balığının vücuduna veya balıkların vücuduna dağılım yeridir. Palamut balığının çikolatasıdır. Çocukların kemiklerini geliştirir. Benim gibi yaşlıların kan dolaşımını hızlandırır. Efendim, ilaca gerek yoktur. Balık yiyelim.
3: Evet, yiyelim. Deniz,
2: bakın, 3 senedir balıkçılar yarış halinde. 3 senedir bazı balıklara hiç zam yapmadan satıyor. Çünkü kar ediyor. Kar ediyor, alıp satıyor. İstanbul, Türkiye, denizi sevelim. Balığı yiyelim.
3: Bayağı da ağır. Balığı, ben de aldım. Ben genelde pek böyle şey, bu şimdi ağır da görünüyor. Kaç kilo gelir bu Kenan Bey?
2: Bu ortalama. 900 gram. Kaldırdım. 900 gram, 850 gram, 1 kilo arasında gelir efendim.
3: Şimdi Aydın Bey siz de lütfen hani hattasınız zaten. Şimdi biz bu palamut böyle taze 100 lira.
2: Evet aldım efendim.
3: ama yiyemedim yani çok fazla.
2: Tamam.
3: Şimdi bana anlatır mısınız bunu buzluğa nasıl koyacağım? Yıkayarak mı koyacağım? Keserek mi koyacağım? Yıkamadan mı koyacağım?
2: Size
3: onu da
2: çok
3: bir
2: teşekkür
3: söyleyeyim.
2: Ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Saygıdeğer kardeşlerim, değerli Aydın abi. Bunu Osmanlı işi derler, dilim dilim kesiliyor diye derler.
3: Genelde öyle yeriz.
2: Genelde öyledir. Ama ben yeni mahsul balıkçı Kenan olarak şunu öneriyorum. Filota yapalım. Dörde bölelim. Filota yaptık mı balığın, her balığın, palamut balığının içinde kuyruk kısmında öt vardır, öt. Balığın ödü. Ve içinde kan vardır. O kanı diş fırçasıyla veya benzer fırçayla temizlememiz lazım. 6 ay canlılığını, tazeliğini korusun diye 4 parça
3: şimdi
2: olan
3: biz,
2: balığımızı...
3: Biz aldığımızda balıkçıdan temizleyip verseler biz uğraşmasak onunla olmaz
2: siz
3: mı?
2: Siz uğraşmayacak, siz yapamazsınız zaten. Ha, halkımız
3: tamam.
2: Yapamaz.
3: O zaman onu yapacaklar, evet.
2: Lütfen
3: geliyorum Aydın Bey size.
2: Öğrenci kardeşlerimiz filota 4 parça yaptıracaklar balıkçıya. Gittiler evine, kevgir süzgecin içine koyacaklar Aydın abi. Bunu çeşmenin altına tutup güzel yıkayacaklar. Suyu süzülene kadar.
3: Tamam.
2: Suyu süzüldükten sonra tuzlayacaklar. Tuzlanan balığı poşete değil.
3: Ne?
2: Önce tepsiye veya tabağa dizecekler. Dip fizze veya dolaba koyacaklar. Neden? O biraz donacak, bir saat içinde sertleşecek. Balığı yoksa sertleşmeden koyarsanız birbirine yapışır. Misafiriniz geldi mi ikram etmedik de zorluk çekersiniz. Veya evde yalnızsınız, bir parça yiyeceksiniz. 3 parçayı birden çıkarmak zorunda kalırsınız. Donduktan sonra, yani donmaya yakın kuruluk hissettiniz. Poşetlere koyun, difrize koyun. 6 ay sonra yiyebilirsiniz. 6 aydan sonra suyunu kaybeder.
3: 6 aya kadar.
2: 1 senelik balık az koymayın.
3: 1 sene yemiyoruz. En fazla 6 ay. Aydın Bey, size de söz vereyim. Siz daha az konuştunuz ama bir lakerdayı da soracağım ben size. Aydın Bey, buyurun, sizin de eklentinizi yine almak istiyorum. Mesela bir tüketici gitti balık konusunda işte acayip absürt rakamlarla karşılaştı. Bir şey yapabilir mi?
4: Şimdi az önce Ergun Kılıç arkadaşımız da mesajını iletti. Siz de okudunuz, açıkladınız. Kendisi tüketici örgüt önderidir. Rekabet kanunumuz da izin vermez buna. Bundan 4 sene kadar önceydi. 5 zincir market aralarında anlaşarak hareket ediyorlar diye Rekabet Kurulu o zamanın parasıyla 2.7 milyarlara ceza uyguladı. Bu açıklamayı yapan Denbir yönetimine Rekabet Kurumu rekabete aykırı tutum ve davranışlarından ötürü bir ceza uygulayabilir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılıkları re'sen'de harekete geçmelidir. Burada Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesine aykırılık söz konusu, fiyatlar artıyor. Kenan Bey'in anlattıklarına gelince, balık sağlıklıdır. Kenan Bey iyi bir balıkçıdır. Çekirdekten yetişme bir balıkçıdır. Denizden gelmedir. Ve orkinos balıkları vardır. Onların yavruları palamuta, toruya çok benzer. Fakat etleri lezzetsizdir. Kırmızıdır. Ben Kenan Bey'in mekanında bir orkinos yedim. Fileto. Yani bu kadar lezzetli bir balık mümkün değil. Kenan Bey işini iyi biliyor, iyi sunuyor. Burada konuştuğum konu, benim dert edindiğim konu, neden dar gelirli vatandaşın böyle bir fırsatta ucuz protein, hem de denizden gelen balık gibi sağlığa çok daha elverişli, kırmızı ete göre, beyaz ete göre. Herhangi bir yetiştirme durumu da yok. Bunlar tamamen doğal balık.
3: Bir de o var.
4: Yani
3: bir de o var.
4: Evet.
3: Yani denizlerde kendi mesela, kendini ürüyorlar.
4: Çupra levrek yetiştirme şu anda neredeyse tamamına yakını. Ama bunlar doğal balıklar. İnsanlar da fırsat bulmuşlar. fazla fazla alalım diyorlar. İşte Kenan Usta'nın tarif ettiği gibi onu usulüyle depolayalım. İleriki haftalarda, günlerde de biz onu yiyelim. Bunu Lekar'da da yaparlar. Erbabı işi bilenler.
3: Şimdi mesela Lekar'da
4: da yapıp yerler.
3: Evet, o da soruluyor. Mesela hani bu kadar bolken alalım, buzluğa değil, önce yiyelim. Deep freeze'e de koyalım. Başka şeylerini de yapalım. Buğulama mı yaparız, kızartma mı, fırın mı? Lekerda'yı da lütfen Aydın Bey, izleyicilerimiz için lütfen bolken
2: Aydın
3: anlatın.
2: Aydın Hocam'a çok teşekkür ederim. Sizlere, TGRT ailesine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Efendim, ben balığı çok severim. Her zaman balığa ulaşayım diye o dört parça kestiğimiz palamutları bir sıra tuz, bir sıra balık, bir sıra tuz, bir sıra balık yaparım. Kalın tuzla, ince tuz değil,
3: kalın kaya tuzla.
2: O tuzlamadır. Bir de Lekarda var. Lekardanın onu bir sene sonra da pişirirsiniz. Aynı özelliği taşır. Yalnız onun tuzunu giderdikten sonra palamudu Lekarda yapıyoruz.
3: Nasıl yapıyoruz?
2: Lekarda bakın. Kuyruk tarafından hangisi kardeşim?
3: Gösteriyor.
2: Bakın.
3: Verin arkadaşlar.
2: Kuyruk tarafımızdan tamam. Dört parmak kuyruk tarafından onu günlük tüketeceğimiz reyona alıyoruz. Bu taraftan iki parmak genişliğinde balığın, palamut balığının kafa tarafı. Onu da günlük tüketilecek şekilde hazırlıyoruz. Öteki kalan bölgenin üç parmak olarak kesiyoruz, yani kalın kesiyoruz. İçinin tamam. Ödünü, kanını temizleyerek
3: tamam.
2: Tuzlu ve buzlu su yaparak leğen gibi bir kaba koyup veya böyle bir paslanmaz kaba koyup dinlendiriyoruz. Nasıl dinlendiriyoruz? Kanı kalmasın.
3: İsterseniz böyle bir ayağa kalkalım, etinin, siz anlatın.
2: Etinin
4: Canan Bey, orta kılçığın iliğini çıkartmayı da söyle.
3: Hocam, Aydın Bey siz de biliyorsunuz.
2: Bakın hocama maşallah, çok teşekkür ederim Aydın abiye.
3: Erkekler bakın,
2: zaten
3: daha iyi biliyor.
2: Demin onu söyleyecektim. Ablamın üzerine baktım. Beni şaşırttı. Saygıdeğer kardeşlerim, düş parmak kalınlığında kesilen palamudun orta kısmını, içinin kanı, diş fırçası gibi bir fırçayla veya benzer fırçayla kanını alıyoruz. Sonra süpürge var.
3: Temizlenmiş balıkta da bunu yapacak mıyız?
2: Tabii temizlenmişsin.
3: Hayır, temizlenmiş aldık ya biz.
2: Siz
3: balıkçıdan.
2: Siz difrize koymak için
3: hayır,
2: aldınız.
3: Hayır, Lekarda'yı da anlatın.
2: Lekarda'yı
3: temizlenmiş
2: balıkçı,
3: aldık.
2: Balıkçıya aldık. Yapacaksınız.
3: Tamam. Hani diş evde, fırçası diyorsunuz ya.
2: Tabii. Kanı varsa, kanını alıyoruz. Aydın abiye çok teşekkür ederim. Türkiye için güzel bir örnek abimiz, gerçekleri doğruları halka sunan değerli kardeşime çok teşekkür ederim. Ablacığım,
3: sağ olsun, tabii.
2: Bakın eski süpürge vardı, evleri süpürülen kamış süpürge.
3: Çalı.
2: Hayır, kamış süpürge. Çöpüyle bunun omurgasındaki iliği var. İliğini çıkarmak lazım. Çıkarmazsanız oradan bakteri girer.
3: İliği nasıl anlayacağım?
2: Yani kurt, onun şekli bellidir efendim.
3: He.
2: Omurgasında bir delik vardır. Bakın, kuyruktan tutarak bu kafa bitimine kadar bir delik var. Onu temizlemeniz lazım. Yoksa o güzel balığınız 15 gün sonra kokmaya, bozulmaya başlar. Lezzetli, güzel ortamda yemeniz için kanını, iliğini çok güzel balıkçınıza temizletmeniz lazım.
3: Bu Lekarda için. Buzluk için dediniz zaten, böyle filota
2: dört parça yapıyoruz, kafasını atıyoruz.
3: Tamam.
2: Kuyruğu ucundan
3: yıkıyoruz,
2: kesiyoruz.
3: Kevgirde bekletiyoruz. Biraz buzluğa koyuyor, kevgirde kuruyor, suyunu akıtıyor. Sonra buzluğa böyle bir tepsiyle koyuyoruz.
2: Buzluğa koymadan önce hafif tuzluyoruz. Ne kadar tuz? kendimiz balık yerken ne kadar tuz atıyoruz o kadar, bol bu tuz değil. Zaten o tadını alsın diye, pişerken lezzetli olsun diye yerken tuz atmıyoruz.
3: Tamam.
2: Efendim.
3: Sonra çıkarttık, pişireceğiz.
2: Dur.
3: Çözülecek. Durdum.
2: Tepsi dediniz ya efendim. Koyduk, tepsi doğru. Dedik. Tepsiye diziyoruz suyu süzülen balığı. Difrizimize koyuyoruz. Difrizde balık eti sertleşinceye kadar bekletiyoruz. Sertleştikten sonra poşetlerimize koyuyoruz. İster ikişer dilim koyun, ister dörder dilim koyun, yapışmayacaktır birbirine. Sertleşmiştir. Misafiriniz geldi, dört parçayı birden pişirebiliriz. Yalnızız evde, iki kişiyiz, iki parçasını pişiririz. O balığı çıkarıp havalandırmayız, sağlığını korur. Sağlık ne demektir? Bugün aldığımız balığı 6 ay sonra yersek o tadı kaybetmemek
3: maksimum
2: şartıyla.
3: Maksimum 6 ay bir de 6
2: ay. Çünkü 6 aydan sonra bu balığın etinin içinde su da var, yağ da var, suyunu çeker. Suyunu çektikten sonra dış kısmına yağını verir. Balığın eti sararmaya başlar. Anlamı tat oranını kaybetti demektir. Onun için sağlıklı.
3: Peki Aydın Bey, kusura bakmayın, böyle bir bekletiyorum sizi de. Beraber kapatırız diye düşünüyorum yayını. Şimdi şunu da soracağım, zaten son 5 dakikamız. Kenan Bey, yemek istiyoruz. Bu palamut kızartma mı yenmeli, fırında mı yenmeli? Mısır unu konulmalı mı? Buğulama mı yapılmalı? Hani buna layık nasıl pişireceğiz?
2: Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Hanımefendi ne güzel bir soru sordu. Saygıdeğer arkadaşlar, palamut dilim şekline geldi, filoto oldu. İster tava yapın çok lezzetli. İster ızgara yapın çok lezzetli. İsterse fırında sade yapın, isterse domatesli yapın. Doğal ilaç. Nasıl yerseniz yiyin, balık
3: ama
2: yiyin. Eski nenemin, annemin usulüne paydos. Bol yağ paydos. Balığı kendi yağında pişireceksiniz. Yanmaz tavalara bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Yanmaz tavada, tavamızın altı iyiceme kızdı. Yani unu böyle attık mı caz etmesi lazım. Yağ havaya sıçraması lazım. Teflon tavada koyduk, yanmaz tavada. Bir tarafı pembeleşinceye kadar mutlaka pişiriyoruz. Şimdi ablam bana dedi ki, Kenan Bey balık pişirdik dağıldı dedi. Dağılmaması için bir tarafı pembeleşmeden balığımızı pişirmiyoruz.
3: Çevirmiyoruz.
2: Çevirmiyoruz. Özür dilerim, çok
3: güzel. Estağfurullah.
2: Müdahale ettiniz. Bir tarafı pişmeden çevirmiyoruz. Neden? Balık gevrek etli olduğu için dağılma oranı çok olur. Hele bazı türler çok çabuk.
3: Somun balığıyla pişirme şekilleri aynı mı Kenan
2: Bütün
3: Bey?
2: Bütün balıklar aynıdır.
3: Aynıdır.
2: Bütün balıklara aynı olarak tavsiye ediyorum. Bol yağ paydos. Yağ koymayın. Balığı kendi yağında pişirin. Mesela ızgara yaptınız mı biraz lezzetsiz olur.
3: Zeytinyağı sürsek?
2: Bakın sürmeyelim.
3: Sürmeyelim.
2: Balığın kendi yağı var zaten. Bize lezzet değil, bize sağlıklı ürün lazım. O da balık. Sağlıklı. Veya hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Tenceremizde su var, yağımız yok. Tencereye dilimleri koyun, haşlayın. O kadar güzel oluyor ki. Hele hamsi, hele palamut, şunun güzelliğine bakın.
3: Aydın Bey'e de bir söz vereyim.
2: Aydın Bey, abi, başımın tacı.
3: Şimdi sizler... çıkıp palamut alacağız, yiyeceğiz. Bizim burada
2: efendim,
3: palamutlarımız var tabii, teşekkür ederim.
2: Bizim misafirimiz olun.
3: Sağ olun,
2: bizim
3: varlığınız.
2: Aydın abimle, değerli kardeşlerimize bir gün veya ne zaman isterseniz misafir etmek isterim.
3: Kenan
2: bu palamutları
3: Bey,
2: da
3: Aydın Bey,
2: size... hediye ediyorum.
3: Teşekkürler. TGRT haber ailemiz olarak çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Çünkü TGRT ailesi bu güzel ürünleri halkımıza kaç gündür sunmaya gayret ediyor. Sunuyor. Balıkçı camiasını da çok mutlu etti. Halkımızın da ne yapmasını ön ayak oldular. Çok teşekkür ederim.
3: Aydın Bey, Ne diyorsunuz? Biz palamutları kaptık.
4: Balık sağlıktır. Balık lezzettir. İki engel vardı bunun tüketiminde tüketiciler açısından. Birisi elbette kılçıklı olduğu için yemesi kolay değil bazıları açısından. Bir diğeri de fiyatıydı. Bu sene fiyatların düştüğünü gördük. Balığa doyarız diye düşünüyorduk. Fakat birileri engel olmaya kalktılar. Bu yaptıklarının ne ifade ettiğini sizin programınızda açıkça ifade ettim, söyledim. Ne anlama geliyor? Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur dedim. Ayrıca bir iki ay geçtikten sonra artık bu balıklar ızgara da yenecek, yağlanacak. Balığı da en güzel yapanlardan biridir Kenan Usta. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu programda bize de yer verip tüketicinin sesini duyurduğunuz için.
3: Çok teşekkür ediyorum Aydın Ağoğlu, balıkçımız Kenan'a çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlara da bir kez daha altını çizelim. Bir karar verilmişti, karardan dönüldü. Balıkçılar çıksınlar, ne diyorlar? Vira bismillah mı diyorlar?
2: Vira bismillah diyerek
3: bol bol getirsinler.
2: Getirsinler. Türkiye'nin
3: satışı
2: ihtiyacı
3: da bol
2: var.
3: Olsun.
2: Evet, Türkiye'nin buna
3: fiyatını
2: ihtiyacı
3: arttırmasınlar.
2: Var. Öğrenci kardeşlerimizin buna ihtiyacı var. Doğal ilaca Türkiye'nin ihtiyacı var. Aynen. Enflasyonun belini balıkçılar kırsın. Enflasyonun ateşini balıkçılar peki, söndürsün. Peki. Hep beraber Türkiye.
3: Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. Şimdi ben sözü burada noktalıyorum. Bu balıkları da topluyoruz. Sözü Gürkan Hacır'a bırakacağım. Bakalım Türkiye'de başka neler olmuş. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
1: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
9: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Bakü. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi'nde.

0: Yeni reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. Milattan önce 445'te Perikles, milattan önce 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enes limanını vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adının ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz adasında Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz adasında Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır.
Bunun sonucu Alibozu muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Aribozu cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Aribozu adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Aribozu ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Aribozu kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Aribozu Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Aribozu Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Aribozu'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut'u olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Aribozu Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Aribozu çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey Emirzade Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan üç kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptan-ı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka
bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Areboz bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ilmin ve alimin önemi. Değerli dinleyenler, bu programda defalarca da belirttiğimiz gibi dinimizde ilmin önemi ve ilim öğretenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şerifte ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır buyuruldu. İlmin vatanı yoktur. Nerede olursa olsun bulup öğrenmek lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte ilim Çin'de de olsa talep ediniz ve hikmet, fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın buyurulmuştur. İlmin vatanı olmadığı gibi ilim öğrenmenin de zamanı ve yaşı yoktur. Genci de yaşlısı da ilim öğrenmek ve öğretmekle mükelleftir. Hadis-i şerifte beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurulmuştur. Bir şeyi bilerek yapmakla bilmeden rastgele yapmak elbette farklıdır. İbadetleri de bilerek yapmak lazımdır. Yapılışını, şartlarını bilmeden çok ibadet yapılsa da bilerek yapılan az ibadet gibi olamaz. Nitekim hadis-i şerifte bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ilmin, alimin kıymeti bildirilirken Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir buyuruluyor. Zümer suresinin 9. ayeti kerimesinde ise mealen, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir buyurulmaktadır. Allahü Teala'ya en çok yaklaşan ve onun sevgisini kaybetmekten en çok korkanlar da ilim sahipleri, yani alimlerdir. Nitekim Fatır suresinin 28. ayeti kerimesinde mealen, kulları arasında Allahü Teala'dan en çok korkan alimlerdir buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz alimlerin kıymetini bildirirken de alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır. Ayrıca yer ve gök ehli alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır buyurmuşlardır. Allahü Teala alim olanı, ilim sahibini korur ve ummadığı yerden ona rızık gönderir. Nitekim hadis-i şerifte dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir buyurulmuştur. Alimler, ilim sahibi olanlar, ilmi olmadan çok ibadet edenlerden daha üstündür. Hadis-i şerifte alimin çok ibadet edene üstünlüğü 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir buyurulmuştur. Bir yerde bir alimin bulunması veya bir beldeden, bir şehirden bir alimin geçmesi hem diriler için hem de ölüler için çok faydalıdır, bereketlidir. Nitekim hadis-i şerifte bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır buyurulmuştur. Hazreti Lokman Hakim oğluna nasihat ederken, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir buyurmuştur. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allahü Teala ilim ve

da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Bir kimse ilim talebiyle yola düşerse, Allahü Teala cennet yollarından birini ona kolaylaştırır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Melekler ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını üzerine gererler. Bir sabah bir mesele öğrenmek 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. İlimden bir mesele öğrenmek bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Değerli dinleyenler, bütün bu hadis-i şerifler ilmin ve ilim öğrenmenin kıymetini, önemini bildirmektedir. Fakat ilim öğrenmek kıymetli olur da bu ilmi öğreten kıymetli olmaz mı? Elbette kıymetli olur. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye, bir rehbere, bir alime ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte ilim üstattan öğrenilir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 43. ayeti kerimesinde mealen, eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyurulmaktadır. İlim öğretenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yoldan gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, ey iman edenler, Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile arayınız buyruluyor. Bu ayet-i kerimeden de bir öğreticiye, bir rehbere ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehber olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafızı, koruyucusu olmadan ve rehbersiz olarak çöl yollarına çıkan bir kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da hocasıdır, öğretmenidir. Ana baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki hoca hakkı ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, bir alimse ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olanlar ancak alimlerdir.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik edenidir.

Şiirlerle Menkıbeler Seyfettin-i Halveti Rahmetullahi Aleyh Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını.

Bir günde buyurdu ki, ölüm var ey cemaat. Ölümden sonra başlar hakiki, asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir. Vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller. Hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Fazla ince hesaplar yapmayın aranızda. Ki çok incelenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün. Kırarsan kırılırsın. Tarlaya ne ekersen, yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın, henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın.

Paşa Bey, tenecir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise olur Allah indinde hayırlı, iyi kimse.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında oyun ve eğlenceyle geçirmemek için uyanık olunuz.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde mideyi havuza benzetiyorlar. Bu ne anlamak lazım bundan? Yani havuz derken hani abur cubur her şeyi içerisine atıyoruz falan, böyle çok şey alıyor gibi bir şey mi, bir mana mı çıkması lazım?
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri o hadis-i şerifi naklediyorlar. Onu da açıklıyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki mide bedenin havuzudur. Bütün damarlar oradan geçer. Mide sağlam olursa damarlarda sıhhatli olur. Mide çürük olursa damarlarda çürük olur. Bunun iki türlü anlamı var. Bir, midenin sıhhati için, sağlığı için. Ve bir de esas Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği, eğer bu havuza necaset akıyorsa, yani haram giriyorsa,
0: haram lokma giriyorsa,
1: bütün damarlar işte besleniyor ya oradan. Tabii. Bütün damarlar. Dolayısıyla senin gözünde, kulağında, dilinde, elinde, ayağında haramla meşgul olur demektir.
0: Evet, çok önemli.
1: Haramla meşgul olur. Yani haramla beslenen bir vücudun helal, mübah olan şeyleri yapması çok zordur buyuruyorlar. Çünkü haramla besleniyor. Hatta salih zatlardan biri Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ziyaretine gider ve efendim bilirsiniz ki haram yiyeceklerin karıştığı şüphesi bulunan şeyleri yemek kalbi karartır. 40 gün helal lokma yiyenin kalbi nurlanır. Size haram şüphesi bulunmayan bir miktar yiyecek istemeye geldim der sizden. Bunun üzerine Hasan-ı Basri Hazretleri, zamanımızda haram şüphesi karışmamış yiyecek bulmak güçtür. Şurada bir çiftçi var. İbadetlerini aksatmadan alnının teriyle kazanır. Haramlardan, şüphelerden çok sakınır. Aradığınız yiyeceği ancak orada bulabilirsiniz buyurur. Ve o

0: zatı bahsi geçen çiftçiye gönderir. Salih zat tarif edilen çiftçiyi tarlasında çalışırken bulur ve ben Hasan-ı Basri Hazretlerine gittim. Haram şüphesi bulunmayan bir miktar yiyecek istedim. O da beni sana gönderdi deyince o çiftçi, aradığınız gibi bir yiyeceğin bizde de kalmadığını zannediyorum. Çünkü bir gün hayvanlarım tarlada dinlenirken komşunun tarlasına girdiler. Ayaklarına komşunun tarlasının toprağı bulaşmış. O toprağı tarlama karıştırdılar. Bunun için kazancımın şüpheden tamamen uzak olduğunu söyleyemem cevabını verir. Ana. Çıta çok yüksek. Değil mi? Çıta çok yüksek.
1: Evet.
0: Hadis-i şerifte helal meydanda, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. O halde şüphelilerden uzak durmak, yediklerimize, içtiklerimize ve her şeyden önce kazandıklarımıza çok dikkat etmek lazımdır. Bir hadis-i şerifte bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı tehlikesiz şeyden sakınmadıkça müttaki olamaz buyuruyorlar. Hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bir sözünü naklediyorlar. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyorlar ki Hazreti Ömer buyurmuş ki bizler harama düşme korkusuyla helallerin 10'da 9'undan kaçındık. Helallerin diyor. Helallerin. E şimdi efendim helal deyince ne olur? Helal deyince bütün organlar Allah-u Teala'ya itaat eder. Nurlanır. Ve işte din büyüklerinin, evliya-i kiramın kitaplarda anlatılan, hayatlarında aynı şekilde gösterilen o bizim göremediğimiz, bilemediğimiz şeyleri hem görürler, hem anlarlar, hem de hissi kablel vuku denilen, yani surat-i indikalle onu görüp naklederler. E, sen devamlı surette, havuza devamlı surette necaset aktığı için bunların hepsini itiraz ediyorsun. Olmaz böyle şey diyorsun. Niye? Çünkü senin bütün aynı şekilde havuz.
1: Organların necaset oldu.
0: Organların necaset oldu. Yani doğru dürüst göremez. Hakikatte göremez. Hiçbir şeyi göremez. E sana aynı şekilde laf atsan, anlatsan da bilmem ne yapsan da bir faydası da olmaz onun. Bir faydası da söz konusu olmaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mide bedenin havuzudur. Bütün damarlar oradan geçer buyurmuşlardır. Mideyi bir havuza benzetmişler. Eğer bu havuza haram lokma girerse bedenin diğer uzuvları da haram işler yapar. Ve diğer uzuvlar şey itibariyle öbür sağlık açısıyla çürük olur. Yani zararlı yiyecekleri yediğin zaman netice itibariyle midenin kendisi, bağırsaklar,
1: karaciğer, kalp, böbrek, damarlar.
0: Hepsi.
1: Evet.
0: Hepsi de. Yani hem sağlık açısından hem de yani insanlık sıfatı itibariyle haram lokmayı yiyen kimse iyilik yapmaz. Hatta bir yerde de bir şey, daha doğrusu anlatırlarken peş peşe bazen yeri gelince izah ediyorlar ehl-i sünnet âlimleri. Mesela buyuruyorlar ki bir kimse bir günah işledi. Ya çok enteresan bu sahabeye. Ben onu okuduğum zaman Allah Allah. Bir günah işledin. Bu günah mıknatıs gibi. Başka günahı çekiyor biliyor musun?
1: Ya. Hata hatayı getirir derler.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için mesela bunları okudukça babaannemler kuşakların o söylediğini daha iyi anlıyor. Mesela babaannem de annemler o kuşaklar anlatırlardı. Bu sabahleyin kalkarken solundan kalkmış derlerdi. Bu solundan kalkmış derlerdi. Yani başlangıcı bozuk. Başlangıcı bozuk. Bir de şimdi zamanımızda şey yaptıkları, kullandıkları esnafı falan kullanmış olduğu bir şey var. O çok enteresan bir ifade. Benim de hoşuma gidiyor. Gerçi sadece esnaf kullanmıyor onu. Çok kimse kullanıyor da. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen ondan sonra öbürlerinin düzgün olacağını bekleme.
1: Evet. Düzgün olma şansı yok artık.
0: Yok. Sen şimdi havuza necaset doldurduysan senin elin, gözün, dilin, kulağın neyse ayağın hayırlı iş yapamaz. Mümkün değil.
1: Evet. Gömleğin düğmesini yanlış, ilk düğmesini yanlış ilikledin demektir.
0: Aynen öyle.
1: Havuza attıysan
0: aynen,
1: bir ara.
0: Aynen öyle. Bu kadar önemli mi? Evet bu kadar önemli. Çünkü sahab-ı kiram mesela diyor ki büyük arkadaş Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri bir gün birkaç gündür bir şey yememiş. Hizmetçisi bir et hazırlamış, getirmiş. Ondan sonra şey yapıyor falan. Bir lokma almış. Hizmetçi demiş ki efendim demiş her gün demiş sorardınız bunu nereden aldınız, kimden aldınız diye sorardınız. Bugün sormadan, o gün açlığın sebebiyle sormadan ağzına almış. Hemen birden sormuş. Ertan, ben demiş daha önce demiş, spor olmadan önce demiş böyle demiş. Hani şarkı söyledim, türkü söylerdim falan, oynardım, zıplardım, orada bağırırdım. Daha seneler sonra getirdiler, o paradan verdiler, ben de oradan aldım demiş. Öyle deyince mübarek parmağını şey yapıyorlar böyle. Ölüyor zannetmişler. Yani kaybetmiş, çıkarmış. Yani. Çıkarmış ve on sandı da Allah-u Teala'ya dua etmiş. Ya Rabbi demiş. Elinden geldiği geleni yaptım. Kalanlar zerreler halinde vücudumda kalanların şerrinden de sana sığınırım diye dua etmiştir. Şimdi bu derece aynı şey titiz davranmışlar. Şimdi bizi izleyen ve dinleyen de o zaman yemeyeceğiz mi, içmeyeceğiz mi? Ya yiyeceksin, içeceksin. Arkadaşlar helalinden ye. Helalinden kazan. Harama meyletme.
1: Bulduğunu yeme yani.
0: Bulduğunu yeme.
1: Bir bak şimdi, nereden geliyor.
0: Efendim evde biz işte şey yapıyoruz. Evde de haram olur. Nasıl haram olur? Mesela diyelim ki kadın kocasının cebinden ondan habersiz parasını aldı. Hırsız olur. Erkek hanımının parası var. Ondan izinsiz ve habersiz onun parasını aldı, kullandı, bir yiyecek aldı. Hırsız olur. Aa karı koca birbirine aynı çekti şey yapmayacak. Yok yapmayacak. İkisi ayrıdır. Peki çocuklar bu liye erdi. Çocuğun aynı şekilde parasından anne baba onun haberi olmadan alabilir, kullanıp kullanamaz. Ancak mesela kadın kocası nafaka vermiyorsa nafakası kadar yani gizli. Veyahut da işte çocuklar annelerine babalarına şey yapmıyorsa anne baba sadece nafakası kadar. Ona izin verilmiştir. Onun dışında yok öyle bir şey. Yani efendim ben erkeğim, hanımın parası da benim, çocukların parası da benim. Hiç kimse aynı şekilde bana hesap soramaz. Yok öyle bir derebeylik. İslamiyet bunu yakıtmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de kadınlardan söz alırken işte zevklerinizin yani kocalarınızın parasını onlardan habersiz kullanmamak. Kullanmamak. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bunu uzun uzun 6 tane madde, maddelerden bir tanesi bu. Dolayısıyla helal kazanmak için çalışmalı, helal lokma yemeye gayret etmeli, çoluk çocuğumuzu da helalden kazanıp helalden yedirmeliyiz. Çünkü onlar bize emanettir, ahirette hesabını biz vereceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız, başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve, Allah indinde o kimse için bir sadaka olur. Bir ağaçtan insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur.
2: Eshab-ı kiram, aleyhimür ridvan. Enes bin Malik Hazretleri, radiyallahu an. Enes bin Malik Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Henüz 10 yaşındayken, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine başlayan ve onun eşsiz sohbetlerinde bulunan bu büyük sahabi, Efendimiz aleyhisselamın dua ve teveccühlerine kavuşmuştur. O, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bizzat Efendimiz aleyhisselamın mübarek ağzından duymuş, en çok hadis-i şerif rivayet eden ashab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur. Enes bin Malik Hazretleri 2230 hadis-i şerif rivayet etmiştir ki, muazzam bir hizmettir bu. Bir gün, Efendimiz aleyhisselam, Enes bin Malik'e şöyle buyururlar. Ey Enes! Biliyor musun, mağfireti, bağışlamayı gerektiren hususlardan biri de Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin. Yahut içini rahatlatırsın. Yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin. Yahut kendisi olmadığı zaman çoluk çocuğuna göz kulak olursun. Enes bin Malik Hazretleri, kudreti sonsuz olan yaratılmış ve yaratılacak olanların her yönden en üstünü olarak yarattığı Efendimiz aleyhisselamın eşsiz, üstün, güzel ahlakıyla ilgili bizzat şahit olduğu bazı hadiseleri şöyle anlatır. Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider. Cenaze arkasında yürür. Çağrılan yere giderdi. Eşeğe de binerdi. Resul

0: Aleyhisselam'ı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler. Mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
1: Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
0: Ebu Cüz'a adında bir kimse, Kuba'da bir kadına aşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Pazara gidip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip Kuba'ya gitti. Onlara, beni Resulullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misafir ol buyurdu, dedi. Kuba halkı, Ebu Cüz'a'nın devamlı kadınlara baktığını fark ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi daima kadınlara bakmaktan sakındırırdı. Bu kişi kimdir ki hiç çekinmeden devamlı kadınlara bakıyor diyerek o kimsenin halinden şüpheye düştüler. İşin aslını anlamak için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönderdiler. O iki kimse Resulullah'ın huzuruna vardıklarında kaylule uykusundaydı. Beklediler. Uyanınca, ya Resulallah, Ebu Cüz'a'yı Kuba'ya siz mi gönderdiniz diye arz ettiler. Resulullah, Ebu Cüz'a kimdir diye sordu. Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resulullah giydirdi diyor. Biz onun halini öğrenmek için huzurunuza geldik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti ve kim bana isnaden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. Sonra o iki kimseye hemen gidin. Eğer onu sağ bulursanız öldürünüz ve ateşe atınız. Fakat öyle zannediyorum ki siz vardığınızda onun işi tamam olmuş, ölmüş bulursunuz. Fakat onu ateşte yakınız buyurdu. O iki sahabi Kuba'ya döndüler. Ebu Cüz'a bevletmek için bir yere oturduğu sırada aniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kişi vardı. Birisi sohbetlere devamlı gelirdi. Diğeri ise sohbetlere az gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devamlı gelen kimse bir gün Resulullah'a kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allahü Teala'nın ve Resulünün muhabbetini hazırladım dedi. Resulullah ona sen sevdiklerinle beraber olacaksın ve senin için hesap yoktur buyurdu. Sohbetlere az gelen kimse vefat etti. Resulullah biliyor musunuz? Allahü Teala o kişiyi cennete koydu buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan hayret ederek birbirlerine bakıştılar. Bu hali o şahsın hanımına yine hayretlerini belirterek söylediler. Hanımı şöyle dedi. Kocam her ezan okunduğunda müezzin la ilahe illallah deyince Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Her şehadet edene
2: Allahü Teala'nın kâfi geleceğine inanırım derdi. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince de her şehadet eden gibi şehadet ederim. Bu imanım bana kâfidir derdi. Bu sözleri duyanlar Resulullah'ın huzuruna döndüklerinde daha onlar bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin hanımının anlattıklarını söyledi ve Allahü Teala onu bu sebeple cennete koydu buyurdu.

0: Süt kardeşlik. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından birer yudum süt emerse, Hanefi'de ve Maliki'de bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları çocuğa mahrem, yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi çocuğun süt dayısı olur. Bu kadına bu sütün gelmesine sebep olan kocası da süt babası olur. Bu adamın öz biraderi de süt amcası olur. Fakat radiin mahremleri süt anneye ve zevcine mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbeli de doyuncaya kadar ayrı ayrı 5 kere emmezse süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve Şafii rahmetullahi teala aleyhim ecmain 2 yaşından sonra süt çocukları olmaz buyurdular. 2,5 yaşından sonra emen Hanefi mezhebinin söz birliğiyle süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için emzirmesi caiz olmaz denildi. Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. Çocuğun süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla nesep ile akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de çocuğun süt anası ile evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile birbirleriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda. Kendisine yönelteceğimiz birkaç soru daha var. Hemen başlayalım. Hocam şöyle bir soru var. Belki de yanlış bilenler de olabilir bu konuyu. Mezhep, 4 tane hak mezhebimiz var. Bir kimse bir işi namazını atıyorum Hanefi mezhebine göre kıldı. İşte başka bir işini veya ibadetini Şafii'ye göre yaptı. Sonra Maliki'ye göre başka bir şey yaptı. Hanbeli'ye göre başka bir şey yaptı. Böylece 4 mezhebe de uymuş olur mu?
2: Şimdi Musa Bey, telfik, taklit 2 tane kelime fıkıh kitaplarında geçiyor. Taklit caiz. Telfik caiz değil. Ne demek telfik? Mezheplerin kolaylıklarını toplamak. Mesela eli kanadı, ya Şafii'de Maliki'de bozmuyordu, devam etti falan, tamam mı? Necaset konusu, Maliki'nin ikinci kavline göre necaset namaza mani değildir dedi. Ya o sana, niyet etmeyi unuttu. Ya Hanefi mezhebinde sünnet zaten, yani o yaptığın halde niyet yerine geçiyor. Dolayısıyla yarın mahşer günü, Mizan'ın başında İmam-ı Azam Ebu'l-Hanife'de, İmam-ı Şafii'de, İmam-ı Malik'te, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri de bulunacak. Onların talebeleri, mezhepte müştehitler de bulunacak. Senin amelin, abdestin, guslün, namazın, orucun, zekatın getirilecek. Şimdi kan abdesti bozmaz dedin. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik Hazretleri, bizde niyet farzı, sen niyet etmedin. İmam-ı Şafii Hazretleri diyecek ki, bizde necasetten sakınmak farzdı, sen sakınmamışsın. Dolayısıyla hiçbirisi aynı şekilde kabul etmiyor. Hiçbirisi kabul olmuyor. Buna telfik denir ve haramdır buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif naklediyorlar. Münafık iki koç arasında dolaşan koyun gibidir. Bir ona gider, bir ötekine gider buyuruldu. Bir hadis-i şerifte de insanların kötüsü iki yüzlü olanlardır. Bazılarına bir yüzüyle, başkalarına başka yüzüyle görünür. Bunlar Tövbe suresinin 38. ayetinde bildirilen kimselerdir. Bu ayet-i kerimede nesi? Küfürde ziyade olmaktır. Kafirler bununla aldattılar. Bir ayı helal sayarlar, başka sene ise bu ayı haram sayarlar. Mekke'nin müşrikler öyleydi. Dolayısıyla Mesela Hadika'da Hüsnü Tembifi Teşebbüh kitabında bir kimsenin nefsi kolaylıkları yapmak istemezse bunun azimetleri bırakıp ruhsatla amel etmesi eftal olur kendi mezhebinde. Peki zaruret varsa kendi mezhebine çıkış yoksa o mezhebin o şartlarını taklit ederek bu caizdir. Mesela Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusülde ağzının içerisini yıkamak farz. Maliki ve Şafii'de değil. Ağzında dolgu dişi veya kaplaması olan bir kimsenin Hanefi ve Hanbeli mezhebinde guslü olmuyor. Gusül olmayınca abdest ve namaz olmuyor. Dolayısıyla bu kimsenin Maliki veya Şafii mezhebini taklit ederek gusül, abdest ve namazını halletmesi gerekir.
1: Hocam bir başka soru. Böyle sorular da çok geliyor bize. Namazda durdum tam. Anam dedim ya benim abdestim yoktu galiba. Veya dedim üzerimde acaba necaset falan bir şey var mı? Bir namazı bozsam da bir daha baksam mı abdestimi tazelesem falan diye aklıma geliyor. Böyle kişi nasıl hareket eder?
2: Şimdi kitaplarda, fıkıh kitaplarında, imar kitaplarında anlatılırken buyuruyor ki bu ilk defa başına geldiyse namazını bozar iadedir.
1: İlk defa buluyorsun.
2: İlk defa. Sık sık oluyorsa bu vesvesedir, itibar etmez, zannı galibine göre hareket eder. Ya yok bende aynı şekilde öyle bir necaset de yoktur. Ya da aynı şekilde ben helaya gitmedim abdestim var der namazına devam eder. Peki efendim abdestinin bozulduğu halde efendim zannı galibe göre hareket ediyor. Ya bozulmuş zaten bunun zannı olmaz ki. Bitti o. Tereddüt anında zannı galip söz konu devreye girer. Senin abdestin bozulmuş helaya gitmişsin. Ya gitmemişimdir belki falan. Onu mu gitti ya? Yok olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Mesela abdestin evet. Var mı, iftar tekbirini aldın mı falan. Bu sık sık başına geliyorsa bu vesvesedir. Aldırmamalı, namaza devam etmeli.
1: Hocam bir soru daha var, ilginç bir soru. Şimdi herkese sorsak, biz bir de Müslümanız canım, bir tek siz mi Müslümansınız falan derler genelde. Ama diyelim ki bir ailede Müslüman ama dini bilgilerini çocuklarının öğrenmesini istemiyor bir kadın, anneleri. Bu durumda erkek babaları... Ya bizim hanım istemiyor deyip bir kenara mı çekilmesi lazım? Yani o sorumluluk ondan gider mi?
2: Gitmez. Mesela içinde yaşadığın ülkede diyelim ki alkol serbest. Günahı onlar olsun. Halk arasında çok yaygın bu. Adam şimdi ya çocukların namaz kıl ama hanımı çocukların namaz kılmasına mani oluyor. Veya tersi de olabiliyor. Tabii, baba tersi. Mani oluyor. Ondan sonra işte kadın ya babaları mani oluyor. O analar mani oluyor. Beni ilgilendirmez. Deme hakkına sahip değildirler. Mesuldürler. Ne yapıp edip çocuklarını ateşten kurtarması lazım. Çocuğa din bilgisi vermesi lazım. Yoksa mesuliyetten kurtarmaz. Ne ana ne baba.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Taklid ile iman. Kalp hastalıklarının sekizincisi tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin metholunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için, yani Allah-u Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar. İmana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde, içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek, her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. Dört mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehl-i sünnet alimi bulamazsa, kitaplarını taklit eder. İçtihat, naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmedi. Müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. ehli sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehli sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine ehli sünnet vel cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehli sünnet itikadında olmaktır. Ehli sünnet demek itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed aleyhisselamın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehli sünnet alimlerinin radiyallahu teala anhum ecmain icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan İslamiyeti beğenmeyen kimse demektir. Muhammed aleyhisselamın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkâm-ı ilahiyye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyeti methederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyeti istedikleri şekle sokarlar. Aklı olan ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine Yeşil ilçesi İznik'ten sesleniyorum. Malum tarihi bir ilçe, tarihi mekanları çok bol. Gelip görmekte, gezmekte bence fayda var. Çünkü Osmanlı'nın ilk alimlerinin de birkaç tanesinin bu ilçede türbesi var. Osmanlı medrese hayatını başlatan, kurallarını koyan, tanzim eden kişilerin de kabirleri burada var. Hem onları ziyaret etmiş olursunuz, hem de Ecdet Yadigarı diğer eserleri görmüş olursunuz. Şu anda yüksekçe bir duvarın önündeyim. Bu duvar Eşrefzade, İbni Eşref, Eşrefoğlu gibi ifadelerle anılan ve sonra da Rumi takısı getirilen zatın adına yapılan camidir. Burada türbesi de vardı. Şimdi Rumi ama adı ne? Eşrefoğlu, tamam, bir Eşref isimli zatın çocuğuymuş. Eşrefoğlu'nu anladık. Rumi, onu da konuşacağız biraz sonra. O ad değil. Şimdi biz hoş Rumi adını kullanıyoruz ama erkekler için. Peki ismi? İsmi bilinmiyor. Olur mu öyle şey? Abdullah da ismi. Bunu bilmeyen bazı kimseler araştırmaları yaparlarken kabristan içindeki Eşref Baba Türbesi ile Eşrefzade'nin camiini ve buradaki kabrini karıştırıyorlar. Böyle karışık bir şey oluyor. Onu o zannediyorlar. Halbuki babasının ismi Eşref'ti efendim. Eşrefoğlu o demek. Köroğlu gibi anlamamak lazım bunu. Eşrefoğlu, Eşref isimli bir zatın oğlu demek. Hem seyyitti hem şerifti efendim. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 5. göbekten torunundan da ders okudu. Büyük bir alimdi. Onun hakkında da bilgi vereceğim. Caminin yan tarafında durarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ben isterdim ki, hep siz seyircilerimizde alışkınsınız zaten, caminin önünde dururuz, son cemaat yerine geçeriz, oradan taç kapıya geçip harime geçeriz. Oradan bir anlatım yapamadık. Çünkü görüntü çok çirkin ve sizlerin gözünü yorucu olacaktı. Sebebi de bu cami tamamıyla yenilenmiş. 1484'lerde 2. Beyazıt Han'ın oğlunun eşi yaptırmış, Mükrime Hatun. Oğlu Şehinşah, Şehzade Şehinşah, 2. Beyazıt Han'ın. Malum 2. Beyazıt Han'ın 3 oğlu daha vardı. Şehzade Ahmet en büyükleri, Şehzade Korkut onun küçüğü, Şehzade Selim de onun küçüğüydü. Ve işte her biri de bir yerde sancak beyi idi. Şehzade Selim de Trabzon'da, yani Yavuz Sultan Selim Han diye sonradan namlanacak kişi, Trabzon'da vali idi. Doğudaki tehlikeleri görerek babasını çok uyarmaya çalıştı. Fakat uyarıları babasının etrafındaki insandan örülü duvardan babasına ulaşamadı. Babacığım, İran hududunda tehlikeler var. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızın kafalarını ifsad ediyorlar diye her ne kadar yalvardı yakardıysa da o babaya ulaşmadı. Yazdığı mektupları babaya ulaştırmadılar. Sözlü şifahi müracaatlarını babaya ulaştırmadılar. Niye? O etraftaki kişilerin, İran taraftarı bazılarının düşünceleri vardı. Bir de Şehzade Selim'in kesin kararlı ve hızlı hareketinden çekiniyorlardı. Böyle rahat bir düzen, 2. Beyazıt Han zamanı diyorlardı. Tabii 2. Beyazıt Han'a Sofu lakabı da verilmiş. Sofu Bayezid. Halbuki Evliha Beyazıt Han deselerdi çok daha uygun olurdu. Şimdi Sofu dediğiniz zaman, Sofi zaten yünlere sarılı oturup işte bir köşede ibadetini yapan anlamınadır. Biz onu Sofi'yi Türkçe'ye çevirmişiz, Sofu demişiz. Sofu Bayezid olur mu? Onun döneminde İstanbul'da, Edirne'de Bayezid külliyesi olarak Amasya'da, adı Bayezid külliyesi olarak Amasya'da dört dörtlük tam külliyeler yaptırıldı. Yani Darüşşifasına kadar içerisinde var. Medreseleri var. Edirne'deki Darüşşifasında 1481-84 arası, yani Şehinşah'ın bu camiyi yaptırdığı sene 1484'te, babası da Edirne'de ki yeni imaret diye halk tanıyor orayı, oradaki külliyeyi yaptırdı ki içerisinde tıp mektebi var. Doktor mezun ediyor. 18 doktor mezun ediyor efendim. Ameliyathanesi var. Akıl hastalıkları uzmanları var. Eczane var bünyesinde efendim. Eczane. Fakir fukaraya, ihtiyacı olana yeşildir, pembedir, sarı kart aramadan her hafta bedava ilaç dağıtılıyor. İhtiyacı olmayıp da ilaç almaya gelenlere de vakfiye de beddua koymuş 2. Beyazıt Han. Yani insanın tıbbi usullerle tedavi edilmesine çırpıran bir insana siz kalkıp da Sofu Beyazıt canım o harbe falan gitmemiş der misiniz efendim? Olur mu öyle şey? Tabii ki olmaz. Eğer olur diyen olursa o da insaftan yoksun demektir. Bu caminin önünde anlatamamamızın sebebi, caminin duvarlarından birkaç parça kalacak kalıncaya kadar Yunan işgalinde bu cami hem yakılmış, yaktıktan sonra da yıkılmış efendim. Yandaki türbe de aynı şekilde akıbete uğramış. Malum Yunanlılar İstiklal Harbi sırasında 1921-22'lerde Mudanya'ya kadar İngiliz gemileriyle geldiler. İngiliz bir memleketi istila ettirirken çok yardımcı olur efendim, yardımseverdir. Evet, ülkemizi İstila ettirirken de kendince yardım etmeye kalktı ve Yunanlı buradan İnönü bölgesine Bilecik üzerinden gidinceye kadar fazla bir tahribat yapmadı. Ama orada ne zaman ki tokatı yedi, gene iskeleyi aradı. Nerede ben inmiştim? Gemiden Mudanya'da. Hadi Mudanya'ya. Bu sefer gelişte Yenişehir'e de zarar verdiler. İnegöl'ü yaktılar. İznik'e de zarar verdiler. canlarını da Mudanya'ya atarak Mudanya mütarekesiyle kuyruğu kurtarmaya çalıştılar. İşte bu cami tamamıyla yeniden yapılmıştır. Son cemaat yeri de normal bir inşaat yeniden yapılırken nasıl yapıldıysa tamamıyla camekan yapılmıştır. Dolayısıyla aynalı bir görüntü karşımıza çıkıyordu. Yani kameramanın görüntüsü cama düşüyor. Benim görüntüm cama düşüyor. Ayrıca da bizim bu anlatımımız cama düşüyor. Böyle karma karışık bir durum olacaktı. Tekniğine uymadığı için bu yan tarafa geldik. Buradan şimdi müsaade ederseniz son cemaat yerine girelim. Aynalardan da kurtularak hem caminin yapısı hem de Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin hayatı ile ilgili bilgileri sizlere sunmaya çalışalım. Eşrefoğlu Abdullah Rumi Hazretleri'nin caminin son cemaat yerine girdik. Burası tamamıyla yeniden düzenlenmiş. Düz bir mimari tarzıyla ahşap bir tavan konmuş. Bir güzel kapı yapılmış. Bu kapı son zamanlarda yapılmış. Gül ağacı diyorlar ama bu Endonezya bölgesinde yetişen, biraz da tropikal bölgede yetişmesi herhalde daha uygun oluyor. Oralarda yetişen tik denilen ağaçtan yapılmıştır. Yoksa böyle gül ağacından koca koca tabakalar çıkartmak veya kaplamalar yapmak herhalde çok zor bir iş olsa gerek. Şimdi biz caminin harim kısmına girelim. Namaz vakti yaklaştı. Orada birkaç anlatımımız var. Ondan sonra türbenin başında daha geniş anlatımlar inşallah sizlere yapmaya çalışacağız. Caminin çok geniş bir harim kısmı var. Tabii bu İznik'teki camilerde harimi en büyük olan bu olmuş oluyor. Ama tabii orijinal cami, yani Abdullah Rumi Hazretleri için yapılan cami herhalde bu kadar büyük değildi. Üstüne çok geniş bir mahfil koymuşlar. O mahfillere de biz hani kadınlar mahfili diyoruz ya efendim şimdi. Ona da rahat tutmuşlar böyle istedikleri kadar gelinsin diye. Aslında bu mahfilin bu kadar büyük tutulması şu sebepten olabilir. Çarşıya yakın bir muhitteyiz. Dolayısıyla cemaati çok kalabalık olduğunda cemaati kalabalık olan namazlarda ne gibi? Cuma namazında, bayram namazları gibi namazlarda cemaat kapıda kalmasın. Çünkü caminin doğru düz avlusu kalmamış efendim. Bir taraf otopark olmuş, öbür taraf işte park olmuş. Önde zaten sıfırdan gidiyor yol. Caminin giriş kapısının oradan sıfırdan gidiyor. Böyle bir cami yapıldığında koca bir avlusu olurdu Osmanlı'da efendim. Bu şu andaki mevcut camide sadece eski camiden bir minaresi kalmış. Minare de Yunan'ın o yangınında cami yanarken taşlar da etkilenmiş. Dolayısıyla bazı yerlerinde çatlamalar olmuş. Onu da maalesef demirlerle kafese almışız, bir yerlerinden bağlamışız ki herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Caminin minberi, mihrabı, tavanı olduğu gibi tik ağacı denilen şeylerden yapılmıştır. Ama duvarlarına koydukları çiniler eskiyi hatırlatıyor. Neyi eskiyi hatırlatıyor? Bu caminin 1640'larda Bağdat seferine doğru giderken 4. Murat Han buradan geçişinde bu caminin, Sultan 4. Murat Han, bu caminin ve Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin türbesinin iç kısımlarını çinilerle kaplatmış. O çinileri de yakanlar çalıp gitmişler efendim. Çini ateşe dayanırdı. Onu yakıp gitmişler. Şimdi ise buranın cemaati, insanları, idaresi onu hatırlatırcasına, o çinileri hatırlatırcasına çok güzel tablolar halinde duvarlara büyük panolar koymuşlar çinilerden. Eski motifleri kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Buradan arta kalan çiniler, yani yangından kurtarılan çiniler Nilüfer Hatun imaretinde faaliyet gösteren İznik Müzesi'nde halen ayrı bir bölümde sergilenmektedir. Arzu eden ziyaretçilerimiz buraları gördükten sonra oradan da gidip o orijinal çinileri görürler. Şimdi tabii caminin tavanı çok güzel hazırlanmış. Biz gittiğimiz yerlerde öncelikle tavan göbeği ararız. O tavan göbeği tabii el emeği göz nuru olan tavan göbeğidir. 7 katlı olur, 6 katlı olur, 5 katlı olur. Tarihi konaklarda rastlarız. Burada ise makineyle yapılmış ama hakikaten eskiyi andırır güzellikte. Zevkle yapılmış. Daha ne yapsınlar efendim? Eski ustayı bulamıyor. Eski makineyi bulamıyor. Eski aleti bulamıyor. Ne yapacak? Bugünkü alette eskilere ne kadar yanaştırabilirsem, yaklaştırabilirsem demişler. O da bizim için bir mutluluktur. Seviniyoruz. Şimdi cemaatin artık namaza girme zamanı geldi. Neredeyse kapıyı tuttu ki aman siz bekleyin bizim programımız bitiyor diye. Sizlere ben inşallah bundan sonraki programda hem Eşref Zade Abdullah Rumi Hazretlerine niye Rumi'dir, Rumiliğini anlatacağım. Hem kabrini göstereceğim, hem de siz o kabirleri görürken fatihalarınızı göndereceksiniz, biz de göndereceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. İnşallah bundan sonraki programda Eşref Zade Abdullah Rumi Hazretlerini sizlere daha rahat, daha bol bir mekanda ve zamanda anlatmaya çalışacağız. Hoşçakalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları, hatıraları. 1688-1700 yılları arasında. 30. bölüm. Temeşvarlı Osman Ağa, Osmanlı'nın bir kale subayıdır ve kendisi, babası da orada kale komutanı iken orada askerlerle beraber çocukluğundan beri bir miktar kalmış. Annesini babasını erken yaşta kaybettiği için, çabuk da serpildiği için bünye itibariyle buna çeşitli görevler vererek kale subayı olmasına kadar iş varmış. Bu kaleyi Avusturyalılar bir hücumla aldıktan sonra da vire ile teslim aldıkları halde top tüfek atmadan sanki silahla almış gibi bütün kale halkını, kale askerlerini, kim varsa çocuklara kadar esir almışlar. Bunlardan işe yarayacak olan eli kolu olanları, askerlerin hepsini esir olarak götürmüşler. Geri kalan işe yaramaz hasta, alil, ihtiyar kimseleri de salıvermişler. Siz bize lazım değilsiniz. Osman Ağa bir Avusturyalı yüzbaşının esiri olur. Yüzbaşı hemen ilk tanıştığı gün, sen böyle esir durma, ben senden kurtuluş akçesini istiyorum. Kurtuluş akçesi 60 altın getir, ben seni serbest bırakacak kağıdı vereceğim der. O da gider memleketinden 60 altını getirir ama yollarda soygunlar geçirerek yüzbaşı Fişer'e ulaşıncaya kadar çok enteresan, heyecanlı maceralar yaşar ama bunların detayını verirsek zaten bölümü yeni bir bilgiye başlamadan bitirmemiz lazım. Derken kendisi en sonunda ikinci bir satış olmak üzereyken feryat figanla hakkını savunur. Onlar da bakarlar ki bu adam haklı. Bunu artık hasta yaralı İkbal kolunun personeli yaparlar. Orada da kış yaklaştığı için bir gecede yatacak yere olmayıp konağa merdiven başına yattığı için çok ateşli hastalığa yakalanır. Arkadaşları da bunu komutanlara derler ki bu Türk böyle buralarda yattı. Ölmek üzere, bunu müsaade ederse ayak altında kalmasın böyle. Rahat rahat can çekişsin derler. Götürüp çöplüğe komutanların izniyle canlı insanı çöplüğe atarlar. Sonra da o evin atlarının, hayvanlarının gübreleri de üzerine döküle döküle 10 gün o gübrelerin sıcaklığıyla Osman Ağa ölmek bir tarafa, çıplak, üzerinde giyeceği yok. Efendim

gerçek ve korku dolu bakışlarla yanıma yaklaşıp biraz su içirdi ve hemen yanımdan kaçtı. Suyu içince biraz daha gözlerim açıldı. Şimdi de aç olduğum aklıma geldi. Canım yemek istiyordu. Artık sağlığıma kavuşuyordum galiba. Ama yiyecek nasıl bulacaktım? Böyle yatana kim gelip yiyecek verecekti? Yattığım yerden kalkmaya çabaladım. Yeniden eve ulaşırsam kurtulabilirdim. Evdeki sırplı kadınlar belki bir parça yiyecek verebilirlerdi bana acıyıp. Son bir gayretle ayağa kalkmaya çabaladım ama nafile. Pes etmedim. Yerde sürünerek ilerlemeyi denedim. Emekliye emekliye sonunda merdiven başına kadar ulaştım. Merdivenden inip çıkan, yanımdan geçen Sırp kadınlarına yalvarıyor, onlardan bir parça ekmek istiyordum. Kadınlardan biri halime acıdı. Bir parça kuru darı ekmeği verdi. O kadar iştahla yedim ki, o kuru darı ekmeği bana sanki gül reçeli gibi geldi. Ama doymadım. Çünkü verdiği küçük bir parçaydı. Bunca gün açlık çeken insana bu kadarcık yiyecek nasıl yeter? O gün emekleyerek merdivenleri tırmandım. Sonunda yavaş yavaş da olsa yukarı çıktım. Burası kocaman bir evdi. Merdivenin başındaki kapıdan büyük bir salona giriliyor. Salon sanki meydan yeri gibiydi. Bir kenarca büyük, kenarda büyük bir ocak. Ayrıca salona açılan 4-5 tane de oda kapısı görünüyordu. Odaların her birinde ayrı bir Sırp ailesi yaşıyormuş. Müşterek bir ev. Düşünebiliyor musunuz? Bazı yerleri müşterek. Kalabalık gruplar halinde ve birçok ailenin birlikte yaşadığı bu evin her aile için odaları ayrı ayrı olmakla birlikte ocakları ortaktı. Yemek pişirmek için aynı ocağı kullanıyorlardı. Sırpları daha önce yakından tanıdığım için biliyorum. Bunların perhiz günleri oldukça çoktur. Çoğu zaman yedikleri mercimek, börülce ve kepekten yapılma ekşi bir aştır. Ocağın üstünde belki ondan fazla sıralanmış çömleğin içinde pişen yemeklerde sanırım yine böyle bir günün yemeği gibiydi. Bunlardan biriydi sanki. Perhiz günlerinden biriydi. Ama kokuları bana o kadar enfes geliyordu ki. Yemeklerin pişmesini sabırla bekledim. Ev halkı da benim gibi herhalde bekliyorlardı odalarında. Sonra kimin yemeği piştiyse tabaklanıp gitmeye başladılar. Ben de kırık bir çömlek tabanı bulmuştum. Çömleğimle gidenlerden bize de bir kaşık vermez misiniz diye seslendim. Sonra da kırık çanağıma birer ikişer kaşık yemek koymaya başladılar. 3 gün boyunca mutfaktan ayrılmadım. Ama artık iyice kendime gelmiştim. Oturup kalkabiliyordum. Çok geçmedi. Komutana yakalandım. Beni gören komutan hiddetlendi. Kolluk askerlerinin yanına gönderdi. Yeniden asker tayini olan profond denilen fodla, yani Osmanlı'nın fodlası, ekmeğe talime başladım. 4-5 gün geçmişti ki komutana yeni bir emir geldi. Bu hasta yaralı kolu komutanı. Adamlarıyla birlikte yine proje denen yere varıp beklemesi emredildi. Yola çıktık. Askerler yürüyor. Kendisi arabayla gidiyordu. Kışın şiddetli zamanıydı. Sürekli kar ve yağmur yağıyordu. Buna rağmen yol boyunca geceleri hep açıkta yatıyorduk. Bense zaten hastalıktan yeni kalkmış, yalın ayak ve elbisesizdim. Kar ve çamur içinde arabaya tutunarak yürüyor, yüzbaşının arabasına düşüp kalkmamaya uğraşıyordum. Meşhur bir atasözü vardır. İnsan taştan ağaçtan sağlamdır diye. Buna gerçekten inanıyorum. Hastalıktan yeni kalkmış, yürümeye bile dermanı mecali yokken onca zorluğa nasıl dayanabildiğime, o soğukta yalın ayak arabanın yanında nasıl yürüdüğüme

0: Kendim de şaştım. Böylece bütün gün boyu kar ve yağmur altında aç ve dermansız, şiddetli soğukta yürüyordum. Akşam orman kenarında kuytu bir köşede konaklıyorduk. Konak yerinde hemen komutan için çadır kuruldu, döşek serildi. Tabii komutan soğuktan etkilenmiyordu. Diğer askerler ormandan odun sürüyüp getiriyorlar, yaktıkları ateşin çevresinde halk oluyorlardı. Çantalardaki yiyeceğini çıkarıyor, yiyip içtikten sonra da ateş kıyısında uyuyorlardı. Ben ormandan odun getirecek gücüm olmadığı için ateşten istifade edemedim. Aslında bir tarafa kaçıp gitsem diye odun için ormana gitmeme izin vermiyorlardı, giderim diye. Fakat ateşe yaklaşınca da sen odun getirmedin diyorlardı. Ya odun getireceğim, kaçarsın diyorsunuz. Odun getirmiyorum, ısınamasın, odun getirmedin diyorsunuz. Bir yandan da kar yağıyor, altıma serecek veya üstüme örtecek en küçük bir şey yok. Kış gecelerinin ne kadar uzun olduğunu o zaman soğukta yaşayarak öğrendim. Biz fark etmiyoruz efendim kaloriferlerde, değil mi? Arazi bu, askerlik bu demek işte. Kış gecelerini hiç fark etmemiş o yaşa kadar. Meğer ne kadar uzunmuş diyor. Hani bir şiir vardır ya, hasta sabaha bekler diye. Zaman zaman ateşin karşısında uyuyan Avusturyalı bir askerin önüne geçip ısınmaya çalışırdım. Ama bu çok sürmez. Biraz sonra önüne geçtiğim asker üşüyünce uyanıp beni ateşin önden kovardı. Tekmelerle kovalardı. Oradan kovulunca başka uyuyanın ateşinin yanına giderdim. Böylece geceyi bitirmeye çalışıyordum. Tabii çok geçmeden her gittiğim yerdeki adam uyanıyor. Birkaç tekme de oradan yiyordum. Böylece yarı çıplak, titreye titreye sabaha ediyordum. Sabah tekrar erkenden uykusuz ve yorgun yola koyuluyorduk. Yollar dağlık taşlık, bense yalınayak, ayağım sivri sivri taşlardan kan revan içinde, soğuk ise dayanılır gibi değil. 30. bölümü de burada noktalamış olduk kıymetli dinleyenlerim. İnşallah ömrümüz varsa 31. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Bir anı, bir hikaye. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, size bu programı sunarken ana kumanda masasında bize Hüseyin Selim kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam yine bir mübarek zatı sizlere aktaracağız. Bu mübarek zat Evliya'nın büyüklerinden Alaaddin Attar Hazretlerinin mübarek oğlu Hacı Hasan Attar Hazretleri. Hacı Hasan Attar Hazretleri Buhara'da dünyaya gelmiş. 826 senesi Zilhicce ayının 10'unda Kurban Bayramı gecesi Şiraz'da vefat etmiştir. Daha sonra Buhara'nın Çağanyan nahiyesine nakledilerek babası Hacı Alaaddin Hazretleri'nin yanına defnolunmuştur. Hasan Attar Efendi çocukluğunda bir gün bir mezarlık yanında diğer çocuklarla birlikte oyun oynarken Behaddin-i Buhari Hazretleri de oradan geçmekteydi. Hasan Attar Efendi bir buzağıya binmiş, diğer çocuklar da onun etrafında koşup böylece eğlenmekteydiler. Behaddin-i Buhari Hazretleri bir müddet durdular ve Hacı Hasan Efendi'ye teveccüh ederek yakın bir zamanda bu çocuk bir bineğe biner, şevketli hükümdarlar da onun atının üzengisini tutarak yanında yaya olarak yürür buyurmuşlardır. Aradan zaman geçer, Hacı Hasan Attar Hazretleri zahiri ve batını ilimlerde yükselerek alimlerin ve evliyanın büyüklerinden olmak şerefine nail olur. Herkes tarafından sevilir, hürmet edilirdi. Bir zaman Bağ-ı Zagan denilen yere gitmişti. Orada Mirza Şahruh'u ziyaret eder. Mirza Efendi, Hacı Hazretleri olan muhabbet ve bağlılığının çok olması sebebiyle ona çok ikramlarda bulunur ve ona bir at hediye eder. Koluna bizzat kendisi girip ata bineceği yere kadar getirir, ata bindirir. Şah Mirza onun bindiği atın üzengisinden tutarak biraz yürür ve uğurlar. Hacı Hasan Attar Hazretleri biraz sonra durup Buhara taraflarına dönerek bakar ve Allah-u Teala şükreder. Sonra da mübarek yüksek zat Şah-ı Nakşibend Behaddin Buhara Hazretlerinin senelerce evvel söylediği o sözü hatırına getirir. Bu hali görüp işitenler de Hacı Muhammed Bahattin Buhari Hazretlerine karşı ve diğer evliyaya karşı daha bir başka muhabbet hissetmeye, duymaya ve saygı göstermeye başlarlar. Hacı Hasan Hazretleri zamandaki evliyanın büyüklerinden olup her kim ihlas ile ona talebe olmak niyetiyle gelse onunla müsafa ettiği anda mutlak surette faydasını görür ve talebe o anda kendinden geçer, aşka kapılır ve dünyadan soğuma hallerine kavuşurdu. Bir gün talebelerinden birisi hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Herat'a geldiğinde sokaktan geçerken bu talebenin cezbe yani kendinden geçme halinde olduğu herkes tarafından anlaşılır. Çünkü o talebe her an Allah-u Teala'yı hatırlamaktan dolayı çarşıda bağırıp çağıranlardan, dünyadaki gelişmelerden zerre kadar haberi olmazdı. Hiçbir şeyle ilgisi olmazdı. O kadar kendinden geçme halindeydi ki O talebeyi görenler derler ki bir zatın talebesi böyle ise acaba kendisi nasıl diye gıpta ederlerdi. Güzel ahlakın bütün kemalatını kendisinde toplamış olan Hacı Hasan Attar Hazretleri herkese hüsnü muamelede bulunur, hiç kimseyi gücendirmezdi. Ve talebelerinin manevi terbiye ve yetişmeler yükünü aldığı gibi onların maddi ihtiyaçlarını da karşılardı. Başkalarının, hele talebe ve sevdiklerinin sıkıntıda olmaları ona daha çok sıkıntı verirdi. Bu sebeple talebelerinden birisi rahatsızlanıp hasta olduğunda onun sıhhate kavuşması, ondaki hastalığın geçmesi için dua eder ve o sıkıntıyı çekmeye razı olur, ona talip olurdu. Allah Allah. Allah-u Teala'dan onların sıkıntısının giderilmesi ve o sıkıntıların kendisine böylece verilmesi için dua edermiş. Hacı Hasan Attar Hazretleri her gördüğü yerde, her bulunduğu yerde mutlak surette bir sohbet halkası kurar. Orada insanlara vaaz ve nasihat ederek iki cihan saadetine kavuşmalar için çok gayret ederdi. Vaktinin bir zerresini bile boşa geçirmemek için çok uğraşır. Ya ibadetle uğraşır, ya zikirle uğraşır veyahut da mutlaka bulunduğu yerdeki topluluğa bir kaç cümle dahi olsa söyleyerek onların felaketten kurtulmaları için çok gayret ederdi. İşte bu sebeple yapmış olduğu o şifa kaynağı sohbetlerinde buyurmuşlardır ki Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki rahmet yüklü bulutların toprağa hayat verdiği gibi alimin sözü de kalplere hayat verir. Alimin konuşması karanlıkları yok eder, küfür ve zulmeti ortadan kaldırır. Alimin susmasında nice hikmetler vardır. Onların susması hikmettir. Güneşin ortaya çıkışıyla karanlıklar yok olduğu gibi, alimin bir yerde bulunmasıyla orası nur ile dolar. İnsanlar din ve dünyalarını öğrenir, rahat ve huzur bulurlar. Öyle değil mi efendim? Düşünün ki bir beldede bir alim yok. Ne bir alim var, ne bir alimin yazdığı kitap var, ne bunları öğrenebileceği bir kaynak, bir yer var. Ne olur orada? Cehalet hüküm sürer, diz boyu olur gider. O zaman da insanlar ne yapar? Birbirlerini bile öldürmeye başlarlar. Birbirlerinin haklarını gasp etmek için uğraşırlar. Allah-u Teala'nın korkusunun olmadığı yerde her türlü felaket, her türlü melanet bulunur, yüz gösterir. O yüzden bir beldede bir alimin bulunması, hiç olmaz alim yoksa bile o alimlerin, yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarının bulunması ve onların okunması o beldeye nur yağmasına, o beldeye huzur ve rahatlığın erişmesine elbette vesile olur. Niye? Çünkü orada ilim öğrenilir. İlmin olduğu yerde ne olmaz? Kavga olmaz, dövüş olmaz. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle buyuruyor. İlim öğreniniz. Allah-u Teala'nın rızası için ilim öğrenmiş kişi Allah-u Teala'dan korkar. Allah-u Teala'dan korkan da ne yapmaz? Kötülük yapmaz. İlim öğrenmeyi istemek ve bu yolda çalışmak ibadettir. Onunla meşgul olmak cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek ise sadakadır. Bu çok büyük bir sadaka. Onu ehline öğretmek kurbettir. Yani çok büyük sevaptır. Çünkü ilm helal ve haramı öğretir. Dostu ve düşmanı tanıtır. İlm insana en aziz arkadaştır, ziynettir. Yani bu ziynetlerle süslenmiş insanlar kötülük yapabilir mi? Birbirlerinin haklarını gasp etmeye kalkarlar mı? O toplumda herhangi bir kargaşa, bir yanlışlık, bir huzursuzluk söz konusu olabilir mi? Çünkü herkes Allah-u Teala'dan korktuğu için, herkes birbirinin hakkının gasp etmekten korktuğu için yan gözle bakmaya bile cesaret edemezler. O halde ilim öğrenmek her şeyin başı. İslamiyet'te en mühim, en önemli şey nedir? İlim öğrenmek. Sebep? Çünkü ilmin içerisinde İslamiyet var demektir. İslamiyet'in bütün esasları işte o ilmin içerisinde anlatılmaktadır. Her attığınız adımı, her yaptığınız işi eğer ilim sahibiyseniz bilerek atarsınız, yanlış yapmaktan kurtulursunuz. Mesela şöyle bir hadise çok zaman zaman yaşanır, değil mi? Özellikle büyük şehirlerde hayatın kargaşası, yoğunluğu sebebiyle pek çok insanımızın namazlarını kılmada, eda etmede zorlandıklarına şahit oluyoruz. Mesela bazen başınıza geliyor. Gidiyorsunuz yolda, vakit öğle vakti, araba kullanıyorsunuz. Öyle ki tem otoyolunda gidiyorsunuz. Birdenbire trafik bir keşmekeş haline geliyor. Ne araçtan inmeniz mümkün, ne aracı bir yere çekip park etmeniz mümkün. Tıkanıp kalıyorsunuz. Orada bazen öyle oluyor ki saatler sürdüğü de olabiliyor. Öğle namazını da kılmadan yola çıkmıştınız. Bir bakıyorsunuz ki evet vakit çıkıyor. Namaz kazaya kalacak. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İşte ilim bilmediği zaman ne yapıyor insanlar? Ya Allah-u Teala affetsin, ne yapayım? İşte kaza ederim diyerek namazını kazaya bırakıyor. Bir sonraki işte eriştiği noktada, yani ikindi vakti girdiğinde ikindiden ne yapıyor? Namazını, öğle namazını kaza ediyor. Ama şimdi burada çok büyük bir incelik var. İlim sahibi olsa, fıkıhtan haberi olsa, ilim öğrenmiş olsa insan ne yapacak? O anda hemen ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki seferi de değilsiniz. O zaman niyet ettiğim Hanbeli mezhebine göre diyorsunuz ve öğle namazını ikindiye tehir etmeye diyorsunuz. Çünkü yapacak hiçbir şeyiniz yok. O anda niyet ediyorsunuz. Peki abdestiniz, yani gusül abdestiniz ve abdestiniz de yoksa onu da şöyle niyet ediyorsunuz. Almış olduğum gusül abdestimi ve normal namaz abdestimi de Hanbeli'ye, Maliki'ye, Şafii'ye göre de niyet etseniz o anda o anda da o mezheplerdekine göre de abdest almış sayılıyorsunuz. İşte o anda ben niyet ettim Allah-u Teala rızası için Hanbeli mezhebini taklit etmeye ve ona göre de öğle namazımı ikindiye tehir ediyorum dediğiniz anda namazı kılmıyorsunuz ama kazaya kalmak günahına girmiyorsunuz, borcuna girmiyorsunuz ve trafikten kurtulup da işte ikindi namazı vaktinde eğer uygun bir yerde işte namaz kılabilecek bir pozisyona geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Hemen öğle namazının önce farzını, sonra ikindinin farzını beraber kılarak böylece kazaya bırakmak günahına girmemiş oluyorsunuz. İşte bu ilim budur. İlim öğrenmek budur. Ne yapacağını, nerede nasıl davranacağını bilmek. Her Müslümanın bu şekilde ilim öğrenmesi şarttır. Bakınız bir tarafta ilimden haberiniz yok. Allah-u Teala affetsin diyorsunuz. Namazı kazaya bırakıyorsunuz. Kazaya bırakmak günahına girmiş oluyorsunuz. Halbuki dinde her şeyin yeri, her mesele tek tek, tane tane çözülmüştür, anlatılmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Ne yapmışlar? 600 bin meseleyi çözmüşler. 600 bin mesele. Ve alimlerimiz buyuruyor ki, sıradan bir Müslümanın, her Müslümanın, yani alim olması şart değil, her Müslümanın 200 bin fıkıh meselesini ezbere biliyor olması lazım diye söylüyorlar büyüklerimiz. İşte bu yüzden ilim öğrenmek çok çok çok mühim. Ben sadece bir misalle, aklıma gelen bir misalle verdim. Bunun gibi nice binlerce mevzular var. Darda kaldığımızda nasıl hareket etmemiz lazım, ne yapmamız lazım geldiğini anlatan pek çok mesele var. Hani diyoruz ya, İslamiyet'te hiçbir şey zor değildir, İslamiyet'te zorluk yoktur. Ama bu şu demek değildir ki, yani saldığım çayıra Mevlam kayra, öyle değil. İslamiyet'te her meselenin mutlaka bir çözümü, bir uygulama yolu fıkhi olarak anlatılmıştır, ortaya konmuştur. Dolayısıyla fıkhı bilen kişi, yani ilim öğrenmiş olur. İlim bilen kişi ne yapar? Her hareketiyle, her anıyla sevap kazanır. Yediğinden, içtiğinden, hareketinden, konuşmasından, her şeyini fıkhi ölçülere uygun olarak davranınca yanlış yapma ihtimali ortadan kalkar. Evet, devam edelim. Yine buyuruyor ki, melekler ilim öğreneni çok severler ve kanatlarını gererler. Onu methederler. Yeryüzünde yaş ve kuru ne varsa, hatta yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar, gökyüzü, ay, güneş ve yıldızlar onun için Allah-u Teala'dan af dilerler. Hele hele ilim öğrenmenin yanı sıra bir de ilim öğretmek için gayret ederlerse onun karşılığı daha başka olur. O bir tamamen cihat sevabına kavuşuyorsunuz. Çok kıymetli bir işe vesile oluyorsunuz. Çünkü insanların ilim öğrenmesi için ne kadar mühim bir hadise. Geçenlerde yaşadığımız bir hadiseyi ben kısaca sizlere arz edeyim. Mevlid yayını sebebiyle Ordu'ya gitmiştik. Ordu'ya gidince orada arkadaşlarımız aynı zamanda kitap da dağıtıyorlardı. Kitap dağıtım işine biz de iştirak edelim. Çünkü her bir kitap dağıtmak bir Müslümana, bir insana faydalı olmak demektir. Onun dinini öğrenmesi için. Yani cihat sevabı dedik ki biz de bu cihat sevabına ortak olalım. Yanımızda Allah-u Teala razı olsun İrfan Arvas abimizle beraberdik. Böyle bir turistik alan dediğimiz bir mekanda gelene gidene böyle elimizde kitaplarla dağıtım yaparken, o arada elinde kitabı olan bir delikanlı geldi, İrfan abinin yanına oturdu. Ona bir şeyler anlatıyor. Delikanlı da bir taraftan da böyle gözlerinden yaşlar geliyor. Ben de merak ettim. Ben de böyle sokuldum. Ne anlatıyor falan? Ne oldu acaba? Bir yanlış mı oldu diye. İrfan abi sordu. Dedi kardeşim bir yanlış mı yaptık? Bir şey mi oldu? Yok abicim dedi. Yok öyle değil dedi. Ya. Ben yani şu anda yaşadığım durumu size anlatmaya çalışsam, yani ne kadar enteresan bir durumda olduğumu anlatmaya çalışsam ifade etmede zorlanırım dedi. Yani. Dedi ki anlat bakalım ne oldu? Dedi ben Samsun'da işte mali müşavir olarak çalışan birisiyim. Ama namazlarımı böyle aksatıyorum, doğru düz kılmıyorum böyle, ama bunun pişmanlığını da yaşıyorum. Sıkıntısını da çekiyorum. Kalbimden böyle hep içimden ya bir daha bırakmayacağım. Bundan sonra işte doğru düz kılacağım. Ama şu namazlarımı nasıl kaza edeceğim? Bu eksikliklerimi nasıl gideririm? Bunları nereden öğrenirim diye içimde de böyle bir şey vardı. İstek vardı, arzu vardı. Bir taraftan da pişmanlığını duyuyorum. Bu vesileyle içimden hep geçiyordu. Samsun'dan yola çıktım. Kontağı çevirdim. Ordu'ya doğru geldim. Bir anda yolum sizin bulunduğunuz o işte turistik mekanda oraya gelmek icap etti. Nereden aklıma gelse bir anda kendimi burada oraya park ettim. Geldim, şöyle yanımda çocuğumla hanımım da var. Öyle bir dolaşayım derken bir de baktım abinin birisi bana böyle bir arkadaş böyle elinde torba içinde kitap uzattı. Al kardeşim, buyurun kardeşim, bu kandil hediyemizdir dedi. Kitabı bir aldım baktım. Üzerinde namaz kitabı İslam ahlakı yazıyor. Allah Allah. Kendi kendime dedim ki ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, ne kadar büyüksün. Ben sana karşı son derece mahcubum. Dinimi öğrenmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hakikaten bu eksiklerimi yerine getirmek istiyorum. Benim ayağıma bu kitapları gönderdin diye. Onun mahcubiyeti içerisinde, onun şaşkınlığı içerisinde çocuk böyle hüngür hüngür ağlıyordu. Siz kimsiniz, nereden çıktınız, nesiniz diye böyle bir sürü sualler soruyordu. Biz de ona tabii dilim işte İrfan abi de Allah-u Teala razı olsun efendim ona güzelce izahlarda bulundu. Çocuk dedi ki bu kadar kıymetli bir iş yapıyorsunuz madem bu mübarek ertesi günde kandil idi. Ben dedi bu kitapları ben de alacağım. Ben de götürüp bir yerlerde dağıtacağım dedi. Şimdi Allah-u Teala halis niyetle arzu ettiği için onun ayağına hakiki din kitabını gönderiverdi. Ve ne oldu? O kitabı dağıtan arkadaşlar çok büyük bir efendim cihat sevabına nail oldular. Yani ilim öğrenmesine, öğrenilmesine vesile olmuş oldular. Şimdi o kişi de alacak, öğrenecek. Tabii buradan ne ortaya çıkacak? Halisane bir şekilde o kişi tevbe edip namazlarını kılmaya başlayınca o kitabı ona veren kişi, kişiler ve yazılmasına ve dağıtılmasına sebep olan her kim varsa o bilgilerin toplanmasına ta sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar ne olacak? Herkese o sevaplar silsile halinde gidecek. İşte çok kıymetli, çok büyük bir iş. İlim öğrenmek ve öğretmek. İnsanın hayatında yapabileceği en güzel iş. Devam edelim efendim. İlim kararmış ve körleşmiş kalplere hayat, neşe ve huzur verir. Karanlıklarda gözlerin nurudur. Bedene kuvvet ve zindelik onunla gelir. Makam ve dereceleri onunla kavuşulur. Yolumuzda büyüklerimiz ne emrediyorlar? Özellikle tasavvuf büyükleri ilim öğrenmeden tasavvuf olmaz buyuruyorlar. Çünkü cahil sofu şeytanın maskarası olur buyuruyorlar. O yüzden makam ve dereceleri onunla kavuşur. Yani önce ilim öğrenilecek, öğrendiği ilimle beraber sonra tasavvufa yönelecek, tasavvufta dereceler arayacak. Ama o olmazsa o merdivenlere çıkması ya da sağlıklı olarak çıkması mümkün değil. Yolunu sapıtır aksi takdirde. Hakikaten bakıyoruz efendim tasavvuf yolunun büyükleri aynı zamanda her biri batini ilimlerle beraber zahiri ilimlerde de söz sahibidir. Her biri ya kelam alimi yüksek derecede ya fıkıh alimi ya tefsir alimi ya hadise veyahut hepsinde beraber hadis, fıkıh, tefsir hepsinde yüksek derecelere sahipler. Onların hayatlarına baktığımız zaman. Allah-u Teala'yı ve onun kudreti düşünmek büyük ibadettir. Onunla Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları bilinir. Onunla Allah-u Teala'ya itaat, Resulüne itaat olur. Onunla ibadet olur. İlim amelden önce gelir. İlimsiz amel kabul olmaz. Müslüman önce ilim öğrenir, sonra öğrendiğiyle amel eder. İlim kalplerin neşe ve huzurdur. İslamiyet'in esası ne buyuruyor? İlim, amel, ihlas. Önce ilim öğreneceğiz. Öğrendiğimiz ilimle düzgünce amel edeceğiz. Sonra öğrendiklerimiz, yaptıklarımız, işleri de ihlasla yapacağız. Büyüklerimiz öyle buyuruyor. Hacı Hasan Addar Hazretleri bid'atlerden çok sakınır ve sakındırırmış. Ehl-i sünnet itikadının yayılması için çok hizmet etmiş. Bid'at ve bid'at ehline. Bid'at neydi? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri ibadet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara bidat ehli denir. Ya da onların yaptıklarına bidat denir. Dinde sonradan ortaya çıkartılanlara. İşte o kişilere karşı sert tutumu ile bilinirmiş. Çünkü bid'at çok çirkin bir iş, çok tehlikeli bir iş. Çünkü bid'at sahibi olan, bid'at olan kişiler şöyle bir haldedirler. Dine aykırı, dine bir yanlış karıştırdıklarını bilmedikleri gibi onun doğru olduğuna inanır ve inat ederler. O yüzden çok tehlikeli bir yoldadırlar. Allah-u Teala hepimizi bid'atler işlemekten ve bid'at ehlinin olmaktan muhafaza eylesin. Doğru yoldan ayrılmak iki türlüdür buyuruyor. Birincisi iyi niyetli olduğu halde yanlış iş yapan ve haktan ayrılan, ayağı kayan kimseye uymak. Bu ise insanı helak eder. İkincisi ise hakka karşı inatçı olmak, kendinden önce gelen salih, müttaki kimselere muhalefet etmek. Böyle yapan kimse sapık ve saptırıcıdır. Böyle kimse ümmet arasında şeytan gibidir. Kimsenin ona aldanmaması için onun halini insanlara bildirmek lazımdır. Böyle tehlikeli insanları bildirmek lazımdır buyuruyor. Efendim, herhalde bir müddet vakit geçti. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim inşallah Teala. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Evliyanın büyüklerinden Alaaddin Attar Hazretlerinin mübarek oğlu Hacı Hasan Attar Hazretlerinin hayatını arz ediyoruz. Hacı Hasan Attar Hazretleri babası ve aynı zamanda hocası olan Alaaddin Attar Hazretlerinin tasavvuftaki yolunu anlatan bir eser yazmıştır. Bu eserinde buyuruyor ki, biliniz ki Alaaddin Attar Hazretlerinin ve onların silsilesi olan mübarek büyüklerimizin rahmetullahi aleyhim ecmain yolu hakka ulaştıran yollar arasında murada en yakın olanıdır. Bunların yolunda dünyaya ait bütün perdeler kaldırılmıştır. Allah-u Teala onlar için masiva denilen Allah-u Teala'dan başka şeylerin muhabbet ve sevgisini celal sıfatıyla yakıp kül eder. Bunlar öyle büyüktür ki ve Allah-u Teala'nın öyle yüksek evliyasıdır ki başka yollarda uzun zamanlarda ve çok zahmetler ile yolun sonunda ele geçen şeyler bu yolda başlangıca yerleştirilmiştir. Ne mutlu bu yolda gidenlere. Ne kadar kıymetli. Nakşibendiye yolunun en büyük hassasiyetlerinden, özelliklerinden bir tanesi de budur. Bir şey ihsan edeceklerse başında hepsini ihsan edip veriyorlar. Bu yolda bulunmak arzusunda olanlar kendisinden bu yolun edeplerini öğrendikleri zatı çok sevip ve ona ve diğer büyüklere karşı her zaman edepli olmalıdır. Edep her şeyin başı. Ve bu yolda ilerlemek için çok gayret etmelidir. İlerlemeye devam ettikçe Allah-u Teala'dan başka olan şeylere alaka ve bağlılık azalır. Bu halin meydana gelmesine yokluk ve kendinden geçme denir. Bu alaka ve bağlılığın azala azala yok olması halinde de Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmaz. İşte buna da fena denir. Fena fillah makamı. Kalbe gelen vesveselerden kurtulmaya çalışarak tövbe ve istiğfar edip zikre devam etmelidir. Hiç gaflette bulunmamalıdır. Bir an için gaflet gelecek olsa bile hemen kendini toparlayıp gafleti gidermelidir. Yolda yürümekte, alışveriş etmekte, yemekte, içmekte, yatmakta, uyumakta hep gafleti terk edip kalbi uyanık tutmalıdır. Hani büyüklerimiz buyuruyorlar yani her daim zikretmek. Mübarek Emir abiler rahmetullahi aleyh burayı şöyle bize efendim anlatmışlardı, buyurmuşlardı. Yani bir insan her daim elinde Allah Allah Allah Allah diye tesbih çekemez, edemez ama yukarıda arz etmiş olduğumuz gibi insan ilim öğrenirse ve ilim öğrenmekle meşgul olursa ve ilim öğrenmiş olduğu ilimle amel ederse işte her daim zikretmiş gibi olur. Bu nedir? Mesela alışveriş yaparken alışveriş ilmine uygun olarak davrandığını, yani aldığı malın işte nasıl alması, satması gerektiğini o anda bilmesi ve ona göre uygun davranması işte zikir oluyor. Allah-u Teala'ya hatırlıyorsunuz. İşte yemek yerken besmele ile başlamak, yemekte efendim güzel şeylerden konuşmak, yemek bittikten sonra dua etmek. İşte su içerken 3 yudumda içmek, oturarak içmek, işte sünnetlere uymak. Yatarken o işte ne yani uykuya geçerken neler okunacak, neler yapılacak bunlar. Hatırlamak, buna göre davranmak, yolda yürürken işte yapacağım bir işi, herhangi bir işi yaparken hep Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde rızasına uygun olarak geçirmeye çalışmak nedir? Zikirdir. Her an Allah-u Teala hatırlıyorsun yani. Ve dolayısıyla bunların hepsi de gafleti gidermeye yardımcı olan hususlardır. Her işi Allah-u Teala için yapmaya gayret etmeli buyuruyor. Böylece yapılan her iş, her hareket zikir olur ve insan gafletten kurtulur.
Hacı Attar Hazretleri, Hasan Attar Hazretleri buyuruyorlar ki o güzel sohbetlerinde, ölüm anında üç çeşit söz söylenir. Bazılarına, ey Allahu Teala'nın kulu, sana Allahu Teala'nın rızasını ve cennetini müjdelerim denir. Ne mutlu ona. Bazılarına, ey Allah'ın kulu, sana cezanı çektikten sonra cennete gideceğini müjdelerim denir. Bu da kârdır. Çünkü neticede ceza çektikten sonra bile cennete gitmek çok mühimdir. Bazılarına da, ey Allahu Teala'nın düşmanı, sana Allahu Teala'nın gazabını ve cehennemini bildiririm denilir. Yukarıda ikinci olarak arz ettiğimiz hususla ilgili olarak bir arzda bulunayım. Osman Ünlü hocamdan dinlediğim için sık sık belki tekrar ediyoruz ama burada çok mühim bir konu. Bir gün Osman hocam sohbet esasında dedi ki, kafirler için en zor gelecek iş, en sıkıntılı gelecek iş nedir biliyor musunuz dedi. Dedi ki herhalde hocam orada çekecekleri azaplar olsa gerektir deyince, hayır dedi. Onlara en çok zor gelecek şey, en sıkıntılı şey, onların cennete girme ihtimalinin bulunmayışı olmasıdır. Bilseler ki milyarlar, trilyonlar yıl sonra cezasını çekecek, cennete gitmek onlara nasip olacak, İşte o zaman o sıkıntıya katlanmaya razı olacaklar. Ama biliyorlar ki hiçbir ihtimal ve imkan yok cennete gitmeleri için. Sonsuz olarak cehennemde kalacak. İşte bu onları mahvedecek, perişan edecek. Halbuki cehennemde her gün öldürülecek, ceza görecek, ölecekler, tekrar dirilecek, bir daha ceza, bir daha. Ve ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Hiç bitmemek üzere. Ne kadar büyük bir tehlike değil mi? İşte o yüzden bazılarına, ey Allah'ın kulu, sana cezanı çektikten sonra cennete gideceğini müjdelerim deniyor. Bu bile bir insan için çok büyük bir nimettir. Neticede bir gün cennete gidecek ve sonsuz olarak cennete kalacak. Çünkü cennete girdikten sonra bir daha geri dönüş yok. Ona belki 1000 yıl sonra, belki 5000 yıl, belki 10000 yıl sonra cezasını çektikten sonra ulaşacak. O bile çok büyük bir müjde olacak. Müslümanın din hususunda nasihati gizlemesi, yapmaması helal olmaz. Kim nasihati yapmazsa Müslümana hile yapmış olur. Müslümanlara hile yapan dine hile yapmış olur. Dine hile yapan da Allah-u Teala'ya ve Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlere ihanet etmiş olur buyuruyor. Buyuruyor ki Hacı Hasan Attar Hazretleri, münakaşaya oturmak fayda kapılarını kapatır. Yani münakaşanın hiç kimseye faydası olmaz. Dostla, buyuruyor ki, dostla münakaşa dostluğu azaltır. Düşmanla münakaşa düşmanlığı azaltır. Onun için büyüklerimiz hiç kimseyle münakaşa etmemişler. Hiç kimseye kötü gözle bakmamışlar. Hatta kötü söz söyleyenlere cevap bile vermemişler. Ne yapmışlar? Ve ma cevabül ahmak illa sukut deyip böyle ahmaklık edene, münakaşa edene cevap bile vermemişlerdir. Buyuruyor ki Hacı Attar Hazretleri, bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça düşüncesi o kalpten gider. Tasavvuf, her şeyin sahibi olan Allah-u Teala'nın emirlerine büyük bir teslimiyetle boyun eğmektir. Allah yolunda nefsi ile yürümek isteyen daha ilk adımında hata etmiş demektir. Nefsini terk edip de ihlas ile her şeyde Allah-u Teala'nın rızasını düşünerek yola çıkarsa Allah-u Teala ona kendisine kavuşacak rehberi tanıtır. Allah Allah. Demin arz etmiştik. Bak burada büyüklerimiz net bir şekilde buyuruyor. Allah-u Teala'nın rızasını düşünerek yola çıkarsa Allah-u Teala ona kendisine kavuşturacak rehberi tanıtır. Deminki verdiğim misalde gibi.
genç Hulusi olarak safi niyetle yola çıktı. Pişmanlığını Allah-u Teala getirdi. Önüne hakiki din kitabını ona ihsan eyledi. Demek ki ne yapmak lazım? Bir işi yapacağımız zaman halisane niyetle onu talep etmek lazım. Ucup sahibi iyi amellerini beğenip güzel ve kusursuz gören kimse yavaş yavaş helake gider. Yaptığı kötülükleri iyi zanneden ise zaten felaketin ta kendisidir, ta felaketin içindedir. Ucup Allah-u Teala'nın ebedi hoşnutsuzluğuna sebep olur. Allah-u Teala ne buyur? Kibriyaullah sıfatı bana aittir. Kibir sahiplerini hiç sevmem. Helak ederim buyuruyor. Çünkü her şeyi kendinden bilirler. O yüzden Allah-u Teala'nın tek affetmem dediği ve hiç sevmediği şey kibir sahipleridir. Ucup sahibi olanlardır. Allah-u Teala hepimizi bu kibirli olmakta muhafaza eylesin. Çünkü bazen ilim sahibi olanların en çok tutuldukları hastalıklardan birisi de bu kibir hastalığıdır buyuruyor. İşte o kibir hastalığı insanın bazen yani felaketine sebep olur. Bunlardan birisi de yani en başta şeytan değil mi? İlimde çok yüksek makamlardaydı ama kibri sebebiyle Allah-u Teala ona Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretti. Secde etmeyip ben ondan daha yükseğim deyince ne oldu? Birden her şeyini kaybetti ve sonsuz felakete düçar oldu. Allah-u Teala muhafaza etsin. Onun için kibirden çok çok dikkatli olmamız lazım, uzak durmamız lazım. Bir defasında hacca giderken Şiraz'a uğramıştı Hacı Hasan Attar Hazretleri. Şiraz'ın ileri gelenlerinden bir zat da Hacı Hasan Hazretleri'nin talebelerindendi ve o günlerde çok ağır hastaydı. Hacı Hazretleri bu talebesini ziyaret etti. Onun hastalığının tesiri ve elemiyle çok halsiz olduğunu görerek iyice üzüldü, çokça üzüldü. Allah-u Teala'ya dua edip bu hastalığın talebesinden alınıp kendisine verilmesini istedi. O anda o hasta iyileşti ama diğer taraftan Hacı Hazretleri ciddi bir şekilde hastalanıp yataklara düştü. Ve yola devam edemeyip Şiraz'da kaldı. Bu hastalık sebebiyle de orada vefat etti. Daha sonra onu oradan aldılar. Buhara'nın Çavangan nahiyesine naklettiler. Ve mübarek babası Hacı Alaaddin Attar Hazretleri'nin yanı başına defnettiler. Allah-u Teala hepimizi onların şefaatlerine nail eylesin. İnşallah-u Teala. Hacı Hasan Attar Hazretleri'nin hayatını burada noktalayalım. Şimdi yüksek müsaadenizle her zaman olduğu gibi mübarek İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyarak programımızı bereketlendirelim inşallah Teala. 114. mektup. Bu mektup Sofi Kurban'a yazılmış olup peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'a uymayı teşvik eylemektedir. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır ve insanlık şerefi ve meziyeti onun İslamiyetine uymaktır. Sünnet kelimesi de üç ayrı manaya gelir. Burada İslamiyet demektir. Mesela
ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması, ona uyumaksızın birçok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha faydalıdır, kıymetlidir. Çünkü kaylule etmek, yani öğleden önce biraz yatmak adeti şerifesiydi. Mesela onun dininin emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek, onun yolunda bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. İslamiyet'in emriyle fakire verilen az bir şey ki buna zekat denir, kendi arzusu ile dağ kadar altın sadaka vermekten daha eftaldir. Emiril müminin Ömer radıyallahu anh bir sabah namazını cemaat ile kıldıktan sonra cemaate bakıp bir kimseyi göremeyince sordu. Eshabı dediler ki, geceleri sabaha kadar ibadet ediyor, belki şimdi uyku bastırmıştır. Emiril müminin buyurdu ki, keşke bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaat ile kılsaydı daha iyi olurdu. İslamiyet'ten sapıtmış olanlar sıkıntı çekip ve mücahede edip nefislerini ve kötü arzularını körletiyorlar ise de bu dine uygun yapmadıklarından kıymetsizdir ve hakirdir. Eğer bu çalışmalarına ücret hasıl olursa dünyada birkaç menfaatten ibaret kalır. Halbuki dünyanın hepsinin kıymeti ve ehemmiyeti nedir ki bunun birkaçının itibarı olsun? Bunlar mesela çöpçüye benzer ki çöpçüler herkesten daha çok çalışır ve yorulur. Ücretleri de herkesten aşağıdır. İslamiyet'e tabi olanlar ise latif cevahir ve kıymetli elmaslar ile meşgul olan mücevherciler gibidir. Bunların işi az, kazançları pek çoktur. Bazen bir saatlik çalışmaları yüz binlerle senenin kazancını hasıl eder. Bunun sebebi şudur ki İslamiyet'e uygun olan amel Hak Teala'nın makbulüdür. Mardisidir, çok beğenir. İslamiyet'e uymayan şeylerin hiçbirisini Hak Teala sevmez, beğenmez. Sevilmeyen, beğenilmeyen şeye sevap verilir mi? Belki cezaya sebep olur. Bu incelik dünya işlerinde de vardır. Biraz düşünülürse anlaşılır. O halde saadet-i ebediyeyi ele geçiren sermaye Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dinine yapışmaktır. Bütün zarar ve fesatların başı İslamiyet'ten ayrılmaktır. Vesselam ve ikram. Evet, bütün saadetlerin başı İslamiyet'e uymak, bütün felaketlerin başı İslamiyet'ten ayrılmaktır. Günümüzde başımıza ne geliyorsa hepsi bu sebeple gelmektedir. Kim ne derse desin. Efendim, şimdi her zaman olduğu gibi dualarımızı yaparak programımızı noktalayalım. Mektubat-ı Şerif'in başındaki o güzel duayla her zaman noktalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Amin. Yine tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabındaki duamızı yapıyoruz. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıdai bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin
en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Haseten sevgili Peygamber Efendimizin, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin, Silsile Aile Sofya Aile Büyüklerimizin, haseten Adem Aleyhisselam Efendimiz'den Silsile sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber-i Zam Aleyhisselatü Hazretlerinin, Hulefai Raşidin, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma Validemizin, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşer, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maunen'in ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, Tabi'nin, Tebe-i Tabi'nin, Silsile Ali Sofya Ali Büyüklerimizin, Kadiriye, Çeşdiye, Kübre Verdiye, Sühre Verdiye ve Harari Büyüklerimizin, mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerine, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf Hazretlerine, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam, İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin, Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tayyip, Maruf-u Kerri, Sırrı Sekati, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin, Ebu Hafsat'ta, Cafer-i Hulli Hazretlerinin, Ebu Hasan Şazili, İmam Busayri, İmam Ebu Abbas Hazretlerinin, Abdülhalik Ojdevani, Arifi Rivegeri, Mahmud İncir Fagne, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semiyası, Seyyid Emir Gülal, Şahan Aşmet Ba'din-i Buhari, Alaaddin Attar, Yakub-u Çehri, Ubu-u Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacı İmkenegi, Muhammed Baki Billah,

cümle mümin ve münafık, müslim ve müslümat ve kafi ehli manevi için. Hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, dualarımızın kabul ve makbul olması için Allah-u Teala rızası için El-Fatiha Efendim, geceniz mübarek olsun. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri esirgemeyiniz. Bir sonraki haftaya görüşünceye kadar kalın selametle, Allah-u Teala emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sagitt FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Her çarşamba olduğu gibi stüdyomuzda eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hande Hanım.
0: Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Şimdi bu hafta yine güzel bir hikayemiz var. Akabinde istediğimiz şeylere dikkat edelim diye bir başlık atıp neleri istemeliyiz, istediklerimizi alamadığımızda ne yapmalıyız bununla alakalı bir konuya değineceğim. Akabinde yine madem benim ailem yine çocuklarla ilgili birkaç bölüm var onlarla ilgili geçen programlarda değinemediğimiz ama başlığını duyurduğumuz konular vardı. Mesela çocuk ve iletişim. Ondan sonra çocuk ve teknoloji, çocuk ve eğitim olmak üzere. Hatta bugün takside gelirken taksiciyle yaptığımız sohbette binaen bu konuda aklıma gelmişti. Özellikle çocuklardaki çocuklar, ebeveynlerin, velilerin çocukların gelecekleriyle ilgili hep maddiyata dayalı şeyler düşünürler. Ve eğitimlerini işte okullarda, en iyi okullarda eğitim almalarını sağlamaya çalışırlar.
0: Ya da hiçbir şeyin eksikliğini hissetmesin.
1: Aynen öyle. Çocuk bunu ne kadar hazmeder, ne kadar sindirir ve gelecek hayatına ne kadarını taşır? 20'li 30'lu yaşlarına ne kadarını taşır? Bunun üzerine biraz değineceğiz zamanımız olursa. Buna benzer konulara değineceğiz. Bir de temizlik anlayışımız demiştim. Bunu değinememiştik. Eğer zamanımız kalırsa bu konuyla ilgili bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Bu arada şimdi öğretmen öğrencilerine ders veriyordu. Sınıfa elinde dar uzun bir vazo ile geldi. Tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde de bir elma vardı. Elmayı vazonun içine koyduktan sonra vazoyu yere bıraktı ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı alabilir. Öğrencilerden biri atıldı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı. Çıkarmaya çalıştıkça elma elinden kaydı. Bir de elini vazoya sıkıştırdı. Elmayı çıkaramıyorum. Elimi de çıkaramıyorum eğitmen. Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmezsen elini çıkaramazsın. Öğrenci biraz daha uğraştı. Elmayı elinden bırakmak istemiyordu ama sonunda mecburen bıraktı. Elini vazodan çıkardı. Eğitmene elmayı vazodan çıkarmanın nasıl mümkün olduğunu sordu. Eğitmen vazoyu ters çevirdi. Elmanın kendiliğinden vazonun içinden yuvarlanıp çıktı. Öğrenciler çözümün bu kadar basit olması nedeniyle gülmeye başladı. Eğitmen öğrencilerine elmayı göstererek dedi ki, göründüğü gibi basit değil, bazen bırakabilmek daha zordur. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Hayatın akışında bazen ulaşmak istediklerinize onları yakalamaya çalışarak değil, onların size gelmelerine izin vererek ulaşabilirsiniz. Bazen en doğrusu olayları kendi akışına bırakıp müdahale etmemektir. Sorunlara bakış açınızı değiştirdiğinizde farklı çözümler bulabilirsiniz. Buna benzer bir hikayeyi yanılmıyorsam daha önceki programlarda maymunlarla ilgili, maymunları avlamakla alakalı bir şeyde anlatmıştık. Bu hikayeyi de yeni gördüm, yeni buldum. Açıkçası...

0: hayvanlarından ziyade insanların da bu hasletlerinin çok çok olabileceğini, insanların da çok istediği şeylerin esiri olabileceğini anlamak adına maymunlardan ziyade insana atfedilmiş bir hikayeyle anlatmayı daha uygun gördüm.
1: Yani tuttuğumuz, yakaladığımız şeyler sahip olduğumuz anlamına gelmiyor.
0: Demek aynen öyle. Aksine bizi onlar esir edebiliyorlar. Biz onları kendimize esir ediyormuşuz gibi zannederken esasında onlar bizi kendilerine esir ediyorlar. Çok basit, tüketim kültürü olarak addettiğimiz bir kültürün içerisinde yaşıyorken televizyonda, medyada, orada burada gördüğümüz şeyleri hemen satın almak, hemen yeni yeni ürünler çıktığı zaman onları edinebilmek için ısrarla istiyoruz. Bugün hatta havaalanından taksiyle gelirken, taksiciyle sohbet ederken trafiğin içine daldığımızda bıktım bu İstanbul'dan diye hayıflanıyordu, kızıyordu. Ben de dedim ki abi herkes bıkıyor ama hiç kimse de gitmek istemiyor bu kalabalıktan dedi. Vallahi dedi imkanım olsa giderim. Ben de dedim ki peki dedim hayattan beklentin ne ki İstanbul'da aldığını alabileceksin de başka bir yerde alamayacaksın. Yani dedi işte dedi şu kadar gelirim olsa başka bir şehirde kesinlikle hemen giderim. Şimdi eskiden düşündüğümüzde insanların ihtiyaçları bu kadar çok değilmiş. Örnek veriyorum. Ne kadar maaş istersin dedim adama, taksiciye sorduğum zaman. Ya dedi bana dedi ayda 4000 lira olsa bana yeter dedi. Ben burada İstanbul'da bu kadar kazanıyorum. Çünkü dedim İstanbul'da 1000 lira maaş kira ödüyorsun. O yüzden 4000 lira istiyorsun. Oysa ki Anadolu'da bir yerde olmuş olsan bu kadar harcamayacaksın. Akabinde eskiden cep telefonlarımız yoktu. Cep telefonu faturalarımız yoktu.
1: İnternet
0: faturalarımız yoktu. Elektrik ve elektrik tüketim sarfiyatımız bu kadar çok değildi.
1: Küçük ev aletleri bu kadar herkesin, çok yoktu.
0: Herkesin arabası yoktu. Bu kadar çok araba olmadığı için yakıt masrafımız yoktu. Arabaların kaskoları bu kadar yani sigortaları bu kadar
1: aylık görülmeyen o kadar İstanbul'da yaşarsanız bedeli biraz fazla.
0: Ulaşım masrafları bu kadar çok değildi. Yani dolayısıyla insanların ben şunu anlıyorum. İstedikleri hayattan beklentileri ne kadar çok artarsa masrafları da esiri oldukları şeyler de o kadar çok artmaktadır. Bu nedenle de istediğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnatla istediğimiz şeyler bazen olmayabiliyor. Şimdi ben kendimden bir örnek vereyim. 17-18 yaşlarındaydım. İlk üniversite sınavına girdiğim yılı hatırlıyorum. O zamanlar üniversite sınav kitapçıkları çalınmıştı. Ama yine de üniversite sınavı yapılmıştı ve ben üniversitede bir vakıf üniversitesini kazanmıştım. Ve paramız olmadığı için, ailemizin bütçesi müsait olmadığı için ben o üniversiteye girememiştim. Ve hayatımda üniversiteyi kazanıp da gidemediğim için çok çok üzülmüştüm. Bir vakıf üniversitesini işaretlediğim için orayı kazandım ve gidememiştim. Bilemiyordum ki yani o kadar çok pahalı olabileceğini vesaire bilgilendiren bir kimse olmadığı için ve üzüldüm, bayağı bir üzüldükten sonra zaman geçti. Ertesi yıl yine üniversite sınavına girdim ve daha önce tercih yaptığım için üniversiteyi yine kazanamadım çünkü puanım kesilmişti. Ama bir sonraki yıl artık bu işin olmayacağını ve hayatıma bir yön çizmem gerektiğini düşünerek ikinci yılda kendi babamın iş yerinde, dökümhanesinde, iş yerinde normal işçi gibi çalışmaya başlamıştım. Ve hakikaten o kadar yorucu, o kadar zorlayıcı bir işti ki sabahleyin kalktığım zaman kollarım yorgunluktan kalkmıyordu. Yani inanın çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Ve babam da sağ olsun, kulakları çınlasın buradan anayım sevgiyle. Diğer işçilerden hiç ayrım yapmadan bizi olabildiğince yoruyordu ki hayatı öğrenelim diye. Bu da bizim için burada ayrı bir pencere bu arada, diğer başlıklarımızla alakalı, çocukları yetiştirmekle alakalı. Babam ayrım yapmadan diğer işçilerle aynı şekilde bizi yoruyordu, yıpratıyordu, hatta eziyordu. Hatta bazen daha fazla iş veriyordu ki hayatı erkenden öğrenelim diye, işi erkenden öğrenelim diye. Bir süre sonra ben artık buna dayanamayacağımı anladığım için çok yoruluyorum ve bu şekilde bu işi yapıp ömrümün sonuna kadar devam ettiremeyeceğim için
1: karamsarlık olmaya başlıyor bir müddet sonra.
0: Karar verdim. Ben üniversiteyi okumalıyım dedim. Çünkü bu işi yapmaktan haz almıyorum, çok yoruluyorum, yıpranıyorum ve üniversite okumalıyım demiştim. Ve gerçekten de babama gidip söyleyip baba ben işte bu işi yapmak istemiyorum, çok yoruluyorum, ben üniversite okuyacağım vesaire, sınav çalışacağım, kazanacağım. Bir şekilde babamı ikna edip zorla Babamı ikna ettikten sonra bir dershaneye yazılıp üniversite sınavına çalışmaya başladım ve günde yaklaşık 16-17 saat ders çalışıyordum. Bu şekilde üniversite sınavına çalışarak üniversite sınavına girdim ve o yıl üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazanabilmiştim. Şimdi düşünüyorum kendi hayatımda, eğer ki o üniversite, vakıf üniversitesine girebilecek paramız olsaydı, babam bir şekilde o parayı bulmuş olsaydı, ve ben o üniversiteye girmiş olsaydım, acaba bugünkü ben olmuş olur muydum?
1: Hiç,
0: o zaman işte o istediğim üniversiteye girmiş olsaydım, o anda benim için doğru olan şeyi istediğimde elde etmiş olsaydım, acaba o an için, o yer için ben hazır mıydım? Dolayısıyla bunu düşündüğüm zaman, demek ki o an için elde edemediğim şeyi bırakmak, hani o vazonun içindeki elma misali, onu bıraktığımız gibi, o hevesimi de, o istemi de bırakmak, teslim olmak, demek ki benim yarınlarım için aslında hayırmış. Aynısını değişik olaylar içinde düşünebiliriz. Çünkü bir şeyin peşinden çok fazla koştuğumuzda ben üç şeyi düşünüyorum. Ya biz hazır değilizdir, ya istediğimiz şey ve onun koşulları bizim için hazır değildir, ya da istediğimiz şey bizim için hayırlı değildir. Eğer bu olmuyorsa bunda çok fazla ısrar etmemek, bunu çok fazla zorlamamak gerekiyor.
1: Anne babalar için de hani çocuklarına bir şeyler yaptırıp kendi hayallerini onlara empoze edip işte doktor olacaksın, başka çıkarın yok deyip.
0: Kesinlikle çocukların kaderleriyle oynayıp kendileri içindeki şeyleri, ukdeleri çocuklara bastırarak, onlara yansıtarak, onlara hatta aşılıyorlar zoraki, evet, tercih yapmalarını sağlıyorlar.
1: Hani mutluluk, her şey aslında mutluluğa çıkıyor. Küçücük bir şey yapıyor da olsanız, ya da bu işten belki tamamen başka bir iş yapmak istiyordunuz, onunla mutlu olacaktınız. Ya da belki babanızın işini yaparken Aynen ondan öyle. Mutluluk duyacaktınız ve hayatınızı öyle devam ettirmek isteyecektiniz.
0: Aynen öyle. Şimdi burada şu önemli: insan yaptığı şeyden nasıl haz alıyorsa, nasıl mutlu oluyorsa, onunla hayatını devam ettirmek istiyor. Zaten ne yaparsa yapsın, Allah, rızkı veren Allah olduğu için mutlaka zaten karnınızı bir şekilde doyuruyorsunuz. Yani insanlar zannetmeyin ki elektrik faturalarını ödemek, işte ne bileyim arabaların taksitlerini ödemek ya da satın aldıkları evlerin taksitlerini ödemek için yaşıyorlar. Aslında gerçekten karınlarını doyurup hayatlarını sürdürebilmek için yaşıyorlar. Yani bunların hepsi bir bahane olmuş oluyor. Dolayısıyla ben eğer ki o yıl o üniversiteyi kazanmış olsaydım, şundan eminim ki, adım kadar eminim ki, henüz hazır olmadığım için belki de baba parasıyla o üniversiteyi okuyup hayata ham bir şekilde başlayacaktım. Evet. Ama iki yıl sonra üniversite sınavına hazırlanmadan önce babamın dökümhanesinde, dükkanında bir yıl boyunca hayatın nefessiz zorluğunu gördüğüm zaman, o siyah kumun içinde, o işte ateşin karşısında, ağırlıkların karşısında yıprandığım için hayatın gerçek manasını, biraz da zorluğunu görüp, demek ki ders çalışmak, kalem tutmak, okuyabilmek, hani eskilerin tabiriyle okumak, adam olmak, demek ki böyle bir şeymiş gibisinden, o çocuk dünyamda, henüz genç yaşımda, 18-19 yaşındaki dünyamda bir anlam ifade eder hale gelmişti.
1: Şu bir de babanız belki size deseydi ki, yani işte oku benim gibi, hani bu şekilde çalışma, bu zor şartlarda olma dese, belki size daha antipatik gelebilecek.
0: Tabii, çok birçok anne baba onu yapıyor. Birçok yani anne baba bizim gibi olma diyor bizim, mesela. Yani, bizim gibi olma.
1: Ama ben onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani
0: hatta sizin, aşağılamak gibi oluyor. Yani benim gibi, şunun gibi olma, bunun gibi olma
1: i̇şte
0: diye.
1: Böyle bir tepki olsaydı belki size daha itici gelip.
0: Tabii.
1: Çünkü anne ve baba bir çocuk için tamamen bir rol model. Belki
0: kesinlikle
1: senin gibi olmak
0: istiyorum.
1: Hayır,
0: işin güzel tarafı şu. Yani benim gibi olma derken, babamın yaptığı işi, o işi zaten iki abim yapmaktaydı, devam ediyorlar. Yani ben abilerim mi beğenmeyip onlar gibi mi olmayacağım?
1: İşte bunu hiçbir zaman
0: dolayısıyla hani insanlar, anne babalar bazen bir şey ifade ederken çocuklara, aslında bugün konumuz da, konularımızdan bir tanesi o, çocuk ve iletişim konusu. Anne baba söylemek istediği şeyle aslında söylediği şey tam olarak birbirini kapsamıyor. Yani birbirini tutmuyor. Mesela anne, bak işte okumazsan şunun gibi olursun deyip, örnek veriyorum, dışarıdaki bir meslek erbabını, bir işte ne bileyim kağıt toplayan birisini gösterdiği zaman çocuğa negatif etki olmuş oluyor. O çocuk o kağıt toplayan insanı insan olmaktan ziyade metalaştırmış oluyor. Onun gibi olmak kötü bir şey olmak olarak. Halbuki çok enteresan bir hayat hikayesine şahit olmuştum. İsim vermeyeceğim ama Yaklaşık olarak 5-6 ay önce bir arkadaşla tanıştım. Şimdi hayatını da kitap yapmayı umuyorum. Onunla ilgili güzel bir projemiz var. Kağıt toplayan birisi bu. Hı hı. Fakat çok trajikomik bir hayat şeyi geçiriyor. Eşini, çocuğunu trafik kazasında kaybediyor. Ve travmayı atlatabilmek için kendisini sokaklara vuruyor. Hı. Fakat bu kişi aynı zamanda çok iyi bir mesleki kariyeri olan doktor. Yani nöroloji doktoru, psikiyatri doktoru. Hı hı. Beyin konusunda uzman olan bir doktor. Fakat kendini öyle bir dışarıya vuruyor ki ben diyor hayatı sokaklarda bulacağım diyerek hani bir anlamda kendi geçmiş hayatını unutabilmek, acılarını unutabilmek için kağıt toplamaya başlıyor. Ve ben de çok enteresan bir şekilde onunla belli bir yerde yemek yerken, bir mahalle esnafının lokantasında yemek yerken karşılaşarak şey yapıyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Uzun süre karşılaştıktan sonra sohbet ederek birbirimizi çözerek ve çok enteresan, çok şaşırıyorum bunun hayat hikayesini gördüğüm zaman. Şimdilerde yeni yeni toparlanmaya başladı. Tekrar hayatını çok yani maddi durumu da çok çok iyi olan bir insan. Evi var, kendine ait sosyal hayatı var, ayrı bir dünyası var ama yaklaşık herhalde bir 2-3 yıl bu şekilde bir hayat yaşayarak hayatına yeniden bir çizgi, yön vermeyi tercih eden birisi. Şimdi o hayata baktığım zaman anne babaların özellikle o insanlara kağıt toplayan, işte çöp temizleyen, bilmem ne, cam silen, buna benzer emekçi insanları gördükleri zaman onları kötü örnek olarak göstermemeleri gerekiyor. O insanların bir meslek erbabı, o insanların kıymetli bir insan, değerli bir insan olduğunu anlamaları gerekiyor. O nedenle çocuklara güzel örnekler olacağım derken, rol modeli olacağım derken, üniversite ya da benzeri eğitim alanında güzel örnekler vereceğim derken aslında kaş yaparken göz çıkarmamaları gerekiyor. O işleri yapan insanların da aslında bir değer olduğunu, bir kıymet olduğunu anlatmaları gerekiyor ki çocuklar onu metalaştırmasın. Tamam. O insanların değerini kavrayabilsinler.
1: Kesinlikle. Kısa bir ara verelim mi hocam?
0: Tamam. Evet.
1: Kısa bir reklam arası, sonrasında burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklamların ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte bugün stüdyomuzda her çarşamba olduğu gibi sohbetimiz de güzel ve koyu bir şekilde bence devam ediyor. Evet. Laf lafı açıyor bazen diyoruz yani konu başlıklarını konuşamıyoruz ama olsun.
0: Olsun daha güzel dinleyicimiz açısından da evet. Daha akıcı bir sohbet oluyor. Onlar da bundan haz alıyorlar, ben bundan eminim, bazen yazıyorlar zaten. Kitaba uygun mod böyle ünite yok. İşlenen bir programdan da pek zevk almayacaklarını tahmin edebiliyorum. O yüzden böylesi daha güzel. Onlar da bize katılıyorlardı muhakkak.
1: Kesinlikle.
0: Şeye demiştik, çocuklarla olan iletişimde özellikle ebeveynlerin, anne babaların bir şeylere doğru çocukları yönlendirirken, sevk ederken, olumlu bir şeylere sevk ederken başka insanları göstererek ya da kendilerini göstererek benim gibi olma.
1: Evet.
0: Demeleri çocuklar için çok doğru bir şey değil. Çünkü kendilerini de metalaştırıyorlar, evet. Değersizleştiriyorlar.
1: Niye benim annem babam değersiz olsun ki?
0: Gösterdikleri evet. İnsanları da metalaştırıyorlar.
1: Evet.
0: Her şeyden önemlisi bir kere çocuklara özellikle bunu kesinlikle değinmek istiyorum. anne babaların çocuklara her şeyi vermiş olmaları, ben onun için her şeyi yapıyorum işte, istediği oyuncağı alıyorum, istediği benim kullanmadığım telefonu o kullanıyor, bütün koşulları imkanları sağlıyorum demiş olmaları anne babaların, onlar için çocuklar için yaptıkları bir fedakarlık değildir aslında. Tam tersine çocuklar için, çocukların gelişimi için onları biraz daha zor gelişsinler diye, biraz daha az gelişsinler diye onları biraz daha çaresiz bırakmak. Yani bu şuna benziyor. Çocukları mücadeleden yoksun bırakmak, çocukları ihtiyaç fakiri haline getirmeye benziyor. Evet. Yani çocuklar biraz da ihtiyaç fakiri haline geliyor. Çünkü her ihtiyacı karşılandığı zaman çocuk bir şeye ihtiyaç duymadığında neyin mücadelesini verecek?
1: İşte hayırdan ne için, sürece bazı
0: ne şeyleri. Için, ne için mücadele edecek? Ne için çocuk savaşacak?
1: Çabalayacak. Nereye yürümek isteyecek?
0: Onu ne heyecanlandıracak?
1: Sahip olmak için bir şeyler yapmak gerekiyor hayatta.
0: Dolayısıyla özellikle bugün işte o taksici ile sohbet ederken konu çocuğa da gelmişti. Eskiden dedim çocuklar 12-13 yaşına, 15 yaşına geldikleri zaman 3 ayda olsa bir tamirciye, bir terziye bir yere verilirdi. Yani kesinlikle. 3 ayda olsa
1: yaz tatili boyunca
0: hem berbere evet. verilirdi, bir şeye verilirdi.
1: Eski çünkü, esnaf diye çünkü, tabir edilen sokak
0: çünkü
1: esnafları.
0: Çünkü neden verilirdi? İllaki çocuk aç kalacağı için, para kazanacağı için diye değil. Ya da ailenin
1: biraz
0: paraya,
1: hayatı öğrensin.
0: Paraya ihtiyacı olduğu için diye değildi. Bir, sokaklarda aylak aylak dolaşmasın. Kesin. İki, üniversite okuyabilmek, eğitim alabilmek bu kadar kolay değildi. Koşullar bu kadar müsait değildi.
1: Bir zanaatı olsun eskiden, elinde. Evet.
0: Eskiden çok daha zor koşullarda, yani belki de 100 tane kişiden bir kişi ancak üniversite okuyabiliyordu. Hem üniversitelerin sayısı bu kadar çok değildi.
1: Belki biraz
0: hem
1: daha
0: de üniversite,
1: zordu. Tabii.
0: Üniversite imkanı bu kadar kolay değildi. Dolayısıyla eğitim biraz daha zor olduğu için ebeveynler, aileler gelecek hayatlarını kolaylaştırabilsinler. Hayatı öğrenebilsinler, hayatın koşullarını öğrenebilsinler diye çocukları bu zanaata verirlerdi. Bir meslek sahibi olsunlar. Ha illaki onu yapmasın ama kolunda altın bir bilezik olsun tabiriyle çocuğu oraya gönderdi. Çocuk oraya gittiği zaman ne olurdu? Bir kere ekonomi öğrenirdi. Babasından okul hayatında kolayca aldığı günlük bir harçlığı çocuk haftalık olarak ustasından aldığı zaman bir kere çocuğun zoruna gidiyor. Niye? Çünkü örnek veriyorum, şu zamanın parasıyla günlük 20 lira alıyorsa bir çocuk harçlık olarak, bir lise öğrencisi. Şimdi bir işe girdiği zaman çırak olarak 3 aylığına haftada 20 lira 30 lira ya da 50 lira aldığında doğal olarak o çocuğun zoruna gidiyor, ağrına gidiyor. Çünkü hiçbir şey yapmadan o parayı elde ediyordu zaten.
1: İkincisi, i̇şte hayatı öğrenmek çok
0: ikincisi,
1: da kolay değil.
0: Ailenin dışında bir yerde sürekli olarak, yani yaklaşık olarak uyku saatinin haricinde nereden baksanız 10-12 saatini orada geçiriyor çocuk. Ve orada geçirdiği zaman annesinden, babasından, ailesinden, kardeşlerinden hariç başka insanlarla haşır neşir oluyor. Ve orada hayatın gerçeklerini öğreniyor. Yani ustası bazen ona kızıyor, bazen ensesini tokat vuruyor. Bazen yanlış yaptığı zaman, hata yaptığı zaman o hatanın bedelini ona ödetmek zorunda kalıyor. Belki maddi olarak ödetiyor, belki de İş olarak, mesai olarak, manevi olarak ödettiriyor. Ve çocuk hayatı gerçekten dolu dolu öğreniyor. Yanlış yaptığı zaman yanlışın telafisini, bedelini ödemeyi öğreniyor. Ve 3 ayın sonunda çocuk dolu dolu, belki de bahaneyle bir mesleği öğrenme adına bir adım atarken hayatın gerçekleriyle tanışmış oluyor. Ve bugün çok başarılı olmuş insanlara baktığımızda çocukluklarında mutlaka bir şeyler yapmışlardır.
1: Bir çıraklık dönemi
0: ya
1: geçmiş.
0: Ya bir şeyler satmışlardır, evet. Ya pazarda pazarcılık yapmışlardır, ya çıraklık yapmışlardır. Özellikle iş dünyasında başarılı olan insanlara baktığınızda bunu görürsünüz. Çünkü çocukken daha o tohumu almak gerekiyor. Şimdi bu söyleme binaen anne babaların seferber olup çocukları tabii ki sanayiye göndermesinler. Yaz tatilinde ya da benzeri şeyler yapmasınlar. Evet. Ama en azından şunu da yapabilirler. Çocuklara sorumluluk vererek.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Onlara
1: şimdi
0: bir şeyler yapabilirler. Yani çocuk mesela ortaokula, liseye gidiyorken çocuğu daha hiç markete göndermemiş anne. Hiç baba bir yere göndermemiş.
1: Tek başına hiçbir yere gitmemiş.
0: Cebine 100 lira verip de al şu parayı şuraya götür, şu faturayı yatır dememiş bile. Yani özellikle ben ebeveynlerin çocukların dışarı çıkmasını isteyip de çıkmamalarından şikayetçi olan anne babalara tavsiye ediyorum. Çocuğun eline faturayı verin. Otomatik ödeme talimatı varsa bile o faturayı verin çocuğun eline. Çocuğun eline parayı da verin. Al bunu yatır. Nereye yatıracağını bile sormasın anne çocuk. Anne söylemesin bile. Google'dan, internetten çocuk, internetten gir, bunun nereye yatırılacağını git öğren, yatır gel desin. Sorumluluk versinler. Evet. Yapmadan gelme desinler. Ya da eline bir liste versinler. Cep telefonuna internetten mesaj olarak atsınlar, WhatsApp'tan benzeri şeyden alışveriş listesini. Al şu parayı da git bu alışverişi yap gel desinler. Pazara göndersinler, pazarlık alışverişi aldırtırsınlar. Yani sorumluluk aldırtabilsinler.
1: Eski insanların daha çabuk olgunlaşmasının sebebi bence bu. Anneannem hep anlatır. Ben 4-5 yaşındayken tek başıma bir toplu taşıma, yani toplu taşıma derken mesela Tekirdağ'da, Şarköy'de yaşıyorlarmış. 4-5 yaşındayken benim üstüme birkaç bir şey ve beni İstanbul'a ablama gönderiyorlardı diyor benim annem. Gerçekten ya otobüste ya gemi, o zaman gemiler gidiyormuş geliyormuş. Ya tabii ki yanında komşularınız, mutlaka tanıdığınız birileri vardır ama şu an 4-5 yaşında bir çocuğu nasıl tek başına bir şehirden bir şehire göndermeyi bir düşünsenize. Bunu bu bazen düşünüyor, delilik ürkütücü, sen bizi gönderir misin? Şey. Hayır diyor, göndermem tabii ki ama olgunluk başka bir şey yani.
0: Ürkütücü bir şey, ürkütücü biraz bir da. Şey. Evet. Ama özellikle çocukların hayatı öğrenmeleri açısından bu tip şeyler çok gerekli çok, şeyler. Evet. Mesela
1: özgüven.
0: Ben çok evet. Çok iyi hatırlıyorum. 12-13 yaşındayken, 14 yaşındayken İzmir'deyken babaannemde büyümüştüm. Babaannem rahmetli. Mesela evin duvarları kerpiçtendi. Evet. Dışarıdan çocuklar oynarken duvarlarına top sektirdikleri için duvarın sıvaları yıkılırdı. Okay. Ve babaannem bana derdi ki hadi şuradan bir 2 kilo alçı alıver de o alçıyla şu duvarları sıvayı ver. Ve ben 13-14 yaşındayken
1: sıva yapıyordunuz.
0: Duvarlara sıvı, alçıyla sıva yapıyordum. Yani şu anda yapabilir miyim bilmiyorum ama ben mesela o sıvayı yaparken babaannem beni gönderdiği için, o sıvayı alıp kardığım için müthiş mutlu olurdum. Evet. Müthiş kendimi değerli hissederdim.
1: Yani çok önemli bir şey. Barındığınız yerin güvenliğini veriyor
0: dışarıdan,
1: size.
0: Dışarıdan baktığım zaman mesela evin duvarlarına baktığım zaman kendi yaptığım sıvaları gördüm. Şimdi hala o ev durur.
1: Duruyor mu? Ne
0: hala
1: kadar
0: duruyor. Yıllar geçse bile ben o evin yanından geçerken işte ben 12-13 yaşındayken 22-23 yıl önce işte şuraları ben sıva yapmıştım, şuraları ben yapmıştım, yamamıştım, çimentoyla şurayı ben örtmüştüm diye kendimle gurur duyuyorum, tebessüm ediyorum, mutlu oluyorum. Ama önemli olan da şu, yani babaannemin ben daha çok küçükken bu sorumluluğu bana vermiş olması, daha 10-12 yaşındayken, 10 yaşındayken elime süpürgeyi verip kapının önünü süpürttürürdü. Ve bizim işin kötü tarafı da bizim evimiz de tam böyle köşede, caddenin kenarında köşedeydi.
1: Herkesin gördüğü
0: bir yerde. Arabalar geçiyor, insanlar geçiyor, bütün komşunun çocukları görüyor, komşular görüyor. Ben elimde süpürgeyle bir ağrıma giderdi, bir zoruma giderdi o kapının önünü süpürmek. Ama defalarca süpüre süpüre artık o egom, o nefsim o kadar yerle bir oldu ki artık utanmamaya başlamıştım. Yani öğretmenin falan geçerken beni süpürürken gördüğü zaman artık bundan rahatsız olmamaya başlamıştım. Yani alışmıştım çünkü. Bir süre sonra işte insan yoğruluyor. Bir şekilde kendini eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla anne babaların tabii bunlar biraz daha uç örnekler. Eski insanların vermiş olduğu sorumluluklar daha farklı. Hani sizin anneannenizin evet, ve 4-5 yaşındaki.
1: Ama şimdi ben, o uç benim örnek. Anneannem şu an 80 yaşında. Ben nereden baksanız 75 yıl öncesinden bahsediyorum.
0: Şimdi düşünsenize çocuk üniversite öğrencisi olacak. 19-20 yaşında olacak ve başka bir şehre üniversiteye gideceği zaman yurtta kalacak diye annenin babanın ödü kopuyor. Yurtta kalmasın, devlet yurdunda kalmasın ya da ne bileyim emniyetli bir yurtta kalmasın. Ben ona hemen ev tutayım diyor. Onunla beraber gidiyor. Ebeveynle beraber ev tutmaya çalışıyor. Yani çocuk aslında devletin kontrolünde, devletin şeyinde ya da ne bileyim belli güvenilir yerlerde toplumla beraber sosyal ortamda yetişebileceği,
1: kendini ifade edebileceği, paylaşmak, evet.
0: Ya paylaşımı öğrenmiş olacak, birçok şeyi paylaşmayı öğrenmiş olacak ama açıkçası çocuklara o kadar çok böyle egolarına hükmediyor ki anne babalar, artık çocuk paylaşımı bulamıyor, paylaşımsız bir hale geliyor. Şimdi bu biraz sonra söyleyeceğim konu da onunla alakalı, çocuk ve teknoloji de onunla alakalı. Mesela küçük çocuklara şey veriyorlar, cep telefonunu eline veriyorlar. Hatta bu o kadar komik ki 1,5-2 yaşında bir çocuğun eline cep telefonu verip bak şimdi nasıl oyunu açıyor, bak şimdi nasıl gösteriyor diye böyle bununla gurur duyuyorlar anne babalar.
1: Gurur duyulacak. Halbuki, bir şey değil aslında.
0: Bakın o ne biliyor musunuz? Okuma yazma dahi bilmeyen bir bebeğin cep telefonunu alıp ilgiyle oyun açıp oynaması onun zeki olduğunu değil, aslında onun ihmal edildiğini göstergesidir. Çocuk o kadar çok ihmal edilmiş ki kendi kendine, tek başına bırakılmış ki, o oyuncağı bulup oyuncağı kurcalayıp kendi başına eğlenebileceği, kendini idare edebileceği bir sistemi çözmüş çocuk. Aslında burada anne baba mutlu olmak yerine utanmalı, üzülmeli. Çünkü o çocuğu o cep telefonuna, o oyuna mahkum bırakmışlardır. Çocuğu biz bildiğimiz bebeklerin kendini eğlendirecekleri şey nedir? Ses çıkartan oyuncaklardır. Mekanik, böyle özellikle motor hareketlerini geliştirebilecekleri, eklemlerini oynatabilecekleri oyuncaklardır, değil mi? Hangi eğitim sisteminde, hangi pedagoji uzmanının tavsiyesi üzerine bir çocuğun eline, 1,5-2 yaşında motor hareketlerini geliştirebilecek bir çocuğun eline cep telefonunu verin
1: ya da tablet dediğini verin.
0: Duydunuz ki? Yani eklemlerini, parmak eklemlerini mi geliştiriyor cep telefonu çocuğu?
1: Şu an her geçen gün işte 5 yaşından önce vermeyin, 6 yaşından önce vermeyin. Yani gitgide yaş yükselmeye başladı. Önce 2,5-3 yaşından önce vermeyin diyordu uzmanlar çocukların eline bu tür.
0: Ama çocukları aptallaştırıyor. Yani işte, beyni çalıştırmıyor, beyni
1: bundan
0: durduruyor.
1: Bundan yaklaşık bir 10 yıl önce de muhtemel yapmış olsaydık programımızı televizyon için aynı şeyi söyleyecektik.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: İşte bir dönem bilgisayar girdi, hemen akabine akıllı telefonlar, oyun konsolları yani.
0: Şimdi çocuğun... zaten onların hepsi, bakın saydığımız şeylerin hepsi televizyondan ediyor. Tutun bakın televizyon, bilgisayar, oyun. Bunlar üçü zaten şu anda cep telefonuna girmiş durumda. Siz sanıyor musunuz ki insanlar artık televizyondan televizyon izliyorlar? Bence şundan %100 eminim ki hiçbir çok az dizi izleyicisi ya da televizyondan izlemek yerine cep telefonundan, bilgisayardan, yani tabletlerden daha az reklam gösteriyorlar, reklam göstermiyorlar diye daha rahat izliyorlar. Dolayısıyla sosyal medyadan, internetten izledikleri için, takip ettikleri için, dolayısıyla televizyon biraz daha artık masum kalmış durumda. Ama işin şey tarafı, özellikle çocukların, gençlerin kendi beyin gelişimleri açısından, bilgileri algılamaları açısından bu kadar çok teknolojinin içerisinde boğulmuş olmaları, anne babaların özellikle bu çocuklara bunları vermiş olmaları, o çocukların da bunu kendi kendilerine öğrenmiş olmaları o çocukların ne kadar zeki olduklarını göstermiyor maalesef ki.
1: Çünkü bizden çok, yani o kadar hücreleri taze ve yeni ki ne gösterseniz yapabilecek kapasitedeler. Ne şimdi, yani
0: kesinlikle,
1: çok kolay bir şekilde
0: yapıyorlar. Geçenlerde bir eğitimci arkadaşla beraber oturup sohbet ederken bana şeyi gösterdi. Bir program olduğunu gösterdi. Program bilgisayar programı. Ve bilgisayar programı çizgi filmle oynuyor. Ve çocuklara okuma yazmayı öğretiyor. Evet. İşte kalem şekliyle hareketleri, işte harfleri, A harfini, E harfini, İ harfini ve bunu şarkılarla, müziklerle söylüyor. Çizgi film gibi ve şekillerini de gösteriyor. Şimdi benim merak ettiğim şey şuydu. Dedim ki ya dedim bu çok karmaşık bir şey. Çocuk bunun içerisinden istediği şeyi nasıl bulacak? Eğitimci arkadaşıma dedi ki zaten çocukların ihtiyaç duydukları şey hareketli renkli şeyler. Artı böyle müzikli, sesli şeyler ve tabii ki bilgisayar. Çocuk zaten bilgisayarı bıçak olarak kullanıyor. Kendine zarar verecek şekilde kullanıyor. Ama biz eğitimle alakalı onun okuma yazmayı öğreneceği şeyi onun eğlenceli dünyasına adapte edip bu şekilde verirsek çocuk zaten kurcalaya zaten bunu öğrenmiş olacak.
1: Ne kadar
0: olacak.
1: Zor olursa o kadar onlar için,
0: evet,
1: belki.
0: Evet, kurcalarken okumayı da öğrenmiş olacak çocuk dedi. Ve gerçekten düşündüm, çok mantıklı bir şey. Yani bu teknolojik şey çocuğun aleyhine gelişiyorken eğitim bilimciler aleyhine gelişen şeyi çocuğun lehine dönüştürmüş durumdalar. Yani yazmayı, okumayı, ona benzer şeyleri, harfleri o programın içerisine yerleştirmişler. Çocuk kendi kendine öğreniyor. Anne babaya da ihtiyaç duymuyor. Neredeyse öğretmene de ihtiyaç duymaz hale gelecek yakın zamanda.
1: Yakın zamanda kesinlikle bence böyle olacak ama işte ne kadar doğru bilgi.
0: İşte bu uzmanların önerdiği şeyler ama anne babanın önerdiği şey işte çocuğun eline veriyor bilgisayarı. Bak işte nasıl okuma yazması olmadan nasıl kullanıyor, nasıl yapıyor diyor, söylüyor. Fakat bu çocuğun işte zeki olduğunu değil, biraz da anne babanın daha az ilgilenmek için bahane uydurduğum bir şey.
1: Beyni resmen hamurlaştırıyoruz gibi geliyor bana.
0: Düşünmüyor
1: böyle
0: ki.
1: Hiçbir şekilde yok. Fosfos, hani böyle bir sünger rimsi oluşturmak gibi.
0: Aynen öyle. Şimdi bakın mesela özellikle son yıllarda insanlarda şöyle sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hande Hanım, işte ben okuduğumu anlamıyorum. İşte ben bir okuduğum şeyi aklına tutamıyorum. Bir gördüğüm şeyi çok çabuk unutuyorum. Ay bende unutkanlık baş gösterdi. Gördüğüm şeyleri çok az hatırlıyorum. İşte bakkala gidiyorum. Bakkala gittiğim zaman alacağım şeyi hatırlamıyorum, unutuyorum. Şimdi bunların temel sebebi beynin temel ihtiyacı olan şeyi düşünmek.
1: Hiçbir zaman düşündürmüyoruz ki artık.
0: Düşündürmeye imkan bırakmadığımız için başkaları bizim için düşünüyor. Başkaları dediğimiz şeyler de mekanizmalar. İşte yani cep telefonu ve makinalar bizim yerimize düşünür hale geldiler. İşte. Yani o kadar kötü hale geliyoruz ki cep telefonunun hesap makinesinden bile hesabı yanlış girer hale geliyoruz. Yani hesap makinesi bile doğru kullanamıyoruz. Evet. O kadar kötü olduğumuz için. Dolayısıyla biraz daha onları elimizden bırakıp çocuklara biraz daha gerçek hayatın içerisinde var olan şeylerle haşır neşir edip onları biraz daha toplumla adapte edip toplumun içerisine salmak bence onlara yapılacak birazcık daha iyilik olabilir. Çünkü her istediklerini elde etmiş olmaları, teknolojiyi sonuna kadar kullanmış olmaları, hayatlarını kolaylaştırmak yerine aslında ileriki hayatları için zorlaştırıcı unsurlar haline geliyor. Örnek veriyorum, bir çocuğun hiç mücadele etmeden annesinin babasının iki tane maaşı kadar bedeli olan bir cep telefonunu ya da değerli bir oyuncağı çok kolay bir şekilde alabilmiş olması belki o çocuğu kısa vadede mutlu edecektir ama uzun vadede hayatı boyunca çocuğa zarar verecektir. Çünkü anne baba belki de 20-30 yıl sonra o çocuğun, 15-20 yaşındaki çocuğun hayatında yer almayacak. O çocuk eğer ki yeteri kadar mücadele etmezse, hayata karşı bağışıklık kazanmaz ise, ilerleyen yıllarda bir şey öğrenemediği için, nitelikli insan haline gelemediği için, hani o 12-13 yaşlarında çırak oluyorlardı ya, sonra 15 yaşında kalfa oluyordu, sonra 17-18 yaşında usta olmaya adaydı, askere gidip geldikten sonra ustaydı. Dolayısıyla ya da kızsa terzi, buna benzer dikiş nakış şeyleri öğrendiyse bunu bir şekilde mesleğe dönüştürebiliyordu. Şimdi böyle bir şansı olmadığı için o gençlerin 20 yaşında üniversite sınavını da kazanamaz ise, açık öğretimden okuyacaksa bile eğitimini almadığı bir şey 23-24 yaşında niteliksiz bir personel haline geliyor. Niteliksiz bir insan haline geliyor. Kalifiye olmayan bir insan haline geliyor. Dolayısıyla anne baba imkanları seferber etmiş ama
1: Hiçbir şey elde edememiş
0: oluyor. Yani bu şeye benziyor biraz da Doğan Cüceloğlu'nun kulakları çınlasın. Kıymetli hocamızın sizin diyor çocuğunuzu diyor okutuyorsunuz, üniversite okuyorsunuz, Amerikalara gönderiyorsunuz, master doktora yapıyorlar. Akabinde Türkiye'ye dönüyor. Hiç okul okumamış, ilkokul mezunu olan ama hayatı okumuş bir iş adamının yanında işçi olarak çalışıyor diyor. Personel olarak çalışıyor diyor. Şimdi diyor hangisinin anne babası daha iyi sizce diyor. Ya hangisinin anne babası daha şanslı sizce diyor. Dolayısıyla çocukları gerçek eğitim hayatına hazırlarken gerçek hayatı da hazırlamak gerekiyor. Çocuk 20'li 25'li yaşlara geldiği zaman maddi olarak annesinin babasının sunduğu kazanımları tüketmemeli. Kendi kendisine hayatını idame ettirebileceği, yarınlara olanak sağlayabileceği şeyler üzerine de yoğunlaşabilmeli diyorum. Bu konu da bir hayli uzun bir konu aslında. Daha
1: bu
0: detaylı incelenmesi.
1: Evet, konuşabileceğimiz.
0: İnşallah
1: bir
0: ilerleyen
1: konu.
0: Haftalarda yine değinme şansı bulabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi. Yarın görüşünceye kadar diyelim. Hoşçakalın.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 38. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Paris'e gider, sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın Yanya'da tepedelerini Ali Paşa'ya ihanet ettiğini belgeleyerek intihar etmesine sebep olur. Dankler'ın başına André adında bir katili soylu ve zengin biri olarak tanıtarak kızına damat edeceği sırada jandarmayı yakalatarak rezil eder. Sıra kendisini mahkemesiz zindana atan sağcı Wilfor'a gelir. André'nin mahkemesi başlar. André, hakimin babanız kim sorusuna kraliyet savcısı Wilfor diye cevap verince hakim bunu ispat etmesini ister.
1: Size gelince André, anlattığınız şeylerle ilgili elinizde delil var mı?
2: Sayın Başkan, hala delil mi istiyorsunuz? Öyleyse işte delil. Ona iyi bakın, kraliyet savcısına iyi bakın. Başka bir delile ihtiyaç var mı? Benden delil istiyorlar baba. Benden delil istiyorlar, vereyim mi?
3: Hayır. Hayır. Başka bir delile ihtiyaç yok.
4: Kabul etti. Gerçekmiş.
1: Bu da ne demek oluyor Monsieur Wilfor? Yani bu serserinin babası olduğunu kabul mü ediyorsunuz?
3: Sayın Başkan, bu bana Allah'ın bir cezasıdır. Ne yazık ki ben yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Şimdi izninizle evime gidiyorum ve ifademin alınması için yerimi alacak kraliyet savcısını bekleyeceğim. İzninizle. Eve gidelim. Nedir bu başımıza gelenler? Her şey üst üste geliyor. Önce karımın zehirleyerek öldürdükleri, ardından yıllar önce ölü diye gömdüğüm ve sonradan bir suç makinesi olarak karşıma çıkan gayrimeşru oğlum. Acaba karım şu anda ne yapıyor? Zehir içti mi? Oysa asıl suçlu benim. Bu kadın bana dokunduğu için cani oldu. Buna rağmen onun ölümüne karar verdim. Halbuki şu anda beni de giyotinin keskin bıçağı bekliyor. Hayır, karım yaşamalı. Ben de yaşamalıyım. Kaçacağız. Fransa'yı terk edeceğiz. Eve gidince ben de cinayet işledim diyeceğim. Tam benim gibi bir kocaya layık bir kadın o. Kolumuz Edward da öyle. O da bana çekmiş. Kalbinde en ufak acıma hissi yok.
2: Arabacı! Kamçılı atları! Bir an önce evde olmak istiyorum.

0: Madame Wilford! Madame Wilford! Eloise! Eloise neredesin?
1: İçerideyim monsieur.
0: Kapıyı açın Eloise!
1: Ben yerimden kalkamıyorum.
0: Kahretsin, zehri içmiş galiba. Eloise!
1: Geldiniz mi monsieur?
0: Eloise yoksa...
1: Emriniz yerine getirildi monsieur. Başka bir arzunuz var mı?
0: Ah! Eloise! Eloise! Eloise öldü. Oğlum, o nerede? Edward! Edward! Odasında uyuyor mu yoksa? Edward! Olamaz. O da ölmüş. O da ne? Edward'ın gömleğine bir kağıt iliştirilmiş. Monsieur, ne yaptımsa çocuğum için yaptım. Çocuğumu seven bir anne onu bırakıp bir yere gidemez. Hep Allah'tan. Bana günahlarımın kefaretini ödetiyor. Karım, oğlum ikisi de yok artık. Ben onlarsız ne yaparım? Nasıl yaşarım? Bütün olanlardan babamın haberi var mı acaba? Odasına çıkıp olanları anlatayım bari. Baba! Siz burada mısınız peder?
2: Evet monsieur. Babanıza arkadaşlık yapıyorum.
0: Siz hep ölüm kapımızı çaldığı zaman mı ortaya çıkacaksınız peder?
3: Monsieur, buraya bana olan borcunuzun tamamını ödediğinizi ve artık sizin için dua edeceğimi söylemeye geldim.
0: Allah'ım, bu ses...
3: Evet. Siz bu sesin yabancısı değilsiniz monsieur. Cübbemle peruğumu çıkartırsam belki tanırsınız beni.
0: Siz Monte Cristo'sunuz.
3: O da değil monsieur. Beni tanımak için daha uzaklara gitmelisiniz.
0: Ne kadar uzağa?
3: Marsilya'ya gitmelisiniz. Nikah ziyafetinde olan ve evlenmek üzereyken ellerine kelepçe vurulup önünüze getirilen genç denizciyi hatırlayın. Bonapartçı damgası vurduğunuz genci.
0: Ah sen.
3: Evet
0: sen.
3: Ben. İf şatosu zindanlarına gömdüğün ve oradan çıkmayacağını sandığın Edmond Dante'yim ben.
0: Ya demek Edmond Dante'sin. Gel, gel de intikamın iyi alınmış mı gör Monsieur Dante. Gel hadi. Bak, şu yerde yatan kadını tanıyorsun değil mi? O Madame Wilford, benim karım.
3: O kadın katildi Monsieur ve ölümü hak etmişti.
0: Anlıyorum. Gelin, şu odaya da bakın. Peki ya bu çocuk? Benim oğlum, Edward'ım. Onun suçu neydi? Söyler misin? İntikam alıcı. Bu çocuğun günahı neydi?
3: Aman Allah'ım. Ona ne olmuş? Nasıl ölmüş?
0: Karım kendisiyle birlikte oğlumu da zehirlemiş. Şimdi hayatından memnun musun Monsieur Dante? Vicdanın rahat mı? He? Söyle, rahat mı?
3: Oğlunuz intikam listemde yoktu Monsieur Wilford. Onun ölümü sizin işlediğiniz günahların kefaretidir. Ne yazık ki kimi zaman babaların günahını çocuklar da çekebiliyor. Çok üzgünüm. Hoşça kalın Monsieur.
0: Allah'ım, Allah'ım neden? Neden bütün bunlar başıma geldi?
4: Monsieur Wilford.
0: Ne var?
4: Komiser sizi görmek istiyor.
0: Gelsin.
4: Peki efendim.
5: Monsieur Savcı, yüksek mahkemenin kararıyla sizi yeni doğmuş bir çocuğu ölüme teşebbüs suçuyla tutukluyorum. Lütfen benimle gelin.
6: Bütün Paris sosyetesi, Danglars ve Wilford ailesinin başına gelen peş peşe felaketleri konuşuyorlardı. Hemen hepsinin birleştikleri nokta şuydu. Bütün bu felaketler Monte Cristo Paris'e gelince başladı. Öte yandan Monte Cristo, Paris'te yapacağı başka bir işi kalmadığı için yanına Maximilien'i alarak Marsilya'ya gitti. İşte Monsieur Comte, Brown gemisini yeniden inşa ettirdiğinizde onu görmeye gelen babacığım şurada durmuş ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşları hala görür gibi.
3: Ben de şu binanın arkasında sizleri izliyordum.
2: Şimdi görüyorum onu da. Mercedes değil mi?
6: Monsieur Comte, şuraya bakın. Gözlerime inanamıyorum. Elinde bavuluyla Cezayir gemisine binen şu üniformalı genç Albert Morcerf değil mi?
2: Evet, Mercedes buraya oğlunu yollamış.
6: Zavallı Albert. Demek babasının başına gelenlerden sonra her şeyi bırakıp orduya katılmış. Keşke zamanında gelip de Albert'i uğurlayabilseydik. Artık çok geç. Gemi kalktı.
2: Maximilian, Marsilya'da yapmayı arzu ettiğiniz bir işiniz yok mu?
6: Babamın mezarını ziyaret etmek istiyordum.
2: O halde gidin ve beni orada bekleyin. Ben de geleceğim.
6: Neden şimdi benimle gelmiyorsunuz?
2: Çünkü benim de yapmam gereken çok önemli bir ziyaretim var.

0: Buyurun. Siz misiniz Edmond?
1: Korkmayınız madam. Gelen yabancı değil.
0: Monsieur, hep felaket zamanlarında karşıma çıkıyorsunuz.
1: Ah madam, siz bari böyle söylemeyin.
0: Başka ne dememi bekliyordunuz monsieur? Beni kocamdan ayırmanıza haklı bir intikam gözüyle baktım diyelim. Peki ya oğlum? Onun ne günahı vardı? Bakın, bakın gördünüz mü, o da beni terk etti.
1: Oğlunuz orduya katılıp sizden ayrılmakla doğru olanı yaptı madam. Yanınızda kalsaydı acılarınızı paylaşmaktan gençliği körelecekti. Halbuki şimdi kendisine yeni bir yol çizmek için kolları sıvadı. İnsanları ve hayatı gerçek gözüyle tanıdıkça güçlenecek. İnanın size daha sıkı bağlanacaktır.
0: Size hayatı zindan edenlerin hepsinden intikamını aldınız. Fernand intihar etti. Kadrus öldü. Dangler itibarını kaybetti. Son aldığım habere göre savcı Wilford'a tutuklanarak zindana atılmış.
1: Evet madam. Benim de istediğim buydu ve bundan dolayı memnunum.
0: Demek intikamınızı aldığınız için mutlusunuz monsieur.
1: Madam, benim çektiğim acıları hissetmeniz için 14 sene karanlık zindanda yatmanız gerek. Benden daha az yatanlar dayanamayıp öldü. Beni yaşatansa intikam duygularım oldu.
0: Evet, anlıyorum sizi.
1: Bana gelip yalvardığınız geceyi hatırlayın. Allah biliyor ya, o an kalbimi yumuşattınız ve ben insan olduğumu anladım. Elimdeki intikam baltasını toprağa soktum ve sizin oğlunuzun hayatına karşılık kendi hayatımı ortaya koydum.
0: O gün oğlunla düello yapsaydın gerçekten kendini öldürtecek miydin Edmond?
1: Evet, öldürtecektim. Çünkü hayatta tek sevdiğim kadının oğlunu öldüremezdim. Fakat hadiselerin arasındaki gerçek kudret, yani Allah'ın kudreti buna izin vermedi ve sizi konuşturdu. İnsanlar unutur fakat Allah unutmaz. Beni zindan hayatına mahkum eden insanlar beni unuttular ama Allah unutmadı. Yerini sınırsız bir hürriyet ve büyük bir servet aldı ki düşmanımı mahvetmeye hazır bir komutan gibi inceden inceye planlar çizdim. Huzurlu bir tek günüm olmadı. Bedenimi her türlü kavgaya, ruhumu en seri şoklara hazırladım. Bir zamanlar yaralı bir kuşu görse ağlayan, düşmanından bile şüphe etmeyecek kadar saf olan, iyi kalpli denizci tayfası Edmond Dantès yoktu. Taş kalpli Monte Cristo vardı. Bu taşlaşmış kalbimle zalimlere acımadan vurdum. İmkansız gibi görünen şeyleri başardım ve...
0: Yeter, yalvarırım yeter Edmond. Beni korkutuyorsun. İhtiyar Dante babanın aziz hatırası adına rica ediyorum sus.
1: Peki Mercedes, susuyorum. Marsilya'dan ayrılmadan önce benden bir isteğiniz var mı diye sormaya geldim buraya.
0: Bir tek şey var Edmond. O da oğlumun mutluluğu.
1: Bunu benden değil, Allah'tan istemelisin Mercedes. İnsanların hayatını elinde tutan, mutlu veya mutsuz eden odur. Ancak oğlunu her gittiği yerde dostların vasıtasıyla takip edip koruyacağıma söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim Edmond.
1: Ya sen? Kendin için bir şey istemiyor musun?
0: İki mezar arasında yaşayan bir insanın neye ihtiyacı olabilir ki? Biri uzun yıllar önce öldü. Adı Edmond Dante'ydi. Öbürü Monte Cristo'nun öldürdüğü General Morcerf'tir. Saçlarım ağardı. Gözlerimin çevresini mor halkalar sardı. Bundan sonra yapacağım tek şey köşeme çekilip dua etmek olacak.
1: Duaya hepimizin ihtiyacı var Mercedes. Çünkü hepimizin tek sahibi Yüce Allah'tır. Sağlığı, zenginliği, mutluluğu ancak ondan isteyebiliriz.
0: Acı ve tatlı hatıralarla dolu olan şu evi hediye ettiği için Monte Cristo'ya teşekkür ediyorum. Mutlu olduğum evde hayatımın son günlerini geçirmeme fırsat verdiği için kendisine minnet borçluyum. Bahçeye gömülü olan mütevazı hazineyi çıkardım. Bu da beni kimselere muhtaç etmeyeceği için ayrıca ona teşekkür ederim.
1: Peki. Elveda Mercedes. Elveda zavallı kadın.
0: Edmond. Aslında sen de zavallı bir adamsın.
2: Monte Cristo adlı oyunun 38. bölümünü dinlediniz. 39. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Uçurtma uçuran bir çocuk heyecanıyla selamlıyorum sizi. Merhaba şehir hayine, hepiniz hoş geldiniz. Renkli uçurtmalar uçurup gökyüzüne, havada özgürce süzülüşlerini seyredeceğiz bu bölümde. İpini bırakmadan elimizden onlara katılmak isteyeceğiz. Bir uçurtma olmak. Kim bilir, bir çocuğun gözleriyle bakabilirsek dünyaya belki başarabiliriz bunu. Ne dersiniz, deneyelim mi? Gelin en azından bu program süresince çocuk olalım, çocukluğumuzu yeniden yaşayalım, çocukça düşünüp çocukça duyalım. Bakalım onların penceresinden edebiyat nasıl görünüyor? Birazdan çocuk edebiyatından örnekler paylaşacağız ama önce künyemiz. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl katkılarıyla bu yayını size ulaştırıyor. Hazırsanız çocuklara ve bir yanı daima çocuk kalanlara adanmış bir şehrain başlıyor. Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki? Uçurtmayı seviyorlar söz gelişi. Bir havalandı mı uçurtmaları daha da güzelleşiyorlar. Maviliklerde gözleri özgürlüğü yaşıyorlar uçurtmalarla birlikte. Koparıp da iplerini hele bir kurtuldular mı ellerinden? Öylesine seviniyorlar ki gidiş o gidiş bile bile. Kızalım mı umursamayışlarına? Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta. Onlar da birer uçurtma değil mi? Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı. Alıp başlarını gitmediler mi? Gözümüzden bile esirgedik. Hangi birinin ipi kaldı elimizde?

Uçurtma Rıfat Ilgaz'ın Kulağımız Girişte adlı kitabından bir şiirdi. Çocuk edebiyatının tanımı üzerine farklı görüşler var ve bu konuyla ilgili tartışmalar da yıllardan beri süre geliyor. Tartışmacıların bir bölümü çocuklara özel bir edebiyattan söz edilebileceğini, bir bölümü ise bunun tersini savunuyor. Şair Cemal Süreya, çocuk edebiyatını çocuklar mı oluşturuyor, var mı çocuk yazar sözleriyle tartışmaya katılırken, Rus yazar Anton Çehov da aynı görüşü destekleyen şu ifadeyi kullanmış. Büyükler ve çocuklar için ayrı ilaçlar var mı? Dozlar değişir yalnızca. Evet, Çehov çocuk edebiyatının dozu çocuğa göre ayarlanmış bir edebiyat olduğunun altını çiziyor. Bense bu konuda şunu söyleyebilirim. İyi edebiyat her yaşa, her kesime hitap eder. Çocukları yalnızca çocuk edebiyatı kapsamındaki eserlere mahkum edemeyiz. Aynı şekilde nitelikli olduğu takdirde çocuk romancısı ya da öykücüsü diye bilinen yazarların eserlerini büyükler de pekala zevkle okuyabilir. Dünyadan örneklerde aklıma ilk gelen Serüven yazarı Jules Verne'in romanı.

Çocuk olsaydım eğer kav çakmak satardım Bulut amcalara. Pamuk şekeri alırdım yerine, patlamış mısır alırdım. Ben çiçek olsaydım eğer hiç saksı giymezdim ayağıma. Ödünç kanat alırdım güvercin teyzemden. Barış uçardım üstünüze. Ben ırmak olsaydım eğer altıma saklamazdım ayaklarımı. Öyle yaklaşmazdım denize, düşmana yaklaşır gibi sürüne sürüne. Ben tüfek olsaydım eğer patlamazdım kimsenin üstüne. Bir tetiğimden utanırdım, bir de eğri parmağından insan amcaların. Çocuk edebiyatı denince en önce sayacağımız isimlerin başında 20. yüzyılın başlarında doğan Kemalettin Tuğcu geliyor. 1996'da neredeyse bir asra yakın bir zaman yaşadıktan sonra kaybettik onu. Usta kalemiyle Türk çocuklarına yüzlerce kitap armağan eden Tuğcu 1902 yılında İstanbul'da doğmuş. Çengelköy'ünde büyük bir bahçe içindeki köşklerinde çocukluk çağlarından başlayıp şiir, roman yazmış. Belki inanmakta zorlanacaksınız ama Kemalettin Tuğcu hiç okula gitmemiş ve hiçbir öğretmenden ders almamış. Buna karşılık kendi kendini yetiştirmiş ve tercümeler yapacak kadar ileri düzeyde Fransızca öğrenmiş. Yazı hayatına bir hevesle başlayan yazar için sonraları bu uğraş bir tutkuya dönüşmüş. Bu tutkuyu şöyle anlatıyor. Ben yazdığım kadar yaşarım. Bana tesir eden bir küçük olayla içimden geldiği gibi yazmaya başlarım. Heyecanım süresince yazarım. Edebi, ilmi, politik bir iddiam yoktur. Tuğcu 1936 yılından sonra hemen hemen İstanbul'da çıkan bütün çocuk dergilerinde şiir, hikaye ve çocuk romanları yazmış. Bu arada bazı romanları filme alınmış. Kemalettin Tuğcu'nun tercüme romanları, 12 tane aile romanı, 300 kadar çocuk romanıyla gazete ve dergilerde çıkmış 200'den fazla seçme hikayesi var. Bazılarımızın çocukken okuduğu, bazılarımızın da televizyon ya da sinema uyarlamasını izlediği eserlerinde öne çıkan temalara gelince, çocuklar için yazmış, hayatını çocuklara vakfetmiş bir yazar olarak doğaldır ki sevgiyi işlemiş sıkça. Merhamet ve paylaşma duygularını aşılamaya çalışmış. Romanlarında ayrıca İstanbul'un unutulmuş, pek bilinmeyen hüzünlü köşelerini ele almış. Okurunu bol bol ağlattığı bilinir Tuğcu'nun. Peki yazarken kendisinin de ağladığını biliyor muydunuz?

صفحہ نو یوک جلد نو یوک آئنے نو یوک آنا دے بین سوکاک چوچویم آبی hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha? Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi Ay Dede'yi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen... Baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarını...

ayaklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfa no yok. Cilt no yok. Ane no yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızlığa? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına. Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Bağış ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Sahi senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımlara. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi. O benim abi.

Kemalettin Tuğcu'nun çocukken hepimizi gözyaşlarına boğan kitaplarında anasız babasızlar da vardı. Düşleri olmayan, hiç uçurtma uçurmamış Bedirhan Gökçen'in şiirinde resmettiği sokak çocukları da. Çocuk ve sokak dendiğinde aklımıza gelenin oyun olması gerekir. Ama sokaklar ne yazık ki çoktandır oyun alanı olmaktan çıktı onlar için. Tehlikeli, korkulu yerleri haline geldi. Artık çocuklar sokaklarında özgürce oynayamıyorlar şehirlerinin. Asık yüzlü binaların arasında güle oynaya koşturacakları yeşil alan mı bıraktık? Uçurtma uçurabilen çocuk kaldı mı? Varsa da sayısı kaçta kaçıdır ülkemizin çocuklarının? Parçalanmış ailelerin boynu bükük çocukları oradan oraya savrulmakta. Ellerine oyuncaklar yerine sahici silahlar tutuşturulmakta. Hiç çocuk olmadan büyümek zorundalar. Bu kimin suçu peki? Aslında hepimiz suçluyuz. Önce aileden başlıyor yanlışlar, sonra topluma yayılıyor. Anne baba olarak değiştirebileceğimiz hatalı davranışlarımızdan biri erkek çocukların ellerine oyuncak deyip geçerek silah vermek. Oysa onların zihinsel ve psikolojik gelişimini sağlayacak binlerce çeşit oyuncak var.

Oyuncakçı amca, ne çok oyuncaklarım var. Top, tank, tüfek, tabanca. Gövdem titriyor onlara bakınca. Ne olursun oyuncakçı amca, bundan böyle bizlere oyuncak tüfekler yerine ak yelkenli bir gemi, bir de süslü bebekler getir. Unutma, değil mi? Sonra oyuncakçı amca, senden aldığım tüfekleri bozarak onlardan kuş yaptım. Bana kısmazsın, değil mi?

Abdülkadir Bulut'un Oyuncakçı Amca isimli şiirini paylaştık. Çocuklar unuttuğumuz, kaybettiğimiz değerleri ve keşfetmenin heyecanını hatırlatıyorlar bize. Onların oyuna, bizim ise onların saflığına, yaşama pırıl pırıl bakışlarına ihtiyacımız var. Yazar Paulo Coelho, "Ben yolumu kaybettiğimde bir çocuğun gözlerine bakarım," der. Çünkü bir çocuğun yetişkinlere öğretebileceği üç şey vardır. Nedensiz mutlu olmaları, her zaman kendilerini meşgul edecek bir şey bulmaları ve elde etmek için var güçleriyle dayatmaları.

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Onlar için yazmak, onların dünyalarına girebilmek, hayal güçlerine seslenebilmek hiç de göründüğü kadar kolay değil. Ama karşılığı, yani çocuklara bir şeyler öğretebilmek, onların mutlu olduğunu görüp sevgilerini kazanmak öylesine değerli ki, bütün zorluklarına rağmen kimi yazarlar bu büyük sorumluluğu üzerlerine alıp bütün bir hayat boyu omuzlarında taşımaktan çekinmiyorlar. Geçen programda sözünü ettiğim ve anılarından birini paylaştığım Cumhuriyet dönemi kadın yazarlarımızdan Cahit Uçuk da bu sorumluluğu almış ve büyüklere yönelik kitaplarının yanı sıra çocuklar için de pek çok eser vermiş. Kırmızı Mantarlar, Üç Masal, Türk Çocuğuna Masallar, Ateş Gözlü Dev ve Kurnaz Tilki burada sayabileceklerim. Uçuk'un 1958'de yayınlanan Türk İkizleri adlı kitabı ise Hans Christian Andersen ödülüne layık görülmüştü. Çocuk kitaplarından bunca söz etmişken hadi yeniden geçmişe dönelim. Affan Dede'ye para sayalım da satsın bize çocukluğumuzu. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocukluğum şiiri var sırada.

Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne adım var ne yaşım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim.

Büyükler ister ki çocuklar onların deneyimlerinden yararlansın ve böylece hiç yanlış yapmasın. Peki ya çocuklar ne der buna, ne düşünür? Hep büyüklerinin gittiği yoldan mı gitmelidirler? Kendi yollarını bulmaya hiç mi hakları yoktur? İşin gerçeği, çocuklar kendi yöntemleriyle öğrenirler, doğrularla yanlışları deneye yanıla bulurlar. Her çocuk deyim yerindeyse Amerika'yı yeniden keşfetmek zorundadır. Bir kuştu, allı allı bir kuş. Her tüyüne bir çiçek bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, mavi mavili bir kuş. Her tüyüne bir boncuk bağladılar, uçmadı o. Bir kuştu, yeşilli yeşilli bir kuş. Her tüyüne bir çocuk kordelası bağladılar, uçtu o.

Fazıl Üstün Dağlarca'nın Çocuk Kuş adlı şiirini paylaştık. Dağlarca'ya bir gün sormuşlar, çocuk şiiri olabilir mi diye, şöyle cevaplamış. Çocuk şiiri olabilir, çocuk şiiri şudur. Çocuk şiirinde yapıyı, nesnelliği, konuları onun açısına göre daha ince seçmek, ilk duyarlılıklar, ilk özgürlükler, ilk ölçüler içinde yazmak gereklidir. İçinde bulunduğumuz çağda dünyanın başında öyle çok dert var ki acımasız hayat şartları büyükleri olduğu gibi çocukları da derinden etkiliyor. Çocukluklarını doyasıya yaşayamıyorlar. Oyun oynama çağında çalışmak zorunda kalan, temel ihtiyaçları bile karşılanmayan, eğitim olanağından yoksun, sevgiye, şefkate muhtaç çocuklar kanatsız kuşlara benziyor. Kalemini çocuklara adamış, emek vermiş yazarlarımızdan Rıfat Ilgaz'dan bir şiir var sırada. Ne kuş, ne böcek.

Kuşsunuz diyorlar çocuklarım, bir kuşsunuz diyorlar size. Sığınacak kol arayan, konacak dal arayan bir yavru kuş türkülerde. Telgrafın tellerine konarsınız, ezgilere uymak için avcılar vurur sizi. Yeşil başlı ördek olur, kalırsınız çöllerde. Böyle bir kuş işte. Kuş değil ya çocuklarım, böcek bile olamazsınız. Bunca yük, bunca borç omuzlarınıza vurulmuşken, hem de doğar doğmaz, kanatlanamazsınız. Uç uç böceğim deseler de, annenizin alacağı pabuçları peşin peşin giydirseler de, uçamazsınız çocuklarım bu gidişle.

Hepimizin çocukken en sevdiği, yüreğinde, zihninde özel bir yer işgal etmiş yerli ya da yabancı bir ya da birkaç kitap olmuştur. Bazı kitaplar vardır ki coğrafya, din, dil gibi farklılıkları aşarak her milletten çocuğun başucu kitabı olmayı başarır. Elbette yazarının maharetidir bu. Evrensel değerleri yazdığına katmayı, bunu yaparken de çocukların dilinden konuşmayı başaran kitaplardan biri Brezilyalı Vasconcelos imzalı Şeker Portakalı. Kitap, büyük şehrin fakir mahallelerinde yaşayan Zeze ve onun en yakın dostlarının öyküsünü anlatır. Üstelik bu dostlar sadece insanlardan ibaret değil, söz gelimi kitaba adını veren Şeker Portakalı ağacı da bu dostlardan biri. Şeker Portakalı'nı 1968 yılında sadece 12 günde yazan Vasconcelos, ama onu 20 yıldan fazla yüreğimde taşıdım der. Bu arada Zeze'nin serüvenleri yazarın Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek adlı romanlarında da devam eder.

Hava ne kadar güzel öğretmenim. Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel. Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın. Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya. Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar, sürüngenler, konglomeralar, serhaslar, hepsi, hepsi ortada öğretmenim. Ne olur biz de gidelim. Burada kalsın kitaplar. Burada kalsın iğneli kara fatmalar, kollarından, bacaklarından gerilmiş kurbağalar. Burada kalsın hepsi, bomboş kalsın hepsi, bomboş kalsın evler, okullar, hapishaneler, hastaneler. Öğretmenim, sevgili öğretmenim, sırtımıza alırız hastaları, kim bilir ne özlemişlerdir kırları. Ya mahpuslar, ne sevinirler kim bilir, sarılıp sarılıp öperler adamı.

Bir ilkbahar şiirine başlangıç Melih Cevdet Anday'ın bir şiiriydi. Çocuk edebiyatı denince en önemli yerli yazarlarımızdan biri olarak Gülten Dayıoğlu'nu da anmamız gerek. Dayıoğlu'nun ilk eseri 1963'te yayınlanan Bahçıvan'ın Oğlu adlı bir çocuk kitabı. Çoğunlukla çocuklara hitap eden 50'den fazla kitabı, ayrıca 20'den çok radyo ve televizyon oyunu var. Çocuklarca en çok sevilen ve okunan Gülten Dayıoğlu kitaplarının başında ise Fadiş geliyor. Fadiş, analı babalı bir yuvası olmadığından çeşitli köy, kasaba ve şehirlerde akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalır. Tek dayanağı annesi Cemile'dir ama babası onu sık sık kaçırıp annesinden uzaklaştırır. Anne kızının izine düşer, onu bulur. Ancak geçim için çalışmak zorunda olduğundan Fadiş'i aylık yollamak koşuluyla yakınlarına bırakır. Ana kızın yaşamı özlemle sürer, bir türlü bir araya gelemezler. Yazarın ilk romanı olan Fadiş, 1971 yılında basılmış ve o zamandan bugüne kadar kuşaktan kuşağa sürekli okunarak çocuk klasikleri arasında yerini almış. Özellikle Fadiş'in yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği direnç, herkese örnek niteliğinde.

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı. Seni saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını severek. Peki sinek avlıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya Sinek Avcıları Örgütü'nde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyorsun, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum, düşlerini som somut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz, de ki bütün işe yarayanlar, işe yaramaz sanılanlardan çıkar.

Gülten Dayıoğlu'nun unutulmaz kitaplarından biri de Dört Kardeştiler. Yine bir aile öyküsü ama bu defa ana babalarını ard arda kaybeden dört kardeşin kendi kendilerine yaşama çabaları konu ediliyor. Renkli bir köy ortamında geçen romanda sevgi ve özveriye dayalı kardeşlik bağları şaşırtıcı ve duygu yüklü serüvenlerle ortaya konuyor. Gülten Dayıoğlu'nun kitapları arasında beni en fazla etkileyeni ise Ben Büyüyünce. Köyde iki aile arasındaki kan davasının küçük bir çocuk üzerindeki etkilerini öyle gerçekçi, bir yandan da öyle dokunaklı biçimde ele almış ki yazar, okurken ağladığımı hatırlıyorum. Romanda insanları sevmenin, insanlarla dostluk ve barış içinde yaşamanın ne kadar değerli olduğunun altı çiziliyor. Ve Gülten Dayıoğlu, cennet gibi bir köyde başlayıp İstanbul'un gecekondu semtlerinde süren bu romanı okurlarına imzalarken her zaman şu sözleri yazıyor. Sevgili okurum, merhaba, sen büyüyünce insan ol diyorum.

ufaklık yavaş büyü biraz, tadını çıkar uzak olmanın, yasaktan, günahtan. Konuşarak anlaşamazken birbirimizle, kaynaşı verirsin sen koca bir gülücükle, bakıp sımsıcak öcülerle bile. Konuşmaz olduk düşünce dizlerimizi kanatan taşlarla, çoktan selamı sabahı kestik can verdiğimiz oyuncaklarla. Farklı değil bakınca şimdi sen, çiçek çiçekten, böcek böcekten. Biz güzellikleri göremez olduk kötülerin gölgesinden. Kimseler nazımızı çekmez oldu, bilesin. Hepsini hatırlayamamak inan çok acı. Nasıldı acaba sen yaştaki biz? Sen bile bilirsin daha neler var büyümek adına kaybettiğimiz.

Tuğrul Atasoy, Yeni Yetenleri isimli şiirinde büyümek adına kaybettiklerimizi dile getiriyor. Keşke diyorum bu şiiri okuyunca, keşke çocuksu saflığı bir ömür boyunca koruyabilsek. Keşke yüzümüzdeki kocaman gülümseme hiç silinmese. Keşke baktığımız her yerde güzellikler görebilen gözlerimizi yitirmesek. Keşke birbirimizin her daim nazını çeksek. İçimizdeki çocuğu yaşatarak geçelim yılların üstünden. O zaman asla ihtiyarlamayız. Yalnızca yaş alıp olgunlaşırız ve hayattan zevk alma duygumuzu da korumuş oluruz böylelikle.

Bir Şehrain boyunca Türk ve dünya edebiyatından çocuklar için yazılmış eserleri hatırladık ve hem çocuklara hem de büyüklere seslenen şiirleri paylaştık. Programı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sundum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl bu yayının size ulaşmasını sağladı. Bir sonraki buluşmamıza dek içinizdeki çocuk hep gülümsesin ve Şehrain yağsın üstünüze hem gündüz hem gece.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
0: Aklınızda bulunsun.
3: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: Kurtuldu.
2: Haber gidiyor.
1: Araçlarsa adeta yüzdü.
3: Sinir deresi son durum. İnsanlar karşıya bile geçemiyor.
4: Denk gör olursunuz durumda. İşte altyapının önemi.
1: İstanbul'da yağmur bir anda bastırdı. Çok şiddetli yağdı. Yollar göle döndü, alt geçitler suyla doldu. Mega kentte hayat felç oldu.
4: Minibüsü kalmış hatta yani. Minibüsü gidemiyor. Araç arıza yapmış sanırım.
1: Burası Sultan Gazi. Mahsur kalan araçları ekipler böyle kurtardı.
5: Ya oğlum beklesenize ya.
1: Bir okulun istinat duvarı da çöktü. O sırada öğrenciler dersteydi. Bahçenin boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Evlerin bodrum katlarını da su bastı. Küçük çekmecede bir adam evinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu. Neyse ki korkulan olmadı. Ama yürekleri ağza getiren görüntü Esenyurt'tan geldi. Bir kadın sele kapıldı.
2: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin?
1: Çığlık karşılıksız kalmadı. Kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Suya batan motosikletlinin zor anları da böyle kaydedildi. Sağanak sonrası ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Bir vatandaş yolda oluşan su birikintisine olta attı. Sağanak yağış sonrası boğazın rengi de değişti. Kahverengiye döndü. Sağanak yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle Çatalca açıklarında bir ticari gemi sürüklendi. Çilingöz sahilinde karaya oturdu. Sarıyer açıklarında da LPG tankeri sürüklendi. Mürettebat tarafından kendi imkanlarıyla kurtulan gemi daha sonra açığa çıkarak demirledi. Bahçeli evlerde su basan alt geçitte aracında mahsur kalan kadın iş makinesiyle kurtarıldı. Gazi Osman Paşa'da yolda çökme meydana geldi. Sırtlarında çantayla okuldan dönen öğrenciler yürümekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da da görüntüler benzerdi.
6: 10 yıldır buradayım, ilk defa böyle yağmur görüyorum. Sonra işte yol çöktü.
1: Beykoz'da da yol parçalara bölündü. Beşiktaş'ta ise yarılan yolların içinden su fışkırdı. Kağıthane'de de dere taştı.
7: Kağıthane deresi dolmuş vaziyette görüyorsunuz, kaldırım düzeyinde su akıyor dere bu şekilde.
1: Sarıyer Ayazağa'da park halindeki araçlar selde böyle sürüklendi. Sel sularında mahsur kalanlar için insan zinciri oluşturuldu. Halat yardımıyla kurtarıldılar.
8: Neyse ben çıkıyorum.
7: Tamam.
1: Yine Sarıyer'de bir AVM'nin otoparkının tüm katları da suyla doldu. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle mega kentte eğitim ve öğretime perşembe günü ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumunda çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuk sahibi olan anneler idari izinli sayılacak.
9: Evet, İstanbul'da etkili olan sağanak en çok da toplu ulaşımı vurdu. Otobüsler suyla doldu. Metroları su bastı, megakentte trafik yoğunluğu %90'a kadar çıktı.
10: İstanbul Sarıyer Ayaza.
1: Otobüs suyla doldu. Yolcular can havliyle tavan camından kendilerini dışarı attı.
10: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
1: İstanbul'da sağanak aniden bastırdı. Haliyle şehrin can damarı toplu ulaşımı aksadı. Megakentte hayat neredeyse durdu. Sarıyer Maslak'ta yağmura yakalanan YTT otobüsü alabildiğince su aldı.
10: Orada bekleyin, bekleyin. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
1: Otobüsün içinde mahsur kalan yolcular kendilerini böyle kurtardı. Metro istasyonlarını su bastı. Tramvay duraklarında da manzara aynıydı. İş çıkış saatinin de denk gelmesiyle trafik yoğunluğu %90 seviyesine kadar ulaştı. Zincirlikuyu metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
5: Ayaz Ağa'da mahsur kalmış durumdayız. Kıpıldayamıyoruz olduğumuz yerden çünkü yolu 2 metre su basmış durumda ve bulunduğumuz stüdyoda su basıyor.
1: Şarkıcı Murat Boz da Maslak'ta bulunduğu stüdyoda mahsur kaldı. Boz çektiği videoyla yetkililere yardım çağrısında bulundu.
5: Artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İtfaiye'sinden yardım talep ediyoruz. Yüzlerce kişi şu an içeride mahsur kaldık.
9: Evet, İstanbul bugün adeta sele teslim oldu. Şiddetli sağanak hayatı felç etti. Yollar göle döndü. Araçlar sel sularında sürüklendi. Alt geçitler suyla doldu. Vatandaşlar ölümle burun buruna geldi. Şimdi İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülerle, sıcak görüntülerle, gün boyu yaşananlar ve an itibariyle yaşananlara ilişkin görüntülerle devam ediyoruz. Şu anda ekranı üçe böldük. Sarıyer, özellikle Sarıyer Ayazağa'da etkili oldu sağanak yağış. Kağıthane'de etkili oldu. Şu anda ekranda 2 Sarıyer, 1 Ali Beyköy noktaları var. Araçlar suya gömüldü Ali Beyköy'de, görüyorsunuz. Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalanlar halatlar yardımıyla, halat çekilerek direkler arasında o şekilde kendi imkanlarıyla böyle kurtuldular. Sarıyer'de de araçların sürüklenmesini görüyorsunuz. Yağış o kadar etkiliydi ki metrekareye o kadar yüksek oranda bir yağış düştü ki son 41 yılın rekor yağışı olarak da belirtiliyor meteoroloji verilerine göre. Araçlar, park anlık araçlar bile sürüklenmek zorunda kaldılar. İşte bu görüntüler bu kadarla değildi. İstanbul'un pek çok noktasında farklı noktalarda farklı görüntülerde yine haber merkezimize ulaştı. Beyoğlu'nda bakın bir vatandaş, bir kadın yere düştü ve iki kişinin yardımıyla işte bu şekilde kurtarıldı. Son anda suya kapılması bu şekilde engellendi. Beyoğlu'nda elektrik kabloları, açıkta olan kablolar tehlike saçtı. Yağış sonrasında sel sularıyla temas eden o elektrik kablolarından çıkan kıvılcımları görüyorsunuz. Allah korusun, oradan geçen birisi o an elektrik akımına kapılabilir ki bu korkuyu yaşarken inşallah böyle bir şey olmaz derken İstanbul'dan, Fatih'ten buna benzer bir görüntünün olduğu noktadan bir ölüm haberi geldi. Onun da detaylarını biraz sonra aktaracağız. Bir çocuk hayatını kaybetti. Yine Sarıyer Ayazağa'da iş makineleriyle tahliye edildi. Mahsur kalan vatandaşlar, o bölgedeki üniversitedeki öğrenciler kepçelerle, iş makineleriyle taşındılar. Gerçekten kabus dolu bir gündü. İstanbullular, meteorolojinin uyarıları vardı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkiliydi. Ve bugün o etkisini akşam saatlerinde daha fazla gösterdi. Bu görüntüler ekrana geldi. Diğer görüntülere geçelim. Kağıthane'den gelen görüntüler. Sadabat Camii su bastı. Tarihi cami Kağıthane'de işte bu şekilde ekranın ortasında yer alıyor. Ve Kağıthane'deki o dere taştı. Yol adeta nehre döndü ve bu görüntülerde çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sarıyer Ayazağa'da elektrikler kesildi. Elektrik kesintisi sebebiyle mahalleler karanlığa gömüldü. İstanbul'un ortasında Ayazağa'da işte elektrik gitmesinin ardından yollar suyla kaplı, suyla dolu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor, evlerine ulaşmakta. Özellikle iş çıkışı bu yolculuğa düşen İstanbullular çok zor anlar yaşadılar. Sağanakla mücadelede zor anlar yaşadılar. O görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul'un pek çok noktasından benzer görüntüler geliyor haber merkezimize. Anadolu yakasında yine aynı şekilde Beykoz'da, Şile yolunda, Üsküdar'da benzer görüntüler var. Gerçekten büyük bir afetle mücadele ediyor İstanbullular. Rekor yağış, söylediğim gibi 41 yıla yakın bir süre bu kadar yağış bu kadar kısa sürede İstanbul'a düşmemişti. Hayat adeta durdu ve o görüntülerin ekrana yansıdığı noktaları özellikle belirtelim. Sarıyer'de, Ayazağa'da, Alibeyköy'de, Kağıthane'de bu yoğun yağışa şahitlik ettik. Tabii özellikle hafta sonunda hava güzeldi ama meteoroloji uyarmıştı. Pek çok noktada bu yağışların etkili olacağı belirtilmişti. Öyle de oldu. Yarın da yine aynı uyarılar var. İstanbul Valiliği hem okulları bir gün tatil etti, hem de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkmamaları noktasında bir tedbir alındığını belirtti diyelim ve az önce belirttiğim o acı habere geçelim. İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış maalesef can kaybına da yol açtı. Fatih'te parktaki su birikintisine sızan elektrik akımına kapıldı 14 yaşındaki çocuk ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
1: Parktaki su birikintisine attığı son adım 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü. Talihsiz çocuk elektrik akımına kapılarak can verdi. İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından yaşanan acı olay Fatih ilçesine bağlı Balat mahallesinde oldu. 14 yaşındaki çocuk Çukurbostan Parkı'nda oluşan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. O anlar kameraya yansıdı. Çevredekiler yere yığılan çocuğun yardımına koştu. Ambulans çağırdı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beyoğlu ilçesinde de yere düşeli elektrik kablolarında arıza yaşandı. Küçük çapta patlamalar oldu.
9: Evet, maalesef acı haber akşam saatlerinde ulaştı. Bir kişi, bir çocuk hayatını kaybetti. İşte bu görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Az önce de paylaşmıştım sıcak görüntüleri verirken. Beyoğlu'nda elektrik kabloları dışarıdaydı ve tehlike saçıyordu. Az önce ekrana getirmiştik. Şu anda bir kez daha paylaşıyoruz. İşte tehlike o kadar büyük ki İstanbul'un pek çok noktasında bu tarz görüntüler haber merkezimize ulaştı. İzmir'de de geçtiğimiz yıllarda yine aynı şekilde yoğun yağışın olduğu bir dönemde elektrik akımına kapılmış iki vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İşte İstanbul'da da bu görüntü Beyoğlu'nda kaydedildi. Beyoğlu'nda elektrik kablolarının dışarıda açıkta olması ve suyla temas etmesiyle birlikte bu şekilde tehlike saçtı. Ve Fatih'te tam da bu görüntüleri haber merkezi olarak yayına hazırlarken Fatih'te de bir parkta su birikintisine elektrik akımının karışması sebebiyle bir çocuğumuz, bir kardeşimiz maalesef elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde başka acı haber almayız diye ümit ediyoruz. Bu görüntü son olur. Kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Evet, şimdi bu yağışlar devam edecek mi? Özellikle yarın içinde tatil söz konusu, okullar tatil edildi. Hangi noktalarda vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım? İstanbul Valisi işi olmayan dışarı çıkmasın dedi. Peki yağış daha ne kadar devam edecek? Hangi noktalarda etkili olacak? Profesör Doktor Hüseyin Toros canlı yayın konuğumuz. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hepimize geçmiş olsun diyorum öncelikle. Biz bugün ne yaşadık hocam? Ne oldu da hangi işte hava dalgaları bir araya geldi de İstanbul'da böyle bir şey yaşadık? 41 yılın rekor yağışı İstanbul'a düştü.
8: Şimdi Karadeniz'e baktığımız zaman sıcaklıkların deniz yüzeyinin 20 derece civarında olduğunu görüyoruz. Tabii ki havalar soğudu. Yukarı seviye bizim üzerimizde, yani yaklaşık 5500 metre seviyesi, biz orta seviye, atmosfer hareketlenen seviye deriz. Orada bir alçak basınç alanı uzantısı var, oluk var. Tabii son derece soğuk burası. Denizler yüzeyi sıcak. Bir de yine bölge üzerinde alçak basınç alanı var. Alçak basınç alanları genelde yağışlı sistemleri getiren yapılardır. Yani buralarda hava düşey yönde yukarı doğru yükselir. Tabii yukarı seviyede soğuk olduğu için, aşağı seviyede nem daldığı için bol miktarda yağış bırakır. Karadeniz'den geldi. Karalara çarptığı noktada yükselici hava hareketi daha da artıyor. Ve dikkat ederseniz İstanbul'un kuzey bölgelerinde daha yoğun bir yağışla karşı karşıya kalıyoruz.
9: Peki hocam. Buraya
8: baktığımız zaman biraz bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama aşağı seviyedeki sisteme baktığımız zaman bu gece sabahtan itibaren Avrupa yakasında şiddetini azaltarak, yani yavaş yavaş artık şiddetli bölge geçti, merkez geçti diyelim. Artık yavaş yavaş Avrupa yakasında şiddeti azalıyor ama Anadolu yakasına doğru gidiyor. İşte Bursa, Gebze hattı üzerine doğru gidiyor. Tabii ki yarın belki İstanbul'un Anadolu yakasında farklı bölgelerde de yine aşırı yağışlarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii oradaki vatandaşlarımızın bugün Avrupa yakasında yaşadığımız olumsuzluğu yaşamaması için mümkün mertebe işlerimizi evden yapmamız, zaten okullarımız tatil, toplu taşımayı tercih etmemiz son derece önemli. Bir diğer nokta da, bakın bu yağışlar her noktada aynı değildir.
9: Evet,
8: bir
9: evet.
8: Akan ırmak gibi düşünün. Eğer kanal düzse her taraf eşittir, ama kanal içi düz değilse, taşlar, tepecikler varsa akış farklı noktalarda çalkantılar oluşturur, farklı şekilde yansır. Şimdi yeryüzünde düz olmadığı için o gelen hava sistemi yeryüzünde farklı tepelere veya vadilere, işte İstanbul Boğazı'ndan geçişe falan bağlı olarak şekil değiştiriyor. Mesela bugün baktığımız yağış daha çok Karadeniz'den İstanbul Boğazı üzerinden geçtiğini görüyoruz. Ama bu Şile tarafına, yani diğer Ümraniye tarafına geçtiği zaman yine farklı bir topografik durumla karışacak. Her noktada aynı olmayacak. İşte bunu nasıl anlayabiliriz? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar uygulaması var. Bu radar son bir saatteki etrafta ne şiddette yağış olduğunu ve biraz izlediğiniz zaman hangi yöne doğru gittiğini, zaman içinde artıp azaldığını, o esas yağışın bol olduğu hücrenin, merkezin nerede yer aldığını görebilirsiniz. Siz bir saat takip ettiğinizde bu sistemi bir saat sonra nerelerde yağış olabileceğini tahmin edebilirsiniz. İşte güzergahınızı ona göre belirleyebilirsiniz. Belki sistem geçmeden yola çıkarsanız yolda kalırsınız. Ama sistem geçti, bir saat sonra yola çıkarsanız yolda tıkanıklık oluşmayacağı için rahat bir şekilde hedeflere ulaşabilirsiniz. Bugünden ders alarak temennimiz yarın vatandaşlarımızın mümkün mertebe Anadolu yakasındaki yaşayan vatandaşlarımızın toplu taşımayı tercih etmeleri son derece önem arz ediyor.
9: Yani yarın Avrupa yakasından ziyade Anadolu yakasındaki vatandaşlarımız yağışlardan daha çok etkilenebilir. Bunu belirtiyorsunuz. Peki okullar tatil edildi. Daha fazla yağış olacağı için mi, yoksa tedbir, su birikintileri, istinat duvarlarından akabilecek suların sel oluşturması tehlikesi, suya doymuş toprağın bir heyelan riski oluşturması sebebiyle bu tarz tedbirler yüzünden mi tatil edildi hocam okullar?
8: Tabii ikinci saydığınız tedbirler yüzünden. Çünkü mesela diyelim ki istinat duvarları belki yıllar önce yapıldı. İstinat duvarları yapılırken zamanında belki tahliye, su tahliye kanalları vardı. Bunlar zaman içinde kapandı. Şu anda aşırı yağışla beraber işte görüyoruz, her taraf suya, sele dönüştü. O toprak içinde su birikmiş olabilir. Bu su tonlarca olabilir ve istinat duvarına ciddi bir yük oluşturabilir. Bu bugün olmaz da yarın hasar meydana getirebilir. Ve yarın tabii kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatte 50-60 kilometreyi bulan rüzgarlar bekleniyor. Tabii bu rüzgarlarla beraber az önce belirttiğiniz gibi toprak yumuşamıştır, ağaçların kökü yıpranmıştır. Ağaç devrilmeler olabilir, duvarlarda yıkılmalar olabilir. Rüzgarla beraber işte farklı şekillerde, yani çatılarda vesaire zarar görmüş olanlar yarın rüzgarla devrilebilir. Onun için de bir tedbir amaçlı yarın okulların tatil olması İstanbul'un rahatlaması anlamında güzel bir kolaylık olacaktır diye düşünüyorum.
9: Bu arada belirtelim, Kocaeli ve Yalova'da da yine aynı şekilde okul tatili tedbiri de alınmış oldu. Hocam şunu da soracağım. Hafta sonunda böyle yazdan kalma bir hava vardı, öyle denir. Acaba bugünlerin gelişi hafta sonundan belli miydi? Fırtına önce sessizlik miydi? Meteoroloji uzmanları olarak beklentileriniz daha bu yağışlı dalganın ne kadar devam edeceği yönünde?
8: Şimdi bizim atmosferdeki hareketler dalgalar halindedir. Ondan önce dikkat ederseniz soğuk bir dönem yaşadık. Bir kışa hazırlık gibiydi. Soğuk havalar oldu. Birçok kuş veya şey diye bir kuş demeyelim de yani böcek vesaire aslında kış uykusuna yattı. Ve ondan sonra sıcak bir hava geldi. Pastırma yazı dediğimiz insanların bu kuş şeylerin, sineklerin vesaire yuvasına kış uykusuna yatmasıyla beraber pastırma yapabilecekleri veya son ürünleri elde edebilecekleri bir aslında serin, geceler biraz son derece serin, gündüzler sıcak bir dönem yaşadık. Pastırma yazı yaşadık ama kısa sürdü, bir hafta sürdü. Ve akabinden yeni bir soğuk hava dalgayla beraber sistem kendini, kış sistemi tamamen hissettirdi. Artık yüz dönemine geldik. Son kışa doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bundan sonraki süreçlerde gelen dalgalar yazın sıcak şeklinde kendini hissettirirken, bizi rahatsız ederken bundan sonraki dalgalar bugünlerde olduğu gibi soğuk, gittikçe daha soğuk dalgalar şeklinde kendini hissettirecek. Yağışa geldikçe, yağış ise biliyorsunuz yıllardır hasret kaldığımız bir noktaydı. Yani Türkiye evet, ciddi anlamda kuraklıkla baş başa mücadele etti. Bazı bölgelerimiz 5 yıl normalin üzerinde kurak geçti. Aslında Aralık ayından itibaren, Aralık ayının sonlarından itibaren Akdeniz, işte doğu bölgelerimiz yoğun bir yağışla karşılaştı. Bol miktarda yağış aldı. Her taraftan dereler coştu. Marmara bölgesi kısmen kurak geçmişti yine hala. İstanbul barajları son 10 yıldaki yine en düşük seviyelerindeydi geçtiğimiz, yani 2026 kış döneminde de. Ama şimdi yeni yağışlar artık o güney bölgedeki yağış sistemin kuzeye doğru kaydığını görüyoruz. Ümit ederiz ki bundan sonra yine bu yağışlar bol miktarda kuzey bölgelerinden geçer. Marmara bölgemizde yağışlara doyar. Ama tabii bu beraberinde şunu da getiriyor. Aslında ülkemizde uzun vadeli yapılaşmayı da gerekiyor. Bakın vadelere baktığımız zaman Türkiye'de 25 tane yağış havzamız var. Şimdi biz buradaki göletlerimiz, barajlarımız, çiftçilerimiz su bütçelerini yıllık yapıyorlar. Ama veri diyor ki 3-4 yıllık yapın diyor. Arada bir normal civarında yağış, bazen normalin çok üzerinde, bazen çok altında yağışlar meydana evet gelebiliyor. Hocam. 3-4 yıl kurak geçtiğine de hazırlıklı olalım yapısını bize öneriyor. Tabii bugünkü İstanbul geneldekini söyleyecek olursak, bakın atalarımız deri yatağına ev yapmaz, sel alır diye bir söz söylemiş.
9: O konuya birazdan girelim isterseniz. Çünkü ona ilişkin de sorularım var. Kentsel dönüşümün özellikle yoğun olduğu İstanbul'da en azından bundan sonraki şehirleşme plan anlamında nereye dikkat etmemiz gerekir onu da soracağım ama canlı hava radarı da şu an ekrana geliyor. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Az önce ilçe yaka olarak Avrupa ve Anadolu yakası olarak belirttiniz ama şu anki radara baktığımızda bulutlar ne yönde ilerliyor? Hangi noktalarda bu gece daha fazla yağış bekliyoruz? Onu yorumlayabilir misiniz?
8: Şimdi bu tabii yukarıda saati de vardı. Bunun hareketli olanı vardı. Bu hareketli olan her 15 dakikada bir hareketin ne tarafa doğru olduğunu gösterir. Şimdi tabii Karadeniz'den gelen sistemin Boğazlar ve işte Marmara Denizi civarında yoğun olduğunu bize gösteriyor. Bu sabah saatlerinde bugün daha batı bölgelerinde yoğundu. Aslında gittikçe bakın doğu yönüne doğru kaydığını, Şile bölgelerine doğru kaydığını görüyoruz. İşte bu sistem yarın baktığımızda daha da Bursa Gebze hattına doğru, Kocaeli hattına doğru gittiğini görebiliriz. İşte burada da renkler bizim yağışın şiddetini gösteriyor. Oradaki koyuluk arttıkça, kırmızı renkin döktükçe ne kadar şiddetli yağışın, yani bu şu demek, radardan gelen sinyal atmosferde hareket ediyor. Orada su damlacığına çarpıp geri dönüyor. Ne kadar yoğun ise o yansımayı bize renkli olarak arkadaşlarımız gösteriyor ki rahat bir şekilde algılayabilelim diye. Bu son bir saati gösteriyorlar ki bir saat içinde nereye doğru hangi hızda gittiğini gösterebiliyor. Buna bakarak da an ve an sistemin nerelerde etkili olduğunu,

0: yine web sitesine baktığımız zaman önümüzdeki birkaç gün genellikle ülkemizin birçok noktasının yağışlı olduğunu görebiliyoruz.
1: Evet hocam, az önce belirttiğiniz konuya şimdi geçmek istiyorum. Şehir yapılaşması anlamında dere yataklarından uzak durun, ev yapmayın diyoruz ama en azından şu anda İstanbul'un büyük bölümü şantiye alanı gibi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bundan sonraki yapılar için nelere dikkat etmek lazım? Çok önemli hayati uyarılarınızı dinlemek istiyorum.
0: Şimdi tabii ki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman tabii bir şehrin yapılanışmasında birçok mühendislik vardır. İşte yeraltı mühendisliği, çevre mühendisliği, hava mühendisliği diyelim ki bizim meteoroloji. Biz meteoroloji ülkemizde daha çok şey yarın hava sıcak mı olacak, soğuk mu olacak, yağış olacak mı olmayacak mantığı ile yaklaşıyoruz. Ama Avrupa'ya gittiğiniz zaman veya dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığınız zaman tüm birimlerde yani bir binanın yapılaşmasından yolun yapılaşmasına kadar, havalimanının yapılaşmasından karayolu, tren yoluna yapılaşmasına kadar her aşamada geçmişte nasıl bir durum yaşandı, gelecekte nasıl durum, bizi bir durum bekliyor. Bir binanın pencere boyutu hangi ölçülerde olursa ne kadar enerji ihtiyacı oluşabilir, işte hangi rüzgardan nasıl görebilir, tüm bu süreçleri aslında gelişmiş ülkelerde meteoroloji mühendislerinin etkin olarak yer aldığını görüyoruz. Tabii ülkemizde maalesef belediyeler tabii bu işleri yapılaşmayla daha çok belediyeli geldiği için belediyelerde meteoroloji mühendislerinin istihdam edilememiş olması aslında bu tür afetlerin hızlı yakalanmamızı yol açıyor. Bakın Dünya
1: Evet.
0: Ekonomik Forumu raporlar yayınlıyor. Önümüzdeki 10 yıl için yayınladığı raporlarda birinci sırada bizi bekleyen afetler meteorolojik afetler. Ama biz buna hazır mıyız? Değiliz. Çünkü birimlerimizde bu işi bize tasarlayacak mühendisler yok. İşte ve ihtiyaç da duymuyoruz. Yani ne gerek var diyoruz. İşte ne gerek var diyoruz ama bu afetler her yıl meydana gelmiyor. Bakın bugün Kağıthane Deresi taşmak üzere. Ama bu durum 1970'li yıllarda Kağıthane'de dere taşmış ve oradaki Cendere'deki bir halı fabrikasında tüm halıları Halice taşımış. Şimdi
1: Evet.
0: bunu ben oradaki yaşlı bir amcadan bilfiil dinlediğim için biliyorum. Ama bunu kayıtlarla yani oradaki işte büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, tüm Türkiye'deki belediyelerimiz geçmiş hafızayı gelecek için kullanması gerekiyor. İşte burada da meteoroloji mühendisliğine ihtiyaç var. Maalesef ülkemizde bu bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani biz
1: Evet, inşallah.
0: günübirlik değil, uzun vadeli yapılanışmada. Bakın bugün İstanbul'da diyelim ki 10 milyon ağaç var. Her bir ağacın dibini, yalağını planlarken etrafına bir çöl çöp gelmesin diye bir koruma halkanı yapıyoruz. Koruma halkanı değil de etraftaki suyu toplayacak şekilde yapsak her bir ağacımız 100 litre toplasa işte 10 milyon çarpı 100 litre ciddi anlamda sokak sellerinin önüne geçebiliriz.
1: Evet.
0: Ya bugün evlerimizin, bahçelerimizin altında, bodrumda, farklı yerlerde biliyorsunuz son yıllarda konuştuğumuz bir konu var. Yağmur hasadı. Yani yağmuru yerinde biriktirmek. Bugün gelişmiş ülkelerin birçoğunda böyle şiddetli yağış anında suyu yerinde biriktiriyorsunuz, yağış suyunu. Yağış geçtikten sonra yavaş yavaş sisteme veriyorsunuz. Böylelikle o felaketleri atlatmış oluyorsunuz. Yani az önce konuştukça dere yatağına ev yapma. Belki sel 50 yılda bir meydana geliyor, 100 yılda bir meydana geliyor. İşte bugün birçok konuda birçok arkadaşlarımızla konuşuyor. Bu yağışın yıllardır görmediğimiz bir yağış olduğunu söylüyor
1: 41
0: kayıtlar.
1: yıl olarak biz söyledik hocam. O şekilde haber merkezine düştü. 41 yılın rekor yağışı dediğiniz
0: Yani 40
1: gibi.
0: yıllık, 50 yıllık, 40-50 yıllık yağışlardan bahsediyoruz. Tabii bir de şu var. Geçmişte biz her noktada ölçüm yapmıyorduk. Bu ölçüme dayalı. Mesela diyelim ki 40 yıl önce İstanbul'da belki 5 noktada ölçüm yapıyorduk. O 5 noktadaki veriye göre bunu söylüyoruz. Ama bugün gelişen teknolojilerle radar teknoloji, uzaktan algılama teknolojileriyle biz her noktadaki yağışı veya diğer meteorolojik değişkenleri tahmin edebiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Ona göre altyapımızı güncellememiz gerekiyor. İşte bunun için de ciddi bakış açılarımızı yani yönetici arkadaşlarımızın bakış açılarını değiştirmesi ve tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi atmosferin bizim için son derece önemli olduğunu farkına varmaları bu tür afetlerin önüne geçmesine önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de iklim krizini konuştuğumuz bu dönemde özellikle dediğiniz gibi en azından bundan sonraki planlama açısından da daha dikkatli olmak ve o gelecekteki plana göre hareket etmek.

0: etmek lazım. Hocam son olarak tabii motosikletli araçların, kuryelerin dışarıya çıkması da yasaklandı tedbir amaçlı. Bu da oldukça önemli bir tedbir. Kar yağdığında genellikle bu tarz tedbirler alınıyor. Yağış için de aynı uyarıyı siz de yapmak ister misiniz? Bir de yarın gerçekten vatandaşlar işi olmayan dışarı çıkmasın mı? Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü İstanbul Valiliği de bu şekilde duyurdu. Yani bakıp özür diliyorum. Hava durumuna bakıp ya yağmur yokmuş, bir şey olmaz, bizim bölgeye de yağmaz, dün yağmadı demesin vatandaşlarım. Değil mi? Yani altını
1: Aslında
0: çizmek istiyorum.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz farklı renklerde kodlarla zaman zaman uyarılar yapıyor. Aslında bugün için de yapmıştı. Bizim bundan sonraki büyük şehirlerde bilhassa, bakın küçük şehirlerde bu sorunlar yaşanmayabilir ama İstanbul gibi büyük şehirlerde şu kültüre alışmamız gerekiyor. Melez çalışma sistemine alışmamız gerekiyor. Yani baktık ki herhangi bir meteorolojik afet bizi bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ydü. Uzaktan çalışma sistemleri. Çünkü artık gelişen teknolojilerle beraber, radar teknolojisi, otonomlaşmayla beraber artık robotlar devreye girdi, yapay zeka devreye girdi. Yavaş yavaş sistemlerimizi uzaktan yapmaya alışmamız gerekiyor. İşte bu gibi durumlarda mümkün mertebe imkanı olanlar, işi buna müsait olan vatandaşlarımız işlerini evden yaparak aslında trafiği rahatlatması gerekiyor. Yine tehlike arz eden işte motorlu araçlar gibi yapıların bu gibi durumlarda rüzgara işte yarın rüzgar da bekleniyor. Tedbir amaçlı sokağa
0: Evet.
1: çıkmamız onların can ve mal güvenliği için son derece önemli. Bundan sonraki süreçte tekrar ediyorum. Belki önümüzdeki kış dönemi eğer bu yağış şiddetler devam ederse kış dönemi belki aşırı kar yağışlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Sistemi zorlamamak. Çünkü İstanbul gerçekten çok büyük bir şehir. O gibi durumlarda gitmek illa gerekiyorsa toplu taşımayla gitmek, gitmemek gerekmiyorsa da ev ortamında uzaktan iş yapmak gerekir ve
0: Evet
1: buna
0: hocam.
1: alışkın olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İstanbulluları ve yurt genelindeki vatandaşlarımızı uyardık. Bundan sonraki süreçte de daha dikkatli olmak ve inşallah bu tarz afetlerle karşılaştığımızda da gerekli tedbirlerle sıkıntı yaşamadan atlatırız diyoruz. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere hocam. İyi geceler.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Profesör Doktor Hüseyin Toros'la konuştuk. Önemli detayları, ayrıntıları aktardı bizler için. Az önce belirttiğim gibi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bugün evet İstanbul mega kent büyük bir kabusu yaşadı ama sadece İstanbul değil yurt genelinde de meteorolojinin uyarısı var. Ve işte o paylaşımı sizlere getiriyoruz. 48 il için sarı kodlu uyarı yaptı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. 5 il içinde turuncu kodlu uyarı verilmiştir diyor. Bir kez daha okuyalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre 14 ila 16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz içinse turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den de ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucunda bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemli rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. İstanbul genelinde binlerce görevli şu anda sahada görev yapıyor. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak adına da çalışıyor. O yüzden resmi açıklamaları, uyarıları dikkate almakta fayda var diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Yüksek Mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi. Yargıdaki güncel konular ele alındı. Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı da yapıldı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Yargıda yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Yemek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak düzenlenen yemeğe Adalet Bakanı Akın Güllek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güreç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Yemekte fon soruşturması başta olmak üzere yargıdaki tüm güncel konular ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Duran, kurulun gündeminde bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmelerin yer aldığını açıkladı. İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması da toplantıda yer alındı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in de sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı.
3: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti. Kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Bu zedelenmemeli vurgusu yaptı.
4: Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir. İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik her türlü yaklaşım karşısında sağduyu, karşılıklı anlayış ve ortak akıl temelinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.
3: Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını 30 Ekim'de Azerbaycan'dan devralır. Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama paylaştı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine ayrı bir parantez açtı. İki ülke arasındaki işbirliğinin Türk Devletleri Teşkilatı'nın en güçlü dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.
4: Karabağ Zaferi'nin başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz.
3: Devlet Bahçeli, kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun Türk devletleri arasına ekilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. İşbirliğinin egemenlik ve bağımsızlıklara karşılıklı saygı temelinde derinleştirileceğini dile getirdi.
4: Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde tarihinden aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir.
0: Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi toplantısı Bakü'de yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.
5: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
3: Diplomasinin kalbi bu kez Bakü'de atacak. Bölgesel güvenlikten ekonomik işbirliğine, küresel krizlerden siyasi gerilimlere kadar pek çok kritik konu zirvede masaya yatırılacak.
6: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
3: Azerbaycan'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel işbirliği konuları ele alınacak. Bakan Fidan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekecek. İsrail'in saldırıları ve işgal politikalarına karşı uluslararası toplumun baskısını artırması gerektiğini bir kez daha vurgulayacak.
7: Gazze barış planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
3: Zirvede Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri de değerlendirilecek. Bölgesel ticaret ve ekonomik işbirliğine katkısı ele alınacak.
0: 100 yılın yolsuzluk davasında aylarca konuşacağım günü bekliyorum diyen Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı. İddianamedeki suçlamalar belliydi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk. Ancak İmamoğlu Trabzon'un kurtuluşundan bahsetti. Aile ve milli değerler medya tartışmalarına girdi. Suçlamalara tek bir cevap bile vermedi. Tüm bu yaşananlar savunma bunun neresinde sorusunu gündeme getirdi.
3: Rüşvet, ihale süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı. İmamoğlu'nun savunmasında gözler bu başlıklardaydı. Ancak oysa tarih aile ve siyasetten bahsetti. Trabzon'un kurtuluşundan başladı, İstanbul'un işgaline uzandı. İddianamedeki suçlamalara cevabı yoktu. 53'ü tutuklu 436 sanıklı 100 yılın yolsuzluk davasında savunma sırası iddianamede örgüt lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'ndaydı. Aylarca yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını isteyen İmamoğlu'nun savunmasında hangi başlıkların öne çıkacağı merak ediliyordu. Rüşvet, suç gelirlerini aklama, yolsuzluk, kamu kaynaklarının israfı, örgüt kurma ve yönetme, İstanbullunun parasının siyasi gelecek için harcanması. İddianamedeki suçlamalar belliydi. Ancak İmamoğlu bu suçlamalara cevap vermek yerine kendi gündemini oluşturdu. Eşi Dilek İmamoğlu'yla gittiği sinemadan ve aile hayatından bahsetti. Ailesini savunmasının içine kattı. Kamuoyu önünde duygusal bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştı. Savunmasındaki farklılıklar bununla da sınırlı değildi. Avukatlık mesleğinden bahsetmeye başladı. Ardından Fatih Sultan Mehmet'e geçti. Trabzon'un kurtuluşundan şehit ve gazilerden milli değerlere kadar birçok konuya değindi. Ancak iddianamedeki somut suçlamalara verilecek cevabı hiç olmadı. Savcılığın cevabını beklediği sorulardan biri de İBB başkanı iken yapılan vurgunlardı. Ancak o fon soruşturmasına girdi. 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararından bahsetti. Suçlamalara karşı sadece siyasi konulara girdi, siyasi tabanını da unutmadı. Özgür Özel'e ve parti teşkilatına teşekkür etti. Suçlamalara cevap vermesi beklenen İmamoğlu'nun farklı konulara yönelmesi savunma bunun neresinde sorusunu gündeme getirdi.
0: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 3 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi yakalandı. Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konuldu. Halk TV'ye ise kayyum atandı.
3: Milyonluk rüşvet iddiası, milyarlarca liralık para trafiği, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV'ye kayyum atandı.
8: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV günü 24 saati yalan haber yapıyor. 24 saat. İzlemiyorum ben.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantıları üzerinden şirket kurduğu ve belediye ihalelerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlerin işlem hacmi 30 milyar 352 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplardaki yüksek tutarlı uluslararası para transferleri ve yurt dışına gönderilen dövizlerde incelemeye alındı. Yurt dışında olan Mahiroğlu da dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8: Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
3: Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere mahkeme kararıyla el konuldu. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanalın binasında arama yaptı.
0: Yeni partili milletvekilleri de Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla mecliste bantla eylem yaptılar. Ancak o eylem güldür güldür şov skeçlerine dönüştü. Gözü yerine burnunu bantlayanlar, ağzı kapalıyken konuşmaya çalışanlar, sıkılıp bandı söküp atanlar ilginç görüntüler oluşturdu. İşte dalga konusu olan o protestodan görüntüler. We'll be right back.
2: Yeni partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını gözlerini ve ağızlarını bantlayarak protesto etti. Ortaya çıkan görüntüler komedi skeçlerini aratmadı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon düzenlemesi görüşülüyordu. Yeni partili milletvekilleri salona gözlerini ağızlarını bantlayarak girdi. Amaç Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmekti. Ancak vekillerin bu eylemi komedi şovuna dönüştü. Kimi bantı gözleri yerine burnuna yapıştırdı, onu düzeltmek için yoğun çaba harcadı, kimi de ağzı bantlıyken yanındakiyle konuşmaya çalıştı. Yeni partili vekillerin salondaki hareketleri bu kadarına da pes dedirtti. Gözleri bantlıyken önündeki kağıdı okumaya çalışandan telefonuna bakmaya çalışana kadar izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı. Vekiller yaptıkları o gülünç protestodan kendileri bile sıkıldı. Yeni partili milletvekillerinin bantlı protestosu sosyal medyada da dalga konusu oldu.
0: Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda İngiliz Aston Villa takımıyla karşılaştı. Fenerbahçe karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı. Sarı lacivertli temsilcimiz 2. hafta karşılaşmasında İngiltere'de Aston Villa ile oynadı. Karşılaşma 6-0'lık tarihi bir hezimetle maalesef sonuçlandı. Fenerbahçe'de sakat futbolcular vardı. Kadroda değişiklik yapıldı. Maç öncesinde açıklanmıştı. Asensio kadroya alınmadı. Kante ve Lukaku da sakat olmalarına rağmen kadroda yer aldığı belirtildi. Karşılaşmada Fenerbahçe ilk dakikalarda Aston Villa ile eşit bir şekilde karşılıklı futbol oynasa da ilerleyen dakikalarda hem defansın hem kaleci hatalarıyla yenilen gollerle fark ilerleyen dakikalarda daha fazla açıldı ve 6-0 tamamlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı. İlk hafta maçında Roma ile İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. -6 averajla an itibariyle Şampiyonlar Ligi sıralamasında 28. sırada yer alıyor temsilcimiz Fenerbahçe. Dün Galatasaray kaybetmişti. Bugün de Fenerbahçe kaybetti. Dileriz temsilcilerimiz ilerleyen haftalarda kendilerine yetecek olan puanlara ulaşırlar. Ve Beşiktaş'la Trabzonspor'un da Avrupa macerasında mücadelelerinde başarılar diliyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. AK Parti'nin fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Kanun teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
6: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
2: AK Parti'nin sorunlu fonların tasfiyesi ve mağdur yatırımcılara ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi mecliste görüşüldü, kabul edildi.
6: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
2: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu söz aldı. Adli süreçteki kararlılığın altını çizdi.
9: Parti ayrımı olmaksızın kimliğine, kişiliğine ve kariyerine yerine bakılmaksızın piyasayı bozan, sahtekarlık ve dolandırıcılık yapan herkes hukuk önünde hesap verecektir. Bu durumu Türkiye'nin çöküşü gibi pazarlamak ülkeye ihanettir.
2: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise paranın izinin sürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda MASAK 29 farklı ülkeden 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin finansal bilgileri istedi.
0: Savcılıklarımızla birlikte ilgili ülkelerin kurumları nezdinde yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi sürecini sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Tespit edilebilecek her türlü varlığın ülkemize kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor.
2: Komisyonda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme ile mağdurların 1 milyon liraya kadar olan yatırımlarının tamamı ödenecek. 1 milyon liranın üzerindeki yatırımlar içinse ilk etapta 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.
10: Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
2: Düzenleme ile gönüllü iade sistemi hayata geçirilecek. Haksız kazanç sağlayanlar parayı iade edebilecek. Ancak iade yargı muafiyeti getirmeyecek. Teklifin yasalaşması sonrası tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanması hedefleniyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten soruşturma izni geldi.
6: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumluluğu olan hesap verecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni çıktı. Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Fondaki 1000 kat artış için halkın teveccühü olabilir sözleri tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni istedi.
6: Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Şimşek o inceleme sonrası soruşturma talebine onay verdi.
0: Cüzdan taşıma derdi, kartımı unuttum telaşı artık tarih oldu. Önce nakit paranın, şimdi de kredi kartlarının pabucu dama atıldı. Bunların yerini cep telefonlarındaki kare kodla ödeme yöntemi aldı. Alışverişte ve bankamatikte artık sadece tek bir dıt sesi var.
11: Kare kodla günde 3 veya 4 kez yapıyorum ödeme.
12: Yükümü azaltıyor abi.
13: Kredi kartımı unuttum, kaybettim. Cebimde ağırlık yapıyor sorunu geride kaldı. Nakitten sonra kredi kartı taşıma dönemi de sona erdi. Kare kodla ödeme dönemi başladı. Dığıt sesi nakit para sesinin yerini aldı.
14: QR geçen her yerde QR kullanıyoruz. Okut geç.
12: Para üstü alamıyorduk. Yerine sakız veriyorlardı. Ama şimdi değişti. Şimdi daha rahat.
13: Artık bankadan para çekerken bile kare kod kullanıyoruz. Ben de çalışırken kart kaybetme endişem olmasın diye kart yerine kare kodla nakit çekiyorum.
15: Hiç kart taşımıyorum. Kaybolma riski yok. Ben daha güvenli buluyorum. Kredi kartı devri bitti. Gerçekten de öyle. Kare kod daha pratik, daha kolay.
16: Ne denk geliyorsa o şekilde yapıyoruz ya.
13: Yalnızca para çekerken değil, alışveriş yaparken de nakit ya da kredi kartı taşımamıza gerek yok. Çünkü onu da dıt sesiyle yapıyoruz.
11: Cüzdan taşımayı pek sevmiyorum, o yüzden QR kodla yapmak daha kolay oluyor benim için.
17: Böyle çıkarıyorsun, kullanıyorsun falan diyene kadar yorucu olabiliyor, müsait olamıyorsunuz. Cüzdanı cepten çıkarmak bile külfet geliyor insana yani.
13: Ödemelerin %37'si online yapılıyor. Kare kodlu ödemeler her yıl 3,5 kat büyüyor.
18: 2 tane bankayı kullanıyorum abi. En son bugün sabah yaptım.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Açıklanan bu rakam piyasaları da sarstı. Altın sert düşüş yaşadı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklandı. Altın sert düşüşe geçti. Küresel piyasalar ABD'den gelecek açıklamaya kilitlenmişti. ABD enflasyonu yıllık %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Piyasalar hemen yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama altın fiyatlarına nasıl yansıdı? Güne 6500 seviyelerinde başlamıştı gram altın. Açıklamanın ardından %1,8'den fazla değer kaybetti. Gram altın 6479 liraya, çeyrek altın 10640 liraya, tam altın 41564 liraya indi. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altının bundan sonraki yönü ne olur? Uzmanlar 2026 yılı sonuna kadar altın almaya devam diyor. 2027-2028 yılında altının yeniden yükselişe geçeceği yorumları yapılıyor.
0: Ukrayna Rusya'ya kritik bir saldırı daha düzenledi. Rusya'nın en büyük bankasının kullandığı veri merkezi vuruldu. Rusya ise Kiev'de enerji altyapısını balistik füzeyle hedef aldı. En az 8 kişi öldü, 21 de yaralı var. Yüz binlerce kişi ise elektriksiz kaldı. (Gülüyor)
19: уйдет, я сейчас чуть не обосрался.
3: Bitmeyen savaşta altyapıya yönelik saldırılar şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın kullandığı ülkenin en büyük veri merkezini vurdu. Ancak Sberbank, sistem ve hizmetlerinde kesinti yaşanmadığını açıkladı. Ukrayna geçen haftada Rusya'da Yandex'e ait veri merkezlerine saldırı düzenlemişti. Rusya'da karşı saldırılarında Kiev'deki enerji altyapısını hedef aldı. Rus ordusu başkente balistik füze yağdırdı. Kente elektrik ve ısıtma sağlayan enerji tesisi vuruldu. Kiev'deki bir apartmana yönelik saldırıdaysa ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkede 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı Trump'a da çağrıda bulundu. Rusya'ya sert yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'ya ek Patriot gönderilmesini bir kez daha yineledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da başına gelenleri bu kez Yemen'de Suudi Arabistan yaşıyor. Husi mevzilerine düzenlenen dev operasyonlara rağmen Riyad'a füze ve drone yağıyor. Husilere silahların Çin ve İran'dan gittiği iddia edilirken Riyad bir B planı arıyor.
3: Yemen'deki Husi-Suudi savaşında çıkmaza girildi. Suudi Arabistan milyarlarca dolarlık savunma harcamalarına rağmen Husilerin füze ve drone saldırılarını durduramıyor. Riyad yönetimi Yemen savunmasına 83 milyar dolar harcadı. ABD ve Avrupa'dan gelişmiş silahlar aldı ama işe yaramadı. Husiler balistik ve seyir füzelerini uzun menzilli dronlarla birlikte kullanıyor. Bu yöntem Riyad'ın hava savunma sistemlerini zorluyor. ABD basınına göre Husiler bunu Çin ve İran'dan temin ettiği silah ve teknolojiyle yapıyor. Suudi Arabistan şimdi Husilere karşı yeni bir yol haritası arıyor. Olası bir operasyonun 3 aşamada yürütülmesi gündemde. Önce Husilerin enerji kaynaklarının ardından kontrol alanlarının hedef alınması planlanıyor. Son aşamada ise kara harekatı var. Tartışmalar sürerken sahada Husi saldırıları ise devam ediyor. Riyad'da hava savunma sistemi bir kez daha alarma geçti. Husilerin fırlattığı 2 seyir füzesi engellendi. Füze parçaları yerleşim alanlarına düştü. Yaralılar olduğu ve onlarca konutta hasar meydana geldiği açıklandı. Husi dronlarının hedefinde petrol tesisleri de vardı. Zahran kentinde yine Aramco'ya ait bir tesis hedef alındı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim 2023 saldırılarıyla ilgili iyice köşeye sıkıştı. Saldırıdan önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Mısır'dan da istihbarat aldığını kabul etmek zorunda kaldı.
3: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 7 Ekim 2023 saldırılarına dair tarihi bir itirafta bulundu. Netanyahu saldırı öncesi Mısır'dan istihbarat aldığını kabul etti. Daha önce Atlantik dergisi Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te gizlice Tel Aviv'e gittiğini yazmıştı. Haberde Mısırlı yetkilinin Gazze'den gelebilecek bir saldırıya karşı İsrail'i uyardığı öne sürülmüştü. Netanyahu iddiayı reddetmişti. Ancak baskılar üzerine İsrail Başbakanı Kanal 14 televizyonu açıklama yaparak görüşmeyi kabul etti. Netanyahu, Mısır İstihbarat Başkanı sadece 59 dakika kaldı şeklinde ilginç bir savunma yaptı. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i 7 Ekim konusunda önceden uyardığı anlaşılmış, Netanyahu Abu Dhabi'ye giderek meselenin gizli tutulmasını istemişti.
0: Fransa'da öğrenci isyanı boyut değiştiriyor. Liseliler bu kez işçilerle birlikte yoksulluk ve adaletsizliğe karşı dev bir gösteriye hazırlanıyor. Son eylemlerde 500 bine yakın öğrenci sokağa çıktı. Meydanlar yine alev topuna döndü.
3: Fransa'da öğrenci protestoları kitleselleşiyor. Eğitim koşullarına yönelik protesto, yoksulluk ve eşitsizliğe karşı isyana dönüşüyor. Öğrenciler bu kez işçi ve memurlarla birlikte sokağa çıkmak için düğmeye bastı. Öğrenci temsilcileri planlanan dev eylemin duyurusunu yaptı. Duyuruya göre 17 Ekim'de sarı yeleklilerle liseliler yoksulluk ve işsizliğe karşı birlikte sokağa çıkacak ve eylemler yapacak. Fransa hükümeti en son öğretmen açığını kapatacağını açıklamıştı. Ancak öğrenciler bu adımı yetersiz bulmuştu. 13 Ekim'deki dev öğrenci eylemlerinde ise 500 bine yakın öğrenci sokağa akın etti. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte meydanlar yine öğrenci polis çatışmasına sahne oldu. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve uzun ders saatlerine tepki gösterdi. Fransa İçişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle 214 lisede eğitimin aksadığını açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Paris'in yoksul Saint-Denis bölgesine giderek öğrencilere destek verdi.
0: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Katie Zakaria ilk basın toplantısında yaptığı dil sürçmesiyle gündem oldu. Trump'a başkanım diye hitap etmek isterken kocam diyen Zakaria sözlerini düzeltmek zorunda kaldı.
3: Beyaz Saray kürsüsünde ilk gün kendi sözleriyle kendini şaşırttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni sözcüsü Katie Zakaria ilk basın toplantısında dil sürçmesiyle gündem oldu. Ailesinden söz ederken Trump'a hitap etmek istedi ama ağzından bambaşka bir ifade çıktı. Başkanım yani kocam pardon dedi. Zakaria hatasını fark eder etmez kendini düzeltti. Eşi ve 4 çocuğuyla ilgili konuşan yeni sözcü ailesinin Washington'a taşınacağını da açıkladı. Yaklaşık 14 dakika süren toplantıda 3 farklı medya kuruluşundan gelen soruları yanıtladı. Trump da yeni sözcüsünün performansını değerlendirdi. ABD Başkanı bence mükemmel iş çıkardı. Çok iyiydi sözleriyle Zakaria'ya destek verdi. Trump medya bünyesinde iletişim danışmanı olarak çalışan Zakaria, daha önce ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda da görev yapmıştı.
0: Denizde de toprakta da bereket yılı ama vatandaş bolluktan bereketten korkar oldu. Çünkü bu bolluk gıda enflasyonunu neden düşürmüyor sorusu akıllara geliyor. Fırsatçılar var çünkü arada. Çünkü vatandaşın boğazdan geçecek olan ucuz lokma onların vicdansızlığının da radarında.
20: Palamut aldım. Ucuz diye ucuz.
21: Duyurucu da güzeldi. Tam zamanı.
22: Palamut çok bol.
3: Derya kuzuları denizde bol, tezgahta bol. Zeytin hasadında rekor bekleniyor.
23: Bir güzel, bol, mahsullü bir yıldı arifesindeyiz.
3: Buğdayda rekor kırıldı. Vatandaş bayram edecekti ki hevesi kursağında kaldı.
24: Bu bir balık bayramıdır. Ne bayramı? Palamut bayramıdır.
3: Deniz herkesi doyurdu da fırsatçıların gözü doymadı.
25: Fırsatçılık diyoruz, vurgunculuk diyoruz, fazla kazanma hırsı diyoruz.
3: Sağlıklı, temiz, ucuz. İşte bu durum İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticiler Birliği'ni rahatsız etti. Balık ucuza gidiyor, avcılığa geçici ara verelim çağrısı yaptılar. Vira bismillah deyip çıkıyor balıkçı yola. Yakıtı var, işçisi var, emeği var. Karadeniz'in hırçın sularında ekmek teknesi yürütüyor. Tuttuğu palamuta biçilen fiyat 40 lira. İşte o balık İstanbul'a doğru yola çıkınca fiyatı katlanıyor.
1: Geçen haftada 200 liraydı, gramajı düşüktü. Şimdi gramajı büyüdü, 125 lira.
3: Buğday hasadında bu yıl rekor kırıldı. Bu durum un fiyatlarına zam olarak yansıdı. 50 kilogramlık ekmeklik unun çuvalı bu bolluğa rağmen 900-950 liradan 1350-1400 liraya yükseldi.
25: Bu zam yapanlar bu arada üreticiler değil, çiftçi zaten kendini zor çeviriyor. Burada aracılar ve komisyoncular hala var.
3: Un fiyatı artınca durum sofraların olmazsa olmazı ekmeğe de yansıyabilir. Tüketici şimdi en haklı soruyu soruyor. Hasadın bolluğu böyleyse...
25: Yeni mahsul piyasaya girdiği anda fiyatlar aşağı düşecek. Dolayısıyla biz elimizdeki stokları şimdiden yüksek fiyatla satışa sunalım ve elimizdeki stokları bitirelim diyor.
3: Balık ve buğdayla sınırlı değil, vatandaşı kara kara düşündüren zeytin bahçelerinde erken hasat başladı.
23: 3 milyon 800 bin ton yani sofralık ve yağlık zeytin bekleniyor. Bu da Cumhuriyet tarihinin eğer gerçekleşirse en yüksek rekoltesi olacak.
3: Vatandaşın tek sorusuysa şu, bu sene bu bollukta ucuz zeytinyağı yiyebilecek miyiz?
23: Ürünün bolluğu bir kaos, bir kriz haline getirilmesin.
3: Marmara Birlik 2025-2026 sezonunda sofralık zeytinde kilogram başına en yüksek alım fiyatını 160 lira, en düşük alım fiyatını ise 55 lira olarak açıklamıştı. Yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 53 lira olarak belirlenmişti. Şimdi gözler açıklanacak zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında.
0: İnternetten yemek siparişi verenler dikkat! Hamburger, döner, köfte tabağınızda kaç gram et olduğunu artık net olarak göreceksiniz. Çünkü Ticaret Bakanlığı gramaj eksikliği şikayetleri üzerine harekete geçti. Menülere et miktarını açıkça yazma zorunluluğu geldi.
3: İnternetten sipariş veriyoruz, bazen gelen paketle hayal kırıklığına uğruyoruz. Kiminde et tamdı, kiminde ise gramaj kuşa dönüyordu. İşte o gramaj oyununa Ticaret Bakanlığı son noktayı koydu.
4: 100 gramlık bir dönereye 1,5 verdim.
3: Vatandaşın şikayetleri arttı. Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Sipariş uygulamalarına ve restoranlara uyarı yazısı gönderildi. Artık bir porsiyon, yarım ekmek gibi ucu açık ifadeler geride kaldı. Tüketici ne yediğini, kaç gram et satın aldığını bilecek.
5: Ben tavuk burger seviyorum. Çedarlı, dinamit soslu, tempura tavuklu, çedarlı.
7: Sevmiyorum.
8: Hamburger sevmiyorum. Et seviyorum.
3: Hamburgerde, dönerde, köftede, İskender'de kullanılan kırmızısıyla beyazı ile tüm etlerin gramajı uygulamalara açık açık net bir şekilde yazılacak. Bakanlık gerekli çalışmaların hızla tamamlanmasını istedi. Artık internetten sipariş veren vatandaş tabağında kaç gram et olduğunu bilerek ne yediğinden emin bir şekilde siparişini geçecek.
0: TÜİK verilerine göre boşanma sayısının en yüksek olduğu ilçelerin başında Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri geliyor. Biz de bunun sebeplerini öğrenmek için sokağa çıktık, vatandaşlara mikrofon uzattık. İşte iki ilçede yaşayanların bu ilginç istatistiğe bakış.
22: Zamanlar aynı evde aynı hayalin peşindeydiler ama evlilikleri mutlu sonla bitmedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre boşanma sayısının en fazla olduğu ilçe Ankara'nın Çankaya ilçesi. Peki bunun arkasında hangi neden var? İzini sürüyoruz.
26: Kadınlar paralarını kendi kazanıyor, erkekler kendi kazanıyor. Bir de geç evliliklerin belki de etkisi çok fazla. Maddi özgürlükler arttıkça boşanmalar daha da çoğalıyor. Çankaya'daki profil biraz daha zengin olmasından kaynaklı diyorum. Hani maddi açıdan.
27: Zenginler boşanır herhalde. Öyle düşünüyorum. Çankaya genel olarak pahalı bir yer. Zaten Ankara'nın merkezi gibi bir yer. Burada her şey burada dönüyor. Ondan dolayı boşanma da yüksek.
22: Çankaya'yı Ankara'dan Keçiören, Antalya'dan Muratpaşa, İstanbul'dan Kadıköy takip ediyor.
27: Keçiören'de kimse çünkü güvenilir değil. Bence ondan dolayı boşanıyorlardır.
28: Keçiören'de aldatma olanları çok fazla bence. O yüzden de boşanmalar fazla.
29: Keçiören çok güzel bir yer. Boşanma oranları şükür olmayınca huzur olmuyor.
22: Kimi artık anlaşamıyor, kimi ise birbirini dinlemiyor. Yani her boşanmanın bunun ardında ayrı bir hikaye var.
4: Hiç kimse birbirinin karnını çekmesin anlaşamıyorsa.
26: İstekler de çok artıyor ve genelde maddiyata dayandığı için anlaşmamazlıklar çıkıyor.
2: Şimdiki insanlar birbirinin karnını çekmiyorlar bak. Ben 50 küsür senedir evliyim. Allah'a şükür mutluyuz.
22: Peki vatandaşa göre evliliği ayakta tutan şey ne? Sevgi mi, saygı mı?
6: Sevgi bir yere kadar. Sevgi de lazım ama saygı olmazsa hiçbir şey olmaz. Saygı bence hayattaki en önemli şey.
27: Sevgi olunca saygı olur ya. Bana öyle geliyor. Önce sevmek lazım. Zaten saygı daha kolay sahip olunabilecek bir şey.
0: Akran zorbalığı yalnızca çocuklar arasındaki bir tartışmadan ibaret değil. Hakaretle başlıyor, tehdite, şiddete kadar uzanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu da bu konuya ilişkin verileri paylaştı. Acı tabloyu gözler önüne serdi. Her 7 çocuktan biri maalesef zorbalığın hedefinde.
3: Çocuklar arasında zorbalık büyüyor. Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor. Ölümle sonuçlanan olaylara kadar uzanıyor. Maddi Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve daha niceleri. Türkiye İstatistik Kurumu ürkütücü tabloyu ortaya koydu. Zorbalık kız ya da erkek çocuk ayırt etmiyor. Kız çocuklarının %14,2'si, erkek çocuklarının ise %13,4'ü akran zorbalığına maruz kalıyor. Yaş grupları karşılaştırıldığında ise küçük yaş grubunda daha yaygın. 6-12 yaş grubunda zorbalığa uğrama oranı %15,9 olurken 13-17 yaş grubunda bu oran %10,7 olarak kaydedildi. İşlevsel zorluğu bulunan çocuklar çok daha büyük risk altında. Bu çocukların %27,2'si akran zorbalığına maruz kalıyor. İşlevsel zorluğu bulunmayan çocuklardaysa bu oran %11,6. İki grup arasındaki fark %15,6. Zorbalığın en yaygın türü ise dalga geçilmesi. Onu kasıtlı dışlanma ve dedikodu takip ediyor.
7: Anlıyor musun?
26: Ha? Anladım.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tugay'a destek veren kurum, İzmir'e değer katacak yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz dedi.
9: Bakan Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ve beraberindekileri bakanlıkta kabul etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık," dedi. Kurum görüşmede kentsel dönüşüm ve Körfez eylem planı olmak üzere İzmir'in ihtiyaçlarının konuşulduğunu belirtti. İzmir'e değer katacak yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edileceğini söyledi. Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuruma teşekkür etti.
0: İstanbul Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke Dans Grubu üyesi Aynur Kambur cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Tutuklu sanık cinayeti itiraf etti. Duruşma salonunda tansiyon yükseldi.
3: Tamam. 10 yıllık cinayet dosyasında itiraf geldi. Aynur Kambur'u öldürdüğünü söyleyen sanık cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Duruşma ertelendi, salon karıştı. Öldürülen Aynur Kambur'un ablası Dilek Yıkmış sanık avukatlarının üzerine yürüdü.
10: Kardeşim.
3: Mezdeke Dans Grubu'nun üyesiydi. 49 yaşında hayattan koparıldı. İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Aynur Kambur cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. 3'ü tutuklu, 1'i firari, 4 sanığın yargılandığı davada katil zanlısının anlattıkları kan dondurdu.
0: Mesleğini bıraktığını söylüyorsun ama bu işi yaptığını biliyor herkes. Gizli gizli oralara gidiyorsun, biliyorum dedim. O da bana tepki gösterdi. Bana küfür ve hakaret edince belimdeki silahı çekip ateş ettim. Olay böyle oldu. Kimse beni azmettirmedi.
3: Sanık Bülent Gündüz cinayet günü Aynur Kambur'un evine nasıl girdiğini de anlattı. Kapıyı çaldı. Kim o sorusuna paketiniz var diye cevap verdi. Ardından Kambur'u dansı bırakmadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Cinayeti azmettirmekle suçlanan tutuklu sanıklar Serdar Kar ve Fazlı Kar'sa suçlamaları reddetti. İki sanık da cinayetle ilgilerinin olmadığını savundu.
10: Neden burada olduğumu anlamadım. Bir süreç yaşıyoruz ancak bu süreci neden yaşadığımızı anlamış değiliz. Aynur Kambur'u yalnızca annemin uzaktan akrabası olması sebebiyle biliyorum.
3: Bir sanık firari, 3'ü tutuklu, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ikinci duruşması 22 Aralık'ta görülecek.
11: Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım, ateş etmeye başladım.
3: Aynur Kambur'un kızı Dilara Güngör'se annesinin katilleriyle yüz yüze gelmemek için duruşmaya katılmadı.
0: Trafikte yol verme kavgası bu kez Afyonkarahisar'da yaşandı. İki sürücü yol ortasında tartıştı. Öfkeli sürücü diğer aracı tam 1 kilometre boyunca kovaladı.
11: Çekil önümden.
3: Yol verme kavgasının bu defaki adresi Afyonkarahisar'dı. İki sürücü tartıştı. Öfkeli sürücü diğerini 1 kilometre boyunca kovaladı.
11: Çekil önümden. Çekil önümden.
3: Takip 1. Küçük Sanayi Sitesi önünde bitti. Sürücü durup öfkeyle diğer sürücünün aracına yürüdü.
11: Bak hala geliyor ya. Hala geliyor ya.
3: Gözü dönen adam araca zarar verdi. Kaportayı yumruklayıp aynaya vurdu ve sürücüyü tehdit etti. Olayı gören bir motosikletli durup saldırgana müdahale etti. Öfkeli sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.
0: İzmir'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracını durdurdu, yangını söndürmeye çalıştı. Yangın tüpleriyle müdahale ederken araç o sırada patladı.
3: Alevlere müdahale etmek istedi. Bir anda patlama meydana geldi. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Olayın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Seyir halindeki kamyonetin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını yolun ortasında durdurdu. Yangın söndürme tüpünü alıp alevlere müdahale etti.
12: Abi kaçın, kaçın abi, kaçın.
3: Ancak tam o sırada beklenmedik bir patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler korkuyla kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Diyarbakır'da da bir vatandaş kamyonetteki kolilerin üzerine oturdu. İşte bu şekilde tehlikeli bir yolculuk yaptı.
13: Yatay.
3: Yüklü kamyonete çıktı. Canını hiçe saydı. Hem de hiçbir önlem almamıştı. Yürekleri ağza getiren görüntü Diyarbakır'dan. Yaşlı bir adam kamyonet kasasına çıktı. Karton kolilerin üzerinde oturarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Ne araçta ne de oturduğu yerde önlem aldı. Canını umursamadı. O tehlike dolu yolculuk uzun süre devam ederken cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
13: Yatay.
0: Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil de bir kafenin açık alanına daldı. Kazadan saniyeler önce kafeden çıkan kadın ölümden kıl payı kurtuldu.
3: Ölümle arasında sadece saniyeler vardı. Kafeden çıktı, ardından kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Adres Sakarya'nın Adapazarı ilçesi. Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Hızla ilerleyen araç bir kafenin açık alanına daldı. İşte o sırada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bir kadın kazadan saniyeler önce kafeden ayrıldı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle kafenin açık alanı savaş alanına döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Saniyelerle kurtuluşun bir başka adresi de Antalya Manavgat. İki motosiklet işte bu cadde üzerinde çarpıştı ve o kazadan sadece 3 saniye önce elinde bebek arabası olan bir yaya oradan geçti. Bakın o kurtuluş nasıl yaşandı.
3: Faciadan sadece 3 saniye ile kurtuldular. Bebek arabalı anne ve bebeği ölümden döndü. Yer Antalya Manavgat. Plakasız motosiklet bir başka motosikletliyle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla savrulan motosiklet park halindeki araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpışma noktasından tam 3 saniye önce bebek arabalı bir yaya geçmişti. Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. Polis incelemesinde sürücünün ehliyetsiz, aracın da plakasız olduğu belirlendi. Sürücüye plakasızlıktan 46 bin lira, ehliyetsizlikten 40 bin lira olmak üzere toplam 86 bin lira ceza kesildi.
0: Kayseri'de de dur ihtarına uymayıp kaçan ve 1.53 promil alkollü olan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı. Kendisini çeken basın mensubuna ve kameramana saldırdı. O sürücüye 232 bin lira ceza kesildi.
1: Hayırdır abi, ne işin yapıyorsun ya? Ne işin yapıyorsun abi? Ne işin?
25: Dokunma be adam.
3: Polisten kaçtı, basına saldırdı.
1: Ne çekiyor ya?
3: Asayiş ekipleri Kayseri'de uygulama yapıyordu. Bir araca dur ihtarı yapıldı. Sürücü ikaza uymadı ve kaçtı.
1: O çekerse ben istemem.
3: Kovalamacayla yakalanan sürücü alkol metreyi reddedip muhabirin kamerasına saldırdı.
1: Çekme ya.
3: Yapılan kontrolde sürücü 1.53 promil alkollü çıktı. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 232 bin lira ceza yazıldı.
1: Bak daha çekiyor. Çekmesin abi, söyle ona bak.
3: Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. İfade için karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.
0: Hayatımızı kolaylaştıran ev aletleri istihbarat araçlarına dönüşüyor. Siber casuslar, gizli yazılımlarla evimizde kullandığımız robot süpürgeler bebek telsizlerine sızabiliyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Cevap haberimizde.
14: Evinize aldığınız bir akıllı cihaz bir casusa, bir istihbarat aracına dönüşebilir.
15: Akıllı cihazlar bizim elimizde, ama gözetleyenler
16: başkasının elinde olabilir.
17: Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi.
15: Hepsi akıllı.
17: Hepsi akıllı, evet, akılsız yok.
16: Onun için de şimdi sızmak daha kolay oluyor değil mi?
15: İnternete bağlı akıllı cihazlar siber casusların yeni hedefi oldu.
18: Bizim işimize yarıyor ama güvencemiz yok.
19: Televizyon, telefon, tablet, her şey var yani. Sonuçta ne kadar inkar etsek de bağımlıyız yani.
15: Robot süpürgeler, televizyonlar, bebek telsizleri, çamaşır makinesi. Yani evimizde kullandığımız tüm akıllı cihazlar. Yapay zeka teknolojisi artık çok işe yarıyor. Ancak hepsi birer tehlike saçıyor.
14: Burada internete bağlı sistemlere erişebilen yapay zeka teknolojileri sistemlerdeki güvenlik açıklarını da kullanabiliyor ve dolayısıyla artık insan müdahalesi olmadan siber saldırıları düzenliyor.
15: Korkuyor musunuz peki siber saldırılara karşı?
18: Yani bir tedirginlik var.
19: Uygulamaya izin verdiğiniz an yazılımcılar sizi gayet güzel tespit edebiliyorlar.
14: Özellikle güncelleme almayan cihazlar, varsayılan şifrelerle kullanılan sistemler siber korsanlar açısından fırsat oluşturuyor. Evinizde güvenlik için kullandığınız kameraya erişim sağlıyor. kişisel ve mahrem görüntülerinizi kayıt altına almış oluyor.
15: Mahrem görüntüleri kaydettiğini düşünüyor musunuz o akıllı robotların?
2: Olabilir vallahi.
15: Peki olası siber saldırılardan nasıl korunabiliriz?
14: Kullanılmayan uzaktan erişim özellikleri ve erişim yetkileri kapatılmalı. Akıllı televizyonlar, akıllı cihazlar, robot süpürgeler ve diğer ev cihazları düzenli olarak yazılımsal bakımdan güncellenmeli. Mümkünse akıllı cihazlar evdeki bilgisayarlar ve telefonların bulunduğu ayrı bir ağa bağlanmalı.
15: Uzmanlar uyarıyor, yerli ve milli teknolojiler kullanılmalı ve özellikle akıllı cihazlara

0: Keskin nişancı yarışmasının mevsim şartları itibariyle soğuk ve fırtınalı bir zamanda, yani karbonun içerisinde icra edilmesinden ve de ilk yerli milli keskin nişancı tüfeğimiz olan Bor 12'den gelmektedir.
1: Yarışmada Türkiye'den 12, 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım yer alıyor, 742 personel görev yapıyor. Yarışmaya katılan keskin nişancılar atış yapmaya hazırlanırken merminin ağırlığını, çıkış hızını, hava durumunu bile düşünüyor.
0: Yarışma artarak devam eden bir ilgiyle önce Türkiye'de sonra uluslararası seviyede kendisini göstermiş ve her yıl farklı atışları ve karmaşık muharebe sahasını yansıtan senaryoları da içeren bir yarışma haline gelmiştir.
1: Nefes kesen anlara sahne olan yarışmada başta terörle mücadele ve meskun mahal operasyonlarındaki tecrübenin aktarılması hedefleniyor.
0: Aynı zamanda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, farklı birlikler arasındaki tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanmıştır.
2: Evet, bu haberle birlikte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gece tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Gözlerini kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.

analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte, Şeyh-i Ekber, Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbni Arabi ismiyle de meşhurdur. 560, miladi 1165'te, Endülüs'te, Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638, miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin-i Arabi, 8 yaşındayken, babası Ali bin Muhammed, bazı sebepler yüzünden İşbiliye'ye, Sevilla'ya gitti. Orada, başta İbni Beşkuval olmak üzere, pek çok meşhur alimden ilim öğrendi. Zekası çok keskin, hafızası pek kuvvetli olup, fesahat ve belagat sahibiydi. Gavsül Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, bir gün en önde gelen talebelerinden Cemalettin Yunus bin Yahya'yı yanına çağırdı. Ona buyurdu ki, benden sonra benim lakabım olan Muhyiddin isminde Allahü Teala'nın çok sevdiği evliyasından bir kimse gelecektir. Bu hırkamı ona teslim edersin. Yunus bin Yahya uzun yıllar sonra talebesi olan Muhyiddin-i Arabi'ye hocasının vasiyeti olan o hırkayı teslim etti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri zamanında ilminden ve feyzinden istifade etmek için kendisine müracaat edilen belli başlı büyük alimlerden oldu. Bir aralık Konya'ya gelip Selçuklu Sultanı tarafından çok ikram ve hürmet gördü. Sultanlardan kendisine birçok tahsisat tayin olunduğu ve hediyeler gönderildiği halde hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sofiye-i Aliye'den ve kelam alimlerinden olan Sadreddin-i Konevi'nin hocası ve üvey babası oldu. Hocasının üstadı olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkasını üvey oğlu ve talebesi olan Sadreddin-i Konevi'ye giydirdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, talebelerine yaptıkları vasiyetinde buyuruyor ki, abdestsiz olma, abdestin bozulunca, şartlarına uygun olarak hemen abdestini al. Her hareket ve işine besmele ile başladığın gibi, abdest almaya da besmele ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince, ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde, kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla meshet. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için meshet. Ayağını da müşahede toprağına basmak için yıka. Sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Resulullah'a salatü selam oku. Sonra iki rekat namaz kıl. Cemaatle 5 vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et. Namaz kılarken Allahü Teala'nın huzurunda durur gibi dur. Yüzün ile Kâbe-i Muazzama'ya döndüğün gibi, kalbin ile de Allahü Teala'ya dön. Kul olduğunu, Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca, secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahü Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zaman da iki rekat namaz kıl. Acıkmadıkça yeme, yemeği doymadan bırak. Fazla su içme, yemeği ihtiyacın kadar ye. Yemek yerken lokmayı ne büyük ne de küçük alma. Orta derecede al. Lokmayı ağzına kor iken Besmele-i Şerife'yi oku. Lokmayı iyice çiğne sonra yut. Yemekten sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Allahü Teala kulunda bir dost, bir de düşman yaratmıştır. Dost ruh, düşman nefistir. Nefse karşı da en büyük bir silah yaratmıştır. Ancak o silah nefsi durdurabilir. O da namazdır. Onun için bir kimse namaz kılmıyorsa, binlerle keramet gibi hali olsa, yine sıfırdır, hiçtir. Haramları isteyen nedir? Nefs. Mahlukların en ahmağı nefstir. Her isteği zararlıdır. Doyduktan sonra çok yedirir. Hep haramı ister. Allah'tan korkanlar haram işlemezler. Bunlar nefslerine galip olan kahramanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'dan döndükten sonra o kadar şehit verilmiş, o kadar sıkıntı çekilmiş, küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurmuş. Eshab-ı kiram şaşırmış. Tekrar kılıçlarını kuşanıp, o yorgunlukla başka yere harbe gidileceğini sanmışlar. Nereye, kimin üstüne gideceğiz ya Resûlallah demişler. Nefs ile cihada, cihad-ı ekbere buyurmuş Peygamber Efendimiz. Küçük cihattan döndük, büyük cihada gidiyoruz sözünden kastedilen cihad-ı ekber, huy ile olan cihattır. Eğer adam huysuzsa ne yapar eder? Ya bir kalp kırar veyahut da birine laf eder ve hepsi gider. Onun için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizelerinden birisi de bütün huyların, ahlakın en güzeli hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalamaktır. İnsan ölmek üzereyken ruh çıkmadan az önce en son huy çıkar. Huy terbiyesi kadar zor bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk çok kötü şeydir. Dünyaya gönül bağlamamalı. Yolcu yolu tamir etmekle uğraşmaz. Mesela hacca giden bir kişi orada, şu evi, apartmanı alayım diye düşünmez. Çünkü bir müddet sonra dönecek. Dünya hayatı da böyle. İnsan vücudu çok büyük bir varlık. İnsanın vücudu bile böyle olursa, ya ruhu? Ruh, bir anda şarka, garba gider. İnsan 60-70 senelik dünya için yaratılmış olamaz. İnsan, ebedi âlem için yaratıldı. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün sohbetine inkârcı bir felsefeci gelmişti. Bu felsefeci, peygamberlerin mucizelerini inkâr ediyor, filozof olduğu için her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof dedi ki, avamdan insanlar, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı ve yanmadığı kanaatindedirler. Bu nasıl olur? Zira ateş her şeyi yakar kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır. Devam edip bir takım sözler daha söyleyince, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Allahü Teala Enbiya suresinin 69. ayet-i kerimesinde mealen, biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik, buyurmaktadır dedi. Ortada bulunan mangalı alıp, içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kalmıştı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırmıştı. Muhyiddin Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa yaklaş ve ellerini ateşe sok dedi. Filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Muhyiddin Arabi Hazretleri bunun üzerine ateşin yakıp yakmaması Allahü Teala'nın dilemesiyledir buyurdu. Filozof onun bu kerametini görünce kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Muhyiddin Arabi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. Hiçbir insan cinden Allahü Teala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinlerin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahü Teala kibirli olanı sevmez. Eshab-ı kiramdan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte, bir zaman gelir ki, Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp, kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. İslamiyetin emirlerinden bir emri yapmayanın marifeti sahih değildir. Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri arifin niyeti, maksadı olmaz buyuruyor. İslam alimleri bu cümleyi şöyle açıklamaktadırlar. Allahü Teala'yı tanıyan kimse beladan kurtulmak için bir şeye başvurmaz demektir. Çünkü dert ve belaların sevgiliden geldiğini, onun dileği olduğunu bilmektedir. Dostun gönderdiği şeyden ayrılmak ister mi ve o şeyin geri gitmesini özler mi? Evet, dua ederek gitmesini söyler. Fakat dua etmeye emrolunduğu için bu emre uymaktadır. Yoksa gitmesini hiç istemez. Ondan gelen her şeyi de sever. Hepsi kendine tatlı gelir. Evet, çünkü sevgilinin düşmanlığı düşmanlar içindir. Dostlarına düşmanlığı görünüştedir. Bu ise merhametini, acımasını bildirmektedir. Böyle düşman görünmesinin sevene nice faydaları vardır ki anlatılmakla bitmez. Bundan başka, dostlarına düşmanlık gibi görünen işler yapması, bunlara inanmayanları harap etmekte, onların belalarına sebep olmaktadır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri, hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyururdu ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz. Emriyle bazı meşayih her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerini hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Muhyiddin Arabi Kuddise Sirruh Fütuhat-ı Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir buyurmaktadır. bir kelime öğrenmenin ve öğretmenin fazileti, bin nafile haçtan daha fazladır. Çünkü öğrenmek farzdır. Bir kelime öğrenmek için bile nafile terk edilir. O bir kelime insanı saadete kavuşturur. İbadetlerin sıhhatli olması için üç şart vardır. Birincisi ilimdir. İkincisi bu ilme muafık ameldir. Üçüncü şart da ihlastır. Kur'an-ı Kerim okurken birisi selam verse, okumayı keser, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı, Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğretendir. Dini öğretmek değil, öğrendiklerini öğretmek deniliyor. Kafadan olmaz, nakl ile olacak. Ehl-i sünnet alimlerinden olacak. Kur'an-ı Kerim bilgileri ikidir. Kalp bilgileri ve beden bilgileri. Kalp bilgilerine iman, beden bilgilerine İslamiyet denir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, dinini doğru olarak öğrenir. İnsanların hayırlısı müjdesine kavuşur. Ruhun gıdası dindir. Kalbin gıdası ilimdir. Allahü Teala İbrahim aleyhisselama emir vermiş. Kazma küreyi al, dağa çık. Orada bir mezar var. Kaz bak ne var içinde demiş. İbrahim aleyhisselam aynı tepeye çıkmış, bakmış büyük bir mezar var. Kazmış bir levha. Levhada yazanlar, ben Ad kavminin melikiydim. Yani padişahıydım. Bin sene yaşadım. Bin orduyu yendim. Bin defa evlendim. Bin çocuğum dünyaya geldi. Servetimin sınırı yok. Yani ne kadar servet sahibiydim bilemiyorum. Artık bana kimse dokunamaz derken, devası olmayan, şifası olmayan bir hastalığa yakalandım. Her taraftan ne kadar doktor varsa getirttim. Ne isterseniz vereceğim, beni bu hastalıktan kurtarın dedim. Baktılar, ettiler, efendim aciz kaldık, bir şey yapacak halimiz kalmadı dediler. Onun üzerine bunları yazdırdım. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Bu dünya beni kandırdı, aldattı. Sizi aldatmasın. Servetin var, sana bir şey olmaz dedi. Baktım ki ben çok acizmişim. En sonunda bir hastalığa yakalandım. Bütün servetim, her şeyim bu hastalığa ilaç olmadı. Servet bu, saltanat bu ama sonucu da bu. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, dünya sizi terk etmeden siz onu terk edin. Dinini bilmeyen, ona göre yaşamayan dünya işlerinde muvaffak olamaz. Dünyada muvaffak olsa bile mutlaka sonu hüsranla biter. Ya hanımından, ya çocuğundan, ya kendinden kesinlikle rahat edemez. Çünkü hadis-i şerif var, dünyada rahatlık yoktur. Mü'mine rahatsızlık, ibadet, kâfire rahatlık, felakettir. Birine sevap, diğerine azap vardır. Ne talihsiz insanlar ki, hem dünyada azap, hem de ahirette azap görecekler. Allahü Teala yeryüzünde her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Her şey için şifa vardır. Ama gönlün şifası zikrullah'tır. Kalbin ilacı zikretmektir. Kalplerin zindeliği zikri ilahi ile olur. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Bir kimse din kardeşinin yardımcısı oldukça Allahü Teala da onun yardımcısı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir kimsenin din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Bir kimse Resulullah Efendimize işlerin en iyisi hangisidir diye sorunca iyi huylu olmaktır buyurdu. O kimse kalkıp biraz sonra sağ tarafından gelip aynı soruyu sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip Allah'ın en sevdiği iş nedir diye sorunca yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra tekrar arkadan gelerek en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp iyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Muhyiddin Arabi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerinde buyuruyor ki: Ehli sünnet alimlerine münkir yani düşman olanlar Peygamber Efendimizin zamanında yaşasalardı, ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler, eğer Peygamber Efendimizin zamanında olsalardı, Eshab-ı Kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kâfi gelseydi, bütün Kureyş kâfirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Mü'minin kelamı şifadır. Mü'minin taamı şifadır. Mü'minin siması şifadır. Yani mü'minin muhabbetle yüzüne bakmak, insanın kalbine şifa verir. Mü'min, Allah'ın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne baba, hoca, arkadaş, patron, neyse yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazım. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Dünyada kızdığıyla beraber değil, sevdiğiyle beraber olacak. Çalışmak ibadettir. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü, Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümanlara has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman gayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost, düşman, Müslüman, kafir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kâfirler de azaba. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, insanın günahlarını eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak, insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert ve öfkeli olanlara yardım etmez. Cehenneme girmesi haram olan veya cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Yavaş ve yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın, zulmedeni affetsin, malını esirgeyene ihsanda bulunsun, kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Selam verirken güler yüzlü olana, sadaka verenlerin kavuştukları sevaplar verilir. Din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokakları taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. İnsanı tehlikeye düşüren şeyler, benimsenen cimrilik, arkasından gidilen nefsani arzular ve kişinin kendisini beğenmesidir. İlim öğrenirken ölen kimse, o kadar yükselmiş olarak Allahü Teala'ya kavuşur ki kendi ile peygamber arasında sadece peygamberlik derecesi kalır. Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir. İlki kendisine dua eden salih çocuk. İkincisi sevabı kendisine ulaşan sadaka. Üçüncüsü ölümünden sonra amel edilen ilmi eserler ve talebeleri. Büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğe şefkat etmeyen ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir. Kim Allahü Teala'nın rızasından başka bir gaye ile ilim öğrenirse veya ilmini dünya menfaatine alet ederse cehennemde yerini hazırlasın. Bir kimse ilmini gizler, kimseye öğretmezse kıyamet gününde Allahü Teala ona ateşten bir gem vurur. Kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba uğrayacak olanı ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir. Parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Mısır'a giderken yolda şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatır. Yolda otlar arasında hayatının 30 yılını geçiren bir kimseyle karşılaştım. Bu zatın hallerini çok beğendim. Yanında kaldığım 3 gün zarfında hep ibadetle meşgul oldu. Fakat o günde bir defa deniz kenarına gidip 3 balık tutardı. Bunlardan birini yer, birini misafirine ikram eder, birini de yeniden suya bırakırdı. Ayrılacağım zaman vedalaşırken bana nereye gideceğimi sordu. Mısır'a gideceğimi söyleyince, benim üstadım da Mısır'dadır. Acaba oraya varınca hocama benim hürmet ve selamlarımı söyler misin? Bana nasihat buyurmasını istirham ediyorum, dedi. Ben de peki dedim. Fakat hayret ettim. Çünkü hocam diye bahsettiği o kimseyi tanıyordum. Dünyaya meyletmiş zengin bir kimseydi. Nihayet onu Mısır'da sarayda buldum. Görünüşte büyük debdebe içinde bir hayatı vardı. Talebesinin selam ve hürmetini söyledikten sonra nasihat istediğini de bildirdim. Dedi ki, ona söyleyiniz, gönlünden dünya muhabbetini silsin. Bu kimsenin yaşadığı hayatla söylediği söze hayretim daha çok arttı. Dönüşümde o talebeye hocasının sözlerini aktarınca derinden bir ah çekti ve ben burada 30 senedir Cenab-ı Hakk'a ibadet yapıyorsam da hakikatte gönlümde hâlâ dünya sevgisi vardır. Üstadım, dünya nimetleri ve zinetleri içinde yaşıyorsa da, kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yoktur. İşte aramızdaki fark budur, dedi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala'nın azabından korkmanın alameti, haramları terk etmektir. Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmanın alameti de çok ibadet etmektir. Alçak gönüllü olmanın alametleri şunlardır. Söyleyen kim olursa olsun hak sözü kabul etmek. Fakir, garip olan kimselere de yumuşaklıkla muamele etmek. Rütbe itibariyle küçük olanlara şefkat etmek. Kendisine karşı yapılan hata ve kusurlara tahammül edip öfkelenince sabretmek, her an Allahü Teala'yı hatırlamak, zenginlere karşı vakarlı olmak ve Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye rıza göstermektir. En faydalı korku insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1. Ahlakı güzel olanlarla birlikte olmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3. Fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek, Allahü Teala'dan af ve mağfiretini dilemek. Kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla beraber bulun. Yemeği azalt. Nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, 3 şey kalbi öldürür. 1- Çok konuşmak. 2- Çok uyumak. 3- Çok yemek. Muhammed bin Vasi Hazretleri buyurdu ki, sadık ve hakiki mümin olmak için Allahü Teala'dan korku ve ümidin beraber olması lazımdır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve biri içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dese, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala kulundan 8 şey ister. Kalbin Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıklarına şefkat etmesi, lisanın kelime-i tevhidi söyleyip Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına yumuşaklıkla muamele etmesi, bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi, huyun Allahü Teala'nın hükmüne rıza gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allahü Teala'ya yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allahü Teala'dan, insanlardan ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kıyamet günü mizanda en ağır gelen şey Allah korkusu ile güzel ahlaktır. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, en üstünü, ahlakça en iyi olanıdır. Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde yüksek dereceye kavuşur. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Kuvvetli pehlivan, ancak öfke zamanında nefsine hakim olan ve öfkesini yenen kimsedir. Kızgın kimse, ayakta ise otursun. Kızgınlığı devam ederse, yan yatsın. Kızgınlık, şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gazaba gelince öfkelenince abdest alınız. Kalbinde zerre kadar kibir, küfür bulunan kimse cennete giremez. Gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir ama gıybet edilen helal etmeyince gıybet edenin tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip ağızlarına konduğu bir takım insanları gördüm. Kendilerine bu kokmuş etleri yiyin diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler şeytanın dostlarıdır dedi. Kıyamet günü bir kimsenin amel defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Amel defterimde bunlar yazılı değil, der. Onlar defterlerinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı, denir. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri buyuruyor ki, tasavvuf baştan başa edeptir. Zira her vaktin, her makamın ve her halin bir edebi vardır. Vakitlerle ilgili edebe riayet edenler, vaktini faydalı şeylerle geçirenler, veli olan kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi terk edenler, Allahü Teala'ya yakın olduklarını zannettikleri halde ondan uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki, kendilerinin zannettiklerinden daha yüksek bir mertebeye sahiptir, daha sevgilidirler. Dünyayı sevmek, Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak, Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek, Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı, övünmeyi mizanda, nefsi arzularını cennette. İbrahim-i Havvas Hazretleri buyuruyor ki, kalbin ilacı beştir. Kur'an-ı Kerim okumak ve Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri şöyle vasiyet ediyor. Gençler, gençliğinizin kıymetini biliniz. Güç, kuvvet eldeyken çok ibadet ediniz. Bizlerden, yaşlılardan ibret alınız da, zayıf ve güçsüz duruma düşmeden evvel çok ibadet yapınız. Gözünü harama bakmaktan, nefsini isteklerinden koruyup, kalbini devamlı murakabe, bedenini sünnete uygun amellerle mamur edenin firasetinde hiç hata olmaz. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Sünnet-i seniyyeyi kendisine rehber edinen hikmet, nefsinin arzularını kendine hakim kılan bid'at söyler. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Evi Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin türbesine çok yakın olan Ahmet Halebi, bizzat gözleriyle gördüğü şu kerameti anlattı. Bir gece yatsı namazından sonraydı. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerini kötüleyenlerden biri, elinde bir ateşle türbeye doğru yaklaştı. Maksadı sandukasını yakmaktı. Ateşi atacağı zaman ateş söndü ve kabri şerifinin yanı başında ayaklarının altında bir çukur açıldı ve adam aniden çukurun içinde kayboldu. Hane halkı onun kaybolduğunu anlayınca aramaya çıktılar. Ben durumu onlara haber verdim. Gelip gömüldüğü yeri kazmaya başladılar ve başını buldular. Çekip çıkarmak istediler. Fakat bütün uğraşmaları boşuna oldu. Zira onlar çıkarmaya çalıştıkça o durmadan aşağı doğru indi. Kazıldıkça indi ve çıkarmaları mümkün olmadı. Nihayet kurtaramayacaklarını anladılar. Kazdıkları yeri tekrar toprakla doldurup, yorgun ve perişan bir halde elleri boş olarak bırakıp gittiler. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Gaflet uykusundan daha ağır bir uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet galip gelmezdi. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Kim Allahü Teala'dan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa, Allahü Teala da o kimsenin uzuvlarını uygunsuz işleri yapmaktan korur, muhafaza eder. Şakik-i Belhî Hazretleri buyurdu ki, kendisine bir şey ikram ettiğin kimseyle sana ikramda bulunan iki kişinin senin kalbindeki yerlerine dikkat et. Eğer kalbindeki muhabbet kendisine ikramda bulunduğun kimseye karşı daha fazla ise, bu ikram ve muhabbetin Allah için olduğu anlaşılır. Ama kalbindeki muhabbet sana ikramda bulunan kimseye karşı daha fazla ise, bu dostluk menfaat içindir. Sabırlı olmak isteyen kimse öfkesini yenmeli. Kalbinde Allahü Teala'dan başka bir şeye yakınlığın olmaması için çalışmalıdır. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalıdır. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup amelleri kusurlu bilmeye devam etmelidir. Farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılmış olan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti, günahsız olmayı aradım, zühtte, şüphelilere düşmek korkusuyla mübahların çoğunu terk etmekte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat aradım, vermekte, cömertlikte buldum. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. İnsanların en aşağısı, zengine zengin olduğu için kıymet verip, onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların en kıymetlisi de, fakirlere hürmet edip, tevazu gösteren zenginlerdir. İnsanın taptığı, yani ömrünü kendisi için harcayıp, çok sevdiği şeyler çeşitlidir. İnsanların bir kısmı nefsine, bir kısmı çocuğuna, bir kısmı malına, bir kısmı parasına, Bir kısmı hanımına, bir kısmı makam ve mevkiye tapar. Herkes gönlünü bunlardan birisine bağlamıştır. Bunların bağından kurtulmak çok zordur. Bunlara tapınmaktan sadece kendine, malına, makam ve mevkisine güvenmeyip her şeyin sahibi ve yaratıcısı Allahü Teala'ya hakkıyla kulluk yapamadığını bilip yaptıklarını hep kusurlu ve noksan görerek nefsini ayıplayanlar kurtulabilir. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergâhına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum, lakin günah

Muhyiddin-i Arabi Hazretlerini evine davet etti. Bir müddet murakabe halinde bekledi. Bu arada yemekler gelmiş, soğumuştu. Ancak saatler sonra murakabeden gülümseyerek ayrıldı ve yemeğin başına gelip buyurdu ki bana her gün namazlarının sonunda 10 defa lanet okuyan bu kimse af ve mağfiret edilinceye kadar Allahü Teala'ya hiçbir şey yememek ve içmemek üzere ahd etmiştim. Onun için bu halde bekledim. 70 bin kelime-i tevhid okuyarak ruhuna bağışladım. Elhamdülillah. Rabbim dileğimi kabul buyurdu. Artık yemek yiyebilirim. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve sıkıntılara katlanmaktır. Kişi, şu 4 hasletten gafil olmamalıdır. İlki, doğru söz. İkincisi, doğru iş. Üçüncüsü, samimi dostluk. Sonuncusu ise, emanete sadakat ile riayet etmektir. İlim seni cehaletten kurtarır. Sen de Allahü Teala'ya seni ilimle cehaletten kurtarması için dua et. Marifet her durumda kulun Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükretmede aciz olduğunu, genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda ise zayıf olduğunu bilmesidir. Kim mürüvvet sahibi değildir diye sordular. Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü, bildiğini, kiramen katibin melekleriyle hafaza meleklerinin yanında bulunduklarını ve kendisini takip etmekte olduklarını bildiği halde günah işlemeye cüret edebilen kimse mürüvvet sahibi değildir. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Marifet ve Allahü Teala'ya yakın olma hali, farzları eda etmekle ve sünnet-i seniyyeye tabi olmakla ele geçer. Sefil, aşağılık kimse, Allahü Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. En sefil kimse, her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. İnsanların en zayıfı, nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de, bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Şayet bir mümini ziyaret edersen, hasıl olan sevabı, 100 adet kabul edilmiş hac sevabıyla değiştirmemen lazımdır. Çünkü bir mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen 100 bin altın sadakanın sevabından daha fazladır. Bir mümin kardeşinizi ziyarete gittiğinizde Allahü Teala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin. Sağlam bir dal ancak sağlam bir kökten çıkar. Hareketlerinin sıhhatli ve sünnet üzere olmasını isteyen kimse önce kalbindeki ihlası sıhhatli hale getirmelidir. Zira zahir amellerdeki sıhhat batın amellerindeki sıhhatten hasıl olur. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurdu ki, 5 kimsenin sohbetinden, yani 5 kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Çünkü sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni terk eder. Dördüncü,

0: Üçüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Allahü Teala çeşitli ibadetler bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Farzlardan birini eda etmeyen sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise bid'ate düşmesi muhakkaktır. Vefatı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri keramet göstererek kendisinden 2 asır sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedeceğini bildirdi. Şeceretün Numaniye fi Devletil Osmaniye isimli eserinde Sin şığına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar buyurdu. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 638 miladi 1240 senesinde Şam'da kalbi para sevgisiyle dolu bir grup kimseye sizin taptığınız benim ayağımın altındadır dedi. Orada bulunanlar bu sözü anlayamadılar. Rebiülahir ayının 28. cuma günü 78 yaşındayken Şam'da fani dünyadan ahirete irtihal etti. Salihiyye'de defnolundu. Şam halkı onun büyüklüğünü anlayamadıkları için kabrinin üzerine çöp döktüler. Osmanlı Sultanı Yavuz Selim Han Şam'a geldiğinde Sin şığına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar. Sözünün ne demek olduğunu anladı. Kabrini araştırıp buldurdu. Çöpleri temizleterek kabrin üzerine güzel bir türbe, yanına bir cami ve imaret yaptırdı. Ayrıca Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin vefatından önce ayağını yere vurarak "Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır." buyurduğu yeri tespit ettirip kazdırdı. Orada küp içinde altın çıktı. Bundan "Siz Allahü Teala'ya değil de paraya tapıyorsunuz." demek istediği anlaşıldı. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Yağmurla geldik. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde yağmur var. AKOM'un uyarıları var. Ona rağmen yine de hepimiz işimizin gücümüzün başındayız. Koşturmamız devam ediyor. Bugün hava durumuna bakacağız, yol durumuna bakacağız. Ama bununla beraber dün konuştuğumuz nar konusunu biraz detaylandıracağız. Pek çok soru, pek çok tarif geldi sizden dün. Ve dedik ki bugün bu konuyu detaylı konuşalım. Aynı zamanda yarın meme kanseri farkındalık günü. Biz de bugünden bu konuyla ilgili hafta boyunca farkındalık haftası, hatta Ekim meme kanseriyle ilgili farkındalık ayı olduğu için bu konuyu değerlendirelim istiyoruz. İkinci bölümde hem bu konudan bahsedeceğiz hem de yine ilginizi çekecek sağlık başlıklarıyla buluşacağız.

hava durumuyla başlayalım. İstanbul'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21 derece. Şu anda aşağı yukarı 16-17 dereceyi gördük. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor bugün için İstanbul'da. Bu yağış önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Hatta yine benzer bir durumun hafta sonu içinde geçerli olduğunu söyleyelim. İstanbul'da hafta sonu cumartesi, pazar yağmur var. Pazar biraz azalacak ama cumartesi daha yoğun şekilde yağmur var. Hem İzmir hem Ankara için hafta sonu yağmur olacağını hatırlatayım. İzmir'de pazar günü hava açabilir ama cumartesi günü hem Ankara'da hem İzmir'de yağmur var. Ankara'da bugün artık gece sıcaklığı tek haneli değerlere doğru yaklaşıyor. Bugün beklenen en yüksek sıcaklık ise 21 derece civarında, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yine İzmir'de de bugün 22 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Dün olduğu gibi bugün de İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum yarın da geçerli olacak İzmir için. Türkiye geneline baktığımızda sevgili dinleyiciler, önümüzdeki günlerde sıcaklığın özellikle perşembeden itibaren hızla düşeceğini söyleyebiliriz. Bugün çarşamba, Türkiye'de diyebiliriz ki yağış almayan yer yok ama bazı yerlerde yağış çok daha kuvvetli. Nerelerde? Marmara'nın tamamında yağış kuvvetli. Ege'nin içlerinde bugün yağış kuvvetli. Yine İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, Bolu, Kastamonu

arasında kuvvetli yağış var. Perşembeden itibaren Trakya'da yağış etkisini azaltacak ama onun dışında Türkiye genelinde yağmur var. Cuma günü İzmir'de yağmur yok ama yine Türkiye genelinde özellikle batıda daha kuvvetli olmak üzere yağışlar var. Cumartesi günü Karadeniz kıyılarında bir parçacık bazı şehirleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur yok ama onun dışında yine Türkiye yağış alacak. Çok uzun zamandır sonbaharda böyle kesintisiz yağmurlar görmemiştik. Özellikle İstanbul için aralıksız 5 gün 6 gün hatta geçtiğimiz defa olduğu gibi 10 gün süreyle yağmur hiç yaşanmamıştı. Bu belki de artık değişen sonbahar havasının da habercisi. Pazar günü yağmur etkisini batıdan itibaren kaybetmeye başlayacak. Yeni haftaya biraz daha açık, yüksek bir havayla gireceğiz.

Hava soğuyunca bazı içecekler, bazı meyveler, bazı sebzeler evimize daha çok geliyor, hayatımıza daha fazla yer buluyor. Onlardan biri nar. Dün böyle küçük birkaç tarif yapmıştık. Bugün biraz daha detaylı bir şekilde sonbaharın kışın vazgeçilmezi bu lezzetli meyveyi konuşacağız. Bugün nardan bahsedeceğiz. Narlı tarifler vereceğiz size. Nar deyince elbette aklımıza hep bilinen bir bilmece gelir. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Çocukların çok sevdiği bu bilmece aynı zamanda 1001 faydası olan bir meyveye de işaret ediyor.

Nar içinde küçük çekirdekler ve taneler olan, böyle yüzlerce tanecikler oluşmuş, hafif ekşi bazen tatlı tadı olan, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve. Nar deyince tabii narın yetiştirme koşullarının biraz Akdeniz tipi bir iklim istediğini söyleyelim. Kuraklığa dayanıklı bir meyve nar. Akdeniz tipi bir iklim istiyor. Dediğim gibi kış veya yaz yağmuru iklimi istiyor. Daha yağışlı bölgelerde sık sık mantar rahatsızlığından kaynaklanan kök çürümeleri olabiliyor. -10 derece soğuğa kadar dayanıklı bir meyve nar. Akdeniz havzasında birkaç bin yıldır ekiliyor. Nar tarihiyle ilgili farklı notlar var. İlk olarak İran'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Afganistan, Pakistan, Himalayalara kadar geniş bir alanda yetişiyor. Gürcistan, Ermenistan, Karadeniz'in doğu kıyıları yabani nar bahçelerine sahip. Yine bu bölge içinde Türkiye, İran ve Hindistan nar yetiştiriciliği yapılan yerler. Azerbaycan'da, Ermenistan'da da nar yetiştiriliyor. Akdeniz ülkeleri ve Kafkasların nar konusunda zengin olduğu biliniyor. Ona Fenike elması da deniyor. Bu sebebi ise Fenikelilerin bu meyveyi Akdeniz havzasından taşımış olmaları. Nar kurak iklimlerde de yetişebildiğinden Güneydoğu Asya'da, Malezya'da, tropikal Afrika'da da yetişiyor. İpek yolu ve deniz tüccarları aracılığıyla Güney Çin'e ve Güneydoğu Asya'ya ulaşmış nar ve bu bölgelerde de yetiştirilmiş. 18. yüzyılda İspanyollar tarafından Latin Amerika'ya, Kaliforniya'ya kadar götürülmüş. 2000'li yıllardan itibaren de Kaliforniya'da, Arizona'da ticari bir ürün olarak değer kazanmış. Müzik.

Wikipedia'da narın sözlük anlamı böyle. Türkiye'de pek çok yerde nar yetiştiriliyor. Özellikle Ege, Güneydoğu ve Anadolu ve onun bazı yerlerinde. Side nar demek. Antalya'nın Side ilçesi. Ayrıca İspanya'nın güneyindeki tarihi bir şehir Granada'da adını nar meyvesinden almış.

Nar iki sıcak yaz ayında Haziran ve Temmuz'da kırmızı adını nar rengi olarak kartelalara geçmiş olan bir renkte çiçek veriyor. Müthiş bir çiçeği var. Sonra bu ağaççıklardan ki gövdeleri biraz eğri büğrü hoş nar meyveleri çıkıyor. Tek tek ya da birkaçı bir arada bulunabiliyor nar meyvesi. Meyvenin yenen etli kısmı aynı zamanda usareli tohumlara sahip. Bir nar meyvesinde 600 civarında tohum bulunuyormuş. Tohumların renklerini beyazdan koyu kırmızıya doğru değişik tonlarda görmek mümkün. Narlarda yumuşak çekirdeklikler ki buna tohum kabuğu deniyor. Daha az odunlaşıyor ve bu narın daha kolay yenmesi anlamına da geliyor. Bazılarında daha da yumuşak ki buna çekirdeksiz nar deniyor. Narlarda tam oluşmamış gerçek tohumlar yine de var. Hem tohumları hem kabuğu hem gövdesi dalları hem yaprakları hem de kendisi tıpta kullanılıyor. Kök ve gövde kabuğu ayrı ayrı farklı yerlerde değerlendiriliyor. Besin değeri olarak nara baktığımızda çiğ olarak tüketmek için önce bıçakla birkaç yerinden ayırmak, sonra da nar tanelerini dökmek lazım. Zor bir iş bu ama kolay yolu var. Bilenler biliyorlar. Birkaç yerinden keserek rahatlıkla narı o yürek denen kısımlarından çıkartıp boşaltabiliyorsunuz. Tohumlar arasında beyaz lifler tohumlardan ayrılıyor. Bunu yapmanın kolay bir yolunu söyleyelim. Tohumları su dolu bir kaba koyacaksınız. Taneler dibe çökecek. Beyaz liflerse su üstünde kalacak. Lifleri alıp taneleri bir kaşık yardımıyla çiğ olarak yiyebilirsiniz lifleri aldıktan sonra. Bazı narların tadı ekşi, bazılarının tatlı ama genelde nar ekşi tadıyla biliniyor. Son dönemde nar tanesi çok satılıyor piyasada. Paketlenmiş olarak da satılıyor. Kutuların içinde de satılıyor. Nar suyu yine sıklıkla gördüğümüz bir içecek. Daha önce kışın portakal suyu satılan büfelerde şimdi artık nar suyu da satılıyor.

nar -10 derece soğuğa dayanıyor. Bu yüzden de evlerin bahçesindeki nar ağaçları kışın soğuk günlerde korunur. Sobadan çıkan kül onun dibine dökülürmüş. Biraz olsun toprağın ılıtılabilmesi için. Donmasını önlemek için yapılan bir çabaymış bu. Süs narı yine parklarda, bahçelerde, sitelerde çok sık kullanılan bir bitki. Meyve açısından biraz daha tabii cılız. Nar çiçeği çok güzel görünümü olan bir çiçek. Nar meyvesini ve çiçeğinin kültürümüze ayrı bir yeri var. Masallarda, bilmecelerde, manilerde, türkülerde nar motifine sıklıkla rastlıyoruz. Nar çiçeğinin rengi kadınların, genç kızların giysilerinde, özellikle nişan kıyafetlerinde severek kullandıkları, tercih ettikleri bir renk. Osmanlı çini ve kumaş motiflerinde de yine nar çiçeği motifi çok kullanmışlar ama şimdi pek tercih edilmiyor. Kışın yapraklarını döken bir ağaç nar. Küçük bahçeli şehir evleri içinde boyu çok uzun olmadığı için ideal bir süs ağacı. Nar fidanı hemen her fidanlıkta satılıyor. Fiyatı da oldukça ucuz. Konuyla ilgili olarak sevgili dinleyiciler, İstanbul'da mesela, İstanbul'dan bahsediyorsak, Faik Yaltırır Usta'nın verdiği bilgiye göre güneşli duvar diplerine dikilebilir. Böylece dondan zarar görmez. Bu dönemde, şu içinde bulunduğumuz günlerde nar hakikaten moda olmuş durumda. Kampanyalara bile isim veriyor. Gazetelerin sağlık köşelerinde nardan bahsedilmediği gün yok gibi bizler de sıklıkla nardan bahsediyoruz. Büyük marketlerde, cam şişelerde nar suları satılıyor. Yine bahçemize nar ağacı dikebilmek için de uygun bir dönemde olduğumuzu söyleyelim. Hem nar meyvesinden kendimiz istifade edebiliriz, hem de evimizde hakikaten yaz boyunca tam da bahçenin çok kullanıldığı bir dönemde böyle özel rengiyle, kırmızıya yakın bir kına çiçeği rengiyle nar çiçekleri bahçemize ayrı bir güzellik katacaktır.

mutfağımızda özel bir yeri var. Pek çok kişi narı sadece işte sütlü tatlıların üzerine, güllecin üzerine, aşurenin üzerine birkaç tane süs olarak konur diyebilir. Ayıklaması zor olduğu için çok tercih edilen bir meyve değildi yakın zamana kadar. Şimdi artık katı meyve preslerinde sıkarak suyunun çıkartılması moda oldu. O yüzden biraz daha çok tüketilmeye de başlandı. Sağlık programlarında da sıklıkla bahsediliyor. Tabii bu da tüketimi arttırıyor. Ama biz narın çok bilinen bir başka tüketim şeklinden de bahsedeceğiz size. Evet, evlerimize nar ayıklamak ve ikram etmek biraz da etrafa lekesi bulaştığında çıkmadığı için o özel renginden dolayı tercih edilmiyor olabilir ama yemeklerimizde, salatalarımızda uzun zamandan beri kullandığımız, sevdiğimiz bir tat var. Özellikle Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi nar ekşisi de bildiğimiz sofralarımıza getirdiğimiz nar gibi bir nardan yapılıyor ama onun bir başka türü ekşi nardan elde ediliyor.

Taze meyvesinin sıkılarak elde edilmesiyle şişelenen ve piyasaya sürülen nar suyu Orta Doğu ülkelerinin çok sevdiği bir içecek. 2000'li yıllardan itibaren de özellikle kalp damar hastalığına, kolesterole faydalarından dolayı Amerika'da çok popüler olmuş, biliyorsunuz orada kalp hastalıklarına çok sık rastlanıyor. Türkiye'de de nar hem yeniyor hem de bununla birlikte nar ekşisi olarak salatalara özellikle tat vermesi için kullanılıyor. Yine nar ekşisini eti terbiye etmekte kullanıyoruz. Bazı salataların sosları ya da bazı bulgurlu yemeklerin vazgeçilmezi nar ekşisi. Bazılarının üzerine de nar taneleri renkli görüntüsüyle süsleme için kullanılıyor ki bunlardan biri de dediğim gibi aşure ve güllaç. İran ve Hint mutfağında nar çeşitli yemeklere malzeme olarak da katılıyor. Domates İran mutfağına henüz girmemişken İran mutfağında nar şurubu çok yaygınmış. Halen nar şurubunun kullanıldığı geleneksel yemekler yapılmaya devam ediliyor. Mesela ana malzemesi nar şurubu, öğütülmüş ceviz olan koyu bir sos, çeşitli kümes hayvanlarının üzerine dökülerek pişiriliyor. Yine nar çorbası bölgede yapılan içilen çorbalardan biri. Yabani nar da zaman zaman bir baharat olarak yemeklere ilave ediliyor.

Nardan bahsetmeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Efendim nar deyince tabii özellikle kalp ve tansiyon hastaları bizi dikkatle dinliyorlar. Çünkü Akdeniz bölgesinden Japonya'ya kadar yabani olarak yetişen canlı kırmızı çiçekli, dört köşe dallı, hafifçe dikenli bir ağaççıktan nasıl olup da böyle lezzetli, bu kadar özel bir meyvenin çıktığını anlamak mümkün değil. Yaprak kenarları sapı kırmızımsı, bazıları beyazımsı, çiçekleri parlak kırmızı, meyvesi portakal büyüklüğünde pek çok hastalığa iyi gelen bir meyve. Ağacın gövde, kök, dal ve kabukları yine bazı hastalıklarda kullanılıyor. Mesela narın kabuğundan yapılan bir ilaç tenya düşürmeye yarıyor. Nar şifalı bitkiler literatüründe de yer almış bir meyve. Genellikle besleyici, tedavi edici ilaç, panzehir olarak ağız yoluyla çeşitli karışımlarla birlikte yeniliyor, içiliyor ya da haricen merhem olarak kullanılıyor. Sadece meyvesi değil, çekirdeği, çekirdeğin içindeki beyazımsı özler, kabuğu, suyu, çiçeği, hatta dalları, kabukları şifa için kullanılıyor. Narın vücudu ve kalbi kuvvetlendirdiği, ishali kestiği, şerit ve tenya düşürmeye faydalı olduğu bilinen bir gerçekti. Bununla ilgili olarak özellikle son dönemde yapılan araştırmalar, kolesterol problemi yaşayanların bol bol nar tüketmesi gerektiğini söylüyor.

Tatlı nar midede çabuk çözüldüğü için hazmı kolay ama zaman zaman midede şişkinlik, gaz meydana getirdiği için ateşli hastalığı olanlara iyi gelmeyeceği belirtilmiş. Ayrıca yine tatlı nar mideyi kuvvetlendiriyor, boğaza, akciğere faydalı, öksürüğe iyi geliyor. Ekşi nar ise mide yanmalarına karşı faydalı, diğer narlardan daha fazla idrar söktürüyor, ishali kusmayı kesiyor, karaciğer hararetini söndürüyor, kabızlığa iyi geliyor, kalp ve mide ağzındaki ağrılara iyi geliyor. Nar suyu zarıyla birlikte çıkartılıp balla merhem kıvamına gelinceye kadar pişiriliyor. Diş etine sürüldüğünde bu haliyle diş eti tahrişine iyi geliyor. Yine tırnak etrafında çıkan dolamalarda, ki bunlar iltihabi durumlar, cerrahatin dışarı çıkartılmasında faydalı. Nar çiçeği de yaralar için kullanılan bir çiçek. Hem 1 bardak nar suyu 10 bardak yeşil çay kadar antioksidan içeriyor. Narda kansere karşı koruyan antioksidanların olduğunu biliyoruz. Nar suyundaki antioksidan miktarı yeşil çay, kızılcık ya da portakal suyuna göre kat kat daha fazla.

Narı çiğ olarak taneleriyle yemek ağız ve diş eti iltihaplarına, diş kenarlarındaki taşlara iyi geliyor. Çocukların diş ağrısı olduğunda, özellikle iltihaptan kaynaklanan diş ağrısı, onlara bolca nar yedirmek gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bir bardak nar suyunda 10 bardak yeşil çay ve 4 bardak kızılcık suyuyla aynı seviyede antioksidan var. Ayrıca narda C vitamini, demir ve potasyum da var.

nar ekşisinin birazdan nasıl yapıldığını anlatacağım. Pek çok yerde ama özellikle Güneydoğu mutfağında yeri çok önemli. Mesela Maraş'ta fırın tezgahlarının etrafında insanlar toplanıyor. Fırında yumuşacık pişmiş, sıcak sıcak üzerine nar ekşisi ve mis gibi zeytinyağı gezdirilmiş soğanlar, pişmiş soğanları taze köy ekmeğiyle birlikte yiyorlar insanlar. Bu iyi bir atıştırmalık. Çok basit gibi görünüyor ama çok lezzetli. Bu soğan salatası ki ona hani çok ayaküstü hazırlanmış, belki soğan salatası bile dememek lazım. Çok lezzetli, özellikle nar ekşisiyle tatlandırıldığında pek çok közlenmiş sebzenin üzerine nar ekşisinin çok yakıştığını söylemek mümkün. Mesela dünya mutfaklarında farklı tatlandırıcılar var. Mesela balzamik sirke bunlardan bir tanesi, özellikle İtalya'da, İtalya'nın güneyinde çokça kullanılıyor ama nar ekşisi ondan bile üstün değerlendirilmiş. Nar sirkesi diye geçiyor dünyaya. Halbuki nar ekşisine bir sirke dememek lazım. Hakikaten çok lezzetli, ekşi ama tatlı. İşte Türkçesi nar ekşisi, keşke böyle bir isimle literatüre katabilsek ve ilave edebilsek. Konuyla ilgili yazanlar var. Yazarların yazılarından sizler için alıntılar yapmaya çalışıyorum ama hepsinde kaynak bulmak mümkün değil. 4000 yıllık geçmişten bahsediliyor narla ilgili. Narın özellikle Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde 4000 yıl önce tarımı yapılıyor. Mısırlılar da bunlardan biri. Mısır'da da 4000 yıl önce nar tarımı yapıldığı ifade edilmiş. Çok sayıda taneleri olması bereketin, gücün sembolü olmuş her zaman. Hep de kullanılmış. Buzlu nar şerbeti mesela eski Mısırlılar tarafından literatüre girmiş. Eski Mısırlıların bulduğu bir yiyecek, içecek ve misafirlerine ikram ettikleri bir tat. Ardından pek çok farklı tat ilave edilmiş ama nar suyu, nar şurubu hep var. Sıcak olarak ikram edildiğinde nar şerbeti olarak kış gecelerine lezzet katıyor. Soğuk olarak ikram edildiğinde buzlu bardaklarda hakikaten o da yaz akşamlarının vazgeçilmezi bir içecek haline dönüyor.

Sağlık açısından özellikle kış aylarında bol bol tüketilmesi gereken bir meyve. Çünkü insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Bir antibiyotik gibi değerlendirebiliriz, bir ilaç gibi adeta değerlendirebiliriz narı. Özellikle bağışıklık sistemimizi pek çok hastalıktan güçlendirdiği için vücudumuzu pek çok hastalıktan koruyor. İçerdiği bazı maddeler kolesterol ve şekeri dengeliyor. Kalp hastalığından bizi koruduğu gibi kanser hücrelerinin de gelişmesini önlüyor. Kış mevsiminde portakal, mandalina, limonun yanı sıra taze bir şekilde ya da suyunu sıkarak nar tüketmek lazım. Damar tıkanıklığını geriletme özelliği var narın. Bu anlamda da vazgeçilmez hakikaten. Doktor İbrahim Saraçoğlu nar çiçeği kürüyle kolesterolü düşürebileceğini söylemiş. Düşürülebileceğini söylemiş. Tavsiye ettiği oranlar şöyle: bir su bardağı suyun içine 1,5 yemek kaşığı nar çiçeği kaynatacağız ve günde bir defa bunu içeceğiz. Bu karışım hem tansiyonu düşürüyor hem de kolesterolü. Nar ekşisi de vazgeçilmezlerimizden. Çiğ olarak yiyebildiğimiz gibi narı pişirerek de saklayabiliyoruz. Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi nar ekşisi. Bununla ilgili hemen nasıl yapıldığına şöyle bir isterseniz bakalım. Nar ekşisi ya da nar şurubu diğer adıyla Hatay şurubu nasıl yapılıyormuş? Kabuklarından ayrılan narlar file torbalara ya da keten torbalara dolduruyor. Dolduruluyor, temiz bir naylon üzerine yerleştiriliyor ve üzerlerine basılarak suyu çıkartılıyor. Sonra bu su kovalarda toplanıyor, süzülüyor. Ateş yakılıyor ve yakılan ateşin üzerine içinde nar suyu olan kaplar yerleştiriliyor. Köpükler üzerlerinden alınıyor, süzülüyor. Kaynadıktan sonra kalaylanmış bakır kaplarda iyice kaynadıktan sonra bal kıvamına yakın bir kıvama geliyor. İçine hiçbir şey katmadık dikkat ederseniz. Bal kıvamına geldikten sonra da ocaktan alınıp soğumaya bırakılıyor. Nar ekşisi sindirim sistemimizi temizliyor. Özellikle şeker ve tansiyonun düşürülmesi için faydalı. Böbrek zafiyetine karşı da yine nar suyu içilmesi tavsiye ediliyor. Nar suyunun harareti giderici özelliği var. Şeker ve kurdeşen hastalığına iyi geliyor. Nar ekşisi şeker hastalarına tavsiye ediliyor. Romatizma ağrılarının hissedildiği eklem ve uzuvlara bu nar şurubu dökülerek masaj yapılabilir. Ağrı kesici özelliği var. Yine tatlı nar suyu ses kısıklığı ve zatürreye karşı da faydalıymış sevgili dinleyiciler. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nijel, Türkiye Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ
0: bugün
1: olun.
0: Meme kanseri konuşacağız.
1: Evet.
0: Şimdi kanser deyince kadınlarda bizim çok uzun yıllardır konuştuğumuz bir, evet, kanser türü. Ve hem Türkiye'de hem dünyada herhalde hep ilk üçün içinde yer alan bir kanser
1: daima
0: türü.
1: Daima ilk sırada yer alan kanserlerden, ilk üçte yer alan kanserlerden biri meme kanseri.
0: Meme kanseri.
1: Hanımların korkulu rüyası diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi işe böyle biraz yukarıdan bakınca biz bunu o kadar erken konuşmaya başladık ki belki farkındalık içinde, farkında olmadan, evet, yol aldık.
1: Kesinlikle çok yol aldık. Artık eskisi gibi gecikmiş hastalar daha, hı-hı, az gelmeye başladı.
0: Çok şükür.
1: Şimdi erken evrede meme kanserini yakalama şansımız da arttı. Hı-hı. Teknolojik ilerlemeler de buna çok katkıda bulundu.
0: Hı-hı. Şimdi artık mesela işte kitleleri vesaireleri değil de hücresel bazda değişimleri, evet, konuşmaya başladık. Bu sevindirici. Şimdi,
1: tabii ki, yani biz çok erken dönemde meme kanserini yakalayabiliyoruz. Teknolojik olarak radyolojik görüntülemelerle, hı-hı, hemen biyopsisini yapabiliyoruz. Erken sonuç alabiliyoruz. Hı-hı. Moleküler tetkikler yapılabiliyor. Hı-hı. Tıpkı antibiyogram gibi hangi ilacı verilmesi ayarlanabiliyor. Hı hı. Ve meme kanseri artık öldürücü kanser çeşitlerinden değildir diyebilecek safhadayız.
0: Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Belki hep böyle programın başında şey nedir, nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir konuşuruz hastalıklar için.
1: Evet.
0: Ama bugün istedim ki farklı bir giriş yapalım, evet, ve umut verici bir adımla.
1: Tabii ki meme konuşalım. Kanseri artık ölümcül kanserlerden değil, hı, diye bunu net söyleyebiliriz.
0: Çok güzel.
1: Sadece erken yakalama, hı hı, biraz şansımızı artırıyor. Hı hı. İmkanlar çok gelişti artık, eskisi gibi memenin tamamını alma durumu, hı-hı, söz konusu değil. Koltuk altını tamamen lenf bezsiz bırakmıyoruz. Hı-hı. Meme koruyucu dediğimiz, yani tümörün çıkartıldığı, hı-hı, bir tedavi şekli yapıyoruz. Yani kadının memesi yerinde, hı-hı, durabiliyor. Hı-hı. Estetik olarak duruyor.
0: Koltuk altındaki olarak, fizyolojik olarak bir sürü,
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Koltuk altındaki lenf bezlerin tamamını almamamız da işte kolda ödem, şişlik, kolun aktivitesinin kaybolmaması gibi durum iyi sonuçlar bize sağlayabiliyor.
0: Evet, o zaman şimdi bu güzel haberlerden sonra, evet, biraz başa dönelim. Meme kanseri Türkiye'de, dünyada en çok konuşulan, çok bilinen ve maalesef görülme oranı çok yüksek bir kanser türü.
1: Evet.
0: Nedir meme kanseri ve siz meme kanserini nasıl teşhis,
1: evet,
0: edersiniz?
1: Meme kanseri meme dokusunun atipik dediğimiz, yani kontrolsüz büyüyen hücreler tarafından işgal edilmesi olarak, hı-hı, kabul ediyoruz. Ama asıl sebebi kadınlık hormonu dediğimiz östrojenin meme dokusuna olan etkisinden kaynaklanıyor. Hı-hı. Yani meme kanseri östrojene bağlı bir kanser çeşididir, hı-hı, diyoruz.
0: Bu bize aynı zamanda östrojen... Bu,
1: yani östrojene
0: ilgili
1: bağlı ne demek oluyor? İşte östrojenin uzun süre etkisi, yani erken yaşta adete başlayıp geç yaşa kadar adeti, hmm, devam eden hastalar bu risk grubuna girebiliyor.
0: Yani östrojen kadında ne kadar uzun süre yüksek seviyedeyse,
1: evet, meme kanseri de o kadar
0: riski
1: artıyor.
0: O kadar yüksek.
1: Peki bunu ne engelliyor? Gebelikler engelliyor.
0: Hmm.
1: Gebelikte bu östrojen aktivitesi olmadığı için, hmm, hanım bir süre buradan kurtulabiliyor.
0: Maruziyet azalıyor.
1: Memenin emzirilmesi, meme kanallarının devamlı boşaltılması da dolayısıyla meme kanserini önleyen nedenlerden,
0: yani,
1: birisi.
0: Yani her bebek aşağı yukarı 2 sene kazandırıyor. En minimumda 2 sene,
1: yani,
0: kazandırıyor.
1: Gebelik sayısı arttıkça, emzirme süresi arttıkça meme kanserinin oranı düşüyor.
0: Yani bunu da kadınlar, evet, mutlaka bilmeliler. Özellikle emzirmekten çekinenlere bu bir,
1: yok,
0: kulağında bilgi olsun.
1: Hamilelikler, gebelikler ve uzun süre emzirme meme kanserinin azaltan sebepler arasında sayılıyor.
0: Hı hı.
1: Çalışmalarda 30 yaşına kadar doğurmamış,
0: hmm,
1: ya da hiç doğurmamış kadınlarda meme kanseri doğuranlardan daha sık olarak görülüyor.
0: Hmm. İşte bu da yine doğurganlıkla ya da,
1: yani, doğurganlık,
0: doğum sayısıyla bir bağlantı yakalamak
1: ki
0: açısından,
1: evet,
0: çok kıymetli.
1: Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
0: Peki şimdi hazır doğurganlıktan ve östrojen hormonundan konuşmuşken, şimdi ne kadar çok hamilelik varsa kadının hayatında,
1: evet,
0: emzirme süresi ne kadar
1: uzunsa
0: östrojene o kadar az maruz
1: kalıyor. Riski o kadar azaltıyor.
0: O kadar
1: demektir
0: sene kazanıyor kadın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Regl görme tarihi ne kadar geçse, ve menopoza
1: erken hani, girdiyse
0: çok erken menopozu belki sevmiyor doktorlar ama hani ne kadar nedir ideal yaş 50-52
1: işte normal fizyolojik bir sınırları var yani o östrojenin etkisini uzatma çalışmaları onun için hep tartışmayla karşılandı.
0: İşte o şimdi tam da replasman kısmını soracaktım.
1: İşte replasmana yani östrojen replasman tedavisine başlamadan önce mutlaka zaten kadın doğumcular meme muayenesi istiyorlar. Yani bir genel cerrahi uzmanı memeleri kontrol ediyor. Biz ne yapıyoruz? Memeyi muayene ediyoruz. Meme ucundan bir akıntı var mı yok mu diye onu soruyoruz. Mutlaka yaşına uygun olarak işte ultrasonografi, mamografi, şüphelendiğimiz bir şey varsa MR gibi tetkikleri mutlaka yaptırdıktan sonra ya bu meme dokusunda bir risk yok dediğimizde o tedaviye onlar başlayabiliyorlar.
0: Şimdi risklerden bahsetmişken mesela meme dokusunun kendine ait özellikleri de riski arttırır mı?
1: Şimdi tabii ki meme dokusunun kendi özellikleri de yoğun meme dediğimiz memeler var. Yani aralar dokuların arasında yağ hücrelerinin az olduğu dense meme dediğimiz yani sert olan memeler daha çok risk altında. Ama meme dokusunun yumuşak olduğu, aralarda yağ dokularının girdiği memeler bu gruptan kurtuluyorlar. Küçük meme, büyük meme diye bir fark da var. Evet. Büyük meme eğer meme hacmi çoksa ve de yoğunsa tabii ki onda küçük memeye göre kanser olma ihtimali artıyor.
0: Evet. Ama yağlı bir dokuysa bu o zaman belki
1: tabii
0: de
1: yani
0: risk
1: yoğun olmayan
0: azalıyor.
1: Memeler birazcık daha
0: bu anlamda
1: şeyden kurtarıyor. Riskten biraz kurtarıyor kendini.
0: Özellikle bu risk grubunu sayarken işte bizim bazı genetik özelliklerimiz var.
1: Şimdi bir kere genetik meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi bazı kanserler kesinlikle genetik oldukları ispatlanan kanser çeşitleri. Yani annesinde işte teyzelerinde ya da ablalarında meme kanseri varsa o hanım risk grubu olarak kabul ediliyor. Yani meme kanseri olma ihtimali yüksek grup olarak kabul ediliyor. Kolon kanserinde de böyle. Yani işte babasında kolon kanseri varsa çocuğunun da mutlaka erken yaşlarda tetkiklere başlamamız gerekiyor.
0: Yine böyle riskler varsa işte anneanne, teyzeler,
1: meme
0: kız kardeşler ve
1: kadın,
0: anneden.
1: Kadın yakınlarından, kadın ebeveynlerinden genetik geçişi var.
0: Böyle bir durum söz konusuysa onlar da mı tetkiklere daha erken başlayacaklar?
1: Kesinlikle. Eğer annede ya da anneannede meme kanseri varsa ya da teyzelerde varsa diyelim ki 50 yaşında meme kanseri annesi olan bir hastanın 40 yaşında tetkiklerine başlaması gerekiyor.
0: Burada tetkiklerden konuşuyoruz madem. Biz mesela işte eskiden derdik ki banyoya girdiğinizde belli dönemlerde mutlaka muayene yapın. Evet. Artık bunu çok fazla konuşmuyoruz.
1: Şimdi bunu niye onun çok yerine konuşmuyoruz? Tabii bunu niye çok konuşmuyoruz? Bizim elimize bir kitlenin gelmesi için birazcık büyümesi gerekiyor. Yani biz ancak bir santimden büyük kitleleri elimiz hissedebilir. Oysa ultrason yarım santime kadar, 5 milime kadar. Mamografi ya da MR milimetrik seviyelerde bu kanserleri bize gösterebiliyor. Ama yine de bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Yani memesine alışan bir hanım memesinde bazen bir nohut büyüklüğünde bir kitleyi de fark edebilir. Meme ucundaki bir akıntıyı fark edebilir. Koltuk altındaki bir bezeyi fark edebilir. Bunu da uyarıcı olarak kabul etmek gerekiyor.
0: Ama onun dışında tabii bizim artık konuştuğumuz şey düzenli tetkikler.
1: Evet yani elle muayene ile bir şey tespit ettiğimizde artık bu bir safa yukarıya çıkmış. Biz check-up'larla onu daha henüz elimize gelmeden yakalamamız gerekiyor.
0: O yüzden bence bir kadının bir takvimi olması lazım. Senede bir kez. Şimdi bir jinekolojik muayene ile beraber belki bu tür yaşına göre ultrason ya da mamografi gibi tetkikleri artık alışkanlık haline
1: getirmek
0: lazım.
1: Şimdi tabii gelişmiş ülkeler bu check-up yaşlarını daha genç yaşlara da indiriyorlar. Ama pek çok ülkede 40 yaşı sınır kabul ediliyor. 40 yaşında bir kere hiçbir şikayetiniz yoksa, hiçbir riskiniz grubunda değilseniz bile ilk mamografiyi yaptırmak gerekiyor.
0: Durum tespiti diyebilir miyiz buna?
1: Aynen öyle. Tabii durum tespiti. İlk mamografiyi yaptırmanın şöyle bir avantajı da var. Diyelim ki ilk mamografiyi yaptırdınız. 3 yıl sonra memenize bir şüphelenilir bir şeyden. Mamografide o ilk 3 yıl önceki mamografide görülmeyen bir lezyon varsa ha bu yeni çıktı diyebiliyor radyolog. Yani onu mutlaka saklamak gerekiyor ama şimdi zaten e-devlette her şey kayıtlı. O mamografileri de görebiliyoruz artık.
0: Şimdi mamografi demişken, mamografi, ultrason, bunların kendisinin kanser riskleri var mı?
1: Ultrasonun böyle bir şeyi, etkisi zaten söz konusu değil, ses dalgaları. Hı hı. Mamografide verilen doz da bir kanser oluşturma yol açacak bir fazla ışın verilen bir doz değil. Hele 2 yılda bir yapılan mamografinin hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz.
0: Bu Avrupa'da çok tartışıldı geçtiğimiz yıllarda ama sonra ben sizler gibi değerli hocalarımla yaptığım röportajlarda bu konuyu hep gündeme getiriyorum. Hatta direkt hastanelere, evet, gittiğim zaman da soruyorum. Diyorlar ki kullanılan teknoloji çok önemli. Yani hangi cihazla mamografi çekiliyor? Eski cihazlarda belki risk biraz daha yüksekti ama şimdi kuruluşların hemen hepsinde hep yeni teknoloji kullanılıyor.
1: Cihazlar geliştikçe ışının dozu da giderek azalıyor. Hı hı. Süre çünkü kısalıyor.
0: Tabii çok hızlı çekiyorlar.
1: Tabii artık. Yani süre kısalıyor. Yani 8-10 dakikada çekilen tetkikler şimdi 1-2 dakikada bitiyor.
0: Tabii girmesiyle, evet, çıkması tabii kadınların biri oluyor. Görüyorum röportajlarda da, dediğim gibi kadınlarla, evet, konuşurken de tabii çok ağrılı bir şey olduğu söyleniyor. Evet, biraz ağrılı dokuya göre, meme dokusuna göre ama
1: artık şimdi
0: sonrasında
1: böyle memeyi sıkıştırmadan da mamografi yapılan cihazlar gelişti.
0: Ay, çok şükür. Evet. Kadınları o sıkıntıdan, evet, kurtardılar. Peki hocam, şimdi biz meme kanseri deyince riskleri konuştuk, aileden gelenleri, ama bir de çevresel faktörler var.
1: Evet.
0: Bunlar hani aileden getirdiklerimizi belki değiştiremiyoruz ama çevresel faktörleri acaba değiştirerek riski azaltabilir miyiz?
1: Yani bir takım kanserojen, yani kanser yapan etkiler var normal hayatımızda. Bunların birisi çevreyle ilgili. Hava kirliliği, İşte şehir hayatı, stres, mutlaka kanserde stresi söz konusu etmeliyiz. Çünkü vücut direncini düşüren bir şey ve atipik hücreler stresten sonra hemen azabiliyorlar. Tıpkı enfeksiyonlar gibi, yani bir grip, yani bir vücut direncimiz düştüğünde bizdeki virüs mesela hemen bizi hasta edebiliyor. Oysa direncimiz yüksekse o hastalık olmayabiliyoruz. Evet. Kanser de aynı mekanizmayla stres kansere yol açıyor. Hatta bununla ilgili işte meme kanseri olan hastaların geçmişlerini araştırmışlar ve onlarda bir yoğun travma tespit etmişler pek çoğunda. Bu bir işte ekonomik durumun bozulması, bir yakınının kaybı, eşinin işte kaybı, işte ailede birinin kaybı gibi böyle darbe dediğimiz psikolojisini bozacak etkenler meme kanserinde tespit edilmiş.
0: Evet, o durum demek ki hem duygusal hem fiziksel, evet, olarak vücut etkileniyor, evet, ve stresi yönetemediğinizde hastalıklar.
1: Beslenme tabii, çevre deyince bir de beslenmeyi de mutlaka vurgulamak gerekiyor. Endüstrileşme, sanayileşme beslendiğimiz gıdaları da değiştirdi.
0: Endüstriyel beslenme diyorlar ya, paketli ürünler.
1: Yani paketli ürünler, işte yetiştirilirken ziraat ilaçlar, böcek ilaçları, evet, yahut da işte ilaçlar, taze kalsın diye, bozulmasın diye kullanılan ilaçlar, bunların hepsi kanserojen maddeler ve biz bunları onlarla birlikte alıyoruz.
0: Tüketiyoruz ve bunların birçoğu da vücuttan atılmayan şeyler, evet, onu da aklımıza, evet, tutalım. Peki teşhis ister bir check-up'ta konulsun, ister ele gelen bir kitleyle ortaya çıksın. Hasta sizin karşınıza geldiğinde elinde bir ultrason, evet, ya da mamografi sonucu var. Sonraki süreci sizden
1: şimdi
0: dinleyelim mi?
1: Hasta bize geldi. Ya biz tespit ettik ya da sonuçlarıyla geldi. Eğer biyopsisi de varsa hemen biyopsiye.
0: Biyopsi yapıyor musunuz hocam?
1: Yani şüpheli biyopsilere mutlaka kitle biyopsi yapmamız gerekiyor. Ya bir lezyona kanser demek için mikroskop altında hücrelerin kanser olduğunun ispatı gerekiyor. Yani radyoloji bize sadece bunun kanser olma ihtimali şu kadar yüksek diyor. Mamografi de öyle diyor. Ya bu kanser olabilir diyor. Ama
0: hücreyi tek başına göremiyor hiçbiri.
1: Ama hücreyi mikroskop altında gördüğümüzde kanserin tanısını koyuyoruz. Ondan sonra bu kanser sınırlı mı diye bakmamız gerekiyor. İşte eskiden akciğer filmi çekirdik, karaciğeri ultrason yapardık, işte tomografi yapardık. Şimdi artık PET diye bir tetkik var, PET CT. Yani nükleer tıp bölümlerinin yaptığı, vücudumuzun başka bir yerinde o kanser dokusundan var mı diye
0: tarama. Tamamını mı tarıyor vücudun?
1: Kafadan ayak tabanına kadar bütün vücudu tarıyor ve işte beyinde metastaz yok, akciğerde metastaz yok, yumuşak dokularda yok, lenf bezine sıçramamış, işte karaciğer temiz, kemik çok önemli, kemiğe bakıyor, bir lezyon yok, sadece memede.
0: O zaman, güzel haber mi?
1: Bu çok iyi bir haber çünkü sadece memede ise ve lezyon da işte 2 santimden ya da 3 santimden küçükse meme koruyucu cerrahi yapıyoruz.
0: Yani aslında cerrahi bir şans burada.
1: Tabii ki bir hastaya gel seni ameliyat edelim demek şans.
0: Şans.
1: Gel işte seni işte önce şunu yapalım, sonra bunu yapalım, sonra ameliyat yapalım deyince bir aşama yukarı geçmiş oluyoruz.
0: Evet. O zaman buradan kadınlara hep böyle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Doktor size bu tetkiklerden sonra ameliyat gerekiyor dediyse hiç korkmayın. Bu bir sonraki adımdan daha iyi bir haber.
1: Şimdi bizim Türkiye'de böyle bir gelenek olmuş artık, bir alışkanlık var. Bir hastaya ameliyat dendiğinde o ilk doktorun ameliyat kararıyla ameliyat olmuyorlar. İşte eşe dosta soruyorlar, konu komşuya soruyorlar. Sonra başka doktorlara diyorlar. Birileri diyor ki şurada iyi bir doktor var, falancı var. İşte bak o ben gittim ona, işte beni ameliyatsız kurtardı şeklinde bir sürü dedikodular devreye giriyor. Bu arada zaman geçiyor. Yani
0: en değerli şey kaybediyoruz.
1: Yani hastalar doktor doktor dolaşıyor. Yani ben yabancı ülkelerde de bulundum. İngiltere'de bir doktor bir hastaya evet şundan dolayı şuranı ameliyat yapacağız dediğinde hemen randevusunu veriyorlar sekreterlikten. Yani o bir başka doktora da sorayım bak yani
0: biraz
1: bunu bir,
0: düşüneyim
1: bunu
0: yok
1: bir,
0: yani.
1: Biraz düşüneyim yani. Evet, bazı hastalar ailelerde diyor ki biz bir düşünelim. Ya bu yani sizin konunuz değil ki, neyi düşünüyorsunuz
0: yani? Aslında bilginizin sınırlı olduğu bir alanda.
1: Tabii ben onlara diyorum ki ya siz bir düşünmeyin. Bir başka doktora gidin, o düşünsün direkt bunu yani.
0: En azından bir bilene gidilsin.
1: Yani evet, yani aile içinde oturup karar verilip ameliyattan vazgeçirilen hastalar var.
0: Biz evet, hep şununla da ama yıllar boyunca şimdi konuştuklarımızı insanların söylediklerini hatırlıyorum. Şey, ameliyat olursa bir şey değerse neşter yayılır.
1: Evet, böyle bir inanış maalesef var. Bu tabii ki yani doğru olmayan bir inanış. Yani tabii ki bir tümör dokusunu böyle bir bıçakla yarısını çıkart, gerisi orada kalsın. O tabii yazacak yani, iyileşme döneminde hızla büyüyecek çünkü. Ama biz o tümöre dokunmuyoruz ki ameliyatta. Biz o tümörün sağlam sınırlarından bu ameliyatı yapıyoruz.
0: Yani aslında tabii böyle tamamen odaklanılıp bir tabii yer çıkartılmıyor.
1: Yani diyelim ki işte iğne biyopsisi yaptık. O iğnenin yolunda tümör yayılır mı diye bir tereddütler var. O iğnenin yoluyla birlikte çıkartıyoruz biz onu. Yani o ihtimali de ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Tabii söz konusu olan bilmediğimiz bir alan olduğu için biraz da ve dediğiniz gibi her kafadan da bir ses çıktığı için insanlar tedirgin.
1: Evet.
0: Şimdi biraz rakamları konuşalım istiyorum. Türkiye'de çok görüldüğünü söyledik. Teşhis alan ve özellikle erken evrede teşhis alanların büyük bir kısmının hayat kalitesinin korunduğunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz?
1: Erken evrede yakalanmış bir meme kanseri normal ömrünü yaşar diyoruz.
0: Hiçbir etkisi olmaz.
1: Tabii ki yani o meme kanserinden ya da onun yol açtığı nedenlerden dolayı ölmez. Başka nedenlerden ölürse ölür. Yani bu hasta tıpta hani kür oldu deriz biz. Yani tam tedavi oldu. Yani şifa ile taburcu oldu terimini bunun için kullanıyoruz. Artık o bitti. O onu unutabilir yani.
0: Peki biraz daha ileri safhalardan konuşalım. Şimdi konuştuğumuz sadece memede bir doku varsa onun alınması, çevresiyle birlikte temizlenmesi, hatta biyopsideki iğne yoluyla birlikte temizlenmesinden bahsediyoruz. Peki PET'teki sonuç yüz güldürücü çıkmadıysa?
1: Tamam. PET'teki sonuç eğer koltuk altında tutulum var diyorsa, başka bir ilk aşamaya gelelim. Koltuk altındaki lenf bezinde tutulum var diyorsa hastaya önceden bir kemoterapi uyguluyoruz. Bu kemoterapiden 1,5-2 ay sonra hastanın yine planlanmış ameliyatını aynı şekilde yapıyoruz. Daha uzak metastazları olabilir. Karaciğer metastazı diyelim olabilir. Yine biz vazgeçmiyoruz. Kemoterapi yapılıyor. Bu ilk kemoterapi aynı zamanda bir test de, yani kitlenin küçülüp küçülmediğine bakılıyor, lenf bezinin küçülüp küçülmediğine. Çünkü kemoterapiden sonra biz bazen o memeyi mutlaka yine çıkartıyoruz. O kanser hücrelerinin orada öldüğü mikroskopik olarak gösteriliyor.
0: Hala yani her aşamada aslında
1: her
0: hep yapacak
1: aşamada,
0: bir şeyimiz
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki tedaviye devam ediyoruz. Eskiden bir meme kanseri işte karaciğere yayıldı dendiğinde biz ondan vazgeçerdik. Ya bu yayıldı artık karaciğer, buna dokunmayalım derdik. Artık günümüzde meme kanseri karaciğere sıçrama yaptıysa, yani karaciğerde metastazı varsa, biz o karaciğerin o metastatik bölümünü de çıkartıyoruz ve bu hastalar da işte 10 yıl, 20 yıl gibi uzun süreler yaşayabiliyorlar.
0: Tekrar hep sorulan bir şey. Yani bir kez ameliyat oldu, teşhis konulu, ameliyat oldu. Dediğiniz gibi şifalı bir şekilde taburcu oldu. Tekrar eder mi memenin başka bir yerinde?
1: Meme koruyucu cerrahi yaptıysak geri kalan memeye ışın tedavisi yapıyoruz ki, yani radyoaktif radyoterapi yapıyoruz ki orada tekrar kanser olmasın diye. Ama buna rağmen tekrar olabilir kalan memede, bu sefer de onu sanki yeni çıkmış gibi, yani kendi başına primer kansermiş gibi aynı yöntemlerle tedavi
0: ediyoruz. Yani metastas gibi değil ama sıfırdan yeni bir kanser gibi.
1: Ya bizim mesela geçen hafta öyle bir hastamız vardı. 18 yıl önce meme koruyucu cerrahi yapmışız. Aynı memede işte meme kanseri tespit ettik. Koltuk altı tertemizdi. Sadece o meme dokusunda tümör vardı. Orayı çıkarttık ve hastaya artık bir şey yapmayacağız.
0: Yani. Peki bu teşhisler konduğunda hasta fizyolojik olarak da bir rahatsızlık hisseder mi? Yani şunu anlamak için soruyorum. Şimdi biraz önce gripten bahsettiniz. Biz grip olduğumuzda halsiz hissederiz. Akciğerimizde sorun olsa öksürürüz. Beynimizde bir şey olsa başımız ağrır. Kemiğimizde bir şey olsa bacağımız ağrır. Yani meme kanserinde dışarıya vuran bir şey var mı?
1: Meme kanseri vücutta bir işte kırgınlık, düşkünlük öyle bir şey yapmıyor. Yumuşak dokuda bir kitle olarak ortaya çıkabiliyor. Ağrı yapmıyor. Yani enfeksiyon olsa hani ağrı yapacak. Ancak ileri evrelerde işte ciltte gerilme, cilt kabuğunun derinin böyle portakal kabuğu gibi pürtür pürtür olması gibi. Daha ileri evrelerde de işte açık yara haline gelmesi, kokması, o dokunun çürümesi şeklinde tablolar olabiliyor.
0: Bunlar çok ileri evre.
1: Bunlar ileri evre, artık bunları görmüyoruz.
0: Evet.
1: Ama ben asistanlık hayatımda böyle hastalar gördüm.
0: Bu kadar zaman hiçbir şikayet.